kayıtlı test atışlarını başarıyla tamamladığını duyurdu. Böylece milli hava füzelerinin doğrulama süreci geride bırakıldı ve seri üretim süreci başladı. Yerli ve

0: Mecliste yapılacak CHP grup toplantısının talimatı olmadan gerçekleştirilemeyeceğini duyurdu. Gerekli bilgilendirmeler talimatın gereği yapılmadığı sürece TBMM CHP Grup Genel Kurulu yapılmayacaktır dedi. 1 Haziran'da yapılması planlanan parti meclisi toplantısı ise başka bir tarihe ertelendi. Memleketi Manisa'da konuşan Özgür Özel yeni bir parti kurmayacaklarını açıkladı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun kurultay açıklamasına da cevap verdi. Kemal Bey avukatını Yargıtay'a gönderip başvurusunu çeksin. Tedbir kararı kalksın. 40 gün içinde kurultayımızı yapalım dedi. Bolu Valiliği 2026 yılı Kurban Bayramı tatili nedeniyle büyük şehirlerden çıkış yönünde trafik yoğunluğunun artmasının beklendiğini açıkladı. Açıklamada vatandaşların güvenli seyahat etmesi, trafik sıkışıklığının azaltılması ve kamu düzeninin sağlanması amacıyla tedbir alındığı belirtildi.
1: Hava durumu.
0: Hava durumuna gelince ülkemiz genelinin çok bulutlu Antalya ve Van çevreleri dışında kalan diğer bölgelerimizin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Karadeniz kıyıları ile Adana'nın doğusu, Osmaniye, Kahramanmaraş'ın batısı, Hatay'ın kıyı kesimleri, Niğde, Nevşehir, Kayseri, Yozgat, Tokat ve Ordu çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Kilis ve Gaziantep çevrelerinde kuzey ve kuzeybatı yönlerinden, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli olarak eseceğini tahmin ediliyor. Hava sıcaklıkları kuzey ve doğu kesimlerinde 5 ile 7 derece azalacak, diğer yerlerde ise önemli bir değişiklik beklenmiyor. Bazı illerde beklenen gecenin en düşük sıcaklığı şöyle: Ankara 12, İstanbul, Mardin ve Adana 18, İzmir ve Antalya 19, Edirne ve Samsun 17, Bolu 12, Sakarya 16, Muğla, Diyarbakır ve Tokat 13, Mersin 20, Kayseri ve Kastamonu 10, Artvin 15, Erzurum 6, Kars 5 ve Gaziantep 14 derece.

Gün uzun, yollar uzak. Birinci bölüm. Yazan Selma Fındıklı, yöneten Asuman Korat, efektör Metin Macun, teknik yapım İsmail Hemikli.

0: Bu bölümde oynayan sanatçılar: Cihan Işık Yenersu, Melek Hanım Macide Tanır, Ali Bey Orhan Aral, Seniha Beyhan Saran, Ferit Erol Kardeseci, Reşit Bey Ergün Uçucu, Ferhunde İnci Melis Pars.
1: Aşk olsun Ali Bey, hala köşende oturuyorsun.
2: Ne oldu ki Melek Hanım? Ayakta mı dikilmem lazımdı yoksa?
1: Canım, hadi kalk giyin, senihalara geç kalıyoruz.
2: Yahu bir bayramda gitmesek olmaz mı?
1: Aha, şu dünyada varım yoğun bir tek kız kardeşim. Hem büyük diye hatır sayıp geldiler bize. Ziyaretlerini iade etmemek olur mu hiç?
2: Aman efendim, şimdi Aksaray'dan bineceğiz tramvaya. Ana baba günüdür vallahi, vapurlar da öyle.
1: Aman, seni duyan da İstanbul'dan kalkıp Tekirdağ falan gidecek sanır. Üsküdar ne ki? Bağırsan ses gider.
2: Gitmez acanım, gitmez. Senin dediğin şarkıdır. Ama İstanbul'dan Üsküdar'a yol gider diyor sesli. Aman.

0: be. Yeni elbisem yakışmış mı?
1: Peri kızı gibi olmuşsun Cancığım. Hep söylerim ya, yeşil sana her renkten fazla yakışıyor billahi. Gözlerin yeşil diye belki.
0: Babacığım, sen nasıl buldun elbisemi?
2: Aynen annenin dediği gibi.
0: Senin zümrüt küpeleri de takacağım
1: canım,
0: anne.
1: Tak kızım, tak. Bu elbiseye çok yakışır.
0: Aa babacığım, köşedeki saatini üst katta konsolun üstünde unutmuşsun. Teyzemlere giderken takmayacak mısın?
1: Baban nesine üstüne taktı ki, saatini de taksana kızım.
2: Sen tasalanma Melek Hanım, tasalanma. Bu soğukta paltosuz çıkarım dışarı ama o saati takmadan çıkmam. Çünkü değeri başka onun. Cumhuriyet hatırası.
1: Hay Allah, yıllar nasıl akıp gidiyor. Cumhuriyetin ilanı üstünden 5 koca yıl geçivermiş bile. Cihancığım 12'sindeydi o zaman. Şimdi bak 17'sinde. Gelinlik kız oldu.
0: Daha dünmüş gibi hatırlıyorum Cumhuriyetin ilanını.
2: İstanbul Valiliğine emir gelmiş Ankara'dan. Cumhuriyetin ilanını, Mustafa Kemal Paşa'nın da reisi cumhurluğa seçildiğini bildirmişler. Onun üzerine 101 pare top atışı başlayınca...
1: Konu komşu hepimiz sokağa dökülmüş.
2: Ya.
1: Neydi o heyecanımız, hay Allah. Hiç gözümün önünden gitmiyor. Sokaklar, caddeler süslenmiş, davullar, zurnalar çalıyor.
2: O sabah ilk işim Beyoğlu'na saatçi Andon Efendi'ye koşmak olmuştu. Yeni bir çağ başladığına göre zamanın düğmesine de yeniden basmak gerekir. Ver bakalım saatlerin en iyisini dedim.
1: Şey hatırlar mısın? Hani Dolmabahçe rıhtımına gitmiştik bir gün. Cumhuriyetin ilanından az önceydi.
2: Hatırlamaz mıyım? İstanbul'daki düşman donanmasından geriye kalan son birkaç gemi Türk bayrağını selamlayarak boğazı terk ederken... İkimiz çocuklar gibi ağlamıştık.
1: Ya seni anlatmıştı. O da evlerinin üst kat penceresinden görmüştü giden gemileri. Oo. Az gözyaşı dökmemiş.
2: O hanım hanım hanım konuşmaya dalınca Seniha'ya gideceğimizi unuttuk.
1: Ay, ben gidip hediyelerini de unutmayasın.
2: Korkma Melek Hanımcığım, korkma. Aksaray'ın bunca yıllık şekercisi Baldız Hanım'a gidecek bir kutu bayram şekerini götürmezse utancından ölür ha canım.
0: Yani paketi hazır ettin mi baba?
2: Yok kızım yok. Dükkan ayağımızın altında. Giderken hazırlarım. Rahmetli babam böyle altı dükkan üstü ev oldu mu tembel işi derdi. Ya bizimki de o hesap. Cihan hadi kızım, sen şu elbisemi getir. Ha, saatimi de.
0: Peki baba.

0: Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Buyurun, buyurun şöyle içeri. Ferit Bey, bak ablamlar geldi.
1: Hoş geldiniz efendim, hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz.
2: Önce şu emaneti sana teslim edeyim hemşire.
0: Aman enişte bey, ne zahmet ettiniz.
2: Ulama bak şimdi.
3: Bayram bahane, ağız tatlatsın dedik seni acım.
0: Teşekkür ederiz abla. Oh Cihan, bu ne güzellik böyle yavrum.
4: Teşekkür ederim Seniha teyze. Elini öpeyim.
0: Ah, sağ ol evlatçığım. Sağ ol yavrum.
1: El öpenlerin çok olsun kızım. Hadi buyurun içeri. Buyurun buyurun.
0: Buyurun,
1: buyurun.
0: Buyurun abla melek.
2: Gel. Misafiriniz vardı demek.
1: Reşit Bey yabancı değil. Eski aile dostlarımızdan biri. Daha doğrusu rahmetli abimin Darülfünun'dan arkadaşı.
2: Pek memnun oldum efendim.
1: Reşit Bey, sizi bacanağım Ali Bey ile tanıştırayım. Seniha'nın ablası Melek Hanım, bu da kızımız Cihan. Seniha da ben de kendi kızımız gibi severiz onu. Çocuğumuz yok ama Cihan yetiyor bize.
5: Allah bağışlasın efendim. Memnun oldum tanıştığımıza. Ben artık kalksam.
1: Olur mu canım? Daha bir acı kahvemizi bile içmediniz.
0: Şimdi pişiririm. Nasıl olsun kahveniz Reşit Bey?
5: Sade rica edeyim, zahmet olmaz.
0: Aman efendim ne zahmet.
4: Teyze, ben pişiririm kahveleri, sen kalkma.
0: Sağ ol kızım. Bizlerin nasıl içtiğini biliyorsun yavrum zaten.
1: Efendim, Reşit Bey Bursa işrafındandır. Halen de orada oturuyor. Aslında hukuk mektebini bitirdi ama avukatlık yapmıyor. Yıllardır babadan kalma dokuma tezgahlarının başında.
2: Pek güzel efendim.
5: Tahsilimi tamamlayıp Bursa'ya döndüğümde babamın sağlığı pek iyi değildi. Çaresiz geçtim işin başına.
2: Başka kardeşiniz yok mu efendim?
5: Erkek kardeşim yok. Kütahya'da evli bir ablam vardı. Geçen yıl onu da kaybettim.
3: Başınız sağ olsun.
5: Dostlar sağ olsun efendim. Dediğim gibi benden başka işleri çekip çevirecek kimse yoktu. Tabii sonra harp gördük. Her şeyi yüzüstü bırakıp cepheye gittim. Sonra Bursa'nın işgali ne acılar yaşattı, ne acılar.
1: Bursa'nın işgali Büyük Millet Meclisi'nde de pek derin üzüntü yaratmış. O gün kürsüye serilen siyah örtü şehir kurtulana kadar kaldırılmamış dediler.
2: Allah bir daha göstermesin o günleri. Geldi geçti çok şükür.
5: Çok şükür.
1: Efendim, Reşit Bey daha gençken eşini kaybetti. Belki 20 yıla yakındır yalnız kaldı.
5: 17 yıl efendim.
1: Bir daha da evlenmedi. Aslan gibi iki oğlu var. Onları yetiştirip evlendirdi.
3: Şimdi kalabalık bir aile sayılırsınız öyleyse.
5: Öyle efendim. Büyük gelinimin dayısı İstanbul'da oturuyor. Çoktandır ısrarla çağırıyorlardı bizi. Bayram bahanesiyle ailece kalkıp geldik.
1: Eksik olmasın. İstanbul'a her gelişinde de bizleri arar sorar.
0: Kahvelerimiz de geldi.
4: Buyurun efendim, kahvelerinizi.
0: Buyurun efendim.
5: Teşekkür ederim canım. Zahmet oldu.
4: Rica ederim efendim. Afiyet olsun.
5: Bu ne güzellik böyle Allah'ım. Bu ne zarafet.
0: Kalkmakta acele ettiniz Reşit Bey. Kalsaydınız akşam yemeğini birlikte yerdik.
5: Teşekkür ederim Seniha Hanım. Akrabalar beklerler. Bir de karşıya geçeceğim. Beşiktaş'ta oturuyorlar, akaretlerde.
1: Paltonuzu tutayım.
5: Aman rica ederim Ferit Bey, kendim giyeyim. İstirham ederim efendim.
1: Rica ederim.
5: Teşekkür ederim.
0: Her zaman bekleriz.
1: Her zaman bekleriz.
5: Hoşçakalın. Sizleri de Bursa'ya beklerim efendim.
1: Yolumuz düşerse rahatsız ederiz.
5: Hoşçakalın. Bunlar.
0: Güle güle efendim. Güle güle, selametle. Güle güle.
5: Oh, nihayet dışarıdayım. Vapur iskelesine kadar yürüyeyim. Açılırım. Ne oldu bana böyle? Bunca yıl kabuğuma çekilmiş yaşarken. Allah'ım, Allah'ım, neden çıkardın onu karşıma? O güzelliği, o zarif tavrı. Ferit Bey'in dediğine göre elinden kitap düşmezmiş. İstanbul'un işgal yıllarında okula gidememiş ama kendi kendini yetiştirmiş. Tam benim kafa dengim. Vazgeç Reşit. Sen gelmişsin 45'ine. O daha bir çocuk. Olacak iş mi? Bu yaştan sonra gülünç duruma düşersin. Ne yapmalı? Ah Ferhunde abla, şimdi sağ olsaydın nasıl kızardın bana. Bunca yıl evlen evlen dedim de ne bekledin derdin. Saçlarının kırlaşmasını,

0: Yine ne oldu bu çocuklara abla?
1: Servet kolunu ısırmış Numan'ın. Çocuk bunlar, akılları eriyor mu? Yo Reşit, böyle olmaz. Çocukların küçük, sen çok gençsin. Ölene kadar Dilber'in yasını tutamazsın ki. 3 yılı geçti yalnız kaldın. Hepiniz bir kadına muhtaçsınız.
0: Yapma Ferhunde abla. Yeniden nasıl evlenirim? Kim gelir 2 çocuklu adama? Gelse bile şu 2 garibi hoş tutar mı?
1: Ah, sus yavrum sus. Alan kurban olsun sana. Sen öyle evlenmeye merhamet bulunur vicdan sahibi bir kız. Bak annemiz göçüp gitti dünyadan. Bense evlenip Kütahya'ya mekan bildim. Böyle 40 yılda bir geliyorum Bursa'ya. Sana da babama da bir yardımım dokunmuyor. Üzülüyorum.
0: Doğru, bir de babam var. Evleneceğim kız, 2 üvey çocuk, bir de kayınpederle birlikte.
1: Dilber'in sağlığında da babam bu evdeydi.
0: Öyle ama Dilber başkaydı abla. Onun gibi birini bulamam ki ben. İyisi mi biz yine böyle yaşayıp gidelim. Zehra Hanım babamla benim her hizmetlerimizi görüyor. Çocuklara da bakıyor.
1: Bilirim, bu evin emektarı direğidir Zehra Hanım. Ama yine de evlenmen lazım Reşit. Bir can yoldaşın olmalı, hem de tez elde.
0: Bakalım abla, zaman ne gösterecek. Hem şu halimize baksana. Balkan Harbi çıktığından beri hızla yayılıyor alevler. Akın akın göçmen geliyor Rumeli'den. Osmanlı eski Osmanlı değil, söndüremiyor ateşi.
1: İyi güzel de bunların evlenmenle ilgisi ne?
0: Bu gidişin sonu korkutuyor beni abla. Besbelli savaş bizi de içine alacak. Dilber beni 2 çocukla dul bırakıp gitti. Ya ben de ardımda bir günahsız bırakıp cepheye gidersem?
1: Başımıza ne gelecekse gelir, engel olamayız. Onun için korkma, at adımını. Gerisi ne olur Allah bilir. Hem ben senin huyunu iyi bilirim. Harpten çok bu eve üvey anne getirmekten korkuyorsun. Çocuklarına düşkünsün. Zehra Hanım'dan duyduğuma göre sık sık günün orta yerinde dükkana babama, tezgahları işçilere, ipekçi ustalarına bırakıp eve koşuyormuşsun.
0: Ne yapayım abla? Sevgiye muhtaçlar. Anneleri sağ olsaydı...
1: Haklısın ama böyle olmaz ki Reşit. Bak babam yaşlı, hasta bir adam artık. Sen olmazsan müşterilerle, bedesten esnafiyle baş edebilir mi? Sonra tezgahları elin adamlarına bırakmak, yok vallahi olmaz. Bir an önce evinin düzenini kur da gözün arkada kalmasın.

0: Kızını çocuklarıma ana edeceğim. Sonra da gözüm arkada kalmayacak. Ha?
1: Dedim ya, arar buluruz vicdan sahibi merhametli bir kızcağız. Ah, evlendiğini göstersin Rabbim. Vadim var. Çekirge hamamını açtıracağım. Bütün gün parasız yıkanıp patlansın herkes. Yenilsin, içilsin. Kendim gelemezsem Kütahya'dan Zehra Hanım'a söylerim. O yerine getirsin vadimi.
0: Bakalım Ferhunde abla. Nasipte varsa o da olur. ...17 yıl açtıramadın çekirge hamamını abla. Kim bilir şimdi sağ olsaydın o vadini.

0: Hoş bulduk Melek abla. Of hoş aman geldin. Öldüm bittim yorgunluktan. Ay vapurda tam 3 kere ayağıma bastılar. Ay tramvaylar desen kalabalıktan soluk alınmıyor.
1: Geç otur hemen bir yorgunluk kahvesi yapayım sana.
0: Aman bırak şimdi kahveyi, gel otur yanıma. Sabah sabah boşuna gelmedim buraya.
1: Hayrola niye geldin?
0: Dur anlatacağım. Cihan evde mi?
1: Yok komşuya geçti. Arkadaşıyla nakış işleyeceklermiş. Ha,
0: bu iyi işte. Anlatacaklarımı duymasın.
1: Beni korkutuyorsun sen ya.
0: Korkma abla, kötü haber getirmedim. Hayırlı bir iş için geldim. Hani bayramda bizim evde karşılaştığınız Reşit Bey'i hatırlar mısın?
1: Hatırlamaz olur muyum?
0: Söyle bakalım nasıl buldun onu? Beğendin mi?
1: Kız o ne biçim soru öyle? Elin adamını beğensen ne olacak, beğenmesen? Bana bak. Dilinin altında bir şey var senin. Az önce de hayırlı bir iş filan dedin.
0: Tabii hayırlı dedim. Reşit Bey Cihan'a talip.
1: Ne? Talip mi?
0: Ya biz de görür görmez pek beğenmiş bizim kız. Ama gördün işte, kibar, çekingen adam. Yaşı gelmiş 45'e. Evli barklı çocukları var. Durumunu düşününce cesareti kırılmış ama yine de derdini söylemeden yapamamış. Bursa'ya dönmeden tekrar geldi bize. Ferit Bey'e utana sıkıla anlatmış derdini.
1: Bak sen şu işe.
0: Kabul etmezlerse kararlarına saygı duyar geçer giderim demiş. Vallahi ne yalan söyleyeyim. İlk anda aradaki yaş farkı, yetişkin çocukları falan gözümü korkuttu ama. Sonra düşündüm ki adam yaşını hiç göstermiyor.
1: Doğru, haklısın. Sen söylemesen 45 yaşında olduğunu tahmin edemezdim.
0: Huyunu suyunu sorarsan Ferit Bey diyor ki böyle adam tanımadım. Karıncayı incitmez, merhametli, duygulu, cömert. Kültürü de eksik değil. Tıpkı Cihan gibi. Çocukları da hiç dert değil vallahi. Besbelli Cihan'ı el üstü üstünde tutacak. Ne çocuklarına laf söyletir ne de gelinlerine. Başıma tac ederim Cihan Hanım'ı demiş.
1: Aman o sözler 3 gün sonra unutulur seni acım.
0: Aa yok abla, adam öyle sözünden dönecek birine benziyor mu? Zaten öyle biri olsaydı Ferit Bey bu işe aracı olmazdı. Cihan'ı nasıl sever bilirsin.
1: Demek Ferit Bey bu işe taraftar. Hı hı.
0: Vallahi Reşit Bey gibi bir damadı kolay kolay bulamazlar. Düşünsün taşınsınlar ama bu işin iyi tarafı kötü tarafından çok dedi.
1: Ferit Bey yanılmaz, birine iyi diyorsa iyidir ama...
0: Bak Ferit Bey ile benim, Ali enişte ile senin aranızdaki yaş farkı geçinmemize engel oldu mu? Yaşının dengiyle evlenip de mutlu olamayan o kadar çok ki.
1: Doğru, doğrusun Seniyacığım. Çok doğru, o bakımlardan haklısın da... Şu gurbete kız verme işi de çok kötü. Olup olacağı tek evlat üstelik.
0: Aman abla, Bursa 2 adımlık yol. Sık sık gelir giderler. Siz de gidersiniz. Hem Reşit Bey yakında otomobil alacağım demiş Ferit Bey'e. Eşten dosttan duyuyoruz ya. Uzak yolları yakın ediyormuş otomobil.
1: Evet öyle ama gene de gurbet işte.
0: Aman Melek abla, aynı şehrin içinde yaşıyoruz da kaç günde bir görüşebiliyoruz? Ah rahmetli annemle babam Beykoz'da oturuyorlardı. Günlerce yüzümüze hasret kaldıkları olurdu. Demek ki gurbetlik İstanbul'un içinde bile oluyor.
1: Doğru, haklısın tabii, doğru.
0: Sen artık münasip bir dille Ali enişteye de...
1: Can geldi.
0: Aman ona şimdilik bir şey duyurma. Eniştemle konuş ama asıl senin düşüncen önemli.
2: Sen burada mıydın teyzeciğim?
0: Hoş geldin. Hoş bulduk yavrum, hoş bulduk. Bu taraflarda bir tanıdığa başsağlığına gelmiştim de dönüşte size uğradım.

0: tam yerinde bir adamla ne diye evleneyim? Duymadın mı, benden büyük çocukları varmış.
1: Peki ama ne çıkar kızım? Bak babanla benim, teyzenle enişten arasında.
0: Sizlerin aranızda 13-14 yaş fark var. Ama Reşit Bey ile benim aramda tam 28 yaş. Hem sizler kendinizden büyük erkeklerle evlendiniz diye benim de mi aynı şeye katlanmam
1: öyle
0: gerek?
1: Öyle şey olur mu kızım, öyle şey olur mu? Yani bizim demek istediğimiz, adamın yaşı senden büyük olunca kıymetini bilir, hoş tutar
0: kıymetini
1: seni.
0: Kıymetini bilip bilmeyeceği ayrı konu. Hepsinden önce babamla sen, teyzem, eniştem geleceğim hakkında benden habersiz nasıl karar verirsiniz? Her şey olup bitmiş, Reşit Bey'e haber gönderilmiş. Ancak şimdi duyuyorum bu meseleyi.
1: Ama bizler senin için en doğru olacak yolu biliriz. Kötülüğünü ister miyiz hiç? Bildik bileli adet böyledir kızım.
0: Doğru. Adet böyle. O nasıl adetse. Şu evdeki bir eşya satılırken bile herkese düşüncesi sorulur. Söylesene, şu konsolu ya da şu masayı satacak olsanız bana da sormaz mısınız?
1: Canım başka tabii.
0: Haklısın, o başka tabii. Çünkü bu eşyalar kadar bile değerim yok bu evde benim.
1: Ay Allah'ım, nedir bu başımıza gelenler? Ay Allah'ım, sanırsın ya. Ya şuna Allah'ım. Sen bildin Seliha'cığım. Gel içeri. Ay. Başımız derdi.
2: Hayrola abla?
1: Cihan, evlenmem diye tutturdu, ne yapacağımı şaşırdım.
2: Dur canım, dur abla, dur, telaşlanma. Ben razı ederim onu.
1: Hadi kolaysa et bakalım.
2: Ederim vallahi de, ederim billahi de, ederim. Cihan, oh, aman da aman. Nerede benim zümrüt gözlü kızım? Buradaymış. Ama bu suratın ne böyle kızım? Neşeden yerinde duramayacağın günler bugünler. Bak aklından neler geçtiğini biliyorum ama üzülme sakın. Ne gurbetliğini hissedeceksin, ne de çocuklu adamla evlendiğini. Sonra yaşını da göstermiyor adamcağız. Yanına yakışır senin vallahi.
0: Teyzemi ne çok severdim. Ama şimdi öylesine uzak ki benden. O beni anlayamıyor, ben de onu. Bir şeyler yapmalı. Karşı koymalı bu işe ama nasıl? Nikahtan. Evet, neden olmasın? Gazi Paşa'nın tuttuğu altın olsun. Kapı gibi kanun çıkarttırdı bizler için. 2 yıldan beri evlenenler medeni nikah kıydırıyorlar. O anda kadına da erkeğe de soruyormuş nikah memuru. Bana da soracak, bu adamı kocalığa kabul ediyor musun diye. Hayır desem. Ama olmaz ki. Kendi onurumu, ailemin şerefini ayaklar altına atamam ki. Yıllarca söylenir Aksaray'da. Şekerci Ali Bey'in kızı Cihan diye başlarlar. Yo yo, yapamam.

0: Bayramın en güzel hediyesi sevgiyle paylaşılan anılardır.
1: Kırgınlıkları bir kenara bırakıp gönülleri kazanalım.
0: Bayramın ruhunu hep birlikte hissedelim.

Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır. Yıldızlar Altında.

Bugün bayram, mendil aldım sevgilime hediye. Meşhur sözdür, mendil vermem ayrılık olur diye. Malım, mülküm, canım olsun güzelime hediye. Meşhur sözdür, mendil vermem ayrılık olur diye. Muzaffer İlkar'ın Hicazkar makamındaki bu eserini Gönül Aköz'den dinleyerek başladık bu geceki programımıza. Yıldızlar Altında programımızın yepyeni bir bölümüyle daha huzurlarınızdayız. Hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü. Diliyorum ki bayramınız huzur, mutluluk ve sağlık içinde geçiyordur. Bu gecede bayrama özel bir seçkiyle huzurlarınızdayım. İkinci Hicazkar şarkımız Saadettin Kaynağ'ın bir bestesi, Gönül Aköz'den dinliyoruz yine. Bugün mutlu günümdür, bayramım, düğünümdür. Bütün dünya benimdir, sevgilimden haber var.

Sıradaki Hicazkar eser yine Saadettin Kaynağ'ın bir bestesi. Güfte Reşat Bilgin'e ait İnci Yaman'dan dinliyoruz. Beni sana bağlayan gözlerinin rengidir. Ah o gözler ne enfes bir şiir ahengidir.

Güftesi ve bestesi Numan Ağa'ya ait icazkar eseri Koray Safkan'dan dinliyoruz. Ben sözüne bağlamam bel, pek bir vakit duyar engel. Hele sabret, kırarsın tel. Erken olmaz, akşama gel.

Enderuni Vasıf'ın dizelerine Tahir Efendi'nin Hicazkar bestesini Ayla Büyük Ataman'dan dinliyoruz. Gönlümü bir tıflı dilbaz eyledi kendine hemraz, misli yok bir şuhi mümtaz, hüsnü sertabe kadem naz.

Hafız Yaşar'ın Hicazkâr bestesi var sırada. Koro'dan dinliyoruz. Bir yar sevdim, kuş adalı, boyu posu edalı, meğer o sevdalı olmuş üç beye ayrı ayrı. Birincisi paralı, ikincisi sevdalı, üçüncüsü belalı. Üçünün de yerleri ayrı, bana bir şey kalmadı.

Güfte ve bestesi Nevesel Kökteş'e ait icazkar eseri de İnce Saz Topluluğu ve Melihat Gülses'ten dinliyoruz. Gül dalında öten bülbülün olsam, ötsem yanık yanık gönlüne dolsam, aşkını dilesem, kalbimi sunsam, ne olur uğruna sararıp solsam.

Yıldızlar altında bu güzel bayram gününde beraberliğimiz Rast makamında eserlerle sürüyor. Dinleyeceğimiz ilk Rast eserin güftesi ve bestesi Dramalı Hasan Hasgüler'e ait Esma Başbuğ'a kulak veriyoruz. Açılan bir gül gibi, gir kalbe gönül gibi. Coşarım ben gülersen, ağlarım ben küsersen. Kalbime gir, bahar ol, yüreğim tazelensin.

Rifat Bey'in Rast eserini Kemal Caner'den dinliyoruz şimdi. Karlı dağı aştım geldim, aşk oduna düştüm geldim.

Atıf Kahraman'ın güftesini yazdığı Selahattin İçli'nin rast şarkısı var sırada. Recep Birgit'ten dinliyoruz. Çoktan beri bir kız tanırım ben Sarıyer'de. Boy pos onda, kaş göz onda, esmer ona derler.

Güfte ve bestesi Alaaddin Yavaşça'ya ait rast eseri Afitap Karaca'nın yorumundan sunuyoruz. Senden uzak günlerim zindan oluyor, hasretin, elemin kalbime doluyor. Gönül bahçemde yazık, hayal gülü soluyor, hasretin, elemin kalbime doluyor.

Güftesini Ali Sarcan'ın yazdığı, Selahattin İnal'ın Rast şarkısını Cengiz Han Sönmez'den dinliyoruz şimdi de. Gönül aşkınla gözyaşı dökmekten usandı artık. Zira gözde yaş kalmadı, sabr ile uslandı artık.

Güftesini Cengiz Han Altuntaş'ın yazdığı Mehmet Ilgın'ın rast eseri var sırada. Alp Arslan'dan dinliyoruz. Rüya gibi her hatıra, her yaşantı bana, ne bulduysa kaybetti gönül aşktan yana. Ömür çiçek kadar narin, bir gün kadar kısa, ağlama, değmez hayat bu gözyaşlarına.

Yıldızlar Altında programının bu gece de sonuna ulaştık. Programı hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü, her günümüzün bayram sevinciyle, coşkusuyla, huzuruyla dopdolu olmasını diliyorum. Yarın gece bir başka programda yine TRT Antalya Radyosu'ndan sesleneceğim size. Bu güzel bayram gecesinde programda sizin için seçtiğimiz son şarkı, Bekir Sıtkı Erdoğan'ın güftesini yazdığı Gültekin Çekin'in Rast eseri. Erkan Yüksel'in yorumundan dinliyoruz son eserimizi. Kara gözlüm, efkarlanma, gül gayrı, ibibikler öter ötmez oradayım. Mektubunda diyorsun ki, gel gayrı, sütler kaymak tutar tutmaz oradayım. Mutlu bayramlar, hoşça kalın.

0: Bayram, sevdiklerinize ses olmanın tam zamanı.
1: Uzakları yakın etmek için bir telefon, bir ziyaret yeter.
0: Bir bayramınız kutlu olsun demek, gönülleri

0: anne,
1: baba,
0: çocuk,
2: bazen bir bebek, belki evde bir dede, anneanne, babaanne,
0: sen,
1: ben,
0: biz,
3: hepimiz bir aileyiz.
2: Hepimizin hikayesinin başladığı yerdeyiz. Ailece.

TRT Radyo 1'den, Ankara Radyosu'ndan merhaba sevgili dinleyenler. Ailece başladı. Bayramın ikinci gününde de size eşlik ediyoruz canlı yayınımızla. Programımızı Ayhan Demiray ve Müge Tüzüngel Çök hazırladı. Adem Gürlek teknik yönetmenimiz, mikrofonda ben Beyza Aktaş Kanarya sizinle birlikteyiz. 13.50'ye dek buradayız. Size eşlik edeceğiz. Her neredeyseniz biz de yanınızda olacağız. İki telefon bağlantımız olacak bugün sevgili dinleyenler. Programımızın ilk kısmında akademisyen, yemek araştırmaları yazarı Ceren Bozkurt'u ağırlayacağız. Bayramlar biliyorsunuz ki yalnızca geleneksel bir kutlama değil, birlik ve beraberliği, aile bağlarını, kültürel mirası ve toplumsal dayanışmayı pekiştiren günler, toplumun ortak değerleri, dayanışma duygusu kişi

0: Kişiler arası bağlar güçleniyor bu özel günlerde ve bu özel günlerde yaşanan en özel anlar da sofralarda yaşanıyor elbette. Bayramın en güzel özelliklerinden biri paylaşmanın, bereketin, birlikte olmanın sembolü. Bayram sofraları neden önemli? Acaba kültürümüzü nasıl yansıtıyor? Belirli değişiklikler var mı? Bunları konuğumuz Ceren Bozkurt'la konuşacağız sevgili dinleyenler. Ardından programımızın ikinci kısmında Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Ali Murat Kırık bizimle birlikte olacak. Bayramların insan ilişkilerindeki öneminden, teknoloji ve bayramdan günümüzdeki ilişkileri nasıl güçlendirebileceğimizden bahsedeceğiz. Ailece başladık. Ceren Bozkurt'la sohbetimize başlıyoruz. Hoş geldiniz yayınımıza. Mutlu bayramlar Ceren Hanım.
1: Merhabalar, iyi bayramlar. Tüm ekibinizin de bayramını kutlarım.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Biz de tekrar kutluyoruz bayramımızı. Bayram sofraları biliyorsunuz ki sadece karın doyurmak için değil, birlik beraberliği sağlamak için, iletişimi güçlendirmek için, ruhu da doyurmak için son derece önemli sofralar. Biz de bayram sofrası ritüellerinden bahsetmek istiyoruz sizinle. Şöyle bir geçmişten bugüne baktığımızda bayram sofrası denilince neler anlarız biz?
1: Çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir soru. Aslında bizim hep unuttuğumuz ama kültürümüze bağlı olan değerler bunlar.
0: Evet.
1: Bayram sofrası aslında çok önemli bir gelenek. Özellikle Osmanlı için konuşmam gerekirse o kadar önemli bir gelenek ki aslında bayram yani bayramlar gelmeden önce İstanbul'da yaşayan halkın biz gidip kapalı çarşıya bazı eşyalarını bıraktıklarını biliyoruz. Yani onunla para almak için haciz gibi aslında bıraktıklarını.
0: O kadar önemli. Evet.
1: Evet, o kadar önemli çünkü aslında bayram sofrası demek birlik demek. Ya biz biraz aslında biraz daha günümüzde 21. yüzyılda biraz daha böyle bireyselleştik ama o dönemde bayram sofraları demek aslında imaret demek. Bayram sofraları demek herkesin yani 70'den 70'e hem herkesin ki bu işin içinde padişah da var, sıradan halk da var. Herkesin karnını doyurduğu, güzel sohbetlerin edildiği, herkesin bir sofra etrafında buluşabildiği yerler aslında bayram sofraları.
0: Hı hı. Nedir bu sofraların ritüelleri?
1: Ritüeller aslında şöyle, bizim kaynaklarımızda daha çok Ramazan bayramı için daha çok kaynaklarımız var. Bunun Ramazan bayramı ritüelleri çok fazla var ama Kurban bayramında da işte Ramazan bayramı ritüellerinin neredeyse aynısı gerçekleştiriliyor. O da şudur ki kurban kesilir. İmkanı olan kurbanı keser. Kurban kestikten sonra da muhakkak bir aşevinde yahut bir imalethanede kurban pişirilir. Kurban pişirildikten sonra da gerçekten herkese dağıtılır ama yani aklınızın alabileceği herkese kurban dağıtıldığını görüyoruz biz bu dönemde. Herkesin gerçekten evine et girdiğini yahut dışarıda yemek yiyebildiklerini, yani imalethanelerde yemek yediğini görüyoruz. Bunun yanında muhakkak yanında bir pilav olurmuş. Öyle aktarıyor bize kaynaklar. Bir pilav ama sade yağlı bir pilavdan bahsediliyor. Düz bildiğimiz bu tencerelerde, kazanlarda yapılan büyük pilavların olduğunu söylüyorlar. Bunun yanında işte muhakkak da bir tatlı ki görece bu baklava olurdu. Evet. Baklavanın servis edildiği söyleniyor. Ama tabii ki işte evlerde özellikle İstanbul hanelerinde, aristokrasi evlerinde bu gelenek biraz daha farklı olduğunu görebiliyoruz.
0: Evet, kahvaltılar da çok önemli değil mi bayramda?
1: Aslında şöyle kahvaltı terimi bize çok geç girdi. Yani kahvaltıdan türemiş bir kahve içmeden önce aslında atıştırmalık. Fakat bayram kahvaltılarını yani bayram öncesi yemeklerini şey, erkeklerin namaza gittikten sonra bayram namazını kıldıktan sonra hanelerdeki konaklardaki kadınların onlar gelmeden işte bayram kahvaltısı hazırladıklarını hep beraber işte besmeleyle sofraya oturduklarını hatta kurbanla muhakkak bir açılış yapıldığına kesilen kurbanlarla bir açılış yapıldığına bize söylüyor kaynaklarımız.
0: Hı hı, bunlar tabii ki Osmanlı'dan bahsediyoruz değil mi şu an bu konuştuklarımız?
1: Evet, evet. Bizim aslında konuştuğumuz daha çok işte Osmanlı 17. 18. 19. yüzyıl Osmanlısı.
0: Evet.
1: Ama bunun öncesinde de tabii kahvaltı terimi yoktu. Sabah çorbası vardır. Sabah çorbasını kaşıklar insanlar. Ama genel olarak baktığımız zaman bayramlar gerçekten hem Anadolu toplumu için hem Türk toplumu için çok inanılmaz değerli günler. Evin bütün hanedeki bütün insanların o güne özel tıraş olduğunu işte muhakkak bir temiz kıyafet giyindiğini, ütülü kıyafet giyindiğini bunun haricinde de evde gerçekten çok iyi hazırlıkların olduğunu ki mesela börek de bunlardan bir tanesidir. Börek de çok fazla tüketilir bayramlarda özellikle misafirlere. İşte gelen misafirlere kahvelerin sunulduğunu yanında muhakkak rahatül hulkum yani lokumun verildiğini biz aslında görebiliyoruz.
0: Peki Osmanlı'dan sonrasında Cumhuriyet'e geçişle günümüze gelişle neler değişti, neler farklılaştı ve bundan sonra nasıl ritüeller oluştu?
1: Şöyle aslında biz Osmanlı'dan Cumhuriyet'e geçişte öncelikle hem kadınların sosyal hayata karışmasıyla beraber hem işte fabrikalaşmayla, endüstrileşmeyle beraber aslında her şeyin değişmesiyle beraber elbette bizim bayramlarımızda bir değişiklik oldu. Aslında bir adaptasyon oldu diyebiliriz. Hala daha günümüzde de yani 2026'da da bazı gelenekleri sürdürmeye çalışan topluluklar, toplumlar muhakkak var Anadolu içerisinde de. Ama değişmeyen tek şey şu ki aslında neredeyse işte bu 300-500 yıllık bir gelenekten bahsediyoruz. Bayram günü çok güzel mükellef bir sofra kurulur ve bu işte özellikle Kurban Bayramı'nda muhakkak bir et o sofraya teşrif eder. Bütün ailenin büyükleri hep beraber yemek yer. Aslında günümüzde de bunu görebiliyoruz ama tabii şimdi işte çalışanlarımız oluyor, izin kullanamayanlarımız oluyor. Yani tıpkı benim gibi.
0: Evet, biz de çalışıyoruz.
1: Evet, biz de çalışıyoruz ama hani klasiktir aslında aile. Mesela bizim ailede bayram kahvaltıları çok önemlidir. Kurban bayramları çok önemlidir. Ama yine şeyi görebiliyoruz. O esintileri, o birlikte beraber olma, bayramın getirdiği o işte aile bağlarını aslında hala daha görebiliyoruz.
0: Evet, bu çok önemli değil mi? Bayram sofrası sadece doyumluk bir sofra değil. Normal klasik bir kahvaltı değil. Sofraya konanlar klasik olsa bile öyle bir anlamı yok değil mi? Bu bayram sofralarının kendine ait bir kültürü var aslında şöyle bir bakıldığında.
1: Kesinlikle var ya, bu dediğim gibi aslında Ramazan bayramı için olan ritüeller inanılmaz fazla. Kurban Tabii. bayramında daha çok bildiğimiz üzere hani et tüketmeye yönelik olduğu için aslında orada biraz daha rahatlatıyor insanların elini. Fakat şeyleri çok iyi görebiliyoruz. Bakın gerçekten bütün işte ki padişahlar da dahil olmak üzere, Osmanlı Sarayı da dahil olmak üzere çok ciddi kurbanlar bağışlıyorlar. Öyle böyle ki o dönemde dana eti yahut büyükbaş yenilmediği için bunlar hep koyun hesabı üzerinden gidiyor. Bizim mutfak muhasebe defterlerinde de hep koyun hesabından görüyoruz biz. Yani çok ciddi miktarda koyunların kesildiğini ve bunların insanlara, halka dağıtıldığını ve bu da şeyden, padişahımız çok yaşasın bizi aç bırakmıyor kurban bayramında diye insanların dua ettiklerini birebir aslında sözlü tarih ve yazılı tarih olarak da görebiliyoruz. Evet. Bu aslında müthiş bir şey. Çünkü hem halkını düşünen, hem geçmişini düşünen, yani hem geçmiş hem geleceğini, işte geçmişteki kendi ataları için kurban kestiren bir padişah figürü var. O yüzden aslında sadece işte bir protein olarak görmektense hani biraz daha kültür içerisine yatan yemek kültürünü görmek de çok keyifli ve kıymetli oluyor bence.
0: Tatlı da çok önemli dediğiniz gibi Türk kültüründe, Osmanlı kültüründe ve tatlının da aslında ağzımız tatlı olsun, İyi ki geldiniz gibi anlamları var böyle misafire sunulduğunda. Ona ne dersiniz? Tatlılarla ilgili neler söylersiniz bayram tatlılarıyla ilgili?
1: Tatlıyla alakalı çok güzel bir aslında anekdotumuz var. Şöyle, Türkler aslında tatlıyla İslamiyet'le beraber tanışıyorlar. Türklerin kendi toplumlarında, yani yaşadıkları coğrafyada tatlı yağ, şeker, kamış yağ, pancara hiçbir şeye rastlamıyorlar. Fakat biliyorsunuz Arap toplumları, yani hurma aslında bizde mesela en başından beri hurma çok kıymetlidir.
0: Evet.
1: Çünkü coğrafya onu sunar. Ki biliyorsunuz Hazreti Muhammed'in de bununla alakalı bir sürü söylemi var tatlıyla alakalı. Ve bu yüzden de aslında Selçuklu dahil olmak üzere Osmanlı'da da tatlı gerçekten çok büyük bir yere sahip ki Osmanlı saray mutfağında sadece tatlı üreten, reçel üreten, şerbet üreten, helvane diye bir aslında bir mekan var. Bayram tatlılarında da şunu görüyoruz biz. Biz işte şu anda gördüğümüz baklava, aslında baklava bir bayram tatlısı. Orada da bayram tatlısıydı. Ama işte mesela işte kadayıftır, işte diğer işte süt tatlılardır. Onlar bayramlardan ziyade daha çok böyle toplanma alanlarında, mesirelerde tüketilen tatlılar. Ama bayram deyince herkesin hakkına Osmanlı'da en azından baklava gelir.
0: Baklava.
1: Baklava alayı da yapılır. Baklava dağıtılır. Baklavaların arasında bazen böyle altınlar koyarlar. İşte kim bulursa nasibine diye. Böyle güzel ritüelleri de dönüşmüştür aslında baklava.
0: Ne kadar güzelmiş gerçekten.
1: Evet.
0: Şimdi de zaten bayram denince baklava geliyor akla hakikaten ama tabii farklı farklı tatlılar da yapılabiliyor. Farklı şerbetli tatlılar. Daha çok şerbetli ama değil mi bayram tatlısı denince?
1: Evet. Kesinlikle şerbetli. O da kesinlikle bu şeyden dolayı baktığınız zaman bizim zaten şerbetli tatlılarla olan münasebetimiz eskiye de dayanıyor esasında. Ve biz bunu benimsedik hem Türk toplumu olarak hem Anadolu toplumu olarak. O zamanlarda da baklava ustaları yahut baklava yapan insanlar gerçekten çok fazlalar. Aslında bu kültürü biz çok iyi özümsemişiz. İyi ki de kaybetmemişiz ki biliyorsunuz şu an Türkiye'de de en eski baklava, yani şu an en iyi, en eski tatlı markaları hep baklava markaları.
0: Tabii. Tabii,
1: o da onları da koruyabildiğini, hani bu değerleri taşıyabildiğini ve günümüze getirebildiğini görmek açıkçası bir yemek tarihçisi olarak beni inanılmaz mutlu ediyor.
0: Bölgesel açıdan bakıldığında neler söylersiniz? İşte doğuda, güneydoğuda, İç Anadolu'da, oralarda daha çok nasıl farklılaşıyor bayram sofraları?
1: Şöyle, aslında bizim bu konuyla alakalı özellikle Osmanlı dönemindeki, ben özellikle 19. yüzyıl ve 20. yüzyıl yemek tarihini üzerine yoğunlaşmış

0: Ankara olarak konuşuyorum.
1: Evet.
0: Bizim bu konularda aslında en çok referans aldığımız yer İstanbul mutfağı ister istemez.
1: Evet.
0: Biz doğuya giden yahut işte güneye giden seyyahlar sayesinde biz oranın kültürlerini görebiliyoruz yahut biraz anlayabiliyoruz. Yani %100 kesin yorum yapamıyoruz ama bayram sofralarının Anadolu'da da aslında, ya daha doğrusu bayramın Anadolu'da çok önemli olduğunu, bize seyyahlar, hatta ilk defa Anadolu'ya girmiş seyyahların çok şaşırdığı birkaç anekdotlar var. İşte hani bayram günü herkes sabahları kalkıp işte çok şaşıran, işte erkekler nereye gidiyor diye onları peşin takip ettim. Camiye gidiyorlarmış, bugün önemli bir günmüş onlar için. Ondan sonra kurbanları kestiler ve kurbanları hemen orada kestikten sonra büyük kazanlara koyup kaynattılar. Sonra işte herkes, işte çoluk çocuk demeden herkes eti yemeye başladı. İşte dua etmeye başladılar dediğini görüyoruz ama işte bayram sofralarıyla alakalı spesifik işte şu vardı bu vardı diyemiyoruz. Genellikle böyle toplu anlatımlara rastlayabiliyoruz aslında.
1: Evet, daha çok İstanbul'da yapılanları
0: evet.
1: görebiliyoruz geçmişe bakıldığında.
0: Evet, kesinlikle. Yani İstanbul'da mesela puf böreğinden bahsederken yahut işte İstanbul'da el açması, ıspanaklı böreklerden bahsederken maalesef konu Anadolu olunca bizim kaynaklarımız sınırlı kalıyor ama fikir yürütebiliyoruz biz.
1: Evet,
0: yine
1: evet.
0: de önemli olduğunu, insanların bir sofrada buluştuğunu yahut yemek yiyerek işte bayramı birlikte kutladıklarını anlayabiliyoruz.
1: Zaten bütün bölgelerde birbirine etkilediği için çok da büyük farklılıklar yoktur diye de düşünüyor insan.
0: Elbette büyük farklılıklar da olabilir. Hani sonuçta biz kocaman bir coğrafyayız ve bu kocaman coğrafyanın içerisinde bin bir çeşit işte meyvesi, sebzesi, her şey var. Ama tabii burada şeyi de atlamamak gerekiyor. Aslında Kurban Bayramı hani hacda yapılan bir süreç olduğu için aslında
1: Evet.
0: esasında bütün şeyler, işte hac yolu biliyorsunuz, yine Anadolu'dan geçen bir hac yolumuz var. Padişahlar seferde hacca giderler gibi gibi. Aslında Kurban Bayramı Ramazan Bayramı'na ziyade daha çok biraz daha hani ibadeti güçlü, daha toplu yemek,
1: Evet.
0: daha birliktelik ve herkesin, hiç kimseye yatağına aç girmesin, herkes doysun diye
1: Evet.
0: biraz daha böyle öyle ona evrilmiş bir bayram gibi karşımıza çıkıyor aslında.
1: Kesinlikle. Peki siz çocukluğunuza dair mesela neler hatırlıyorsunuz daha çok? Şu an geçmişte çocukluğunuza dair bayramlar, bayram sofrası denince nasıl bir görüntü
0: Aa, müthiş.
1: canlanıyor?
0: Beni ağlatmayın.
1: Ya
0: Gerçekten.
1: ağlamayın. Biz de
0: Ya müthiş.
1: ağlarız.
0: Çünkü müthiş bir şey bu. Ben hep bunu söylerim. Benim yemek tarihçisi olmam yahut yemek çalışmamın en büyük sebebi benim ailemdir.
1: Ay ne
0: Bizim
1: güzel.
0: için her şey yemektir. Biz sevgimizi de yemekle dile getiririz. Biri bir şey yemiyorsa neden yemiyorsun diye böyle şey yaparız. Hani bizi sevmiyor mu acaba diye böyle kendi
1: Bu
0: kendimizi
1: Türk
0: düşünürüz.
1: kültüründe genel olarak var olan bir şey.
0: Kesinlikle. Yani
1: Evet.
0: klasik işte böyle şeydir. Hani biri zayıfsa ay ne hastalığı var acaba, ama halbuki normal kilosunda da gibi
1: Evet.
0: düşünebilirsiniz. Ya bizim bayram sofralarımız hep çok güzel ve çok kalabalık olur.
1: Evet.
0: Genellikle kurban kesilmiş olur ve kurbandan muhakkak bir şey yedirilmeye çalışılır. Ama bayram denince aklıma gelen şey börektir benim. Kesinlikle börektir. Çok güzel bir el açması börek olması gerekiyor sofrada. Yine bin bir çeşit peynirler,
1: Ya.
0: güzel sıcak ekmekler, ki anneannem çok güzel böyle açma lavaşlar yapardı. Şimdi yapamıyor ister istemez, işte biraz yaşlanınca insan yapamıyor böyle şeyler ama
1: Evet.
0: bayram deyince aklıma gelen şey aslında yemeklerden ziyade o sofrada edebildiğimiz
1: Değil
0: sohbetler,
1: mi?
0: onların tadı. Yani
1: Kesinlikle.
0: yoksa kesinlikle hani domates olsa da olur, olmasa da olur. Yani yeter ki
1: Çok
0: sevdiklerimiz
1: doğru
0: yanımızda olsun.
1: söylüyorsunuz. El emeğiyle yapılmış birçok şey. Oraya işte kendi eliyle koyduğu bir peynir bile ne kadar önemli o sevdiklerinizin. Çocuklar için işte şimdi de öyle aslında. Bunu da bilmek lazım. Buna uygun olarak sofraları o çocuklar için şenlendirmek lazım, değil mi? Onların hatıralarında da yer etsin.
0: Kesinlikle öyle. Ya bayramlarda elbette şimdi bir çalışma düzenlerimiz çok değişti, işte sistemler çok değişti ama ben her zaman şeyi savunuyorum açıkçası. Bizim ailede bir kuralımız vardır. Gerçi ben bu sene o kuralı çiğnemiş oldum çalışarak ama herkes bayramda eve gelecek ne olursa olsun. Hala yaşıyorken herkes birbirine sarılacak diye bir kuralımız vardır.
1: Ne güzel.
0: Bunu aslında hani gerçekten ben de ilerleyen zamanlarda kendi ailem için çok isterim bunu yapabilmek ve yaşatabilmek. Çünkü gerçekten o kadar hengamenin içerisinde yediğiniz gerçekten bir börek bile insanın anılarını ve
1: Tabii.
0: hatıralarını o kadar canlandırıyor ki, bir koku, bir tereyağının yanmış kokusu bile insanı çocukluğuna döndürüyor. Ve bunlar insanın mutluluk alanları,
1: Evet, bunlar
0: gerçekten
1: çok
0: konfor
1: önemli.
0: alanları gibi oluyor. O yüzden ben dediğinize %100 katılıyorum. Keşke yani günümüzdeki çocukların da kesinlikle bizim yaşadığımız gibi bu geçmişte olan bağlarını koruması gerektiğine inanıyorum.
1: Çok teşekkür ediyoruz Ceren Bozkurt. Çok keyifli, çok lezzetli bir sohbetti bizim için
0: Ben
1: de.
0: çok
1: Sağ
0: teşekkür ederim.
1: olunuz.
0: Fazla duygusal olduysam kusura
1: Ay
0: bakmayın.
1: hayır,
0: Bayramlarda böyle oluyor.
1: çok normal böyle olun. Bizim kültürümüz böyle. Biz böyle hissediyoruz bayramlarla ilgili. Böyle
0: Kesinlikle.
1: hissetmek de güzel bu arada. Hiçbir şey hissetmesek bence o sıkıntı olacak. Ben öyle
0: Kesinlikle
1: düşünüyorum.
0: katılıyorum.
1: Ortak duygularda buluşuyoruz. O yüzden sizi çok iyi anlıyoruz. Sağ olunuz.
0: Çok teşekkür ediyorum. Tekrar iyi bayramlar.

0: bayramlar diliyorum herkese. Umarım çok güzel bayramlar geçiririz yine birlikte.
1: İnşallah. Sağ olun. Tekrar mutlu bayramlar diliyoruz. Hoşça kalın. Akademisyen, yemek araştırmaları yazarı Ceren Bozkurt bizimle birlikteydi. Ayrıca devam ediyor.

0: ailece devam ediyor. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Ali Murat Kırık'la sohbetimize başlıyoruz. İyi bayramlar Sayın Kırık, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Sağ olun Feyza Hanım, size de iyi bayramlar diliyorum. Sağlıklı, mutlu, nice, huzurlu bayramlar diliyorum sizlere ve tüm değerli dinleyicilerimize efendim.
0: Biz de bir kez daha kutlayalım tüm dinleyicilerimizin bayramını, sizin bayramınızı. Şimdi bayramlar son derece önemli insan ilişkileri açısından. Yapılan birçok araştırma var bunların gerçekten insana iyi geldiğine dair. İnsanlarla iletişimde bulunmamız için güzel vesileler olduğuna dair. Bu sadece gelenekleri yaşatmak değil, bize de iyi gelen bir durum aslında. Siz neler söyleyeceksiniz bununla ilgili? Bayramların insan ilişkilerindeki önemi nedir?
1: Şimdi aslına bakarsanız bugün hakikaten şunu söyleyebiliriz. Yani eski bayramlara bir özlem var.
0: Evet.
1: Hakikaten bunu görüyoruz da zaten. Yani bu bir de sadece Türkiye'de değil Feyza Hanım.

0: dünyanın en büyük problemlerinden bir tanesi. Özellikle hani eski bayramlar nerede sözü sorusu çok fazla soruluyor. Ama bu aslında toplumsal bir değişimle alakalı bir durum. Yani yaşam biçimi değişti, hızlanan bir dijital dünya söz konusu ve tabii artan bir dijital bağımlılık var. Buna verilen doğal bir tepki var. Şimdi biraz geçmişe gidelim. Eski bayramlar dediğimiz özellikle yılın en önemli sosyal buluşma zamanlarından bir tanesiydi. İletişim akışının bu kadar hızlı olmadığı, yoğun olmadığı, teknolojinin bu kadar gelişmediği dönemlerde günler öncesinden hazırlıklar yapılırdı, evler temizlenirdi, tatlılar hazırlanırdı, kıyafetler alınırdı, bayram sabahı erken kalkılırdı, aile büyüklerinin elleri öpülürdü, komşular ziyaret edilirdi, kapılar tek tek çalınırdı, çocuklar bayram harçlığı ve şekerler toplardı. Yani aslında burada insan sadece bayramlaşmıyordu, sohbet ediyordu, dertleşiyordu, birlikte vakit geçirebilme eylemini sağlamış oluyordu. Çocuklar içinse o zaman böyle tabletler, telefonlar, bilgisayarlar ya da ekranlar yoktu. Onlar için de bayram oyun demekti, sokak demekti ve tabii ki rahatlıkla harekete edebilecekleri, işte kaydırakta kayacakları, salıncakta sallanacakları bir zamandı. Bugün samimiyetle söylüyorum, tablo büyük ölçüde değişti. Bu değişimin de kıymetli insan en büyük nedenlerinden biri dijitalleşme ve tabii ki dijitalleşmenin getirdiği dijital bağımlılık. Neden? Çünkü iletişimimizin büyük kısmı artık ekranlar üzerinden gerçekleşiyor. Telefonlar, işte sosyal medya platformları, yapay zeka uygulamaları, mesajlaşma uygulamaları hayatımızın merkezine yerleşmiş durumda. Dolayısıyla bu durum artık günlük yaşama değil, özel günleri de etkilemiş durumda. Çünkü o dönem sadece sesinizi duyurabiliyordunuz. Artık istediğiniz herhangi bir gün görüntülü konuşma, görüntülü görüşme imkanına da sahip oluyorsunuz. Bugün baktım mesela bayram sabahı bile birçok kişi ilk olarak telefonuna bakıyor. Dışarı çıkın, burada da onu göreceksiniz. Mesajlar, bildirimler, yapay zekadan hazırlanmış görseller derken
1: Toplu
0: büyük
1: mesajlar.
0: evet toplu mesajlar ya da sizin de ifade ettiğiniz gibi. Hatta geçen bana bir mesaj geldi Feyza Hanım. Başkasına mesajı atmışlar galiba. Direkt iletildi diye göndermiş. Altında da başka birinin ismi
1: İsmi,
0: yazıyor
1: değil
0: mesela.
1: mi? Evet
0: Evet
1: evet.
0: yani
1: Hepimizin
0: maalesef
1: başına gelmiştir bu, evet.
0: gelmiştir yani. Mutlaka benim bu bayramda da geldi. En azından hani o mesajı kopyalıyorsak bile
1: İsmi
0: altında
1: değiştirin bari, değil
0: işleyebilir.
1: mi?
0: Tabii şimdi bu gayri samimi bir olay
1: Evet.
0: meydana getirdi efendim. Çünkü yüz yüze görüşmenin yerine maalesef mesajlar aldı ve toplu mesajlar. Neden? Toplu olarak da mesaj gönderebilmesine izin veren anlık mesajlaşma uygulamaları da var. Yani bugün aile bireyleri ben görüyorum, sizler de belki ziyaretlere gidiyorsunuzdur, görüyorsunuzdur ya da buluşmaları görüyorsunuzdur. Aynı sofrada, aynı yerde olsalar bile ellerinde bir telefon olması artık maalesef sıradan bir görüntü haline geldi. Bu durum artık hem fiziksel olarak hem de zihinsel olarak insanların ayrı dünyalarda yaşamasına sebebiyet veriyor. O ben merkezci yapı dediğimiz yapı zaten maalesef bizi bu küresel yapı bu hale getirdi. Zaten birlik bütünlüğün bozulması, birlik bütünlüğün parçalanması amacıyla bu teknolojilerin var olduğunu görüyoruz. Çünkü biliyorsunuz çoğu Amerikan menşeli. Bunların istihbarat amacıyla da kullanıldığını görmekteyiz. Bu bizim davranışlarımızın da analiz edilmesini sağlıyor. Ne kadar fazla dijital ortamda veri bırakırsak o kadar fazla takip edilme riskimiz de söz konusu oluyor. Zaten o yüzden belki de kıymetli Feyza Hanım, bugün dijital bağımlılık dediğimiz husus sürekli işte bildirimleri kontrol etme ihtiyacına sebebiyet veriyor. Sosyal medyadan geri kalmama arzusu, ki fear of missing out dediğimiz gelişmeleri kaçırma korkusu, hastalığı ya da
1: Hepimizde var bu.
0: nomofobi var var efendim. Yani ben şimdi yanlış anlamayın, hani bunları söylüyorum ama bende yok mu? Var. Ama mümkün olduğunca kontrollü bir şekilde bunu sağlamaya çalışıyorum. Yani en azından sürekli kısa videolar izleyerek uyarılma hali yapmıyorum ya da bağımlılık noktasında belli bir dakikadan sonra alarm devreye giriyor ve çok ekrana baktın deyip kendimi çekebiliyorum. Farklı etkinlikler, aktivitelerle uğraşabiliyorum. Çünkü unutmayın, bu durum sadece iletişim akışımızı bozmadı. Dikkat süremiz kısaldı. Tabii. Gerçek hayattaki ilişkilerimizin kaliteleri düştü. Bayram gibi derin bağların kurulması gereken zamanlarda bile kendini gösteriyor. Bir de şöyle düşünün Feyza Hanım. Misafirliğe gidiyorsunuz. Belki aylar sonra, yıllar sonra gittiğiniz bir yer. Sürekli elinizde telefon olup bir yandan konuşurken bir yandan telefona bakmanız, karşı tarafın da bu noktada değersizleşmesine,
1: evet,
0: kendini değersiz hissetmesine sebebiyet veriyor. Bugün insani ilişkiler ya da arkadaşlık, dostluk ya da evliliklerdeki bozulmalara baktığınızda yine o şiddetli geçimsizliğin altında yatan en temel etmenin dijital bağımlılık ve iletişim kopukluğu olduğunu görüyorsunuz. Yani aslında iletişim deyip geçmememiz gerekiyor Feyza Hanım. Bağların zayıflamasına sebebiyet veriyor. O yüzden ben merkezli bir yapı oluşuyor. Takdir edersiniz ki bu dijital emperyalizm dediğimiz kavramda her zaman böl ve yönet esasına göre oluşuyor. Veriler de yurt dışına gittiğinde, ki bundan iki hafta önce yine Sayın Selçuk Bayraktar'ın bir konuşması vardı. Veri egemenliği ve verilerin Türkiye sınırları içerisinde kalmasının önemli olduğunu ifade etmişti. Zaten bunlar dijital bir afyon gibi bize sunuluyor. Belli bir noktadan sonra bağımlı hale getiriyor ve günün sonunda maalesef kıymetli insan algoritmalar aracılığıyla yönlendirilen bir toplum halini almaya başlıyoruz. Kutuplaşma artmaya başlıyor. Bugün çağımızda en büyük sorun belki de sosyal medyadaki bu içerikler ve aynı, evet, zamanda da artık mesajların yavanlaşması, yozlaşmanın had safhaya ulaşması ve insani ilişkilerin kopması olarak görüyoruz.
1: Evet, evet. En azından bayramlarda buna dikkat etmek lazım. Çok kıymetli mesajlardı. Çok teşekkür ederiz. Bu konu çok uzun, çok konuşulacak şey var ama ne yazık ki programımızın sonuna geldik. Evet.
0: Evet. Çok keyifliydi. Tekrardan sizlere mutlu, huzurlu, sağlıklı bir bayram diliyorum kıymetli Feyza Hanım. İnşallah Türk İslam alemi için bu bayram hayırlara vesile olsun diyorum. Her şey gönlünüzce olsun diyorum. Sağlıkla kalın, hoşça kalın.
1: Siz de hoşça kalın. Tekrar iyi bayramlar diliyoruz. Sağolunuz. Profesör Doktor Ali Murat Kırık bizimle birlikteydi sevgili dinleyenler. Böylece Ailece programının sonuna geldik. Programımızı Ayhan Demiray ve Müge Tüzün gerçek hazırladı. Teknik yönetmenimiz Adem Gürlek'ti. Mikrofonda ben Feyza Aktaş Kanarya. Yarın tekrar buluşmak üzere. Hoşça kalın.

0: anne,
1: baba,
0: çocuk,
2: bazen bir bebek, belki evde bir dede, anneanne, babaanne,
0: sen,
1: ben,
0: biz,
3: hepimiz bir aileyiz.
2: Hepimizin hikayesinin başladığı yerdeyiz. Ailece.

0: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.
1: Sporun unutulmayanları.
2: Geçmişinizindeki program Spor'un Unutulmayanları'na hoş geldiniz. Türkiye Futbol Birinci Ligi. Bugünkü ismiyle Süper Lig. 1960-61 sezonu 20 takımın kıyasıya mücadelesine sahne oldu. Ezeli rakipler arasındaki çekişme lige damga vurdu. Galatasaray deplasmanda Fenerbahçe'yi 5-0 yendi. Sarı Kırmızılıların 4 golüne Metin Oktay imza attı. Diğer gol Bahri Altıntabak'tan geldi. Rövanş maçı ise Galatasaray'ın 2-1'lik galibiyetiyle sona erdi. Galatasaray 6-0'lık Şeker Hilal zaferiyle, Fenerbahçe ise 7-1 biten Karşıyaka maçıyla sezonun en farklı skoruna imza attı. Galibiyete 2 puan verildiği o dönemde 61 puan toplayan Fenerbahçe şampiyonluğa ulaştı. Galatasaray 60 puanla ikinci, Beşiktaş ise 55 puanla üçüncü sırada yer aldı. Teknik direktör Laszlo Sekeli yönetimindeki Sarı Lacivertliler

0: 38 maçta 26 galibiyet, 9 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. Rakiplerine 81 gol attı, kalesinde 29 gol gördü. Sezonu 18 puanla tamamlayan Adana Demirspor alt lige düştü. 1960-61 sezonunda rakip fileleri 36 kez havalandıran Galatasaray'ın efsane futbolcusu Metin Oktay gol kralı oldu. Programı hazırlayan Ali Yıldırım, teknik yönetmen Salih Yılmaz, mikrofonda ben Tolga Avcı. Hoşçakalın, sporla kalın.
1: Sporun unutulmayanları.

Radyo 1. Saat 5. Haberler. Günaydın sayın dinleyiciler. Spikeriniz ben Murat Doğru. Şimdi haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türk hacılarla telefonla görüştü. Erdoğan, hac ibadetini tamamlayan vatandaşlara selam ve saygılarını iletti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecit Tebun ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye-Cezayir ikili ilişkileriyle bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. Bayramın ikinci gününde siyasi partiler arasında bayramlaşma ziyaretleri gerçekleştirildi. AK Parti 16, MHP ise 7 partiyle bayramlaştı. Bayram sohbetlerinde birlik ve beraberlik mesajları öne çıktı. Milliyetçi Hareket Partisi siyasi partilerle bayramlaşmasını CHP ile sürdürdü. Ziyarette değişen dünya düzenine dikkat çekilirken terörsüz Türkiye hedefinin önemine vurgu yapıldı. Sağduyunun ve ortak aklın baskın gelmesinin altı çizildi. Bayramın ikinci günü siyasi partilerin bayramlaşması gelenek. Ancak bu bayram CHP'de farklı bir bayramlaşma vardı. Mutlak butlan kararının ardından hem CHP Genel Merkezi'nde hem de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bayramlaşma vardı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun ekibi parti binasında, Özgür Özel'in ekibi mecliste heyetleri kabul etti. Kemal Kılıçdaroğlu Kurban Bayramı'nın ikinci gününde partililerle bayramlaştı. Buluşmaya katılan Gürsel Tekin, CHP'deki kurultay sürecine dair açıklamada bulundu. Bu kadar sakatlanmış bir süreçle aynı delegeyle kurultay olmaz dedi. 1 Haziran Pazartesi yapılması planlanan parti meclisi toplantısı ise başka bir tarihe ertelendi. Toplantı tarihinin tüm üyelere resmi tebligat gönderilmesinin ardından netleşeceği bildirildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu memleketi Trabzon'da hemşehrileriyle bayramlaştı. Bayramların küskünlüklerin giderilmesine vesile olduğunu vurguladı. Kurban Bayramı'nın İslam dünyasına huzur ve selamet getirmesini temenni etti. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, kurban pazarlarında satılamayan kurbanlıkları Et ve Süt Kurumu'nun satın alacağını açıkladı. Önceki yıllarda olduğu gibi bu yılda üreticilerimizi mağdur etmeyeceğiz dedi. Bakan Yumaklı, satın alım işleminin 1-7 Haziran tarihlerinde gerçekleşeceğini belirtti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı çocukları dijital ortamda zararlı içeriklerden korumaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Mahinur Özdemir Göktaş, çocuk için dost uygulamalar sistemiyle bugüne kadar çocuklara yönelik 3100 zararlı içerik hakkında işlem yapıldığını söyledi. 2018'den bu yana çocuk dostu olarak önerilen kitap sayısının 2354'e ulaştığını açıkladı. Bolu Valiliği 2026 yılı Kurban Bayramı tatili nedeniyle büyük şehirlerden çıkış yönünde trafik yoğunluğunun artmasının beklendiğini açıkladı. Açıklamada vatandaşların güvenli seyahat etmesi, trafik sıkışıklığının azaltılması ve kamu düzeninin sağlanması amacıyla tedbir alındığını belirtildi. Yurdun batısında sağanak geçişi etkili oldu. Muğla, İzmir ve Kütahya'da yollar suyla doldu, ulaşım aksadı. Edirne'de de öğle saatlerinden itibaren yer yer sağanak ve dolu etkili oldu. ABD ile İran arasında müzakere belirsizliği sürerken sahada tansiyon yüksek. İran basını bu şehir eyaletinde ABD'ye ait bir savaş uçağının düşürüldüğünü yazdı. Amerikalı yetkililer ise iddiayı yalanladı.

İsrail ordusu ateşkese rağmen Lübnan'ın başkenti Beyrut'u vurdu. Lübnan'ın güneyine yönelik hava saldırılarının da yoğunlaştırıldı. 12 kişi hayatını kaybetti. Lübnan ordusu bir askerin daha öldüğünü

0: Spor.
1: Ve spor, A milli futbol takımı 2 günlük iznin ardından çalışmalarına başladı. Ay Yıldızlılar teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde basına kapalı bir antrenman yaptı. Basketbolda playoff çeyrek final heyecanı 2 maçta sürdü. Trabzonspor'u deplasmanda yenen Bahçeşehir Koleji yarı finale yükseldi. Galatasaray MCT Teknik ise Beşiktaş Gey'ini mağlup ederek seriyi 3. maça taşıdı. Çeyrek finallerde bugün de 2 maç oynanacak. 18'de Türk Telekom Anadolu Efes, 20.30'da ise Safipor Erokspor Fenerbahçe Beko maçları oynanacak. Haberleri dinlediniz.

cam kırıkları, aynada sensiz uzun, sensiz hiç kimse dindiremedi bu hıçkırıkları. Bir gece yarısı ansızın pencereden dışarı bak, göreceksin köşe başında nöbet tutuyordur gözünü. Öyle kolay değildir be.

0: Saat 6.
1: Haberler.
0: Günaydın sayın dinleyiciler. Spikeriniz ben Murat Doğru. Şimdi haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türk hacılarla telefonla görüştü. Erdoğan, hac ibadetini tamamlayan vatandaşlara selam ve saygılarını iletti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecit Tebun ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye-Cezayir ikili ilişkileriyle bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. Bugün İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümü. Çağ kapayıp çağ açan fetih büyük bir coşkuyla kutlanacak. İletişim Başkanlığı ve Valilik tarafından İstanbul'un dört bir yanında tarihi ve kültürel mirası yaşatmaya yönelik çeşitli etkinlikler düzenlenecek. Fetih ruhu sanatsal ve görsel etkinliklerle yansıtılacak. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj paylaştı. Devlet Bahçeli mesajında İstanbul'un fethinin büyük bir tarih hamlesi olduğunu söyledi. O gün harcını imandan alan 3000 yıllık Türk askeri dehasının tarihin seyrine vurduğu mühür olmuştur dedi. Türk Hava Kuvvetleri'nin gösteri ekibi Solo Türk, İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümünde İstanbul semalarında gerçekleştireceği gösteri uçuşu öncesi prova yaptı. İstanbullular Solo Türk'ün selamlama uçuşunu ilgiyle takip etti. Solo Türk'ün gösteri uçuşu bugün 18'de Yenikapı Meydanı'nda gerçekleşecek. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Milli Savunma Sanayi'nin önemli projelerinden olan Gökdoğan ve Bozdoğan füzelerinin son harp başlıklı test atışlarını başarıyla tamamladığını duyurdu. Böylece milli hava hava füzelerinin doğrulama süreci geride bırakıldı ve seri üretim süreci başladı. Yerli ve milli imkanlarla üretilen Türkiye'nin ilk hızlı treninden yeni hız rekoru geldi. Milli elektrikli hızlı tren saatte 240 kilometreye ulaştı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, "Trenlerimiz maksimum hızına ulaşıncaya, tüm güvenlik ve konfor kriterlerini eksiksiz karşılayıncaya kadar testlere devam edeceğiz," dedi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye ekonomisinin küresel krizlere rağmen güçlü ve dayanıklı yapısının koruduğunu söyledi. İhracatta olumlu tablonun sürdüğünü vurgulayan Bolat, Haziran'da 4-5 milyar dolarlık ihracat artışı sağlayacağız dedi. Alınan tedbirler sayesinde Türkiye'nin enerjide arz sıkıntısı çekmediğini belirtti. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında tansiyon yüksek. ABD, İran'ın güneyindeki Bender Abbas yakınlarındaki askeri hedefleri vurdu. Washington yönetimi saldırının gerekçesini Amerikan güçleri ve ticari deniz trafiğine yönelik tehdit olarak açıkladı. İran'da misilleme olarak bölgedeki bir Amerikan hava üssünü hedef aldığını duyurdu. İran basını bölgede ABD'ye ait bir uçağın düşürüldüğünü yazdı. Soykırımcı İsrail Gazze'de katliam yapıyor. Ateşkese uymayan İsrail unsurları Kurban Bayramı'nda da bombardımana devam etti. Bayramın ilk iki günündeki saldırılarda can kaybı 16'ya yükseldi. İsrail ordusu ateşkese rağmen Lübnan'ın başkenti Beyrut'u vurdu. Lübnan'ın güneyine yönelik hava saldırılarını da yoğunlaştırdı. 14 kişi hayatını kaybetti. Lübnan ordusu bir askerin daha öldüğünü duyurdu. Myanmar'da yıllardır süren baskı ve şiddetten kaçan Müslümanlar Güney Asya ülkesi Bangladeş'e sığındı. Mülteci kamplarında yaşama tutunmaya çalışan Müslümanlara Türkiye'den kardeş eli uzandı. 100 büyükbaş kurban kesilerek ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı. Almanya'nın Solingen kentinde 29 Mayıs 1993 tarihinde aşırı sağcı ırkçılar tarafından kundaklanan evde hayatını kaybeden 5 Türk facianın 33. yılında anılacak. Katliamın yaşandığı evin önünde gerçekleştirilecek anma programında Kur'an-ı Kerim okunacak, dualar edilecek ve ırkçılık bir kez daha lanetlenecek. Katliamın yaşandığı evin müze yapılması için

0: Çalışmalar da sürüyor. Hava durumu.
1: Hava durumuna gelin.

0: kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Kilis ve Gaziantep çevrelerinde, kuzey ve kuzeybatı yönlerinde, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli olarak eseceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıkları kuzey ve doğu kesimlerde 5 ila 7 derece azalacak, diğer yerlerde ise önemli bir değişiklik beklenmiyor. Haberleri dinlediniz.
1: Denizlerimizde hava durumu.
0: Doğu Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava durumu parçalı ve çok bulutlu. Sağanak ve yer yer gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğuda, doğusu kuzeybatı, batısı akşam saatlerinden sonra güneybatıdan 3 ila 5. Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusu ilk saatlerde 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, doğusu yer yer 2,5 metre, görüş iyi, yağış anında orta olacak. Marmara hava durumu parçalı ve çok bulutlu. Sağanak ve yer yer gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş iyi olacak. Ege hava durumu parçalı ve yer yer çok bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu, güney güneybatıdan 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinde güneyi 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, güneyi öğle saatlerinden sonra 2,5 metre, görüş iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz hava durumu parçalı ve çok bulutlu. Doğu Akdeniz doğusu sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatı, Antalya Körfezi güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra batısı 4 ila 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 4 ila 6, yer yer 7, akşam saatlerinden sonra geneli 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, doğusu yer yer 3 metre, görüş iyi, yağış anında orta olacak. Van Gölü hava durumu parçalı ve az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğu, sabah batı ve güneybatıdan 3 ila 5, sabah 4 ila 6, zamanla 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 25 ile 50 santimetre, zamanla 1 ila 1 metre 25 santimetre. Görüş iyi olacak.

0: Sabahın Hayrı.
1: Sabahın Hayrı programının muhterem dinleyicileri, programımıza hoş geldiniz. Gününüz güzel, hayırlı ve bereketli, yolunuz ve zihniniz açık olsun. Allah hayatımızın her anında haramlardan uzaklaşmamıza yardım etsin. Bizleri

0: bir şey değildir. O daha çok tasvir etmekten ve açmaktan, evet, tahlil etmekten hoşlanır. Felsefe, çok iyi bildiğiniz gibi, varlık, bilgi ve değerler üzerine toplu bir görüşün araştırılması, temelde bir önemli bir tahlilin yapılmasıdır. Ve bunu da akıl yoluyla yapar. Bilinç hali en yüksek seviyede bir idrak olarak değerlendirilir ve bunu da akılla yapar. Bağlantıları akılla, hükümleri akılla verir. Fakat en son noktada dönüp dolaşıp geleceği yer, varlık diyorsak bu varlıktaki insanın yeri ve insanın varlıkla olan ilişkisi, bilgi diyorsak onu var kılan bilincin, insan olarak var kılan o bilinçli halin ne olduğunun anlaşılması, yani yine insan, ve değerlerin, anlam dünyasının insan için neyi ifade ettiğini idrak etmektir. En son noktada bunu yapar. O zaman dönüp dolaşıp geleceği yer bir tür insanla meşgul olmak ve insanı o temeldeki varlık olarak almaktır. Bu bizim irfani hayatımız için de önemlidir. Çünkü biz insan olmayı idrak etmek için geldik. İrfan dünyamız, evet, evet, bunu bize öğretiyor. Ve irfanla bütünleşen, arifliğe doğru yönelen o insan tipi, kendisinde gizli olan o varoluş halini idrak, kendi içinden, kendisi olarak idrak eden o insandır. Dolayısıyla en başat bir problem olarak insanı alıyoruz. Nasıl bilgi, değer ve varlıkla ilişkisi içinde insanı değerlendiriyorsak, aslında hayat içindeki insanı değerlendirmekten bahsediyoruz. Hayatla insan arasındaki münasebeti anlamaya çalışıyoruz. Hayat soyut bir kavram değildir. Zaman soyut değildir.
1: Evet, tabii.
0: Bir akışın içindesiniz. Muhteşem bir musiki şinasınız, bir değerli sanatçımızsınız. Zaman olmazsa müzik olmaz, vakit ölçü olmazsa bunların hiçbiri olmazdı. Dolayısıyla o akışın içinde, o zaman akışının içinde bir zaman varlığı olarak insan kendisini ortaya çıkartıyor. İnsan tek başına bir akışta değildir. İnsan yek diğerleriyle birliktedir, diğer insanlarla birliktedir. Toplumun içinde ve tarihin hem yapıcısı, aktörü, hem de tarihi bir varlıktır. O zaman insan bir durum içinde vardır. Yani şartları içinde vardır. Peki spekülatif, yani sadece zihne, sadece akıl yürütmelere bağlı olmayan bir düşünceyi, bir felsefecinin düşüncesini neyin üzerine bütünleştirirseniz, yöneltirseniz aslında gerçekten felsefe yapmış olur. O zaman insanlığın durumunu anlamak, bilmek, onun ahlakını, yani etik alanını düşünmek, onun hayata verdiği anlam içinden bunu tekrar irdelemek ve değeri ortaya koymak, yani değerli olanın hangisi olduğunu, değerin ne olduğunu, kendi değerinin ne olduğunu sorgulamak ve bu durum içinden, bu şartlar içinden bunu ne kadar

0: gerçekleştirebildiğini ve değere ne kadar yönelebildiğini tartışmak durumundadır felsefe.
1: Hocam özür dilerim.
0: Estağfurullah.
1: Geleneğin tanımladığı bir insan profili var. Bir de modernliğin tanımladığı bir insan profili var. Biri yaratıcı ile mesafesini açmış. Hatta yaratıcıyı hayatından teşekkür ederiz deyip adeta ben kendi ayaklarım üzerine duruyorum dercesine dışarıya göndermeye çalışan bir insan. Bu modern tanımıyla insan ama gelenekte bir yaratıcısı olan, onunla yaratıcıyla bağı her zaman güçlü olan, tırnak içinde bir ifade, bir insan var. Felsefe dümdüz mü gidiyor? Yani insan ne olursa olsun insandır. Bakışı nasıl insana?
0: Ben sonuncusuna daha çok yakınım. Yani ne olursa olsun insandır'a ve insan konusunu ele alır'a çok daha yakınım.
1: Böyle olunca da insandaki değişimi de daha rahat gözlemleyebiliyoruz.
0: İnsandaki değişim, şartların değişimi, buna rağmen insan kalışının ne demek olduğunu fark etmek durumundadır. Çok böyle duyuyoruz. Yani gençler söylüyor, orta yaşlılar söylüyor, yaşlılar söylüyor. Yaşlılar bizim zamanımızda şöyleydi diyor. Gençler artık bunlar bizim konularımız değil diyorlar. Orta yaşlılar da bunlar hayatın içindeki asli konulara temas etmiyor diyorlar. Ve bizim felsefeciler olarak ele aldığımız anlam, değer gibi sorunsal diyoruz biz, sorun diyelim, problem, problematikleri biraz yan çizerek yaşıyorlar. Hayır, bizim A'dan Z'ye, bütün bir insanlığı hatta, bütün kültürleri, bütün bir ahlak bilinci olan, o var olan o insanları böylesi bir düşünme, bilinç, tefekkür haline davet etmemiz gerekiyor. Çünkü ilk çağda da olsa, değişik çağlarda da olsa, modern dönemde de olsa insan insanlığın durumunu düşünmek durumundadır.
1: Hocam sosyoloji de buna benzer şeyler yapıyor. Sanki felsefeden rol çalarak yapıyor bunu.
0: Felsefeden ayrılmış olduğunu düşünelim mi sosyolojinin? Beyruni de bir filozoftu.
1: Elbette.
0: İbn Sina da bir filozoftu. Elbette. İbn Haldun da bir filozoftu. Auguste Comte da bir filozoftu. Yani Durkheim de bir filozoftu.
1: Evet
0: yani
1: aslında öyle.
0: Felsefeden kendi evlerini, ocaklarını kurabilmek için ayrıldılar ama yine felsefe bu başat soruyu sormak durumundadır. Hakikate doğru yönelmek ne demek? Bunu sorduğunda, anlam ve değer sorusunu gündeme getirdiğinde aslında insanı gündeme getiriyor. Ve gelenek dahi olsa, modern dönemde olsa, postmodern dönemde olsa aslında biz insanla karşılaşıyoruz. Bir tek fark var yalnız. Belki bunu da ifade edeyim.
1: Tabii.
0: Modern dönemin insanı, felsefesi, şahıs, birey olarak o insanı içten kavrayarak kendisinin karşılaştığı problemler itibariyle, bireysel pozisyonu itibariyle ele alıp işler ve buradan insaniyete geçerken, daha önceki gelenekli dönemlerde bütüncül bir yaklaşımdan o insana doğru, yani birey, şahıs olan insana doğru inilmekteydi. Modern dönem biraz kendisini ayakta tutan o bireyi, kendisini inşa etmek durumunda olan o şahsiyeti gündeme daha önce alıp bunun eğitime ilişkin, sosyal yapıya ilişkin, ahlaka ilişkin sorunlarını tartışıyor. Gelenekli dönem daha bütüncüldü. Bir yaratılış itibariyle imani bir yapının içinde özellikle düşünüyorsanız bütün bunları konuşuyordu. Modern dönemler yavaş yavaş o insanın kendisi ile karşılaştığı o yerden hareket ederek o bütüne doğru yükselmek, o ilişkileri değerlendirmek, tartmak, ölçmek, biçmek durumunda ve orada bir söylem oluşturmak durumunda. Ama şunu söyleyeyim, eğer bir monoteist dinin ya da bugüne kadar bilgece gelmiş olan Doğu dinlerinin durumlarını anlayacak olursanız, aynı şeydir, yavaş yavaş modern dönemin gündeme getirdiği insan problemi, konusu, aslında başlangıçtan itibaren vardır. Bunu biz felsefenin gelişmişliği, insan bilimlerinin oluşmuşluğu, sosyoloji buyurduğunuz antropoloji, psikoloji, tarih, sosyoloji bunların oluşmuşluğu çerçevesinde yeniden sorguluyoruz.
1: Evet. Ve kendi yöntemiyle
0: kendi yöntemini sorguladığımız gibi o yöntemler üzerinde de bir eleştiri yapıyoruz. Ve sonra tekrar insana dönüp ne olmalıdır diye alıyoruz. Fakat asıl İnsan üzerinde modern dünyanın bugün durması gereken şey, çağdaş demeyeyim, günlük diyeyim, bugün içinde bulunduğumuz dünyanın globalleşme

0: küreselleşme çerçevesinde siyasetten iktisada, iktisattan sosyolojiye kadar karşı karşıya bulunduğu problemler çerçevesinde düşmüş olduğu zavallılıktır.
1: Evet.
0: İnsanlığın düşünecekse eğer felsefe, bu nerede aksıyoruz diye düşünmelidir. Savaşlar, egoizmaların en yüksek seviyeye ulaşmış olduğu bir vahşi kapitalizm. Tüketilen insan, üretici insan, şimdi tüketilen insan haline evet. gelen. Kültürün tüketici bir tüketime dayalı ve tüketilen bir insanı oluşturmaya çalıştığını fark ettiğimiz bu yerde insan konusunu evleviyetle ve büyük bir önemle, yani öncelikle ve bunun gerektirdiği değerle ele almak mecburiyetindeyiz.
1: Hocam bir musiki arası verelim müsaade ederseniz, devam edelim. Eser Kenan Rıfai Hazretleri'ne ait Benim Derdim Yamandır. TRT Ankara Radyosu Türk Tasavvuf Musikisi Korosu seslendiriyor. Buyurunuz.

0: Hocam insanla ilgili konuyu öyle bir yere getirdiniz ki şimdi müstakil bir alan açıldı insanla ilgilenen insan bilimleri. Felsefe burada nasıl bir pozisyon almış kendisine? Yani insanı tekrar acaba modern bilimlerin düşürdüğü o yerden yukarı yükseltmeye mi çalışıyor?
1: Modern bilimlerin başımıza açtığı bir iş var.
0: Bela diyelim.
1: Estağfurullah. İnsan bilimlerinin sosyoloji, psikoloji, antropoloji gibi bunlar çok başarılılar. Fakat kendine has yöntemleri çerçevesinde bir bilim olarak devam ediyorlar. İnsanın anlaşılması için fevkalade gerekli onların yaptığı iş. Ama onlar ister istemez insanı bir konu, bir nesne olarak alıyorlar. Bir üzerinde konuşulması, durulması gereken bir ilgi alanı olarak alıyorlar. İnsanın tekrar kendisini kendisi olarak, kendisi olduğu o yerden hissetmesi lazım. Bir durum içinde kendisini algılasa da bir anlam ve değer öznesi olarak
0: Evet.
1: anlamı idrak eden, kendisini inşa eden ve değer çerçevesinde inşa eden bir varlık olarak ele alması lazım. Şimdi bu onun başat olarak insan asli temeli üzerinden ele alınması demektir. Bir obje olarak değil, bir özne olarak ele alınması, bir ruh
0: Varlık,
1: insan olarak
0: evet,
1: ele alınması.
0: varlık aleminde en
1: Evet.
0: değerli unsur
1: Ve
0: herhalde.
1: bizim en başat olarak dini, irfani hayatımızda andığımız o slogan nedir? Tıpkı Sokrates gibi kendini bil gibi, kim ki kendini bilir, Rabbini bilir dediğimiz o yerde, insanın kendisiyle insan olduğu o yerde tanışması lazım. Bir bilimsel nesne konu olarak değil ya da bir mekanizmanın işletilen bir sistemin bir ögesi olarak değil. Başat bir özne olarak ele alınması lazım. Geleneksel toplumlarda bunu gündeme getirmiyorduk çünkü insan belki insan olduğu o yerde tatmin oluyordu. Ama bütün bu modern dünyanın gerekleri çerçevesinde gündeme gelen bütün bu metotlarla, bu kaybolmuşluklarla insanın şimdi bilgi anlamında ve değer anlamında kendisini ısrarla gündemde tutup özne olarak var olduğu o yerde yine kendisini kendisi olmak bakımından inşa etmeye çıkması, hareket etmesi gerekiyor.
0: Hocam çok teşekkür ediyorum. Gerçekten
1: Estağfurullah.
0: çok faydalı bir konuşma oldu. Allah razı olsun. Allah
1: Sağ olun,
0: ilminizi
1: sahi
0: bereketlendirsin
1: şahane de
0: inşallah. Çok teşekkür ediyorum.
1: ifade etme fırsatı buldum.
0: Efendim Profesör Doktor Kenan Gürsoy hocamızla yapmış olduğumuz bu sabahki Sabahın Hayır programının sonuna gelmiş bulunuyoruz. Hepinize güzel, hayırlı ve bereketli bir gün diliyoruz. Allah'a emanet olunuz.
2: Sabahın hayrı.

0: Çocukların bayram sevinci hepimizin yüzünü güldürür.
1: Bayram şekerleri, yeni kıyafetler, harçlıklar.
0: Ama en güzeli onların neşeyle kahkahaları.

Merhaba değerli dinleyenler. Yeni bir Cuma sabahı programında sizlerle buluşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Her hafta olduğu gibi bu Cuma'da ruhumuzu ve zihnimizi aydınlatacak, gönüllerimize dokunacak konular ve değerli konuklarımızla karşınızdayız. Bugünkü programımızda sizleri iki çok özel sohbet bekliyor. İlk olarak Ankara Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Vahit Göktaş, Kitaba İman ve Ruh Sağlığımız başlıklı sohbetiyle konuğumuz olacak. Ardından Diyanet İşleri Başkanlığı uzman vaizi Doktor Belgizar Özbek'le zaman yönetimi üzerine derinlikli ve anlamlı bir söyleşi gerçekleştireceğiz. Hazırsanız kalplerimizi ve kulaklarımızı bu güzel sohbetlere açalım. Hepinize keyifli ve bereketli dinlemeler diliyoruz efendim. Şimdi programımıza Kur'an-ı Kerim tilaveti ve meali ile başlıyoruz. Haşr suresi 18'den 24. ayete kadar. Okuyan Ali İnan.

قدمت لغد واتقوا الله إن الله

就算你爱，لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك

El-Melikul-Kuddusus-Selamul-Mü'minul-Mühendisul-Mahir. Azizul-Cebbarul-Mütekebbir. Sübhanallah.

حسنه. يسبح له ما في السماوات والأرض

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey inananlar, Allah'tan sakının. Herkes yarına ne hazırladığına baksın. Allah'tan sakının, çünkü Allah işlediklerinizden haberdardır. Allah'ı unutup da Allah'ın da kendilerini kendilerine unutturduğu kimseler gibi olmayın. Onlar yoldan çıkmış kimselerdir. Cehennemliklerle cennetlikler bir değildir. Kurtuluşa ermiş kimseler cennetliklerdir. Ey Muhammed! Eğer biz Kur'an'ı bir dağa indirmiş olsaydık, sen onun Allah korkusuyla baş eğerek parça parça olduğunu görürdün. Bu misalleri insanlar düşünsünler diye veriyoruz. O, görüleni de görülmeyeni de bilen, kendisinden başka tanrı olmayan Allah'tır. O acıyıcı olandır, acıyandır. O kendisinden başka tanrı olmayan, hükümran, çok kutsal, esenlik veren, güvenlik veren, görüp gözeten, güçlü, buyruğunu her şeye geçiren, ulu olan Allah'tır. Allah putperestlerin koştukları eşlerden münezzehtir. O var eden, güzel yaratan, yarattıklarına şekil veren, en güzel adlar kendisinin olan Allah'tır. Göklerde ve yerde olanlar onu tesbih ederler. O güçlüdür, hakimdir.

Sevgili dinleyicilerimiz, Yüce Kitabımız Kur'an-ı Kerim, Cenab-ı Hakk'ın bütün insanlığa göndermiş olduğu son ilahi mesajdır. İndirildiği andan kıyamete kadar bütün insanlık için her alanda kutsal bir metin, dini, hukuki ve ahlaki alanda ilahi bir rehberdir. Rabbimizin kullarına duyduğu engin şefkat ve merhametin en büyük tecellisidir.

0: Alemlere rahmet olarak gönderilen sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin en büyük mucizesidir. Kur'an'ın hükmü kıyamete kadar bakidir. Bir harfi bile değişmemiş ve asla değiştirilemeyecektir. Zira Kur'an ilahi ve beşeri tedbirlerle Rabbimizin koruması altındadır ve onun vaadi haktır. Şüphesiz Kur'an'ı biz indirdik, onun koruyucusu da elbette biziz. Sevgili dinleyenler, Kur'an-ı Kerim bütün insanlığı hidayete ve ebedi kurtuluşa davet eder. Rabbimize, çevremize ve bütün kainata karşı görev ve sorumluluklarımızı bize öğretir. İslam'ın hayat veren hükümlerini açıklar. Bilgi ve hikmetin, iyilik ve güzelliğin yollarını gösterir. Barış ve huzurun, adalet ve birlikte yaşamanın ilkelerini bildirir. İnsan onur ve haysiyetini, hak ve hürriyetini mukaddes bilmeyi emreder. Değerli dinleyenler, Kur'an-ı Kerim'i rehber edinen Müslümanlar, tarih boyunca farklı inanç ve kültürlerle bir arada barış ve huzur içinde yaşamanın en güzel örneklerini sunmuştur. Farklı din mensupları Müslümanların idaresi ve koruması altında dinlerini özgürce yaşamıştır. Yüce Rabbimiz, dinde zorlama yoktur buyurarak herkese inanç özgürlüğü tanımıştır. İslam medeniyetinde başkalarının inancına hakaret etmek, kutsalına zarar vermek yoktur. Bu husus Kur'an-ı Kerim'de şöyle ifade edilmektedir. Allah'tan başkasına tapanlara hakaret etmeyin. Sonra onlar da bilgisizlik yüzünden sınırı aşarak Allah'a hakaret ederler. Değerli dinleyenler, iman Allah'ın varlığına ve birliğine, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe, kaza ve kaderin Allah'tan olduğuna yürekten inanmaktır. Aynı zamanda rahmet peygamberi Hazreti Muhammed'in insanlığa tebliğ ettiği bütün hakikatleri kalb ile tasdik etmek ve dille ikrar etmektir. Bugün programımızın ilk bölümünde kitaba iman etmenin insan ruhuna ve psikolojisine olan etkilerini, insanın iç dünyasına sağladığı huzuru ve aslında bir yönüyle nasıl bir manevi psikoterapi niteliği taşıdığını konuşacağız. Programımızın konuğu Ankara Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Vahit Göktaş olacak.
1: Kıymetli dinleyenler, hepinizi saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi hepinizin üzerine olsun inşallah efendim. Efendim, bugün bu kitaba iman konusunu inşallah konuşmak istiyorum. Bunun nasıl bir psikoterapi olduğunu anlatmak istiyorum. İmanın 6 şartından birisi malumunuz, kitaplara iman. Bununla alakalı diğerlerinde işte bir gayb, diğer iman umdelerinde sır perdesi dikkati çekerken, kitap ise işte gözler önünde olan bir olgu. Allah Teala işte peygamberimiz, ahiret günü, kader kitabı ve melekler göz önünde olduğunda, bunları düşündüğümüzde onların işte gaybla alakalı olduğunu görüyoruz. Yani gaybi olduğunu görüyoruz. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam yaşarken tabii ki böyle değildi. Onu görüp de iman eden pek çok sahabe vardı. Nur yüzü, gülümseyen çehresi insanlara güven veriyordu, ama Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam vefat etmesiyle bize sadece onun hakkında anlatılanlar kalmış oldu. Sahih rivayetlerle bize gelen hadis-i şerifler Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatıyla alakalı bize bilgiler verdi. Siyer kitapları bu konuda bize en temel bilgiler ulaştıran eserler olmuş oldu. Bunlarda da tabii insanların hidayet ve irşatlar için bunların da birer kaynak olduğu hepimizin malumu. Ancak bununla birlikte peygambere iman onun aramızdan, yani Efendimizin aramızdan ayrılmasıyla gayba dönüşmüş oluyor. Fakat Kur'an-ı Kerim böyle değil. Allah'a iman, meleklere iman, kitaplara iman dediğim zaman ve diğer imanla alakalı umdeleri saydığımız zaman sadece Kur'an-ı Kerim'in işte elimizde olduğunu görüyoruz ve İşte onun her an apaçık işte elimizde bulunan bir kitap olduğunu görüyoruz. Adeta işte Kur'an-ı Kerim bir güneş gibi insanların hidayet ve irşatlarına vesile olmaya devam ediyor. Diğer iman umdeleri de adeta Kur'an-ı Kerim'in bağrında ortaya çıkan umdeler olarak görünüyor. Peygamber yaşarken o da tıpkı işte kitaba iman gibi gözler önündeydi. İnsanlar onun nurlu çehresini görüyorlardı. Tatlı ve cana işleyen sözlerini işitiyorlardı. Bu da imanlarına kuvvet veriyordu. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam örnek hayatı dikkatle izleniyordu. Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin ve insanları İslam dinine davet ediyordu. Bunun yanında peygamberlere has binlerce mucize pek çok insanın hidayetine vesile oluyordu. Bunlar insanların İslam dinine girmelerine hem vesile oluyor hem de iman edenlerin imanlarını kamil bir duruma yükseltmesine sebep oluyordu. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam vefatıyla bütün bunlar gayba dönüştü. Bizler gibi asırlar sonra yaşayan insanlara da sadece işte

Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın işte anlatılan o hadisleri ve yaşantısı örnek olarak kalmış oldu. Yine Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan önceki dönemlerde 1000 yılda bir gelen işte Rasullerin tebliği yanında da her zaman hiç eksik olmayan Nebiler onların tebliğini devam ettiriyorlar. Dolayısıyla dünya peygamberlik müessesesi olmadan hiçbir an yaşamamış oluyordu. 124 bin Nebiden bahsediliyor. Bunlar dünya tarihi boyunca peygamberimize değin gelmişti ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın gelmesiyle nübüvvet ve peygamberlik tamamlanmış oldu ve kendisinden sonra da bu ocak kapanmış oluyor. Allah'ın indirdiği kitabın değişmeyeceği ve kıyamete kadar da bozulmadan kalacağı bize bildirilmiş Vakıa Suresi 77-78. ayet-i kerimede ve bu olguyu peygamber gönderilmesiyle bağlantı olarak düşündüğümüzde de Allah-u Teala'nın bizlere rahmetinden bir kısıtlama yapmadığını anlıyoruz. Çünkü Kur'an-ı Kerim adeta peygamber aramızda olduğu gibi güçlü ve zengin özellikler taşıyor. Her şeyden önce okuyanları çeşitli mucizelerini ve faziletlerini hissettiriyor ve yaşatıyor. Ve tek başına hidayet ve irşat kaynağı olarak devam ediyor. Yani peygamberimizin işte sünneti ve Kur'an-ı Kerim'in yaşantısı ve Kur'an-ı Kerim'in ayetleri bizim için bir hidayet ve irşat kaynağı olarak görünüyor. İnsan tabii Allah-u Teala'nın büyüklüğünü tüm evreni göz önünde bulundurduğumuzda idrak edebiliriz. Ama sözü olan kitabının değerini anlamakta da insanlar büyük bir gaflet içerisinde olabiliyorlar. Çünkü her ne kadar Kur'an-ı Kerim elimizin altında olsa da onu okumaktan bazen ihmalkar davrandığımız, onu yaşantıya dökmekte ihmalkar davrandığımız zaman zaman olabiliyor. Allah-u Teala'nın sözü ile insan sözü arasında kesinlikle çok büyük tabii ki farklılıklar var. İkisini sanki bir tutuyor insanlar. Halbuki Allah'ın sözü yaratılmış olan her şeyden hatta tüm evrenden bile daha büyük ve kıymetli. Çünkü Allah yaratıcı olarak bize mesajını göndermiş oluyor. Allah her şeyi bu kelam yani sözle yaratmış. Bakara suresi 117. ayet-i kerimede öyle buyuruluyor. Bundan dolayı Allah'ın sözü olan Kur'an-ı Kerim türlü sırlarla, faziletlerle, mucizelerle dolu. Onu Kur'an-ı Kerim'in mucizatıyla alakalı eserlerde ve icazıyla alakalı eserlerde bunu çok rahat bir şekilde görebiliriz, okuyabiliriz inşallah. Kur'an-ı Kerim'in özü tabii ki levh-i mahfuzda çünkü mahluk değil. Kur'an-ı Kerim'i mahluk kabul etmek, onun değerini düşürmek demek. Çünkü mahluk olan varlıklarda kusur ve eksikler vardır, değişebilir. Tüm bunlardan uzak Allah-u Teala'nın sözü olan Kur'an-ı Kerim noksanlıklardan münezzeh olarak görünüyor. Kıymetli dinleyenler, Allah'ın sözlerinin Arap diliyle anlam bulması ise harfler, kitap sayfaları bu mahluk olabilir. Tarihte Kur'an-ı Kerim'in değerini insanların nazarında düşürmek için onu mahluktur diye ifade eden bazı bedbahlar olmuş. Bununla alakalı tartışmalar yapılmış ama bizim inancımızda Kur'an-ı Kerim'in mahluk olmadığı şeklinde. Evrende Allah'a en yakın ve somut olan şey Kur'an-ı Kerim. Ondan dolayı da Kur'an-ı Kerim'i hayatlarıyla, emir ve yasaklarıyla, riayetle yaklaşanlar ve onu sürekli okuyanlar çok istifade edecekler. Ve şifasını ve rahmetini her daim görecekler. Çeşitli mucizelere bizzat tanık olacaklar. Yani Kur'an-ı Kerim'in bu icazına tanık olacaklar. Ve Kur'an'ın Allah katından indirildiğine gönülden ve hakkal yakin tanıklık edecekler. Çünkü kitaplara iman ve başta Kur'an-ı Kerim olmak üzere bu imanın altı şartından birisi. Her surenin çeşitli dertlere ve sıkıntılara işte şifası var muhakkak. Bunlar ilgili kitaplarda yazılmış. Kur'an-ı Kerim okudukça insan şifa bulacaktır. Allah'la konuşmuş olacaktır. Kur'an-ı Kerim'i aslından okumak, özellikle hatim yapmak başlı başına da bir psikoterapi olarak düşünülebilir. İnsan anlamını bilmeden bile okusa bunun sevabından ve faziletinden muhakkak istifade edecektir. Cenab-ı Hak ayet-i kerimede şöyle buyuruyor. Zümer suresi 23. ayette Allah sözün en güzelini birbiriyle uyumlu ve bıkılmadan tekrar tekrar okunan bir kitap olarak indirdi. Rablerinden korkanların bu kitabın tesiriyle tüyleri ürperir derken hem bedenleri hem de gönülleri Allah'ın zikrine ısınıp yumuşar. İşte bu kitap Allah'ın dilediğini kendisiyle doğru yola ilettiği hidayet rehberidir. Allah kimi de saptırırsa artık ona yol gösteren olmaz. Zümer suresi 23. ayet-i kerimede Cenab-ı Hak böyle buyuruyor. Dolayısıyla bu ayet-i kerimede Kur'an-ı Kerim ile kalbi alakamızın nasıl olması gerektiği bize anlatılıyor. Hadis-i şeriflerde şöyle buyurdu. Sizden birisi Rabbi ile münacat ve mükalemeyi ona yalvarıp onunla konuşmayı severse huzuru kalple Kur'an okusun buyuruluyor. Kur'an okuyun çünkü Kur'an kıyamet gününde kendisini okuyanlara şefaatçi olarak gelecektir deniyor. Müslim'de geçen bir hadis-i şerif. Kim Kur'an-ı Kerim'i okur ve onunla amel ederse kıyamet günü

göbeğine bir taç giydirilir. Bu tacın ışığı güneş dünyadaki bir eve konulduğunda onun vereceği ışıktan daha güzeldir. Öyleyse Kur'an-ı Kerim ile bizzat amel edenin ışığı nasıl olur düşünebiliyor musunuz? Buyuruluyor. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'le hemhal olmak, Kur'an okumak Allah-u Teala'nın razı olduğu, hoşnut olduğu salih amellerdendir. Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuş. Allah-u Teala güzel sesli bir peygamberin Kur'an'ı teganni ile yüksek sesle okumasından razı olduğu kadar hiçbir şeyden razı olmamıştır. Allah geceleyin iki rekat namaz kılan ve Kur'an okuyup bir kulu dinlediği kadar hiçbir şey dinlemez. Allah'ın rahmeti namazda olduğu müddetçe kulun başı üstüne saçılır. Kullar Kur'an'la hemhal oldukları andaki kadar hiçbir zaman Allah'a yaklaşmış olamazlar buyruluyor. Dolayısıyla Kur'an okumak kalpleri demirin pasını temizlediği gibi temizliyor. Demirin paslandığı gibi kalpler de paslanıyor. Onun cilası nedir ey Allah'ın Resulü deniliyor, soruluyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam da Allah'ın kitabını çokça tilavet etmek ve Allah'ı çok çok zikretmektir buyuruyor. Yine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir gün sahabelerine şöyle buyuruyor. Gözlerinize ibadetten nasibini veriniz. Gözlerin nasibi nedir ey Allah'ın Resulü diye soruyor sahabe-i kiram. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Mustafa bakmaktır. Onun içindekileri düşünmek ve incediklerinden ibret almaktır buyuruyor. Yani Kur'an okumak ve ibret almak, ayet-i kerimeler üzerinde tefekkür etmek, dolayısıyla gözün de bir nasip olmuş oluyor. Gözün de demek ki bir hakkı var. Gözlerimizi yanlış yerlerden muhafaza edeceğiz. Kur'an'la nurlandıracağız inşallah. Yine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. Şüphesiz insanlardan Allah'a yakın olanlar vardır. Ey Allah'ın Resulü, onlar kimlerdir denilince, onlar Kur'an ehli, Allah ehli ve Allah'ın has kullarıdır buyuruyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Kur'an dolayısıyla günümüzde terapi olarak, bir şifa olarak zaten hayatımızda da yaşadığımız zaman onun tesirini, hayatımızda bir bereketini muhakkak göreceğiz. Ama bunun yanında okurken de manen insanların rahatlaması için çok büyük bir terapi olarak da görülebilir efendim. Her surenin insanın pek çok sıkıntısına şifasının olduğunu bilmemiz gerekiyor. Yani insan anlamını bilmeden bile okusa bunun sevabından, faziletinden yoksun kalmayacağını bilmek gerekiyor. Kur'an-ı Kerim'i meal ve tefsirlerde okuyup onların dünyasına giren bir insan adeta Allah'la konuşuyormuş gibi bir hal yaşamaya başlar. Büyük bir saadetin içerisinde yer alır. Böyle bir insanın imanı gitgide artar ve güçlenir. Çünkü Hazreti Ayşe radıyallahu anha annemizin peygamberimizi tanımlarken söylediği söz bu manada çok önemlidir. O yaşayan bir Kur'an'dı buyuruyor Hazreti Ayşe annemiz. Dolayısıyla bir insan da yani bir Müslüman da Kur'an-ı Kerim'le daima hemhal olması, diyalog içerisinde olması gerekiyor. Ruhunu bununla güçlendirmesi gerekiyor. Bu konuda ruhsal olarak gıdalandığı oranda başkalarına da bu şekilde faydalı olacağını bilmesi gerekiyor. Bu kitap çünkü Kur'an-ı Kerim bizi dosdoğru yola iletecek. Dünya hayatında da en büyük sınav insanın bu dünyada dosdoğru bir yol tutması olduğunu bilmek gerekiyor. Çünkü insan nefsi daima yanlış yollara sapmaya müsait ve bu yanlış yollara gitmek için de pek çok böyle önümüzde tuzaklar söz konusu. Yanlış yollara götürecek pek çok destekler, tuzaklar ve bu tuzakları destekleyen pek çok hadiseyle karşılaşabilir insan. İnsanın eğri bir yola sapması ebedi bir pişmanlığı beraberinde getirecek. Onun için bir insanın yapacağı en büyük dua bu yönde olması gerekiyor. Yani ihtina sıratan müstakim, yani bizi dosdoğru yola ilet şeklinde Fatiha suresinde de biz bunu sürekli tekrar ediyoruz. Allah'ım beni dosdoğru yola ilet duasını her zaman yapıyoruz. Allah-u Teala'nın varoluşsal olarak en büyük isteğinin bizden bu olduğunu bilmemiz gerekiyor. Yani istikamet üzere olmak, Kur'an-ı Kerim'in bize göstermiş olduğu hidayet yolu üzerinde olmak, hikmet, eşya ve olayların arkasındaki ilahi anlamlar, sırlar ve bundan dolayı bu açıdan hikmet tıpkı bilimsel yasa gibi eşya ve olayların da belli bir anlam ve kurala dayandığını gösteriyor. Kur'an-ı Kerim'in anlam dünyası dolayısıyla insana pek çok hikmetler kazandıracaktır. Kur'an-ı Kerim'de anlatılan kıssalar da çok değerli bu manada. Onlarda pek çok ilahi kanunların anlatıldığını görüyoruz. Kıssalarda, Kur'an kıssalarında pek çok hikmetler içerdiğini görüyoruz. İnsanlar tabiat kanunlarını bilirler. Onlardaki neden sonuç ilişkisinde çok dikkat ederler. Buna bilimsel yasa deniliyor, hepimizin malumu. Ve bu büyük bir değer ifade ediyor. Ama olayların gelişi güzel olduğunu zannedebilir insan. Olayların bir kanuna dayanmadığını düşünebilir. Ama yaptıklarımızın yanımıza kar kalacağını düşünebilir insan. İyiliklerin de yararların da işte önemini pek anlayamayabilir. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim bunun böyle olmadığını, değişik olayların ne gibi sonuçlar doğurduğunu ve doğuracağını bize örneklerle anlatmıştır. Kıssalarla anlatmıştır. O yüzden

0: Kur'an-ı Kerim her bakımdan, Kur'an-ı Kerim'deki anlatılan kıssalardan, Kur'an-ı Kerim'in diğer dua ayetlerinden ve ilahi hükümlerin ortaya konulduğu yasalardan ve ayetlerin hepsinden insanın faydasının olduğunu, insan için bir şifa olduğunu ve insanın hem dünyasını hem ahiretini düzenleyen kanunlarla, hükümlerle dolu olduğunu ve insanın dünya saadetini kazanmasına vesile olacağını ve aynı zamanda ahiretini kazanmasına vesile olacağını tekrar ifade etmiş olalım efendim. Şüphesiz insanlardan Allah'a en yakın olanlar vardır buyuruyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Ey Allah'ın Resulü, onlar kimlerdir diye sorulunca, onlar Kur'an ehlidir, Allah ehlidir ve Allah'ın has kullarıdır cevabını vermiştir Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Demek ki Allah'a yakın olmak için Kur'an ehli olmak gerekiyor efendim. Kur'an ehli olunca da inşallah Allah'ın has kulu olmuş oluyoruz ve Allah ehli olmuş oluyoruz. Allah Teala bizi Kur'an ehli olabilmeyi nasip eylesin. Kur'an'la sürekli hemhal olmayı, Kur'an'la sürekli haşir neşir olmayı, gönlümüzü sürekli Kur'an'la beraber olmayı nasip eylesin. Bu duygu ve düşüncelerle hepinizi Allah'a emanet ediyorum, hürmetlerimi arz ediyorum efendim.
1: Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Vahit Göktaş'ın Kitaba İman ve Ruh Sağlığımız konusundaki kıymetli sohbetini dinledik. Şimdi bir ilahiyle programımıza kısa bir ara veriyoruz.

filan nerelerdesin? Ya Rabbi nerelerdesin? Bilinmez kokulardasın, güzel mevzu.

0: Programımız Diyanet İşleri Başkanlığı uzman vaizi Dr. Belgizar Özbey'in zaman yönetimi başlıklı sohbetiyle devam ediyor.
1: Merhaba sevgili dinleyiciler. Bugün insan ve zaman ilişkisini konuşacağız. Diğer tabirle zaman yönetimi. Ayet-i Kerime'de İnsan suresinde şöyle buyrulur. Hel ete alel insani haynun mine dehri lem yekun şey'en mezkura. İnsan henüz adı bile anılır değilken uzun bir zaman geçmedi mi? Evet, insan zaman kavramı içine doğmuş ve o kavram olmadan başka bir şeyi düşünemeyen bir varlıktır. Çünkü önce kainat zaman yaratılmıştır ve daha sonra insan bu yaratılmış her şeyin içine dahil olmuş başka bir varlıktır. O yüzden insan ebedilik, ezeli olmanın anlamını tam olarak idrak edemez. Zaman anlaşılması zor, tarif edilmesi zor bir kavram olsa da belki onu şu şekilde tarif etmek mümkün olabilir. Zaman yerine konması, geri döndürülmesi, yenilenmesi, depolanması, satın veya ödünç alınması mümkün olmayan bir kaynaktır. Düşünün ki en sevdiğiniz insana böbreğinizi verebilirsiniz, bir organınızı bağışlayabilirsiniz ama zamanınızın bir parçasını ona veremezsiniz. Böyle enteresan bir hazine, böyle bir lütuftur zaman. İnsan aslında zamanı mı yönetir yoksa belli bir zaman dilimi içinde kendi kendisini mi yönetmeye çalışır? Bugün bunu konuşalım hep beraber. Kıymetli dostlar, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin buyurduğu gibi iki nimet vardır ki İnsanların çoğu bunun kıymetini anlamakta hataya düşerler. Sağlık ve zaman. Çünkü bu iki kavram sanki avucumuzda kesin duracakmış gibi gelir ama biz hiç farkına bile varmadan avucumuzun içinden hızlıca akıp gidiverir. Bizler zaman içinde var olmaya hayat, hayat içinde de bize ayrılan süreye ömür diyoruz. Ve ahiret alemini kazanmak için bu dünyadaki ömrümüzü anlamlı, güzel bir şekilde geçirmeye gayret ediyoruz. Müminun suresinde Rabbimiz buyuruyor ya, yeryüzünde kaç yıl kaldınız? Ve bu soruya verdiğimiz cevap oldukça manidar. Dediler ki bir gün ya da bir günün bir kısmı. Yani o soruya muhatap olan bizler bir gün ya da bir günün de bir kısmı kaldık diyeceğiz. Düşünün ki hiç kimse 50 sene, 60 sene, 80 sene diye cevap vermeyecek. İşte zaman böylesine akıp giden ve tarifi böylesine farklı olan, kişisel olan, göreceli olan bir kavram. Eğer huzurlu, mutlu bir vakit geçiriyorsak zaman çok hızlı geçer hepimiz için. Ama hastaysak, sıkıntılıysak, bir şeyler bekliyorsak o zaman o kadar yavaş akıp gider ki. Her ne kadar saatlerle ölçmeye çalışsak da, yönetmeye kalksak da biyolojik yapımıza da yerleştirilmiş bir zaman kavramı vardır. Mesela hayvanlara kış uykusu vakti geldiğini kim hatırlatır? Göçmen kuşlar ne zaman göç edeceklerini nasıl bilirler? Dünyanın farklı bir boyutunda, mesela Amerika'da iseniz sizin için sabah öğle vakti farklıdır. Türkiye'deyseniz sabah vakti öğle vakti farklıdır. Eğer uçağa binip birdenbire dünyanın başka bir tarafına gelirseniz ister istemez sizin uykunuzun gelmesi ya da işte uyanma saatiniz biyolojik yapınıza göre o saate göre olacaktır. Adaptasyon için belli bir süre harcamanız gerekecektir. Kur'an-ı Kerim her şeyin bir hesap ve zaman içinde devam ettiğini söyler bizlere. Rahman suresinde buyurulduğu gibi güneş ve ay bir hesapla hareket eder. Mevsimler, gündüz, gece hepsi bir periyotla birbirini takip ederler. Bir zaman dilimi içinde seyrederler. Kıymetli dostlar, zaman yönetimi aslında bizim kendi kendimizi yönetmemizdir. Zaman yönetimi demek aslında zamanı herhangi bir şekilde evirip çevirmek değil. Yapılması gereken işleri, sorumlu olduğumuz işleri o işlerin hak ettiği süre içinde yapabilmek, bitirebilmektir. Ancak o zaman bizler zamanımızı iyi yönettiğimizi söyleyebiliriz. Mesela basit bir örnek verelim.

güzel bir kitapta şu cümleler geçiyordu. Kaç kişi ölüm döşeğindeyken daha çok AVM gezmediğine ya da eğlence merkezlerinde daha çok vakit harcamadığına üzülür. İşte o anlamlı vakitte ne düşündüğümüz, neye ahvah ettiğimiz o kadar önemli ki. Anlamlı bir hayat sürmek bu sorunun cevabıyla çok yakından ilişkilidir. Peki anlamlı bir hayat sürmemizi engelleyen şeyler nelerdir? Biraz da onlara göz atalım. Örneğin plansızlık, ertelemek, mükemmelliyetçi bir yapıya sahip olmak, öncelik ve önem sırasını belirleyememek, öz denetim eksikliği, dikkat dağınıklığı, hazza odaklanmak, hayır diyememek, amaçlarımızı doğru düzgün belirleyememek, bunların en acımasızı da popülaritenin bizim yerimize karar vermesi. Gerçekten anlamlı olanın peşine düşmek yerine popüler olanı takip etmek, onu daha önemli zannetmek ve bu süreçte ilerlemek. Güzel bir iş yapacağız, karar verdik. Peki bunun için en iyi zaman dilimi nedir? Enerji isteyen ve istemeyen işler nelerdir? Kıymetli dostlar, Kur'an-ı Kerim'de Münafıkun suresinde buyurulduğu gibi, "Ya Rabbi, beni biraz daha ertele, bana biraz daha müddet ver de sadaka vereyim, salih, iyi insanlardan olayım" dememek için size ölüm gelmeden güzel işler yapın buyuruyor Yüce Rabbimiz. Çünkü ecel geldiği zaman hiç kimse için ertelenmez. O halde kıymetli dostlar, bize verilen şu güzel zaman dilimini, bu nimeti en verimli, en anlamlı, en işimize yarayacak şekilde değerlendirmenin yollarına bakmak zorundayız. Bunu yapabilmek, zamanı yönetebilmek, o zaman dilimi içinde kendimizi yönetebilmek için hislerimizi, duygularımızı, yapacaklarımızı, amacımızı, ilerleyeceğimiz basamakları gözden geçirmek ve anlamlı bir sıralamaya tabi tutmak zorundayız. Yoksa hepimiz sadece ve sadece pişmanlık yaşarız ki hiçbirimiz bunu istemeyiz elbette. Kıymetli dostlar, zaman hepimiz için en önemli kavram. En iyi değerlendirilmesi gereken bir lütuf. Bu nimeti, bu lütfu bizim için faydalı hale getirebilmek için yapacağımız işleri önceden belirlemeli, planlamalı, programlamalı. Bu plan ve programa engel olabilecek her şeyi kendimizden uzaklaştırabilmeli ya da onlardan uzaklaşabilmeliyiz. Mesela kimseye hayır diyememek, başkalarını incitmemek için önemli işlerimizi erteleyebilmek, popülaritenin, cazip olanın peşinde koşmak, hazza, mutlu olmaya çok fazla odaklanmak, işte bunlar zamanımızı iyi yönetebilmenin önüne geçen engellerdir. Hepimiz şu anda yapacağımız güzel işleri şu anda başlamak üzere bir niyet alalım, güzel bir şekilde gözden geçirelim, basamaklarımızı belirleyelim ve kendimiz için iyi bir iş yapmış olalım. Kıymetli dostlar, bu kadar önemli bir kavramı, bize verilen bu kadar önemli bir lütfu en iyi değerlendirebilmek nasıl mümkün olabilir? Hep birlikte buna bakalım. En iyi zaman değerlendirme yolları, basamakları nelerdir? En iyi zaman nedir? Önce o soruya bir cevap vermeye çalışalım. Gün içinde bizim en iyi hissettiğimiz, en verimli, en enerjik hissettiğimiz zaman dilimi bizim aslında işlerimizi en güzel yapabileceğimiz zamandır. Bunun için öncelikle kendimizi, hislerimizi, belki biyolojik yapımızı iyi bir şekilde anlamamız, öğrenmemiz gerekir. Bazıları sabah çalışmayı sever. Kimisi de gecenin sessizliğinde daha konsantre olabilir. O halde gece çalışmayı sevenler için önemli işler, ödevler, tezler, belli yazılar elbette ki gece yapılmalı. Ama sabahsa çalışmayı sevenler, zihni daha duruyken kendini verebilenler için de sabah çalışılabilecek en verimli zamandır. Kendimize bir enerji çemberi çizer ve işlerimizi bu çembere göre sıralarsak en verimli şekilde zamanımızı kullanabiliriz. Enerji istemeyen zamanlar içinde zihnimizin dolu olduğu, biraz daha böyle motora bağlanmış, motor özelliklerimizin kullanıldığı, düşünce ve zihnin çok fazla uğraşması gerekmeyen işlerimizi de zihnimiz yorgunken yapabiliriz. O yüzden günlük, haftalık, belki aylık yapılacaklar listesi hazırlamak, enerji durumumuza, verimliliğimize göre yapmamız gereken işleri sıralamak oldukça akıllıca bir davranış olacaktır. Zamanı iyi yönetebilmek için, işlerimizi verimli yapabilmek ve vaktinde bitirebilmek için bir bitirme tarihi belirlemek gerekir. Bu tarih elbette ki bize verilen o son tarih olmamalı. Çünkü arada umulmayan, hesaplanamayan pek çok iş çıkabilir. Düşünün ki hasta olabiliriz, moralimiz bozuk olabilir. Her türlü teferruat düşünerek bize verilen o son vakti değil, ondan belki

önümüzdeki birkaç gün önceyi kendimiz için son vakit, teslim vakti gibi düşünmeliyiz. Yapmamız gereken her ne var ise neden yarın, şimdi yapmaya başlamalıyız. Kendimize bir ödüllendirme ve ceza sistemi kurabiliriz. Bu bizim motivasyonumuzu artıracaktır. Bizi ödüllendirmesi ya da cezalandırması gereken kişi neden bir başkası olsun? Öz disiplinimizi kendimiz bu şekilde sağlayabiliriz. İşlerimizi küçük bölümlere ayırabiliriz. Unutmayalım ki göze büyük görünen, zor görünen şeyler insanın ümidini, hevesini kırabilir. O halde o büyük, zor görünen işleri küçük parçalara, bölümlere ayırarak, belli zamana yayarak bizim için daha kolay, daha ulaşılabilir ve yapılabilir hale getirebiliriz. Bazen dışarıdan destek almak gerekebilir. İradesi kuvvetli olmayan, öz denetimini çok yeterince kuramamış kardeşlerimiz kendisine bu sıkıyı, bu disiplini sağlayacak birisiyle anlaşabilir. Aslında gittiğimiz kurslar, aldığımız eğitimle ilgili okullar ya da işte bu konuda verilen kurslar daha çok bu denetimi sağlamaktadır. Öğrenmek isteyen insan iç motivasyonunu sağlayamadığında dış motivasyon onu biraz daha işlevsel hale getirir. Kıymetli dostlar, unutmayalım ki başarılı insanların her zaman bir programı, planı vardır. Başarısız insanların da her zaman bir mazereti olacaktır. Bizler mazeret peşinde mi koşuyoruz yoksa plan programa mı bakıyoruz? Nasıl yapılamayacağını mı konuşuyoruz ya da nasıl yaparımı sorup onun peşinden mi gidiyoruz? İşte önemli olan budur. Bizi başarıya götürecek şey de budur aslında. Müminlerin özellikleri sayılırken Kur'an-ı Kerim'de onlar boş ve faydasız işlerden yüz çevirirler buyruluyor. Evet, hayatımızda günümüzü dolduran, gereksiz yere bizi meşgul eden boş, faydasız neler var acaba? Bunları çıkarabilmek mümkün mü? Bunlardan elde edeceğimiz vakti doğru yere kanalize etmek mümkün mü? Elbette mümkün. O halde hayatımızda bizi meşgul eden, gereksiz oyalayan, bizim enerjimizi sömüren şeyleri en iyi biz bilebiliriz. Onları yazılı bir şekilde tespit edip onların yerine neler koyabiliriz, onları nasıl dönüştürebiliriz? Bunun yoluna bakmak yine zaman yönetimi açısından akıllıca bir davranış olacaktır. Kıymetli dostlar, kendimize şöyle bir program yapabiliriz. Kesinlikle yapılmalı olan işler, yapılması gereken işler ve yapılması iyi olabilecek işler. Kesinlikle yapılması gereken işleri mutlaka bireysel anlamda yönetmeli, yapmalı ya da yaptırmalıyız. Bu en öncelikli işlerimiz arasında olmalı. Yapılması gereken işler çok önemli de olsa, öncelikli değilse zamanlama açısından biraz daha arkalara konabilir. Ve bazı şeyler de vardır ki yapılsa güzel olur. Hatta yapılması ya da yapılmaması çok da fark etmez. O halde bunları da kendi durumumuza göre, yoğunluğumuza göre, sağlığımıza göre, iştahımıza, hevesimize göre ayarlayarak yapabilir ya da yapması için başkalarına yönlendirebiliriz. Her şeyi bizim yapamayacağımız gerçeğini anlamalı, hayır demekten çekinmemeli, nerede hayır diyeceğimizi, nerede evet diyeceğimizi iyi belirlemeliyiz. Çünkü üzerimize çok da vazife olmayan işleri de sahiplenmek, her atılan topu tutmak bizi işler arasında bocalayan bir hale getirecektir. O kadar gereksiz işleri üzerimize alıyoruz ki bazen yapmamız gereken çok öncelikli, çok önemli işler sanki çok tali, çok detay gibi kenarda kalabiliyor. İşte bütün bunları ayarlayabilmek için bize verilen o 24 saati çok iyi planlamalı, programlamalı ve akıllıca kullanmalıyız kıymetli dinleyenler. Unutmayalım, hepimizin 24 saati var ve bu 24 saatte kimileri çok önemli işler yaparken, güzel işlere imza atarken, kimileri de sadece vaktim yok diyerek mazeretlerini ifade etmekle geçiriyorlar. Biz hangisinden olmak istiyoruz? Önemli olan hangi tarafta yer almak istediğimiz ve bunun için ne yaptığımız. Kıymetli dostlar, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki kişi kıyamet gününde şu maddelerden hesaba çekilmedikçe Rabbinin huzurundan ayrılamaz. Ömrünü nerede harcadığından, ne amelde bulunduğundan, malını nasıl kazanıp nereye harcadığından, vücudunu nerede çürüttüğünden ve gençliğini nasıl geçirdiğinden. Bakınız, buradaki sorularda iki madde özellikle zamanla ilgili. Ömrünü nasıl harcıyor ve gençliğini nerede geçiriyor? Aslında ömrünü nerede harcadığı sorusunun içinde gençliği de bulunuyor elbette. Ama gençliğe özel bir vurgu yapılmış. Bu demektir ki gençlik hayatımızdaki en verimli,

0: en dinamik, en enerjik olduğumuz, her şeyi yapabilme gücümüzün, kudretimizin, düşüncemizin olduğu bir dönem. O halde o etkin, verimli dönemi hepimiz en güzel şekilde geçirmeye niyet etmeliyiz. Hepimize Rabbim bu konuda yar ve yardımcı olsun. En güzel şekilde bu ömrü yaşayan, en anlamlı şekilde yaşayan ve başkalarına da faydalı olan insanlardan olalım. Allah'a emanet olunuz.
1: Diyanet İşleri Başkanlığı uzman vaizi Dr. Belgizar Özbey'in zaman yönetimi üzerine yaptığı değerli sohbetini dinledik. Şimdi bir ilahiyle programımıza kısa bir ara veriyoruz.

Evet sevgili dinleyiciler, bir cuma sabahı programının daha sonuna geldik. Programı hazırlayan Doktor Muhammed Ersin Toy, teknik yapımda Ahmet Engin ve ben Adem Karabey. Haftaya yine aynı gün ve saatte buluşmak dileğiyle efendim. Hoşçakalın.

0: Şefkate açılan kapının adresi 130 yıldır değişmedi. Bu bayram siz de Darül Acize'ye yapacağınız kurban bağışlarınızla değişmeyen iyilik geleneğimize ortak olun. Darül Acize, 130 yıldır hepimizin evi, hepimizin sofrası. Bağışlarınız için 444-6080 ya da darulacize.gov.tr.
1: Bulmamız gereken kayıp bir robot var. Ruzi
2: nerede? TRT ortak yapımı Kehribar ile Boncuk Kayıp Robot sinemalarda.
3: Reklamlar.

Vodafone'lara bir güzel haberimiz, bir de 10 kat güzel haberimiz var. Güzel haber, Türkiye'nin 5G kapsama lideri Vodafone oldu. Biz de bu güzel haberi katlayarak kutluyoruz. Şimdi hediye çarkını her çevirmenizde gigabyte hediye ediyoruz. Kazandığınız gigabyte'ları da 10'a katlıyoruz.

0: fırsatları devam ediyor. %50'ye varan indirimler ve Yapı Kredi World'e özel 7500 TL'ye varan World Puan Setur'da seni bekliyor. Kampanya detayları ve rezervasyon için setur.com.tr ya da 444-2822.
1: Köşedeki dönercin, favori pizzacın, vazgeçemediğin tatlıcın ve henüz keşfetmediklerin hepsi Migros Yemek'te. Üstelik ilk 3 siparişine özel tam 700 TL indirimle sen de acıkınca söyle. Migros Yemek. Migros uygulamasında.

0: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
1: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
2: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
3: Umran Oto Ekspertiz.
4: Reklamlar.
5: Üretmek cesaret ister. Emek ister, sabır ister. Türkiye için üreten, iş dünyasının temsilcilerini konuk ettiğimiz Üreten Türkiye, her perşembe saat 15.10'da TRT Radyo'da.

0: Bayram yolculukları içinde sevinç taşıyan küçük hikayelerdir.
1: O hikayeyi güzelleştiren şey ise sabır, anlayış ve sevdiklere sağ salim ulaşmak.
0: Yollar uzun ama her anı değerli.

0: Ana Haber Bülteni.
1: Günaydın sayın dinleyenler. 7.30 Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Spikeriniz ben Adem Karabey. Önce özetler. Siyasi partiler arasında gelenekselleşen bayramlaşma programları yapıldı. Kılıçdaroğlu mecliste yapılacak CHP grup toplantısının talimatı olmadan gerçekleştirilemeyeceğini duyurdu. İstanbul'un fethinin 573. yılı özel etkinliklerle kutlanacak. Milli Savunma

0: Sanayinin önemli projelerinden olan Gökdoğan ve Bozdoğan füzeleri son harp başlıklı test atışlarını başarıyla tamamladı. Amerika-İran anlaşması beklenirken karşılıklı saldırılarla tansiyon yükseldi. Zollingen faciasının 33. yılında hayatını kaybedenler anılacak. Dinleyeceğiniz haberlerden bazı başlıklar sunduk. Şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hac vazifesinde olan Arafat'taki Türk hacılarla telefon görüşmesi gerçekleştirdi, onlardan dua istedi. Erdoğan, hac ibadetini tamamlayan vatandaşlara selam ve saygılarını iletti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecit Tebun'la bir telefon görüşmesi de gerçekleştirdi. Görüşmeyi İletişim Başkanlığı duyurdu. Görüşmede Türkiye-Cezayir ikili ilişkileriyle bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Cezayir arasındaki işbirliğinin başta ticaret, enerji ve savunma sanayi olmak üzere tüm alanlarda daha ileri taşınması için çalıştıklarını ifade etti. Bayramın ikinci gününde siyasi partiler arasında gelenekselleşen bayramlaşma programları yapıldı. AK Parti'de ilk bayramlaşma 2 yıl aradan sonra CHP ile oldu. CHP heyetine ev sahipliği yapan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, Türkiye ortak paydası için birlik ve beraberlik mesajı verdi.
1: Türkiye ortak paydasında, milletimizin menfaatleri noktasında ve bayramlarımızda bir araya gelmek çok önemli. Dünyada yaşanan gelişmelere bakıldığında, bölgemizdeki gelişmelere bakıldığında bu birlikteliklerin, bir araya gelmenin ne kadar önemli olduğunu hep beraber görüyoruz, yaşıyoruz. Hep beraberce Türkiye davasına, Türk milleti davasına, millet davasına beraberce inşallah omuz vereceğiz, güç vereceğiz.
0: CHP heyetinin AK Parti'ye bayram ziyareti yaptığı sıralarda CHP Genel Merkezi de AK Parti heyetini ağırladı. Üç bayramın ardından yapılan bayram ziyareti samimi bir havada geçti. AK Parti heyetine ev sahipliği yapan CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, Kılıçdaroğlu'nun selamını iletti.
2: Farklı farklı düşünüyoruz, farklı pencerelerden bakabiliriz ama hepimizin gayesi vatandaşlarımızın huzur içinde, refah içinde, bu güzel coğrafyada, bu güzel ülkede birlik, beraberlik içinde yaşaması. Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun selamlarını iletmiş olayım böylelikle size.
0: Milliyetçi Hareket Partisi'nin AK Parti heyetiyle bayramlaşmasındaysa terörsüz Türkiye hedefindeki kararlılık vurgulandı. MHP Genel Başkan Yardımcısı Zuhal Topçu bu yolda önemli mesafeler kat edildiğini belirtti.
3: Artık diyeceğiz ki gerçekten bu işi de kapattık diyeceğiz. Yani bayramda, inşallah gelecek bayramda, terörsüz Türkiye'de artık yasal olarak da altyapısının bitirilip uygulamaya konduğuna yönelik belki gelecek bayramda o sohbeti yapacağız inşallah. Evet. Ve Türk ve Türkiye yüzyılına hazırlık için belki çok daha yeni projeler çıkacak. Onları konuşacağız inşallah.
0: Bayramın ikinci günü siyasi partilerin bayramlaşması gelenek. Ancak bu bayram CHP'de farklı bir bayramlaşma vardı. Mutlak butlan kararının ardından hem CHP Genel Merkezi'nde hem de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bayramlaşma vardı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun ekibi parti binasında, Özgür Özel'in ekibi ise mecliste heyetleri kabul etti. Kemal Kılıçdaroğlu, mecliste yapılacak CHP grup toplantısının talimatı olmadan gerçekleştirilemeyeceğini duyurdu. Gerekli bilgilendirmeler, talimatım gereği yapılmadığı sürece Türkiye Büyük Millet Meclisi CHP Grup Genel Kurulu yapılmayacaktır dedi. Mecliste soruları yanıtlayan Murat Emir ise grup toplantısının CHP Meclis Grup Yönetimi kararı doğrultusunda yapıldığını söyledi. Öte yandan 1 Haziran'da yapılması planlanan parti meclisi toplantısı ise başka bir tarihe ertelendi. Parti meclisi üyelerinin görevlendirilmesine ilişkin yazıların tüm üyelere henüz tebliğ edilmemesi nedeniyle toplantı tarihinin netleşmediği ifade edildi. Tebliğ sürecinin tamamlanması sonrasında toplantı tarihinin duyurulacağı belirtildi. Bugün İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümü. Çağ kapayıp çağ açan fetih büyük bir coşkuyla kutlanacak. İletişim Başkanlığı ve Valilik tarafından İstanbul'un dört bir yanında tarihi ve kültürel mirası yaşatmaya yönelik çeşitli etkinlikler düzenlenecek. Fetih ruhu sanatsal ve görsel etkinliklerle yansıtılacak. Türk Hava Kuvvetleri'nin gösteri ekibi Solo Türk'te İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümünde gösteri uçuşu gerçekleştirecek. Solo Türk'ün gösteri uçuşu bugün saat 18'de İstanbul semalarında gerçekleşecek.

0: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj paylaştı. Devlet Bahçeli mesajında İstanbul'un fethinin büyük bir tarih hamlesi olduğunu ifade etti. O gün harcını imandan alan 3000 yıllık Türk askeri dehasının tarihin seyrine vurduğu mühür olmuştur dedi. Azerbaycan'ın bağımsızlık günü dolayısıyla Türkiye'den kutlama mesajları geldi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş paylaşımında iki ülkenin ortak tarih, kültür ve kardeşlik bağını vurguladı. Can Azerbaycan'ın bağımsızlığının ilelebet payidar olmasını temenni ediyorum dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Azerbaycan'la Türkiye arasındaki sarsılmaz kardeşliğe dikkat çekti. Tek millet, iki devlet anlayışıyla yürütülen dayanışmanın daim olmasını diledi. Yılmaz, bu bağın bölgenin huzuru, istikrarı ve ortak geleceği adına güçlendiğini söyledi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki güçlü bağlara dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in liderliğinin bölgesel barış ve işbirliğine katkı sağladığını belirtti. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik ise mesajında kardeşliğimiz tek millet, iki devlet olarak ebediyen sürecek dedi. Milli savunma sanayinin önemli projelerinden olan Göktağ'ın ve Bozdağ'ın füzeleri son harp başlıklı test atışlarını başarıyla tamamladı. Böylece milli hava füzelerinin doğrulama süreci geride bırakıldı ve seri üretim süreci başladı. Tarihi gelişmeyi Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır duyurdu. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye ekonomisinin küresel krizlere rağmen güçlü ve dayanıklı yapısını koruduğunu söyledi. İhracatta olumlu tablonun sürdüğünü vurgulayan Bolat, Haziran'da 4-5 milyar dolarlık ihracat artışı sağlayacağız dedi. Bakan Bolat, AK Parti Tekirdağ İl Başkanlığı Bayramlaşma Programı'nda konuştu.
1: Türkiye'miz tam bir istikrar adası, tam bir güvenli liman ve huzur ülkesi olarak yoluna devam ediyor. Ekonomimiz güçlü, krizlere karşı dayanıklı ve işte görüyorsunuz yanı başımızda 3 aydan beri devam eden kanlı bir savaş var. Böyle bir dönemde dünyada enerjide çok büyük fiyat artışları ve arz sorunları var. Ülkemiz hükümetimizin aldığı tedbirler sayesinde ne enerjide, ne gübrede, ne petrokimya ürünlerinde arz sıkıntısı çekmedi. Körfez'deki savaştan dolayı dünyada büyüme, üretim ve ticarette artış hızında ciddi yavaşlamalar var. Ama Nisan ayı çok iyi bir ihracat artışımız oldu, %22,5. Bu ay Mayıs ayı da çok iyi gidiyor. İhracatımızın temposu iyi. Haziran ayında biz 4-5 milyar dolar ihracat artışı sağlayacağız.
0: Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, kurban pazarlarında satılamayan kurbanlıkları Et ve Süt Kurumu'nun satın alacağını açıkladı. Önceki yıllarda olduğu gibi bu yılda üreticilerimizi mağdur etmeyeceğiz dedi. Kurban satışı için sevk raporu olan kurban pazar yeri giriş, kira ve nakliye faturası bulunan üreticiler ilçe tarım ve orman müdürlüklerine başvuru yapabilecek. Bakan Yumaklı, satın alım işleminin 1-7 Haziran tarihleri arasında gerçekleşeceğini belirtti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, çocukları dijital ortamda zararlı içeriklerden korumaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Mahinur Özdemir Göktaş, çocuk için dost uygulamalar sistemiyle bugüne kadar çocuklara yönelik 3100 zararlı içerik hakkında işlem yapıldığını söyledi. 2018'den bu yana çocuk dostu olarak önerilen kitap sayısının 2354'e ulaştığını açıkladı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, 2015'te Fenerbahçe futbol takımının otobüsüne yönelik silahlı saldırı soruşturmasıyla ilgili soruyu yanıtladı. Ülkemizde hiçbir şey kapalı kalmasın, açıklansın, araştırılsın dedi. Bakan Aşkınbak açıklamayı Rize'deki bayramlaşma programında yaptı.
2: Onu bakan bey açıklamasını yapacak tabii, biliyorsunuz. Hukukçu olan genel başkan yardımcım var burada. Biliyorsunuz süreç takip ediliyor, bakanımız takip ediyor. İnşallah ülkemizde hiçbir şeyin kapalı kalmasın, açıklansın, araştırılsın. İnşallah onlar da üzerine düşen görevi yapacaklar.
0: Bolu'da Kurban Bayramı tatili süresince oluşması beklenen trafik yoğunluğu nedeniyle kamyon, çekici ve tanker gibi araçlara belirli güzergahlarda geçici seyir kısıtlaması uygulanacak. Bolu Valiliği 2026 yılı Kurban Bayramı

tatili nedeniyle büyük şehirlerden çıkış yönünde trafik yoğunluğunun artmasının beklendiğini açıkladı. Açıklamada vatandaşların güvenli seyahat etmesi, trafik sıkışıklığının azaltılması ve kamu düzeninin sağlanması amacıyla tedbir alındığı belirtildi. Bu kapsamda 30 Mayıs saat 13'ten 1 Haziran saat 1'e kadar İstanbul yönünde Anadolu Otoyolu, D100 ve D750 karayollarının belirli kesimlerinde kamyon, çekici ve tankerlerin seyirlerine izin verilmeyeceği bildirildi. Tedarik zincirinin aksamaması içinse bozulabilir gıda ve temel ihtiyaç ürünlerini taşıyan araçlara istisnai olarak geçiş izni verileceği kaydedildi. Yurtta sağanak yağış etkisini sürdürüyor. Manisa'da sağanak nedeniyle bir otomobil sele kapıldı. Bağ ve bahçeler sular altında kaldı. Birçok kentte de yollar göle döndü. Evleri, ahırları ve tarım arazilerini su bastı. Edirne, Bilecik, Kocaeli ve Bursa'da yer yer sağanak ve dolu etkili oldu. Cadde ve sokaklar göle döndü. Bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Bolu'da ise yıldırım düşmesi sonucu piknik yapan 3 kişi yaralandı. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında tansiyon yüksek. Amerika Birleşik Devletleri İran'ın güneyindeki Bender Abbas'ı bir kez daha vurdu. Hürmüz Boğazı'nda Amerikan güçlerine ve ticari deniz trafiğine tehdit oluşturduğu gerekçesiyle bir askeri tesise saldırı düzenlendi. Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM, İran'ın Hürmüz Boğazı çevresinde 6 kamikaze drone'u etkisiz hale getirdiğini de duyurdu. İran, Bender Abbas'taki saldırıya karşılık bölgedeki bir Amerikan hava üssüne hedef aldığını açıkladı. Tahran yönetimi saldırıların tekrar etmesi halinde verilecek yanıtın daha sert ve kararlı olacağı uyarısında bulundu. İran'ın güneyinde de patlama sesleri duyuldu. İran basını bu şehir eyaletinde duyulan patlama sesinin hava savunma sistemlerinin düşman hava araçlarına müdahalesinden kaynaklandığını duyurdu. Cem şehri kaymakamı Cem semalarında İran silahlı kuvvetleri tarafından bir hava aracı düşürüldü dedi. Amerikalı yetkililer iddiaları yalanladı. Herhangi bir Amerikan uçağının düşürülmediğini belirtti. İran devrim muhafızları Hürmüz Boğazı'nın kontrolünün Tahran'da olduğunu savundu. İzinsiz geçiş yapan iki geminin durdurulduğu, iki geminin de geri çevrildiğini açıkladı. Hürmüz'den geçiş yapacak gemilerin İran donanmasıyla koordinasyonun zorunlu olduğunun altı çizildi. Son bir günde Hürmüz'den 26 geminin geçtiği belirtildi. İran'ın füze saldırısı sonrası bölgede alarm durumuna geçildi. Amerikan üslerine ev sahipliği yapan Kuveyt'te sirenler çaldı. Kuveyt ordusu hava savunma sistemlerinin füze ve insansız hava araçlarına müdahale ettiğini duyurdu. CENTCOM'da İran'ın Kuveyt'e bir balistik füze fırlattığını, füzenin Kuveyt güçleri tarafından havada imha edildiğini açıkladı. Kuveyt, İran'dan düzenlenen saldırıları kınadı, ülkenin güvenliğini korumak için tüm haklarımız saklıdır denildi. İsrail ordusu ateşkese rağmen Lübnan'ın başkenti Beyrut'u vurdu. Lübnan'ın güneyine yönelik hava saldırılarını da yoğunlaştırdı. Ülkenin farklı noktalarına 108 hava saldırısını düzenledi. Bayramın ikinci gününde 28 kişi hayatını kaybetti. Soykırımcı İsrail Gazze'de katliam yapıyor. Ateşkese uymayan İsrail unsurları Kurban Bayramı'nda da bombardımana devam etti. Bayramın ilk iki günündeki saldırılarda can kaybı 19'a yükseldi. Katil İsrail unsurları işgal altındaki Batı Şeria'da da zulmediyor. Baskınlar düzenliyor, hukuksuz gözaltılar yapıyor. Son baskınlarda 17 Filistinli gözaltına alındı. Almanya'nın Solingen kentinde 29 Mayıs 1993 tarihinde aşırı sağcı ırkçılar tarafından kundaklanan evde hayatını kaybeden 5 Türk facianın 33. yılında anılacak. Katliamın yaşandığı evin önünde gerçekleştirilecek anma programında Kur'an-ı Kerim okunacak, dualar edilecek ve ırkçılık bir kez daha lanetlenecek. Katliamın yaşandığı evin müze yapılması için çalışmalar da sürüyor. Dinlediğiniz haberlerden özetler. Siyasi partiler arasında gelenekselleşen bayramlaşma programları yapıldı. Kılıçdaroğlu mecliste yapılacak CHP grup toplantısının talimatı olmadan gerçekleştirilemeyeceğini duyurdu. İstanbul'un fethinin 573. yılı özel etkinliklerle kutlanacak. Milli savunma sanayinin önemli projelerinden olan Gökdoğan ve Bozdoğan füzeleri son harp başlıklı test atışlarını başarıyla tamamladı. Amerika-İran anlaşması beklenirken karşılıklı saldırılarla tansiyon yükseldi. Solingen faciasının 33. yılında hayatını kaybedenler anılacak.

0: سبورت. A Milli Futbol takımı 2 günlük iznin ardından çalışmalarına başladı. Ay Yıldızlar teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde basına kapalı bir antrenman yaptı. Basketbolda playoff çeyrek final heyecanı 2 maçla sürdü. Trabzonspor'u deplasmanda yenen Bahçeşehir Koleji yarı finale yükseldi. Galatasaray MCT Teknik'se Beşiktaş Gain'i mağlup ederek seriyi 3. maça taşıdı. Çeyrek finallerde bugün de 2 maç oynanacak. Saat 18'de Türk Telekom Anadolu Efes, saat 20.30'da ise Safiport Erokspor Fenerbahçe Beko maçları oynanacak. Transfer çalışmalarına devam eden Eczacıbaşı Dynamit kadrosuna iki ismi dahil etti. Alman orta oyuncu Kamila Wetzel ve Sırp smaçör Aleksandra Uzelac'la sözleşme imzalandı. Hava durumu. Ülkemiz genelinin çok bulutlu, kıyı Ege, Antalya ve Van çevreleri dışında kalan diğer bölgelerimizin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Karadeniz kıyılarıyla Adana'nın doğusu, Osmaniye çevreleri, Kahramanmaraş'ın batı ilçeleri, Hatay'ın kıyı kesimleri, Niğde, Nevşehir, Kayseri, Yozgat, Tokat ve Ordu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Kilis ve Gaziantep çevrelerinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güney yönlerden kuvvetli olarak eseceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıkları kuzey ve doğu kesimlerde 5 ila 7 derece azalıyor. Diğer yerlerde ise önemli bir değişiklik beklenmiyor. Bazı il merkezlerinde beklenen günün en yüksek hava sıcaklığı şöyle olacak. Ankara ve Bolu 18, İstanbul, Bursa, Kocaeli ve Kahramanmaraş 24, İzmir, Antalya ve Iğdır 30, Gaziantep, Diyarbakır, Balıkesir, Çanakkale ve Edirne 25, Manisa, Denizli ve Adana 28, Adıyaman, Muğla ve Mersin 20, Zonguldak, Trabzon ve Ordu 20, Sivas, Yozgat, Karabük ve Erzincan 17, Malatya ve Elazığ 23, Ardahan 14 ve Şanlıurfa 29 derece.
1: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sunar.
2: Yol durumu.
0: Nurdağ Gaziantep yolunun 33 ile 37. kilometreler arasında üst yapı çalışmaları nedeniyle trafik diğer şeritten kontrollü olarak veriliyor. Ardahan Susuz yolunun ilk 5 kilometreler arasında yolun sağ şeridinde çalışma olmasından kaynaklı trafik sol şeritten sağlanmakta olup sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
1: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sundu.
0: TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bülteni dinlediniz.
3: Reklamlar.
4: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
5: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
4: Akakçe.
6: Hemen bakıyorum hayatım.
4: Akakçe. En ucuzu bulmak içindir.
6: Akakçe.
7: Bayram alışverişlerinize 3000 TL'ye varan bonus Denizbank kredi kartlarında. Giyimden kozmetiğe, elektronikten seyahate, beyaz eşyadan konaklamaya kadar birçok sektörde yapacağınız ikinci ve sonraki her 5000 TL ve üzeri alışverişinize 500 TL, toplamda 3000 TL bonus Denizbank'tan hediye. Deniz kartımı indirin, kampanyalara katılın, avantajları kaçırmayın. Son gün 31 Mayıs. Detaylı bilgi denizbonus.com'da. İlerisi bilin.
8: Yapı Kredi World'lüler

0: Sütlerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 30 Mayıs 1 Haziran tarihleri arasında sütlerde aynı ürünün ikincisi %50 indirimle Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros hepimize iyi
1: gelecek. Opel'in enerjisiyle yeni fırsatlara taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 50 bin TL'ye varan kredi veya nakit indirim seçeneğiyle showroomlarda seni bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
2: Bayram hediyenizi şimdiden almak için Doğru Beko'ya. Seçili beyaz eşya.

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
1: Kazancım Net, sigortam Net. Köşedeki dönercin, favori pizzacın, vazgeçemediğin tatlıcın ve henüz keşfetmediklerin hepsi Migros Yemek'te. Üstelik ilk 3 siparişine özel tam 700 TL indirimle, sen de acıkınca söyle. Migros Yemek. Migros uygulamasında.
2: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
3: HDI Sigorta.
4: Macera şimdi başlıyor. Opel Frontera güçlü tasarımı, geniş iç hacmi ve ileri sürüş teknolojileriyle hayatın ritmine uyum sağlar. Frontera şimdi Mayıs ayına özel 1 milyon 600 bin TL'den başlayan fiyatlarla showroomlarda. Kampanya detayları için opel.com.tr'yi ziyaret et. Opel Frontera, her günün macerasına hazır.
5: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
6: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
7: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
8: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
7: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
8: Mutlu Akü bir numara.
9: Harika bir pas. Şimdi potaya doğru yükleniyor. Yükseldi. Smaç geliyor. Derken Vodafone'la Alperen'den inanılmaz bir blok. Uhuhu, müthiş bir zamanlama. İnanılmaz bir blok. Sahanın lideri benim diyor.
10: Evet Murat. Sahanın yeni bir lideri var artık. Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
9: Bravo Vodafone.

0: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
1: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankart'a özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
2: Reklamlar. Güvenli yolculuk.
3: Merhaba, ben yol güvenlik uzmanı Ahmet Özgün. Trafikte en korktuğumuz başımıza gelirse ne yapmalıyız? Evet, trafik kazasından bahsediyorum. Ölüm veya yaralanma ile sonuçlanmayan maddi hasarlı kazaya karışırsanız yapmanız gerekenleri adım adım anlatmak istiyorum. Birinci adım, güvenlik önlemlerini almak olmalı. Araçtan iner inmez reflektif yeleğinizi giyin. Kazayı yaptığınız yerde

0: başka kazalara sebep olmamak için aracınızda bulunan üçgen reflektörleri yerleştirin. Reflektörlerin birincisini en az 75 metre, diğerini 30 metre geriye yerleştirin. Araçları hareket ettirmeden kazanın fotoğraflarını tüm açılardan çekin. Bu sigorta şirketinin kazayı değerlendirmesi için oldukça önemlidir. Aracınızın darbe olan bölgelerini özellikle fotoğraflayın. Şimdi aracınızı uygun bir alana çekin. İşlemlere orada devam edebiliriz. Böylece kazan olduğu bölgede oluşması muhtemelen trafik sıkışıklığını önlemiş oluruz. Hasar sürecinde sigorta şirketlerine iletmek üzere kazaya karışan tarafın veya tarafların ehliyet, ruhsat ve poliçe örneklerini temin etmeniz gerekiyor. Detayları görünebilir bir şekilde fotoğraf çekmeniz yeterli olacaktır. İki veya daha fazla aracın karıştığı maddi hasarlı trafik kazalarını kayıt altına almak için kaza tespit tutanağı doldurmanız gerekiyor. Kazaya karışan sürücüler kusur oranlarını kabul ederse, aralarında anlaşır ise kaza tespit tutanağı doldurulur. Aksi halde polis ya da jandarmaya haber vermeniz gerekecek. Güvenli yolculuklar.
1: Güvenli yolculuk.

Gündem. Günaydın sevgili dinleyicilerimiz. Türkiye Radyoları 1. programı Radyo 1'de Gündem TRT Ankara Radyosu'nda başladı. Yapımcımız Ferruh Bakır, teknik yönetimde Ertuğrul Kaya, mikrofonda ben Sinem Yıldırım Yalçın. Bugün 29 Mayıs Cuma, Kurban Bayramı'nın 3. günü ve tüm dinleyenlerimizin, İslam aleminin Kurban Bayramı'nı tebrik ediyoruz ve gündemin başlıklarıyla devam ediyoruz. Amerika Birleşik Devletleri İran krizinde bir yandan ABD saldırıları aralıklarla sürerken diğer yandan Hürmüz'ün statüsüyle ilgili karşılıklı açıklamalar yapılıyor. Kurban Bayramı'nın 3. günü yaşanırken bayramda diyet ve beslenme nasıl olmalı, nelere dikkat edilmeli? Bugün İstanbul'un fethinin 573. günü. Haftanın kültür sanat gelişmeleri, etkinlikleri.

0: Zaman geçiyor.
1: Siz kahvaltı sofrasında günü yaşamaya başlarken...
0: Zaman geçiyor.
1: Siz trafiğin içinde işinize yetişmeye çabalarken...
0: Zaman geçiyor.
1: Dünya kendi etrafında dönerken...
0: Olup bitenleri...
1: Geçip gidenleri...
0: Yaşanmışlıkları, yaşanacakları...
1: Üzüntüleri...
0: Sevinçleri...
1: Hayatı dinleyin. Radyoda.
0: Gündem.
1: Hayatın içinde sizinle.
2: Saat 8'i gösteriyor sevgili dinleyicilerimiz. Şimdi ise gazetelerin ilk sayfalarından haberler aktaracağız size. Turumuza Hürriyet gazetesiyle başlıyoruz ve bugünkü manşeti 66 yıldır böyle su görmemiştik. Türkiye özellikle son 7 ayda 66 yılın en yoğun yağışını aldı. Bazı barajlarda doluluk oranı %100'e ulaştı. Suriye ve Irak'ta Fırat Nehri için taşkın alarmı verildi. Çok iyi yönetilmedi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı barajlarımızdaki

doluluk oranımız %75'ler civarında, bazı barajlarımızda %100'e ulaştı. Bu sevindirici, ancak su doğru yönetilmezse en yıkıcı afetlerden birine dönüşür dedi. Uzmanlar da su yoğunluğunun bazı bölgeler için risk yarattığını belirterek özellikle Yeşilırmak Havzası'na dikkat çektiler. Salı çıkmazı 3 bayram sonra ziyaret, mutlak butlan kararının ardından AK Parti 3 bayram sonra Cumhuriyet Halk Partisi'ni ziyaret etti. CHP'li Sevda Erdan Kılıç, AK Partili Resul Kurt Başkanlığındaki heyeti ağırladı. Özel'in acı günü, Özgür Özel kalp krizi sonucu hayatını kaybeden amcası Necati Özel'i toprağa verdi. Özel, yeğenleri Pınar ve Tolga Özel'le birlikte taziyeleri kabul etti. Mahkeme kararıyla Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı'na dönen Kılıçdaroğlu, salı günleri yapılan meclis grup toplantısının kendi talimatı dışında yapılmamasını istedi. Ve Milliyet gazetesine geçiyoruz. Sinan'ın Selimiye sırrı. Mimar Sinan'ın ölümünden 438 yıl sonra sırrı çözüldü. Ustalık eserim dediği Selimiye Camii dahil bazı eserlerini yüzyıllardır ayakta tutan gerçek ortaya çıktı. Sinan'ın yüzyıllardır merak edilen mimari sırrı, Topkapı Sarayı harem bölümünde bulunan 3. Murat Has Odası'nın cephesindeki dekoratif dairesel elemanın analiziyle ortaya çıktı. Sembolik imza niteliğindeki eleman, usta mimarın eseri inşa ederken dairesel geometrik hesaplama kullandığının kanıtı oldu. Tehdide doymuyor. ABD Başkanı Trump'ın Umman'a yönelik tehdidi yeni bir tartışma başlattı. CNN'e göre Umman, Trump'ın başkanlığı boyunca yaklaşık 200 ülkeden saldırı olasılığını açık bıraktığı veya fiilen saldırdığı en az 15. ülke oldu. Yani Trump her 13 ülkeden birine saldırdı ya da tehdit etti. Bu ülkeler dünyadaki her 11 kişiden birini oluşturuyor. Kadının iktidar yürüyüşü haberini de Milliyet gazetesinden aktaralım. Görünürlük arttı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğindeki AK Parti iktidarları döneminde kadının toplumsal ve siyasal hayattaki yükselişi raporlaştırıldı. Raporda kadınların aile, eğitim, çalışma hayatı ve siyasette daha güçlü şekilde yer almasını hedefleyen politikalarla kadınların toplumsal görünürlüğü artırılmış, hak ve özgürlükleri yasal düzenlemelerle güçlendirilmiştir değerlendirilmesi yapıldı. Akşam gazetesine geçiyoruz. Vizede global vurgun haberi manşette. Türkiye'de randevu krizi ve yüksek hizmet bedelleriyle gündeme gelen VFC Global'ın kurduğu vurgun düzeni uluslararası bir rapora dönüştü. Avrupa Birliği denetimlerine de yansıdı. Lighthouse Reports'un raporu, AB Komisyonu ve 22 Schengen ülkesinin denetim kayıtlarıyla eski çalışanların ifadelerine dayandırıldı. Raporda vize sektöründe uluslararası tekele dönüşen şirketle ilgili şu usulsüzlükler sıralandı. Randevular bilinçli bloke ediliyor. SMS ve kurye teslimatı gibi gereksiz ek hizmetlerle haksız kazanç sağlıyor. Kişisel verilerin güvenli saklanması ve paylaşılmasında ihlaller var. Botlar ve dış acenteler aracılığıyla randevular bloke edilip sonradan satılıyor. 70'ten fazla ülkede hizmet veren VFS Global'ın %75 hissesi ABD'li fon devi Blackstone gruba ait. Schengen vizesi ücreti yetişkinler için 90 euro. Aracı kurum ücretleri ise 20-40 euro, ancak ek hizmetlerle 140 euroya kadar çıkıyor. Fotoğrafı gönderip parayı aldılar. Özel ve Veli Ağbaba'ya yakın iş insanı Turgut Koç, şaibeli kurultay soruşturmasında ifade verdi. O tarihte otelde konaklıyordum. Oy kullanan delege kartı ve oy pusulasının fotoğrafını çekip telefona gönderirdi. 20.000 TL isteyen Etimesgut delegesine Özel'e versin diye 10.000 TL yolladım, o da verdi. Grup da parti meclisi de ertelendi. Kılıçdaroğlu vekillere hitaben bir açıklama yaparak meclis grup toplantısının ne zaman yapılacağına henüz karar vermediğini duyurdu. Pazartesi yapılması planlanan parti meclisi toplantısı ise üyelere tebligatların henüz sağlıklı şekilde ulaştırılmadığı için ileri bir

Tarihe ertelendi. Bu haberi de akşam gazetesinden aktarmış olduk. Sabah gazetesinin manşetinde şaibeli kurultayda oy pusulası itirafı haberi var.

0: ve kurban bağışlarını ve erzak kolilerini ulaştırdı. Yoksullukla savaşan Nijerliler sevinçlerini "Türkler burada olduğu için herkes sofrasında mutlu" sözleriyle diye getirdi. Erzak kolisini alan yaşlı bir Kamboçyalının ağlayarak Türk halkına dua etmesi duygulandırdı. Yeni Şafak gazetesine geçiyoruz ve gazete turumuzun son gazetesi. "Türkse yardıma gelmiştir" manşeti Yeni Şafak'ta bugün. Nairobi sokaklarından yükselen ses bu. Gazze başta olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki mazlumların sesi ve hamisi olan Türkiye, Kenya'da da hayırla yad ediliyor. Türkiye, çamurlu sokaklarda yalnızca ihtiyaç sahiplerine gıda ulaştırmıyor. Unutulmuş insanlara yeniden onur, aidiyet ve kardeşlik hissi kazandırıyor. Gözyaşları içinde Türkiye'ye dua, yine Kamboçya'da dualar manşette yer alıyor. Yeni Şafak gazetesinde bir de fotoğrafa yer verilmiş. Türkiye Diyanet Vakfı'nın Kamboçya'da vekaletle kurban organizasyonunda yardım ulaştırılan 89 yaşındaki bir adamın gözyaşları içerisindeki duası duygusal anlar yaşattı. ABD anlaşma tamam, İran doğru değil. Son olarak bu haberi de aktaralım. ABD ve İran arasında temaslar sürerken Amerikan tarafı anlaşmaya varıldığını duyurdu. Ateşkesi 60 gün uzatacak ve İran'ın nükleer programına ilişkin müzakereleri başlatacak mutabakat zaptı için ABD'li yetkililer Trump'ın onayını bekliyor dedi. İranlı yetkililer ise doğru değil, metin henüz tamamlanmadı diyerek yalanladı. Biz gazete turumuzu noktalıyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Şimdi ara vereceğiz. Aranın ardından gündeme kaldığımız yerden devam edeceğiz.
1: Reklamlar.
2: Tek güzel çay Doğuş Çay.
1: Karadeniz'in ve dünyanın kaliteli çayları Doğuş Çay ustalığıyla harmanlandı. Sadece 15 dakikada demlenen Doğuş Black Label'ın yoğun demiyle günün her anına lezzet katın. Hep güzel çay, Doğuş Çay.
2: Hep güzel çay, Doğuş Çay.
3: Türkiye'nin lider lastiği Lassa'dan sağlam yaz kampanyası. Tek seferde Lassa markalı 17 jant ve üzeri 4 lastik alımınıza Total Enerji istasyonlarında geçerli 2500 liraya varan yakıt puan hediye. Ayrıntılı bilgi lassa.com.tr'de.
4: Sağlam.

0: bebek. İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
1: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 50 bin TL'ye varan kredi veya nakit indirim seçeneğiyle showroomlarda seni bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
2: Aracını Trinx satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinx satla 1 dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
3: Sütlerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 30 Mayıs 1 Haziran tarihleri arasında sütlerde aynı ürünün ikincisi %50 indirimle Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros hepimize iyi
4: gelecek. Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın.

0: İş Bankası Kort'ta. Tenisin yanında, yarınında.
1: İş ortaklarımız bin bir emek her gün kepenk açıyor. Açtıkları o kepenk sınırları aşıyor. Dünyanın dört bir yanına açılıyor.

0: Türkiye Radyoları 1. programı Radyo 1'de, gündem programı Ankara Radyosu stüdyolarından canlı olarak devam ediyor.
1: Saat 8.15'i gösteriyor sevgili dinleyicilerimiz. Mustafa Sağ Yaşar'ın sesinden Köprüler Yaptırdım Gelip Geçmeye eserini dinledik ve gündeme kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün Kurban Bayramı'nın 3. günü. Mersin Çağ Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Sayın Murat Koç bizimle birlikte. Sayın Koç, hoş geldiniz. İyi bayramlar.
2: Çok teşekkür ediyorum Sinem Hanım. Ben de tüm dinleyicilerimizin, tüm TRT çalışanlarının, başta sizler olmak üzere bayram boyunca görevdeydiniz.
1: Çok
2: hepinizin bayramını kutluyorum efendim.
1: Çok teşekkür ederiz. Tabii bayramı böyle daha fazla coşkusuyla kutlamak, yaşamak, konuşmak isteriz ama biliyorsunuz gündemde daha çok dış politikayı değerlendiriyoruz. Dolayısıyla maalesef ki savaş konuşacağız, müzakereleri konuşacağız, krizleri konuşacağız. Bunlar da bizim görevimiz elbette. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki tansiyon her zaman olduğu gibi yüksek ama bir anlaşma umudu da var. Masada belli bir aşama kaydedildi. Amerikan basını tarafların 60 günlük bir anlaşma üzerinde anlaştığını ancak ABD Başkanı Donald Trump'ın anlaşmaya henüz nihai onay vermediğini yazdı. İran medyası bu haberi yalanladı. İran'da hava savunma sistemlerinin devreye girdiğini ve bir ABD savaş uçağını hedef aldığını da biliyoruz ki bu iddia da olabilir. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri bunu yine yalan. Dolayısıyla tansiyon yüksek ama bir barış umudu da en azından bizlerin içinde var. Ne dersiniz?
2: Şimdi Sinem Hanım, tabii savaşın geleceğinin artık periyodik olarak bozulan ve uzatılan ateşkesler, nokta atışı, askeri ve siber operasyonlar, boğazlarda da kontrollü gerilimler ve özellikle ekonomik yaptırım etkisiyle sürdürülen bir asimetrik yıpratma dengesinde devam edeceğini az çok biliyoruz. Ve yine artık biliyoruz ki sadece piyasaların fiyatlayabileceği seviyede tutulan zorunlu geçici bir kaos içinde kaldığımız bir dönemdeyiz. Yani ta ki finans kapital bu asimetrik denge krizinin sürdürülebilir olduğuna inanmayana kadar. Yani arka planda özellikle finans kapitalin bugüne kadar şekillendirmekten biraz uzakta durdu. Ancak yakından takip ettiği bir sistem var. Bu Trump ve İran'ın söylem savaşlarının çok ötesinde bir durum bence. Ve bugüne kadarki atılan adımların tamamı da aslında biraz önce söylediğim küresel finansal sistemin içerisindeki aktörlerin etkisiyle aslında biraz düşünülmesi ve değerlendirilmesi gereken ciddi bir durum. Bugün gelinen noktadaki kilitlenmeyi de anlamak için Donald Trump'ın savaş kazanan, barış getiren, zafer kazanan bir lider olarak İran cephesinden dönmesi arzusundan ziyade daha gerçekçi bir perspektiften küresel finans kapitalin eğilimlerine ve arka plan dinamiklerine bakmak lazım. Çünkü uzatılmış ateşkesler ve mutabakat arayışları aslında biraz önce söylemiş olduğumuz güç odaklarının küresel tercihleriyle doğrudan alakalı bir görüntü sunuyor. Neden? Çünkü ABD iç siyasetindeki bu magacılar, evangelistler, Pentagon dengesinin karşısında bir Wall Street lobileri, savunma sanayi devleri ve enerji kartelleri arasındaki güç savaşı net bir şekilde aslında bugün önümüzde duruyor. Yani Washington'un Tahran politikasını şekillendiren ana dinamik haline dönüşmüş durumda bunlar. Ve finans kapitalin bu karmaşık yapısı Trump'ın da ötesinde Washington'da tam bir uzlaşı olmasını da engelleyen ve bu tablo en azından bu savaş için neoliberal pragmatizmin ve asimetrik güç savaşlarının sınırlarına da ulaştığımızı aslında söylüyor. Yani geleneksel teorinin aksine özellikle Donald Trump, İran rejimi ve küresel sermayenin sahibi olan enerji, finans, teknoloji devleri arasında doğrusal bir kutuplaşma olmasa da her aktörün kendi neoliberal çıkarları doğrultusunda savaşı manipüle ettiği, sınırları belli, asimetrik bir denge krizinin içinde kalmış durumda. Dünya tarihindeki büyük savaşlarda da bu asimetrik denge krizinin yaşandığını özellikle görüyoruz. Çünkü bugünkü tabloda ABD tarafında savunma sanayi finansmanının vekalet savaşı tercihi var. Bunun özellikle altını çizmek istiyorum Sinem Hanım. Büyük yatırım fonları, işte BlackRock'lar, Vanguard'lar, ABD savunma sanayi devlerinin en büyük hissedarları ve büyük yatırım fonlarını doğrudan bir savaş, küresel tedarik zincirlerini daha da zorlayarak borsalarda çöküş riski yaratacağına inanıldığından dolayıdır ki aslında büyük bir sıcak savaş taraftarı değil bu yapılar. Ve finans kapital bugüne kadar olduğu gibi büyük bir savaş yerine Orta Doğu'daki vekalet savaşlarının sürmesini tercih ediyor. Bu biraz önce söylediğim vekalet tercihine de denk geliyor. Çünkü vekalet savaş araçlarına doğrudan veya el altından daha fazla silah satıldığını aslında bütün sayılar da bize söylüyor. Yani devlet dışı silahlı aktörler ekonomik çarpan etkisi yaratan bir yapıya sahip. Bazı zaman vekalet savaş araçları devletler de olabiliyor. Onun için bunu göz ardı etmemek lazım. Yine böylece bu yatırım fonları aynı zamanda Kongre'deki hem demokrat hem de cumhuriyetçi şahin kanatları fonlayarak askeri bütçenin de sürekli büyümesini sağlıyor. Yani arka planda aslında ABD'nin ulusal çıkarlarıyla farklı noktalarda örtüşen grupların bakış açıları var. Ama bir diğer tarafta Sinem Hanım, enerji kartelleri ve petrolün finansallaşmasının gerçeği önümüzde de durduğunu net bir şekilde biz de kendimiz yaşayarak gördüğümüz bir zaman dilimi içerisindeyiz. Çünkü petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar türev piyasalarda milyarlarca dolarlık spekülatif kazanç kapısını da açmış durumda. Evet, biz bugün savaşın mutabakat, işte bir şekilde bir barış ya da işte çatışmaların durdurulmasına boyutuna odaklanırken diğer tarafta başka bir ekibin aslında çok ciddi spekülatif kazançlar içerisinde olduğunu da görüyoruz. Yani bu yüzden ABD içindeki yerli petrol ve kaya gazı üreticileri İran'a yönelik yaptırımların da sıkı tutulması arzusu içerisindeler. Yine bu yüzdendir ki enerji lobisi özellikle Cumhuriyetçi Parti üzerinde baskı kurarak savaş çıkarmıyor.

0: bırakmadan İran'a maksimum baskı politikasını da sürdürme taraftarı. Ve bundan daha önemlisi, ABD iç pazarında petrol fiyatlarının fırlaması Trump'ın seçmen nezdindeki en büyük vaadi olan enflasyonu düşürme teziyle çalışıyor. Yani bir taraftan para kazananlarla siyasetçilerin korkuları ve isteklerinin aslında örtüşmediği bir yapı Amerika Birleşik Devletleri tablosunda gözüküyor ve enerji devleri kontrollü gerilimi sevse de sistemin tamamen fişinin çekilmesini, yani küresel bir stagflasyon riskini de kesinlikle almak istemiyorlar. Bu böyle devam ederken Sinem Hanım, ABD iç siyasetindeki Wall Street etkisi ve savaş maliyeti denilen bir konu uzunca bir sürede tartışılıyor. Yani finans kapitalin ABD federal borç yükünün sürdürülebilirliğini yakından takip ettiğini ve trilyonlarca dolarlık yeni bir Orta Doğu Savaşı'nın ABD dolarının küresel rezerv para statüsünü ve tahvil piyasasını riske attığını çok yakından görenler var.
1: Evet.
0: Yani konuya sadece boğazdan geçme vesaire tarzının ötesinde belki 10 yıllık projeksiyonu bugün itibariyle şekillendirmeye çalışan bir yapıyla karşı karşıyayız ki tahvil faizleri üzerinden de bir baskının olduğu, bu savaşta özellikle likidite krizine girilmesinin, ki özel kredi denilen bir sistemin aslında çok bir çökmeye yakın noktalarda durabileceğine dair değerlendirmeler de var. Sırf bu yüzden Washington üzerindeki özellikle ateşkes ve bu müzakere baskısını da sürekli artıran da bir yapı var. Ancak biraz önce söylediğim bu asimetrik denge farklı bir noktayı bize gösteriyor ve güçlenen teknoloji kapitali ve yaptırım ekonomisinin de o Big Five dediğimiz aslında teknoloji devletinden oluşan ve bugünlerde bence geçmişten çok daha güçlü bir hale gelen ekibin bir kendisine özgü yaratmış olduğu denge var. ABD tarafında işler böyle. Yani sadece buna müzakere ve çatışmanın azaltılması, durdurulması, Hürmüz Boğazı'nın statüsü noktasından çok daha farklı bakan bir ekip olduğunu söyleyebilirim size.
1: İşte bu yüzden Amerika Birleşik Devletleri'nde Hazine Bakanı da açıklama yapıyor savaşla ilgili. Çünkü Umman konusunda ABD Başkanı Donald Trump, hatırlayacaksınız, Umman'da diğer herkes gibi davranacak yoksa onları havaya uçurmak zorunda kalacağız şeklinde bir açıklama da bulundu Hürmüz Boğazı ile ilgili. Hemen ABD Hazine Bakanı bir gün sonra açıklamada bulundu. Umman Büyükelçisi ile görüştüğünü ve Boğaz'da geçiş ücreti alınmasına yönelik herhangi bir planlarının olmadığını garanti etti diyor. Dolayısıyla işte savaş ekonomisi her savaşta olduğu gibi bu savaşa da etki etmiş durumda. Siz de ifade ettiniz. Finans kapital Orta Doğu'da vekalet savaşlarını istiyor dediniz. İşte bu yüzden de Amerika Birleşik Devletleri müzakere masasının biraz daha geç sonuçlandırılmasını istiyor. Barışın daha geç gelmesini istiyor. Böyle düşünebilir miyiz?
0: Çok net, çok net. Aslında tam dediğim çok güzel bir örnekle çok net tanımladınız Sinem Hanım. Kaldı ki bu sadece bu tarafta değil. Bir de İran tarafında da aslında bunu destekleyen hadiseler var. Özellikle neoliberalizmin küresel çeperinde yer alsa da İran, kendi içinde bir devlet kapitalizmi ve kayıt dışı finansal neoliberal ağlar geliştirmiş durumda. Yani İran konvansiyonel olarak ABD ile yarışamayacağını biliyor. Ancak bu yüzden Hürmüz Boğazı'nı kilitleme tehdidi, siber saldırılar, bölgesel vekiller üzerinden asimetrik bir yıpratma stratejisi izliyor. Yani rejim iç meşruiyetini de korumak için nükleer kartın sonuna kadar masada tutuyor. Bu da diğer taraftan gerilimi artırırken varlıkların serbest bırakılması, özellikle yaptırım çizgisinin dışına çıkarak geçici ateşkeslerle işte 60 günlük uzatma formülleri gibi neoliberal de bir pazarlıkla konuya yaklaşıyor. Burası da çok önemli. Yani daha düne kadar farklı ideolojik tasarım sinemanın bugün o karşılıklı simetrik dengenin bir unsuru olarak neoliberal bir pazarlığa dönüşmüş durumda. Evet, görünürde Bender Abbas vuruluyor, çeşitli enerji tesisleri vuruluyor, bazı işte drone, uçak, bir sürü iddia var. Ancak karşı taraftaki bu neoliberal yaklaşımın da çok net bir şekilde ortada durduğunu görüyoruz.
1: Evet.
0: Ve bence bu kaos içinde küresel finans, özellikle sloganların ve kamuoyunu manipüle etme taktiklerinin, kinetik bir savaşın getirdiği enflasyon, bütçe açığı gibi gerçek dengelerle baş etmeye yetmediğini çok net bir şekilde anladı, bu birincisi. İkincisi, konvansiyonel ve teknolojik üstünlüğe sahip bir güç karşısında asimetrik direncin bir sınırı da olduğu görüldü, İran açısından söylüyorum. Üçüncüsü, devlet kapitalizmi ve kayıt dışı finans ağları ne kadar güçlü olursa olsun, ideolojik katılıktan ve en nihayetinde pragmatik tavizler verileceği, yani nükleer güvence ve boğazın açılması pazarlığının da artık net olarak konuşulduğunu görüyoruz. Yani yüzlerce siyasetçi öldürülmüş olsa da, çok fazla kayıp verilmiş olsa da, netice itibariyle konu neoliberal bir boyuta geldi. Ve neoliberal piyasalarının kaostan ziyade vadeli kar elde etme iştahıyla uzun vadeli sistemik çöküş korkusu arasında da kaldığını gördü. Yani uzun vadeli karların işte garantörü olanlar aynı zamanda sistemik çöküşü de bir taraftan görmek zorundalar. Son olarak da modern savaşların artık sadece toprak kazanımı değil, veri, çip ve dijital altyapıyı felç etme savaşı olduğu da bir kez anlaşıldı ve artık savaşın yeni ortakları var sinemanın.
1: Evet.
0: Bu ortaklar özellikle dünyadaki dijital verileri ve dünya datasını kullanan ve bunlardan beslenen ekip savaşın doğrudan göbeğinde. İşte bütün bu yapılar Donald Trump'ın çok ötesinde, söylediklerinin çok ötesinde yeni bir denge oluşturmuş durumda. Bence mevcut durumu bu denge üzerinden okuduğumuz takdirde çok daha farklı sonuçlar ve sürece dair yayılabilecek bazı etkileri de daha net görebilmemizi sağlayacak efendim.
1: Katkılarınız için çok teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar dileriz. Sağolunuz.
0: Ben de çok teşekkür ediyorum. Tekrar iyi bayramlar diliyorum.
1: Teşekkürler. Efendim. İyi bayramlar. Mersin Çağ Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Murat Koç bizimle birlikteydi sevgili dinleyicilerimiz. ABD-İran arasında yaşanan krizi farklı bir bakış açısıyla değerlendirdi Sayın Murat Koç. Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi ara vereceğiz. Aranın ardından devam edeceğiz.
2: Reklamlar.

0: marka araca bakım ve onarım Bosch Car Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Evinizin yeni ışıltısı Olivia, koltuk, yemek ve yatak odası konsepti 199.900 liradan başlayan fiyatlarla Mondium'da. Detaylar mondium.com.tr'de. Şansa kalmaz
2: işiniz, Umran Oto Ekspertiz. Harika bir pas. Şimdi potaya doğru yükleniyor. Yükseldi, smaç geliyor. Derken Vodafone'la Alperen'den inanılmaz bir blok. Ohoho, müthiş bir zamanlama. İnanılmaz bir blok. Sahanın lideri benim diyor.
3: Evet Murat, sahanın yeni bir lideri var artık. Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
2: Bravo Vodafone. Setur yaşam. Sonunda yaz geliyor. Setur'da erken rezervasyon fırsatları devam ediyor. %50'ye varan indirimler ve Yapı Kredi World'e özel 7500 TL'ye varan World Puan Setur'da seni bekliyor. Kampanya detayları ve rezervasyon için setur.com.tr ya da 444-2822.
4: Köşedeki dönercin, favori pizzacın, vazgeçemediğin tatlıcın ve henüz keşfetmediklerin hepsi Migros Yemek'te. Üstelik ilk 3 siparişine özel tam 700 TL indirimle sen de acıkınca söyle. Migros Yemek. Migros uygulamasında.

0: Günün kazananı Harun Bey.
1: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
2: Yoksa sorun değil.
1: Dedim kızım, halleder baban. Maaşı daha vardı ama günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir. Ya dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
0: Siz de Vakıf Katılım Mobil Şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
3: BTT AVM'de A'dan Z'ye aradığın tüm ürünler ve her gün yepyeni sürpriz fırsatlar seni bekliyor. Hemen keşfet, hızlı ve güvenli alışverişin tadını çıkar.
4: Reklamlar.

0: Türkiye Radyoları birinci programı Radyo 1'de, gündem programı Ankara Radyosu stüdyolarından canlı olarak devam ediyor.
1: Saat 8.

0: 31'i gösteriyor sevgili dinleyicilerimiz. ABD-İsrail-İran savaşı başladığı günden bu yana 28 Şubat itibarıyla biz TRT İran temsilcisi Sayın Harun Aykaç'tan bilgileri alıyoruz. Son dakika gelişmelerini dinliyoruz. ABD-İran krizinde bir yandan ABD saldırıları aralıklarla sürüyor. Diğer yandan Hürmüz'ün statüsüyle ilgili karşılıklı açıklamalar var. Son durumu yine dinlemek istiyoruz. Sayın Harun Aykaç, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk efendim.
0: Tekrar iyi bayramlar.
1: İyi bayramlar.
0: Bugün
1: evet, dediğiniz gibi.
0: Buyurun, bugün yeni gelişmeleri de sizden dinlemek istiyoruz.
1: Evet, yani sizin de ifade ettiğiniz gibi temel nokta şu an için Hürmüz Boğazı'nın gelecekteki idaresi ve orada hakimiyetin yeniden tesis edilmesi meselesidir. Bu meseleyi kendi lehine çevirmek anlamında Amerika Birleşik Devletleri şu anda normal şartlarda ateşkes olmasına rağmen çeşitli defalar ateşkesi ihlal ederek İran'ın belli kentlerine saldırarak belli askeri üsleri yok etme girişimlerinde bulunuyor. Son 3 gündür aşağı yukarı her gece böyle bir vukuat oluyor. İlk vukuat Bender Abbas'a yapılmıştı. Lark Adası'na, orada askerler de vurulmuştu. Daha sonra tekrar ikinci gün yine aynı şekilde Bender Abbas ve çevresi ateş altına alındı. Dün gece de yine Amerika Birleşik Devletleri saldırı düzenledi. O saldırıyı da bu şehir yakınlarında bulunan Cem kasabasına. Ve Cem kasabasında Amerika Birleşik Devletleri'ne ait bir uçağın düşürüldüğü İranlı yetkililer tarafından açıklandı. Fakat daha sonraki süreçte ABD bu uçak düşürülme işini yalanladı. Yani dolayısıyla tam Amerika tarafından teyit edilmiş değil ama İran'ın böyle bir iddiası var. Hiç kuşkusuz bütün bu arayışlar, bütün bu çatışmalar gelecekte İran ve Umman'ın Hürmüz Boğazı'nın kontrolünü bırakması için. Çünkü İran açıklama yaptı. Biz gelecekte Umman'la beraber burada bir konsorsiyum kurmak istiyoruz. Bu konsorsiyumda hem Umman yetkili olacak hem biz yetkili olacağız. Ve geçişlerden para almayacağız dendi ama farklı bir sistem deneme çalışması var. Orada işte verilen hizmetlerin ücretini alma. Hani şimdiye kadar böyle bir şey yoktu. Dolayısıyla bundan sonra hani para alma meselesi de gündeme gelince Amerika Birleşik Devletleri hayır, orası uluslararası bir su alanıdır. Hiç kimsenin oraya hakimiyet kurması söz konusu olamaz. Aynı zamanda para alması hele hele hiç söz konusu olamaz. Hatta o ilk dönemlerde para alacak birileri varsa ancak o da biz istiyordu, yani Trump. Dolayısıyla bu gerginlik devam ediyor ama bu gerginlik sadece ABD ve İran'la da sınırlı değil. Gemilerin gidip gelmemesinden dolayı çok ciddi manada petrol fiyatlarındaki artış artık dünya ticaretini etkilemiş durumda. Dolayısıyla uluslararası bir baskı da her iki tarafta da aslında hissediliyor. Ancak Amerika Birleşik Devletleri bir taraftan, yani şu anda arka kapı diplomasisi sürüyor. Yani İran iki gün önce işte 4-5 madde açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri Hürmüz'ün idaresi noktasında işte bize hani okey diyor. Askerlerini işte Hürmüz Boğazı'ndan çekecek, gemilerini çekecek. Var olan bloke edilmiş paralar hani verilecek ama ardından hemen İran'ın bu açıklamasına karşın ABD birkaç saat içerisinde onu yalanladı. Ama dün de gece saatlerinde özellikle işte Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında 60 günlük bir anlaşma söz konusu, bu Amerika Birleşik Devletleri basını ve aynı zamanda İngiliz basını bunu dile getirdi. Halbuki yalanlanan İran açıklamasında da aslında bu vardı. Yani 60 günlük süre içerisinde bu meseleler halledilecek, işte ilk mutabakat açıklandığında İran'ın Katar'da bulunan 12 milyar doları verilecek. Ardından 60 günlük süre içerisinde kalan 12 milyar doları daha transfer edilecek. Bakın aynı 60 gün, yani Amerika Birleşik Devletleri yalanladığı sürenin karşılığı olarak yine 60 gün diyor. Demek ki bunlar aslında konuşuluyor. Fakat önemli olan şu, bunun çok ciddi manada artık birinci ağızlardan açıklanması. Yani bunlar pası biraz basın yayın organlarına bir şekilde attırarak gündemi kendi lehlerine çevirmek istiyor. Bu anlaşmaya giden sürecin sağlıklı bir şekilde dünyaya duyurulması ancak onların artık bir araya gelerek resmi olarak o mutabakat metnini dünyaya deklare etmeleriyle hani mümkün ve o zaman kanaat gelecek. Çünkü öbür türlü şu an için bir bilek güreşi gibi herkes o mutabakatın son demini anına kadar ne yapabilecekse, ne koparabilecekse zorla veya diplomatik yolla onu deniyor. Bakalım onun sonucu nereye varacak? Hı. Dünya dört gözle bu buhranın bir an önce bitmesini bekliyor.
0: Şimdi İran basınında bir haber vardı. Buşehir eyaletinde patlama sesleri duyuldu. Hava savunma sistemlerinin düşman hava araçlarına müdahalesinden kaynaklandığını duyurdu. Cem şehri kaymakamı, Cem semalarında İran silahlı kuvvetleri tarafından bir hava aracı düşürüldü dedi. Ancak ABD'li yetkililer iddiaları yalanladı. Bu konuda net bir bilgi var mı? Peki yalanlama?
1: Yani İran tarafında tabii yani neticede Sada o Sima devlet televizyonu aynı bizim TRT gibi yani resmi bir kaynaktır. Daha sonra mesela Cem şehrinin kaymakamı aynı misal diyelim Ankara'nın Şerefi Koçhisar kaymakamı gibi misal diyorum yani.
0: Evet.
1: Dolayısıyla bu İran tarafından resmi bir kanal ancak bu açıklamayı ABD kabul etmiyor. Yani diyor ki bizim böyle bir kaybımız yok diyor. Onu da süreç içerisinde tabii yine görme imkanımız olacak artık. Bir şey saklanamıyor dünyada.
0: Evet, belki de ifadelerini revize edecektir Amerika Birleşik Devletleri tarafı.
1: Evet yani.
0: Çok teşekkür ederim. Sağ olunuz. Kolaylıklar diliyoruz Sayın Harun Aykaç. TRT İran temsilcisi Sayın Harun Aykaç bizimle birlikteydi sevgili dinleyicilerimiz. Şimdi öncelikle reklamlara gideceğiz. Ardından bir müziğimiz var ve sonrasında devam edeceğiz.
2: Reklamlar. Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜRTÜRK istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın. Egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜRTÜRK.
3: Erol Bey, yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
4: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
5: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
6: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
5: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
6: Mutlu Akü bir numara.
7: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
8: Köşedeki dönercin, favori pizzacın, vazgeçemediğin tatlıcın ve henüz keşfetmediklerin hepsi Migros Yemek'te. Üstelik ilk 3 siparişine özel tam 700 TL indirimle sen de acıkınca söyle.
9: Migros Yemek.
8: Migros uygulamasında.
10: Süpürge deyince vatan.
11: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
12: Sütlerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 30 Mayıs 1 Haziran tarihleri arasında sütlerde aynı ürünün ikincisi %50 indirimle Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
13: Migros.
14: Aracınızın havasını değiştirmek için mükemmel fırsat. Siz de 15 Mayıs 30 Haziran arasında Euro Repar Car Servis'e gelin. Aracınızın tüm filtreleri ve motor yağ değişimini KDV dahil 6750 TL'den başlayan fiyatlarla yaptırın, yola güvenle çıkın. Bu fırsatı kaçırmayın. Euro Repar Car Servis. Her marka araca güvenilir servis.
15: Umran Oto Ekspertiz.
10: Bayram alışverişlerinize 3000 TL'ye varan bonus Denizbank kredi kartlarında. Giyimden kozmetiğe,

0: elektronikten seyahate, beyaz eşyadan konaklamaya kadar birçok sektörde yapacağınız ikinci ve sonraki her 5000 TL ve üzeri alışverişinize 500 TL, toplamda 3000 TL bonus Denizbank'tan hediye. Deniz kartımı indirin, kampanyalara katılın, avantajları kaçırmayın. Son gün 31 Mayıs. Detaylı bilgi denizbonus.com'da. İlerisi bilim.
1: Reklamlar.

0: Türkiye Radyoları 1. Programı Radyo 1'de, gündem programı Ankara Radyosu stüdyolarından canlı olarak devam ediyor.
1: Gülşen Kutlu'nun sesinden dinlediğimiz türkünün ardından devam ediyoruz gündeme sevgili dinleyicilerimiz. Saatimiz 8.46'yı gösteriyor. Bu kez telefon hattımızın diğer ucunda diyetisyen doktor Sevinç Yücecan bizimle birlikte. Sayın Yücecan, hoş geldiniz. İyi sabahlar.
2: İyi sabahlar. Çok teşekkür ederim.
1: Kurban bayramınız mübarek olsun.
2: Sizin de iyi bayram, güzel geçiyordur diye düşünüyorum, değil mi?

0: Çok şükür güzel geçiyor. Bizim programa tabii biraz ağırlığı da var. Elbette siyasi gelişmeleri de konuşuyoruz programımızda.
1: Evet.
0: Onun bir ağırlığı oluyor ama yine de bayram coşkusu bizim içimizde. Çok teşekkür ederiz. Bayram geldi. Evet, içimiz dışımız çok mutluyuz. Sofralarımız çok şen. Ancak sofralar şenken de tabii düşündüklerimiz, aklımıza gelen sorular elbette bize sizin yardım etmenizi, bu ihtiyacı doğurdu. Sevinç Yücecan, size soracağız. Eti nasıl pişirelim, nasıl tüketelim, hangisi daha sağlıklıdır? Yorumlarınıza ihtiyacımız var.
1: Teşekkür ederim. Aslında pişirme yöntemi olarak kaşlama, fırınlama, ızgara gibi yöntemleri öneriyoruz. Kızartmalardan ve kavurma yönteminden kaçınılması gerekli. Eğer mangal yapılacaksa o zaman etin ateşe yakın olmaması gerekir. Aşağı yukarı 30 santim kadar diyoruz. Yani bir karış kadar mesafede olması lazım. Çünkü etin ateşe yakın olması ve herhangi bir şekilde kömürleşmesi, öyle söyleyeyim, bazı yerlerinde sağlık açısından zor günler geçirmemizi sağlayabilir. O nedenden dolayı da ve aynı zamanda etin ateşe yakın olması, bazı vitaminlerin, mesela B1 gibi, B12 gibi, folik asit gibi, bu vitaminlerin kaybına yol açar. Sağlık sorunlarına biraz önce dediğim gibi neden olabilir. Yağ konulmamasını öneriyoruz. Et kullanılarak yapılan, örneğin sebze yemeklerine, baklagil yemeklerine ve kavurma yapılacaksa eğer, içine işte tereyağı gibi, kuyruk yağı gibi yağ eklemeden kendi suyuna kısık ateşte pişirme yapılmasını öngörüyoruz. Ve genellikle de etin öğünlerde son derece önemli, bayram önce değişen öğün düzeni var. Mümkünse eti öğle öğününde tüketmek, akşam öğününde ise sebze, kuru baklagil gibi posa içeriği yüksek yemeklerin tercih edilmesini öneriyoruz.
0: Evet, bu birkaç günde belki hem sabah hem öğle hem akşam öğünlerinde karşımıza çıkabilir et. Ancak sonraki dönemde öğle öğünlerinde eti daha fazla tüketmeliyiz.
1: Evet.
0: Bu uyarıda bulunuyorsunuz. Şimdi mangal yapılacaksa et ateşe yakın olmamalı dediniz. Dün
1: Evet.
0: yakınlarımızı ziyarette mangal yapıyorlardı. Et doğrudan ateş görmesin diye alüminyum folyoyu mangalın üstüne sermişlerdi. Ben onun zehirli olabileceğini düşündüm ama çok daha doğrusunu sizden dinleyelim.
1: Aslında o bir koruma amaçlı olarak kullanılmış herhalde. Mümkünse benim biraz önce söylediğim gibi 30 santim kadar bir mesafede et son derece sağlıklı bir şekilde pişirilebilir. Buna dikkat edilmesi lazım. Çünkü diğerinde yakın olarak pişirilmesinde kanserojen maddeler oluşuyor. Ve hep bu şekilde tüketildiği takdirde sağlık açısından sorunlar meydana gelebilir. Onun için dikkatli olunmasında yarar var. Mümkün olduğu kadar belirli bir mesafenin korunarak pişirilmesinde etin.
0: Evet, az pişmiş olarak tüketilmesinde herhangi bir sağlık sorunu teşkil eder mi?
1: Valla o kişiye özgü olarak değişiyor. Bazıları biliyorsunuz, bazı kişiler az pişmiş, bazıları hatta orta pişmiş tercih ediliyor. O tercihe bağıntılı olarak tüketim olabilir ama ben şundan da bahsetmek istiyorum. Son yıllarda son derece gündemde çünkü. Şimdi biz sağlıklı beslenmeyi hep devamlı savunuyoruz biliyorsunuz. Ve aklımıza devamlı işte ne yiyoruz sorusu geliyor. Ancak bilim artık son zamanlarda ne zaman yiyoruz sorusunun en az o kadar belirleyici olduğunu ortaya koyuyor. Şimdi bu ne demek? Aynı yemeğin günün farklı saatlerinde farklı metabolik yanıtlara yol açtığı artık belirlendi. Ve geç saatlerde alınan öğünlerinde daha olumsuz etkiler oluşturduğu yapılan bilimsel çalışmalarla değerlendirildi. Şimdi örnek bana mücadele ederse, artık son yıllarda bunu hep dile getirdiğimiz için dikkat eden kişilerin sayısı oldukça fazlalaştı ama örneğin siz akşam 10'da tüketiyorsunuz, geç geldiniz ve bunu bu şekilde bir alışkanlık haline getirdiniz. Halbuki saat 10'da tüketilen, saat 22'de tüketilen bir öğün saat 18'de tüketilen aynı ürüne kıyasla mesela daha yüksek glisemik yanıt, daha düşük yağ oksidasyonu, daha yavaş trigliserit ile ilişkilendiriyor. Ne demek bunlar? Geç saatlerde aynı yemek yenildiğinde vücut şekeri ve yağı daha kötü dengeliyor. Daha fazla kan şekeri yükselmesine neden oluyor ve daha az yağ yakımı oluyor. O zaman akşam saatlerinde işte insülin duyarlılığı azalıyor, glukoz toleransı düşüyor, bir takım vücudumuzda değişiklikler meydana geliyor. Bu da kalorilerin daha kolay yağ olarak depolanmasına neden oluyor. Onun için bunlara dikkat etmemiz sağlıklı olabilmemiz açısından fevkalade önemli. Mesela geç yemek alışkanlığının tip 2 diyabet, obezite ve metabolik sendrom riskinin arttırdığı belirtiliyor. Peki buna dikkat ediyoruz. Akşam saatlerinde ne yemeliyiz diye bir soru gelebilir. Hı hı. Burada genellikle biz diyoruz ki akşam öğünleri için sebze ağırlıklı, proteini dengeli, şeker ve rafine karbonhidrat bakımından düşük öğünleri tercih edin lütfen diyoruz. Yani ne demek bu? Lif açısından zengin sebzeler yiyin, baklagilleri tüketin, mümkünse işte yoğurt gibi metabolik dengeyi destekleyen besinleri tüketin. Yapılan çalışmalarda şunlar ortaya kondu. Örneğin yoğurt gibi, süt gibi, işte et gibi, yumurta gibi, yulaf gibi zengin besinlerin yanı sıra ıspanak, pazı, badem, ceviz, yağlı tohumlar yani baklagiller gibi besinlerin tüketimi hem uyku kalitesini arttırıyor, hı hı, hem de hormonal dengeyi desteklemede önemli rol oynuyor. O zaman ne yapmak lazım? Akşam saatlerinde şekerli ve rafine karbonhidratlardan, doymuş yağdan zengin ağır yemeklerden, kafein ve alkolden uzak durmak lazım ki metabolizmamız dengede kalsın. Biz de sağlıklı olarak yaşamımıza devam edelim.
0: Bize öğün örnekleri de verin istiyoruz. Yani bir bayram gününde belki nasıl beslenmeliyiz? Elbette tatlılarımız yapılıyor. Bir yandan yaprak sarmaları, dolmalar, işte et yemekleri derken nasıl bir günü değerlendirmeliyiz? Belki öğün böyle bir günü sizden dinlesek yararlı olabilir.
1: Şöyle yapalım. Mesela bayram boyunca her öğünde et tüketmek yerine denge kurmaya özen, hı hı, ve göstermek gerekiyor. Mesela ne miktarda et tüketelim? Avuç içi büyüklüğü, ortalama 3-4 köfte kadar yani. Avuç içi büyüklüğünden fazla et tüketmemeye dikkat edelim.
0: Evet.
1: Gün içindeki diğer öğünlerde sebze ve kuru baklagil gibi bitkisel proteinlere yol açalım. Lifli sebzeler, biraz önce dediğim gibi bol yeşillikli salatalarda destekleyelim öğünümüzü. Çünkü burada sindirim yükü artabiliyor et tüketimine bağıntılı olarak, protein kalitesine bağıntılı olarak. Hazımsızlık gibi mide şikayetleri, şişkinlik, halsizlik gibi belirtilerle kendini gösterebiliyor. Onun için salatalarımıza koyu yeşil yapraklı sebzeler, baklagiller, ceviz gibi yağlı tohumları eklemek hem lif desteği sağlıyor ki bu bizi koruyor, kan şekerimizi regüle ediyor, kan kolesterolümüzü düşürücü potansiyel bir etkisi var. Kolon kanserinden koruyucu potansiyel bir etkisi var. Hem ferahlık sağlıyor, yani poto tüketimi bunları sağlıyor. Hem de daha dengeli, biraz önce söylediğim gibi kan şekeri seviyelerine katkıda bulunuyor. Hem besin çeşitliliğinin sağlanması söz konusu. Hani etinizi yiyorsunuz, salatalarınızı yiyorsunuz, onun yanında işte yoğurdunuzu tüketiyorsunuz. Hem de sebzelerde bulunan C vitamini demirin emilimini arttırıyor. Onun için fevkalade önemli bunlara dikkat etmek. Tatlılar dediğimiz, çok haklısınız, çok da fazlasıyla ikram edilir bizde ev ziyaretlerinde. Orada şerbetli tatlılar, hamur işleri ve şeker içecekler yerine, çünkü bunlar kan şekerinde ani dalgalanmalara neden olabilir, sütlü tatlılar, meyveli tatlılar, küçük porsiyonlu seçeneklerden yana kullanmaya, tatlı tercihine özen göstermek gerekir. Burada porsiyon kontrolü sağlamak fevkalade önemli ve böbrek yükünü azaltmak için de su ihtiyacımızı asla unutmamalıyız.
0: Peki, çok teşekkür ediyoruz size. Kolaylıklar dileriz.
1: Ben teşekkür ederim. Mutlu bayramlar. Çok teşekkür ediyorum.
0: Diyetisyen Doktor Sevinç Yücecan bizimle birlikte.

Şimdi sevgili dinleyicilerimiz, Kurban Bayramı'nda nasıl beslenmeliyiz, nelere dikkat etmeliyiz? Tüm bu soruları yanıtlarını verdi Sevinç Hanım. Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi bizler öncelikle müzik dinleyeceğiz, ardından haberler var ve haberlerin ardından gündem ikinci bölümle tekrar karşınızda olacağız.

0: Saat 9.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Adem Karabey. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türk hacılarla telefonla görüştü. Erdoğan, hac ibadetini tamamlayan vatandaşlara selam ve saygılarını iletti. Bugün İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümü. Çağ kapayıp çağ açan fetih büyük bir coşkuyla kutlanacak. İletişim Başkanlığı ve Valilik tarafından İstanbul'un dört bir yanında tarihi ve kültürel mirası yaşatmaya yönelik çeşitli etkinlikler düzenlenecek. Fetih ruhu sanatsal ve görsel etkinliklerle yansıtılacak. Solo Türk'ün gösteri uçuşu da bugün saat 18'de Yeni Kapı Meydanı'nda gerçekleşecek. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj paylaştı. Devlet Bahçeli mesajında İstanbul'un fethinin büyük bir tarih hamlesi olduğunu söyledi. O gün harcını imandan alan 3000 yıllık Türk askeri dehasının tarihin seyrine vurduğu mühür olmuştur dedi. Bayramın ikinci günü Marmara yağışlı havanın etkisine girdi. Edirne, Bilecik, Kocaeli ve Bursa'da yer yer sağanak ve dolu etkili oldu. Cadde ve sokaklar göle döndü. Bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Bolu'da ise yıldırım düşmesi sonucu piknik yapan 3 kişi yaralandı.

0: Kahramanmaraş'ın 12 Şubat ilçesinde nehre düşen kişi başlatılan arama kurtarma çalışmalarına havanın kararması nedeniyle ara verilmişti. Ekipler sabah saatlerinde yeniden çalışmalara başladı. Soykırımcı İsrail Gazze'de katliam yapıyor. Ateşkese uymayan İsrail unsurları Kurban Bayramı'nda da bombardımana devam etti. Bayramın ilk iki günündeki saldırılarda can kaybı 19'a yükseldi. İsrail ordusu ateşkese rağmen Lübnan'ın başkenti Beyrut'u vurdu. Lübnan'ın güneyine yönelik hava saldırılarını da yoğunlaştırdı. Ülkenin farklı noktalarına 108 hava saldırısı düzenledi. Bayramın ikinci gününde 28 kişi hayatını kaybetti. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında tansiyon yüksek. Amerika, İran'ın güneyindeki Bender Abbas yakınlarında askeri hedefleri vurdu. Washington yönetimi saldırının gerekçesini Amerikan güçleri ve ticari deniz trafiğine yönelik tehdit olarak açıkladı. İran'da misilleme olarak bölgedeki bir Amerikan hava üssünü hedef aldığını duyurdu. İran basını bölgede Amerika'ya ait bir uçağın düşürüldüğünü yazdı. Washington iddiayı yalanladı. Kolombiya'nın güneyinde iki silahlı grup arasında çıkan çatışmada 50'den fazla kişi hayatını kaybetti. Kolombiya ordusundan yapılan açıklamada çatışmaların yaşandığı bölgeye askeri birliklerin gönderildiği bildirildi. Haberleri sunduk.
1: Reklamlar.

0: Ekmek yediğin an gelsin Sütaş ayran.
1: Sıradaki şarkı Bilastik. Hem konforlu hem güvenli olamaz mı diyenlere geliyor. Bir dakika. Bunun yazı var, kışı var, yağmuru var, çamuru var. Ne takacağız diyenler. Size de geliyor.

0: çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross. Hibrit seçeneğiyle sınırlı sayıda araçta %80 ÖTV avantajıyla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
1: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
2: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.

0: köşedeki dönercin, favori pizzacın, vazgeçemediğin tatlıcın ve henüz keşfetmediklerin hepsi Migros Yemek'te. Üstelik ilk 3 siparişine özel tam 700 TL indirimle sen de acıkınca söyle. Migros Yemek. Migros uygulamasında.
1: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim...

0: Yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında. HDI Sigorta.
1: Reklamlar.

0: Türkiye Radyoları 1. programı Radyo 1'de, gündem programı Ankara Radyosu stüdyolarından canlı olarak devam ediyor.
1: Gündem 2. bölümle karşınızdayız sevgili dinleyicilerimiz. Tekrar günaydın ve bu bölümün ilk konuğu Türk Tarih Kurumu eski başkanı Profesör Doktor Refik Turan telefon hattımızın diğer ucunda. Sayın Turan hoş geldiniz, günaydın.
2: Günaydın, hoş bulduk Sinem Hanım.
1: Ve Kurban Bayramınız mübarek olsun.
2: Sizlerin de efendim, cümleten ülkemize, milletimize güzellikler getirsin inşallah.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Bugün aynı zamanda İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümü. Çağ kapayıp çağ açan fethi büyük bir coşkuyla kutlanacak. Biz de fethi elbette konuşacağız. Öncelikle önemini konuşmak istiyoruz sizinle. Sizden evet, değerlendirmeyi, yorum almak istiyoruz elbette.
2: Gayet tabii. Bugün fethin 570. yıl dönümü. Fetih kavramı aslında bizim medeniyetimize ait bir kavram. Hı hı. Yani şehirlerin, merkezlerin, ülkelerin alınması ama fetihte daha derin bir anlam var. Kalplere girilmesi. Yani insanların sadece yani idare edilmesi, tahakküm edilmesinden öte kendisi bir devlete, millete, merkeze bağlanması hedefleniyor. O bakımdan bir yer alındığında vatandaştırmada ilk anlam bu şekilde fetih kavramıyla kazandırılmış oluyor. Burada üzerinde durulacak ilk nokta Türk İslam tarihinde fetih denilince ilk akla gelen yer 29 Mayıs 1453 İstanbul'un fethi.
1: Evet.
2: Ve İstanbul'u fetheden 2. Mehmet, Fatih Mehmet olarak anılmış olması. Tabii ki diğer fetihler de var bu çerçevede. İstanbul'un fethi 6 Nisan 1453'te başladı. 53 gün sürdü. 29 Mayıs, bugünkü biraz önce de sizler de belirttiniz. Yani Kurban Bayramı'na da tesadüf eden bir yıl dönümüyle 29 Mayıs 1453'te son buldu. Tabii müspet anlamda son buldu. Bu öncelikle niçin önemliydi? Niçin İstanbul? Bunun üzerinde durmak gerekiyor. Belki tekrar tekrar durmak gerekiyor. Birinci olarak o tarihte Fatih Mehmet de bunu görüyordu. İstanbul bir güvenlik meselesiydi. Büyümekte olan, gelişmekte olan Osmanlı Devleti için bir güvenlik meselesiydi. Çünkü Anadolu istikametinde genişlemişti Osmanlı Devleti. Bir de ikinci olarak Balkan coğrafyasında gelişme göstermişti. Ama bugün Suriçi İstanbul dediğimiz o yarımadaya sıkışmış eski Roma'nın son noktası, son merkezi İstanbul varlığını devam ettiriyordu. Tabii bu çerçevede nereye giderseniz gidin ordularınız ta Macaristan'ı bulsun, beri tarafta işte Doğu Anadolu'ya gelsin ama İstanbul'un orada bulunuşu daima o zamanki devleti tehlikeye sokmaktaydı. Bunun ortadan kaldırılması gerekiyordu. İkinci bir husus, İstanbul jeopolitik değer olarak yani bir toprağın siyasete müspet anlamda uygunluğuna jeopolitik değer deniyor. Yani bu açıdan baktığınızda şairin de dediği gibi yani bu şehir İstanbul ki bir misli bahadır diyor yani şair Nedim. Yani evet, paha biçilmez bir değerdedir diyor. Bu jeopolitik bilimcileri adeta paha biçilmez bir değer gösteriyorlar. Yine günümüz olayları açısından da değerlendirecek olursak su yolları ayrı bir değer kazandı Sinem Hanım malum olduğu üzere. Bu Hürmüz üzerinden de değerlendirecek olursak
1: evet,
2: dünyadaki su yollarında gene kritik jeopolitik değere sahip 7 noktadan biridir İstanbul. Üçüncü bir husus daha, İstanbul daha önce de pek çok ülke devlet tarafından kuşatılmış, ele geçirilmek istenmiştir ama başarılamamıştır. 20'nin üstünde kuşatma vardır. Tabii kuşatanların içerisinde

0: İslam orduları da var. Yani daha önce Emeviler, Abbasiler döneminde ve arkasından Türkiye Devleti kurucusu var. Burada adını bir kere zikredelim. Rahmetli Süleyman Şah. Yani 1075'te İznik merkezi kendi devletini kurdu. Buna önemli Türk tarihçileri Türkiye Devleti'nin kuruluşu ve kurucusunu Süleyman Şah der. Onun hedefi İstanbul idi. Ve İstanbul'u dışarıdan kuşatmaya da başlamıştı. Ta orada başlamıştı. Daha sonra yani Osmanlı sultanları işte Yıldırım Bayezid, II. Bayezid, onun oğlu Musa Çelebi, II. Murat ve II. Murat'ın oğlu işte Mehmet'e kadar böyle bir kuşatmalar olmuştu. Adeta İstanbul'u almak, İstanbul'u kuşatmak bir vazife haline gelmişti. Yani bunu gene bir kavramla değerlendirecek olursak, İstanbul'u fethetmek artık Türk İslam sultanları açısından bir vacip konumuna gelmişti.
1: Evet.
0: Sultan Mehmet de böyle bir ortamda kuşatmıştı. Ama buna rağmen hiç de kolay olmamıştı. İstanbul 1400 hektarlık işte büyük olmayan bir alandaydı ama yani bütün Avrupa'nın üzerinde titrediği, Avrupa Hristiyan dünyasını ayağa kaldırabilecek kapasitede bir yerdi. Yani bu 53 günlük kuşatma dönemi hiç de kolay olmamıştı. Papalığın işte tehditleri, Macar o zamanki Hristiyan dünyasının vurucu gücü, üstelik bir tarafı Türk etnik yapısı olması tartışılan Macarların tehdidi, topyekün Avrupa'nın tehdidi karşısında Sultan Mehmet'in, genç üstelik Sultan Mehmet'in dirayetli tutumuyla bu fetih gerçekleştirilebilmişti. Kısaca hani fethin gerçekleştirilmesinde de tabii sadece askeri maharet, işte cesaret, elbette bunların hepsi var ama ben bir noktaya temas etmek istiyorum.
1: Buyurun.
0: Yani bu İstanbul'un fethinden önceki hani bizim zaferlerimizden birisi de mesela Malazgirt'tir. Orada Profesör Sevim Tekeli Hoca var. Bilim tarihçisi, dil ve tarih coğrafya fakültesinin önemli bilim tarihçilerinden biridir. Yani Aydın Sayın'ın da asistanıydı ama tabii kıdemli bir hocamız. 26 Ağustos 1071'de diyor Selçuklu Türklerindeki matematik Bizans'tan üstündü diyor. İşte burada da bunu görüyoruz Sinem Hanım. Yani İstanbul'un fethinde de hakikaten hani bilimin Osmanlı devlet adamları tarafından önderliğini, öne çekildiğini görüyoruz. Mesela Macar Urbanus diye bir mühendis var. Bizans'ta işte hapse atılmış bu adam. Son derece üstün yetenekleri olan bir mühendis. Bunu haber alıyor. O zamanki işte Osmanlı istihbaratı Bizans sarayından Bizans mapushanelerinden kaçırtıyor ve Edirne'ye getirerek o işte tarihe geçmiş topları döktürtüyor. Bu bilim açısından çok önemli. Zaten II. Mehmet de kendisi çok iyi yetiştirilmiş bir devlet adamı. Siyaset bilimlerini çok iyi biliyor, fen bilimlerini biliyor. Özellikle matematik konusundaki bilgisi, yeteneği geldiği nokta fevkalade. Bu açıdan da yani İstanbul'un alınışında çok yüksek bilimsel değerlerin olduğunda bütün bugünkü insanımızın bilmesi gereken temel bir husus.
1: Evet, fethin öneminden söz ettiniz Sayın Refik Turan. O süreci aktardınız. 53 günlük kuşatmanın ardından fethedildiğinden söz ettiniz. Bir de tabii fetih sonrasında neler yaşandı? Biz bunu da merak ediyoruz.
0: İşte fetih sırasında
1: sonrasında
0: çok fetih sonrasında şöyle diyelim, günümüz siyasetinde vazgeçilmeyen bir söz var. Yani işte genel hayat akışı hiçbir zaman eskisi gibi olmadı şeklinde. Hem Türkiye açısından, o zamanki Osmanlı Devleti açısından ve o zamanki dünya açısından hiç dünya eski dünya

0: olmadı. Yani İstanbul bu kadar önemli miydi? Bu kadar önemliydi. Bir kere hani zaten tarihçilerin dünyanın en kalabalık ve kültürel değer açısından en yüksek değere sahip şehirlerinden birisiydi. Zaten Avrupa buna inanamadı. İstanbul'un alınışını bir kıyamet olarak karşıladı. Kıyamet kopacak diye beklediler. Ve Osmanlı Devleti kestirmeden ifade ederim yani bir imparatorluğa dönüştü. Yani büyük bir dünya devleti olmaya adım attı İstanbul'un alınışından sonra. Yani bunu nasıl yaptı derseniz elbette öncelikle demin bahsettiğimiz bilimsel gelişmeler, daha sonra müesseselerinin geliştirilmesi, özellikle işte askeri, siyasi ve diğer işte sosyal gelişmelerini hızla yukarıya doğru çekmesiyle sonuçlandı. Devlet kısa zamanda 25'in üzerinde sefer ve sefer yapmıştır ve askeri o başarıları hayatına katmıştır genç sultan bundan sonra. Profesör Arnold Toynbee var. İngiliz tarihçi ve düşünür. Dünya tarihinin gelmiş geçmiş üç büyük imparatorluğundan söz eder. Bunlar birisi Roma'dır, birisi Osmanlı Devleti, birisi de kendisini sayıyor. Britanya İmparatorluğu veya İngiliz İmparatorluğu diyor. İşte Osmanlı Devleti'nin bir dünya devleti haline gelişi, yine Batılıların nitelemesiyle Pax Devlet olmaya dönüşmesi İstanbul'un fethiyle gerçekleşmiştir. Süratle Osmanlı Devleti Batı'da ve Doğu'da harika bir güç haline gelmiş. O zamanki dünyada artık zaman içerisinde de uzun yıllar bir daha yenilmemiştir. Mesela Fatih'in torunu olan Yavuz Sultan Selim dönemiyle beraber, yani dünya savaşları sadece birinci dünya savaşı, ikinci dünya savaşından ibaret değildir. Yani Fatih'le beraber başlayan bir dünya savaşı vardır. Yani Osmanlı Devleti, Memluklu, işte Safeviler savaşmıştır. O işte Memluklarla savaşmıştır. Daha sonra Papalıkla savaşmıştır. İşte ta 1538 Preveze Savaşı'na kadar devam eden bir dünya savaşı, bu dünya savaşı tek başına kazanan bir devlet haline gelmiştir İstanbul. Bir de şu noktada İstanbul özelinde bazı hususlara değinmekte yarar var. Hı hı. Yani Fatih Sultan Mehmet tabii harap olmuş, bitik bir İstanbul'la karşı karşıya kalmıştır. Süratle hani şehri tıpkı yıllar önceki yani adını verdiren işte Konstantinopolis gibi şehri yeniden inşaya yönelmiş. Bunu da başarmıştır. İşte yolları, köprüleri, sokakları, çarşıları yeniden yaptırmış. Ve oradaki İstanbul'da esir düşen özellikle askeri sınıftan onları kendi çalıştırdıklarına karşılık, emeklerine karşılık fidyelerini ödetmiştir. Bu o zamanki dünya için fevkalade ileri boyutta bir insani davranış biçimidir. Hukuken çok yüksek bir değere sahip bir husustur. Ayrıca dikkat çeken bir husus da İstanbul'daki halk tabi korku içerisinde bekleyen Rum ahali, Hristiyan ahaliye yani dinlerini serbestçe yaşayabileceğine dair yani kararlar vermiş, uygulamaya geçmiş, fermanlar çıkarmıştır. Yani sadece karar verme değil, yani dünya çapında önemli hukuki belgeler ortaya koymuştur. Bugünkü İstanbul Rum Patrikhanesini yeniden kurduran Fatih Sultan Mehmet'tir. Yine o zamanki Ermeni Hristiyan halka ayrı bir patriklik kurma yetkisini Fatih Sultan Mehmet vermiştir. Bu geleceğe yönelik bütün dünya devletlerine de örnek olacak bir davranış biçimidir. Hem hukuken hem din yönetimi açısından tarihe geçen önemli hususiyetlerdir.
1: Evet.
0: Ve İstanbul fethine dahildir. İstanbul fethi deyince ilk akla gelmesinin altında yatan

0: temel gerçeklerden biri de budur. Tabii ki İstanbul'da ayrıyeten güzelleştirmiştir. Anadolu'nun pek çok mümtaz şehrinden insanları özellikle buraya seçkin halkla göç ettirerek, yani yeni İstanbul, Müslüman Türk İstanbul haline getirmiştir. İstanbul'un fethi 29 Mayıs 1453'te bir tarihi bir olaydır ama bugün 29 Mayıs 2026'da İstanbul bir Türk İslam şehri olarak dünya tarihinde çok bir tarihi olgudur artık.
1: Evet.
0: Bugün bu olgunun içerisinde yaşıyoruz biz.
1: Peki. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun.
0: Ben teşekkür ederim. Bütün dinleyicilerimize, sizlere de güzel günler diliyorum efendim. Sağ
1: Çalışmalarınızda
0: olun.
1: Kolaylıklar dileriz. Türk Tarih Kurumu eski başkanı Profesör Doktor Refik Turan bizimle birlikteydi sevgili dinleyicilerimiz. Tarihin akışını değiştiren, çağ kapatıp çağ açan, aziz İstanbul'u bizlere miras bırakan Fatih Sultan Mehmet ve şanlı ordusunu minnet ve şükranla anıyoruz bizler de.
2: Ekonomi.
3: Arz, talep, para, döviz, borsa, yatırım, emek, sermaye, kar.
2: Politika.
3: Oy, sandık, seçmen, vekil, meclis, koltuk, muhalefet, iktidar.
2: Spor.
3: Ahlak, karar, azim, çalışma, ter, yarış, barış.
2: Yaşam.
3: Kadın, erkek, doğum, genç, yaşlı, kargaşa, sevinç, hüzün, aşk, güven, gündem.
2: Dünyanın haberi gündemde.
1: Saat 9.24'ü gösteriyor sevgili dinleyicilerimiz. Bu bölümde haftanın kültür sanat haberlerini ve etkinliklerini konuşacağız. Ve bizimle birlikte Akşam Gazetesi kültür sanat yazarı Sayın Bedir Acar. Hoş geldiniz yayınımıza, merhaba.
4: Hoş bulduk, hoş bulduk efendim, merhabalar.
1: Sayın Acar, Kurban Bayramınız mübarek olsun.
4: Sizin de Kurban Bayramınız mübarek olsun. Bütün milletimizin, İslam aleminin ve bütün insanlığa hayır getirmesi dilekleriyle inşallah.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Elbette ki haftanın kültür sanat haberlerini sizden dinleyeceğiz. Bakalım bu hafta bizleri neler bekliyor?
4: Elbette herkes tabii şimdi Kurban Bayramı'nda memleketine gidenler çoğunlukla, tatil merkezlerine gidenler var. İstanbul biraz boşalmış ama yine de kültür sanat cephesi de boş değil elbette. Sergiler var, etkinlikler var, gösterime giren filmler var. Özellikle biraz severlerin ilgisini çekecek önemli bir sergi. Türk şiiri ve düşünce dünyasında derin izler bırakan şair, yazar ve fikir adamı Sezai Karakoç'un daha önce gün yüzüne çıkmamış arşiv belgeleri, el yazıları, ilk baskı eserleri ve şahsi daktilosu zamana adanmış sözler sergisinde ilk kez sanatseverlerle buluştu. Karakoç'un fikir, sanat ve medeniyet anlayışını çok yönlü biçimde ele alan sergi Rami Kütüphanesi'nde İstanbul'da açıldı. Kültür Bakanlığı'nca hazırlandı sergi. Bu sergide usta kalemin dediğim gibi edebi mirasını yansıtan çok sayıda özel eser yer alıyor. Bu zamana adanmış sözler sergisi 22 Haziran tarihine kadar sanatseverlerin ziyaretine açık olacak. Bir başka sergi, İstanbul Tasarım Merkezi bu sene 18. yılını kutluyor ve bu kapsamda bir sergi, karma sergi düzenledi. Fecrin İzi başlıklı bir sergi. Milli Saraylar Saray Koleksiyonları Müzesi'nde açıldı bu sergi. İstanbul Tasarım Merkezi'nin kendi yerinde değil, Milli Saraylar Saray Koleksiyonları Müzesi'nde açıldı. Farklı disiplinlerden sanatçıların aynı çatı altında buluştuğu bir sergi. Çini, Ebru, fotoğraf, geometrik desenler, grafik tasarım, hüsnihat, kaligrafi, minyatür, resim, seramik ve katı tasarımı gibi farklı sanat disiplinlerine ait eserler yer alıyor bu sergide. Geleneksel ve çağdaş sanat anlayışlarını bir araya getiren bir seçki. İstanbul Tasarım Merkezi bünyesinde düzenlenen atölye ve seminer süreçlerine katılan öğretmenlerin üretimlerinden oluşuyor bu eserler ve sergide toplamda 41 sanatçının 137 farklı disiplinlerde üretilmiş 137 eseri yer alıyor. Sergide mesela Hikmet Barutçuk İlki, Ebru'nun yaşayan en önemli ustalarından, İlhami Atalay ressam, yine hat ve resim eserleri olan Cemal Toy,

0: Hatta bu sene 50. sanat yılını kutlayan Fuat Başar gibi, ki Fuat Başar'ın başka bir sergisi daha var Erzurum'da, onu da anlatmak isterim. Bu sanatçılarımızın, geleneksel sanatımızın yaşayan en usta, en önemli isimlerin eserleri yer alıyor bu sergide. Milli Saraylar Saray Koleksiyonları Müzesi'nde Fecrin İzi başlıklı bu sergide ve 31 Mayıs tarihine kadar da ziyaret edilebilecek.
1: Harika.
0: Bir başka sergi Üsküdar'da Mimar Sinan Galerisi'nde sanatseverlerle buluşan Bereket Dairesi sergisi. Burada da Hazreti Muhammed'in, peygamberimizin, Hazreti Muhammed'e duyulan sevginin sanat, gündelik hayat ve kolektif hafızadaki izleri yansıtılıyor bu sergide. Peygamberimizin doğumunun Hicri 1500. yılı vesilesiyle hazırlanan sergi, Yedi Hilal Derneği ve vakıf katılım işbirliğiyle hazırlanmış. Sergide ezanla başlayan bir sembolik bir anlatı zinciri var. Burada ziyaretçilere sırasıyla tanışma, muhabbet ve hasret başlıklı bölümlerden oluşan bir yolculuğa çıkarıyor izleyenleri. Cumhuriyet dönemine ait dini temalı halk resimleri, kartpostallar, levhalar, litografiler ve fotoğrafların da yer aldığı bir sergi. Çağdaş sanatçıların bu tema etrafında ürettiği eserler bu sergide görülebiliyor, günümüz sanatçıların. Sergi 21 Haziran'a kadar her gün saat 10 ve 22 saatleri arasında ziyarete açılacak. Bir sergide Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ve Okçular Vakfı desteğiyle açıldı. Epeydir devam ediyor. Üsküdar Meydanı'nda ve Gazze Mektupları sergisi adını taşıyor. Bu serginin de kısa bir süre kaldı bu sergi içinde. 2 Haziran'a kadar görülebilecek. Az önce bahsettiğim 50. sanat yılını kutlayan Fuat Başar, hatta Fuat Başar'ın bir sergisinden bahsetmek istiyorum. Erzurum'da açıldı. Fuatname Hat ve Ebru sergisi. Başar'ın, dediğim gibi, sanat hayatının 50. yılı dolayısıyla hazırlanan bu sergi Erzurum Müzesi'nde sanatseverlerle buluştu ve 7 Haziran'a kadar gezilebilecek. Öte yandan sinemanın Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü'nce düzenlenen 17. Uluslararası İstanbul Opera ve Bale Festivali de devam ediyor. Başlamıştı geçen hafta ve 10 Haziran'a kadar sanatseverlerle çeşitli gösteriler buluşacak opera festivalinde. Etkinlikler Atatürk Kültür Merkezi'nde, Taksim'deki opera ve tiyatro salonunda gerçekleşecek. Bir de Anadolu yakasında, İstanbul'un Anadolu yakasında Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası sahnesinde gerçekleşecek. Festivalde toplamda başından bugüne kadar, bitene kadar, sonuna kadar 13 eser 22 temsille sahnelenmiş olacak. Evet. Devam ediyor 10 Haziran'a kadar.
1: Sayın Hacı, isterseniz gösterimdeki filmlere geçelim. Yaklaşık bir 3 dakikamız var.
0: Bu arada İstanbul uluslararası şöhreti sahip bir sanatçıyı ağırlayacak 30 Mayıs'ta yarın. Grammy ödüllü ABD'li rap şarkıcısı ve prodüktör Kanye West konseri de var. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda düzenlenecek bu konser. Bir de Yeşil Saman Unutulmaz filmleri Beyoğlu Sineması'nda izleyiciyle buluşacak sinemalı. 2-6 Haziran tarihleri arasında Türk sinemasının işte Maden, Yusuf ile Kenan, Uçurtmayı Vurmasınlar, Aile Şerifi, Zehra, Kozanoğlu, Öğretmen Kemal gibi filmler, Hakkari'de Bir Mevsim gibi filmler 2-6 Haziran arasında Beyoğlu Sineması'nda izleyicilerle buluşacak. Bu hafta gösterime giren filmlere bakacak olursak da popüler bir internet içeriğinden uyarlanan The Backrooms filmi, sonsuz bir sarı koridorlar labirentinde mahsur kalan insanların burada avlanan gizemli varlıklardan kaçarak hayatta kalma ve çıkış yolu bulma mücadelesini konu alan The Backrooms bugün itibariyle gösterimde. Bir başka film, Kanada yapımı animasyon filmi Charlie the Wonder Dog adını taşıyor. Uzaylılar tarafından kaçırıldıktan sonra süper güçlerle dünyaya dönen yaşlı bir köpeğin sahibi Danny ile birlikte güçlerini birleştirerek dünyayı ele geçirmeye çalışan kötü kalpli komşularına karşı verdikleri mücadeleyi ele alan bir film. Sevimli Göbüşler adlı bir film, her yaştan izleyiciye hitap eden neşeli karakterlerin ve renkli dünyasıyla dostluk, paylaşım ve empati gibi evrensel değerleri aşılayan bir animasyon serisinin yeni filmi Sevimli Göbüşler adını taşıyor. O da

0: gösterimde. Eski bir film, çok da eski değil, 2015 yapımı Açlık Oyunları Alaycı Kuş bölüm 2 yeniden gösterime girmiş durumda. Bir de korku filmi var, Şeytan Çıkarma, bu hafta gösterime gelen filmler arasında.
1: Peki, çok teşekkür ediyoruz size.
0: Ben sağ de olunuz. Teşekkür ederim. Tekrar iyi bayramlar diliyorum.
1: İyi bayramlar, kolaylıklar dileriz. Akşam gazetesi kültür sanat yazarı Sayın Bedir Acar bizimle birlikteydi sevgili dinleyicilerimiz. Haftanın kültür sanat etkinliklerini kendisinden dinledik. Bir de esasında spor haberi aktaralım. Yakından takip ediyordur elbette futbol severler ama büyük finalinde yarın oynanacağını, saat 19'da TRT ekranlarında olacağını söyleyelim. UEFA Şampiyonlar Ligi finali Paris Saint-Germain Arsenal arasında olacak ve yarın saat 19'da bu hatırlatmayı yapmış olalım dinleyicilerimize. Biz veda ediyoruz şimdi, haftayı kapatıyoruz ve yeni haftada görüşebilmek umutlarıyla kapatıyoruz haftayı. Yapımcımız Ferruh Bakır, teknik yönetimde Ertuğrul Kaya, mikrofondaysa ben Sinem Yıldırım Yalçın vardım. Tekrar görüşene dek hoşça kalın, sevgiyle kalın. Tekrar iyi bayramlar diliyoruz.

0: Bayram, sevdiklerinize ses olmanın tam zamanı.
1: Uzakları yakın etmek için bir telefon, bir ziyaret yeter.
0: Bir bayramınız kutlu olsun demek, gönülleri ısıtır.
2: Sporun unutulmayanları.
3: Geçmişin izindeki program Sporun Unutulmayanlarına hoş geldiniz. Yüksek atlamanın tekniğini değiştiren sporcu Dick Fassbauer. 1947'de Amerika'da doğan Fassbauer atletizmle erken yaşta tanıştı. Ancak çözmesi gereken bir sorun vardı. 1960'lı yıllarda yüksek atlamada iki yöntem kullanılıyordu. Binme olarak adlandırılan teknikte sporcular yüzüstü şekilde vücudunu çıtanın etrafından döndürerek atlıyordu. Makaslama tekniğinde ise ayaklar sırasıyla havaya kaldırılıyor ve sporcu çıtanın üzerinden oturur gibi geçiyordu. Fassbauer mevcut yöntemlerle istediği sonucu alamayınca kendi tekniğini geliştirdi. Çıtaya yaklaşırken ters dönüp sırt üstü atlayacaktı. Günlerce antrenman yaptı. Çalışmalarının karşılığını ise alma vakti gelmişti. 1968 Meksiko City Olimpiyatlarında yüksek atlama yarışında çıtayı sırt üstü geçen ilk sporcu oldu. 2 metre 24 santimetrelik derecesiyle olimpiyat rekorunu kırdı ve altın madalyaya uzandı. Amerikalı atlet aynı teknikle ulusal şampiyonalarda da başarı elde etti. Fassbauer sıçrayışı olarak spor literatürüne giren bu atlayış günümüzde yüksek atlamanın standart tekniği haline geldi. Yüksek atlama branşına çağ atlatan efsane atlet Dick Fassbauer 2023 yılında 76 yaşında hayatını kaybetti. Programı hazırlayan Ali Yıldırım, teknik yönetmen Salih Yılmaz, mikrofonda ben Tolga Avcı. Hoşçakalın, sporla kalın.
2: Sporun unutulmayanları.

0: Reklamlar.
1: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: depoları boşaltıyoruz. 21-31 Mayıs tarihleri arasında televizyonlardan bilgisayarlara, telefonlardan küçük ev aletlerine ve aksesuarlara kadar birçok ürün Teknosa mağazaları ve teknosa.com'da sizi bekliyor. Vakıf katılımla günün kazananı Mehmet Bey.
1: Dün bir ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı? Çektim günlük hesaptan, hallettim. E vade de bozulmuyor.
2: Finansal özgürlük budur işte.
0: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
3: Notebook istersin, Vatan'da bulursun. 15-31 Mayıs tarihleri arasında seçili MacBook'larda parafla peşin fiyatına 9 taksit Vatan'da. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
4: Türkiye'nin lider lastiği Lassa'dan sağlam yaz kampanyası. Tek seferde Lassa markalı 17 jant ve üzeri 4 lastik alımınıza Total Enerji istasyonlarında geçerli 2500 liraya varan yakıt puan hediye. Ayrıntılı bilgi Lassa.com.tr'de.
5: Sağlamsa Lassa.
6: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.

0: Reklamlar.
1: Bayram, sevdiklerinize ses olmanın tam zamanı.
2: Uzakları yakın etmek için bir telefon, bir ziyaret yeter.
1: Bir bayramınız kutlu olsun demek, gönül

0: Yazan Selma Fındıklı, yöneten Asuman Korat, efektör Metin Macun. Bu bölümde oynayan sanatçılar: anlatan Baykal Saran, Cihan Işık Yenersu, Reşit Bey Ergün Uçucu, Melek Hanım Macide Tanır, Ali Bey Orhan Aral, Seniha Beyhan Saran, Ferit Erol Kardeşeci, Zehra Hanım Refika Özbayar, Rüstem Ensar Kılıç, Nihal Gürseren Gürtunca, Hüma Asuman Bayraktar, Servet Atsız Karaduman, Numan Şahap Sayılgan.
1: Cumhuriyet'in ilk yıllarında İstanbul'un Aksaray semtinde şekercilik yapan Ali Bey ile karısı Melek Hanım'ın tek çocukları vardır. Kızları Cihan. Bir bayram günü Melek Hanım'ın kız kardeşine giderler ailece. Cihan o zamanlar 17'sinde, güzel, alımlı bir kızdır. O gün eniştesinin eski bir dostu Reşit Bey ile karşılaşırlar. Bursa eşrafından çok zengin, dul bir adamdır Reşit Bey. Karısını yıllar önce yitirmiş, iki oğlunu yetiştirip evlendirmiştir. 45 yaşlarındaki bu varlıklı ve kibar adam Cihan'ı görür görmez beğenir ve evlenmek ister. Melek Hanım'la kız kardeşi Seniha bu meseleyi

0: aralarında gizlice konuşur, tartışırlar. Ali Bey'e de anlatılır her şey. Ama ancak teklif uygun görüldükten, Bursa'ya müjdeli haber gönderildikten sonra Cihan'a duyurulur. Babası yaşındaki bu adamla evlenmek istemeyen Cihan günlerce karşı koyar. Evde fırtınalar koparır ama çevresindeki ısrarlı kalabalıkla başa çıkamayacağını anladığı için çaresiz razı olur evlenmeye.
1: Elinize sağlık efendim. Yemekler çok güzeldi. Ama büyük zahmetlere girmişsiniz.
2: Afiyet olsun Reşit Bey. Rica ederim, zahmet ne demek?
3: Ferit Bey, hadi siz Reşit Bey ve eniştemle şöyle geçip oturun. Biz ablamla sofrayı toplarız.
4: Olur Zeynep. Hadi buyurun beyler.
2: Cihan da kahveleri pişirmeye gitti. Birazdan hazır olur.
4: Güzel güzel.
5: Ya hepsi iyi güzel de. Bizim kız Bursa'ya gidince benim kahvemi kim pişirecek onu düşünüyorum.
2: Aşk olsun Ali Bey, ben ne güne duruyorum.
5: Şaka yaptım ben. Ben alınma hemen.
2: Seniha'cığım, bırak masayı toplamayı, Cihan toplar. Hamaratlığını göstersin de azıcık gözüne girsin nişanlısının.
3: Doğru söyledin abla. Hadi oturalım biz.
4: İşte kahvelerimiz geldi. Vallahi Melek abla, az önce Ali Bey'in sözlerine gücendiniz ama kahve pişirmekte Cihan'ın üstüne yoktur. Kusurumu bağışlayın.
2: Aman o nasıl söz Ferit Bey? Övdüğün benim kızım.
3: Teşekkür ederiz yavrum, eline sağlık.
2: Cihan şu masayı da toplayıver kızım.
3: Peki anne.
4: Efendim, Reşit Bey'in günlerdir size açmaya utandığı bir mesele var. Ne kadar ince düşünceli olduğunu bilirsiniz. Bu yüzden sözlerinin yanlış anlaşılmasından korkuyor.
5: Hayrola, mesele nedir?
1: Efendim malum düğünü fazla geciktirmeyelim diye konuşmuştuk ya. Bu konuda bir ricam olacak sizlerden.
4: Kısacası düğünün İstanbul'da yapılmasını istiyor Reşit Bey.
2: İstanbul'da mı?
1: Evet, sizler de uygun görürseniz tabii. Nasıl söylesem bilmem ki. Ben boyunca çocukları olan bir adamım. Bursa'da eşimiz dostumuz çoktur. Yani Reşit Bey bu yaştan sonra düğün dernek kurmuş dedirtmek, herkesi kendime güldürmek istemiyorum. Fakat burada yapılacak bir düğün için ne gerekiyorsa yapmaya hazırım. Hepinizin arzuları benim için emirdir.
5: Estağfurullah efendim, emir ne demek?
2: Düğünün burada yapılması da hiç mesele değil, üzmeyin kendinizi.
1: Teşekkür ederim, beni rahatlattınız. Acaba Cihan Hanım bu konuda ne düşünürler? Ayrıca bir arzuları var mıdır?
2: Cihan? Gel yavrum. Gel buraya, gel. Bak Reşit Bey düğün için fikrini soruyor senin.
3: Benim mi?
1: Elbette.
3: Hayret. İlk defa benim düşüncemi de soran biri çıktı. Hem de bir yabancı. Ne tuhaf. Yakında kocam olacak bu adama hala sıradan bir yabancı gözüyle bakıyorum. Bu kibarlığına, iyiliğine rağmen sevmiyorum onu. Sevemiyorum.
1: Soruma cevap vermeyecek misiniz?
3: Benim düşüncem önemli değil. Ama mutlaka bir şey söylememi istiyorsanız, mümkün olduğu kadar sade bir düğün olsun derim. Aile arasında küçük bir toplantı. Hepsi o kadar işte.
2: Üstüne iyilik sağlık. Zamanı azdı diye boşuna demiş.
3: Öyle yangından kaçar gibi evlenilir mi kızım? Hem dostumuz düşmanımız var bizim de.
2: Tabii iyi söyledin Seniha'cığım. Şu dünyada varım yoğun bir tek kız. Neden şöyle İstanbul'daki bütün eşin dostun çağrıldı, gösterişli şöyle bir düğün olmasın?
3: Tabii ya. Gül fidanı gibi güzel, marifetli kız veriyoruz.
2: Tabii.
3: Gösterişli düğün. Bir bu eksikti. Sevemediğim babam yaşında bir adam. Önümdeki gurbet yolu. Bir de çevremi saran kalabalık. Şamata içinde gösterişli düğün.

0: Ne bitmez yolmuş bu böyle.
1: Bitti Cihan. Söyledim ya, birkaç dakika sonra kapımızın önünde olacağız. Onca yola dayandım, biraz daha sabret.
0: Sabretmeye alıştım zaten.
1: Hı? Ne dedin?
0: Yok, bir şey yok. Zamanla yolculuğa alışırım diyordum. Geldik mi yoksa?
1: Evet, nihayet. Hadi ver elini de inmene yardım edeyim.
0: Teşekkür ederim.
1: Oo, Rüstem Efendi göründü işte.
2: Hoş geldiniz beyim. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
1: Hoş bulduk Rüstem Efendi.
2: Araba sesini duyunca fırladım dışarı. Siz de hoş geldiniz hanımefendi. Sefalar getirdiniz.
0: Hoş bulduk.
1: Rüstem Efendi bizim evin emektarıdır Cihan. Ta babamın gençliğinden beri yanımızda.
2: Tam 42 yıl oldu beyim. Neyse, ben bu eşyaları indireyim.
1: Arabacının parasını peşin ödemiştim Rüstem Efendi.
2: Tamam diyeyim.
1: Hadi gel Can, biz içeri girelim, o her şeyi halleder.
3: Aman efendim, efendim, hoş geldiniz, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Zehra Hanım, nasılsın, görüşmeyelim.
3: Sağ olun beyim, sizleri gördüm daha iyi oldum. Evinize hoş geldiniz yavrum. Kusurumu bağışlayın. Benden pek gençsiniz de birden öyle demek geldi içimde.
0: Önemi yok Zehra Hanım. İçinizden ne geliyorsa onu deyin. Gücenecek, kırılacak değilim.
3: Sağ olun.
1: Zehra Hanım da emektarlarımızdan biridir Cihan. Rüstem Efendi'ye yakındır onun da bizimle beraberliği.
3: Hadi buyurun içeri. Buyurun, yorgunsunuzdur.
1: Hem de nasıl.
3: Buyurun, bir kat yukarı çıkacağız.
0: Bunca yorgunluktan sonra bir de bu merdiven.
1: Büyütme gözünde, sadece bir kat canım.
3: Öyle demeyin beyefendi. Gelin hanımın adım atacak hali kalmamış besbelli.
1: İşte geldik. Geç şu kanepeye otur Can, rahat dururuz.
0: Oh, ne yorulmuşum.
1: Zehra Hanım, çocuklar neredeler? Evde değiller galiba.
3: Onlar şeye gittiler efendim. İnegöl'e. 2 gün oldu.
1: Anlamadım. Ne işleri varmış orada?
3: Kaplıca'ya gittiler. Gelin hanımlar istedi gitmeyi. Daha doğrusu büyük gelin Nihal Hanım. İşte o isteyince Hüma Hanım da heveslendi. Küçük beyler de hadi gidelim deyince.
1: Peki Nihal niye gitmek istedi?
3: Ne bileyim efendim. Bacaklarında bir ağrımı varmış neymiş.
1: Öyle mi? Neyse Zehra Hanım, sen şimdi bize bir çay demle de yorgunluğumuzu alsın.
3: Tabii, şimdi hemen demle.
0: Ben çay içmesem de bir an önce odama çıkıp dinlensem.
1: Elbette Can, Zehra Hanım sana odayı göstersin.
3: Buyurun gidelim.
0: İzninizle.
1: Rica ederim, dinlenmene bak sen.
3: Bir kat daha çıkacağız. Yatak odaları en üst katta.
0: Olsun, zarar yok.
3: İşte burası. Odanızı sevecek misiniz bakalım? Ferahtır, aydınlıktır. Yatağı, yastıkları da söktürüp yeniden kabarttırdım. Rahat edesiniz diye.
0: Teşekkür ederim.
3: İsterseniz hamamı da yakayım. Yol yorgunluğuna iyi gelir banyo.
0: Hayır, biraz uzanıp dinlensem yeter.
3: Peki, nasıl arzu ederseniz. Ben artık gideyim. Bir isteğiniz olursa şu ipi çekin. Zil sesini aşağıdan duyarım. Ah beyefendi pek düşüncelidir. Evlenmeden önce evi tamir ettirdi, eşyaları değiştirdi, bir de zili koydurdu odanıza. Her isteğiniz anında yerine getirilsin diye.
0: Ya ne kadar güzel.
3: Bu evin emektarıyım ben, akrabaları değilim. Onun için fazla bir şey söylemem yakışık almaz. Ama şu kadarını diyeyim ki Reşit Bey çok iyi insandır. Kimseyi incitmez. Beyefendidir kısacası.
0: Biliyorum Zehra Hanım. Biliyorum.
3: Çayınıza limon ister misiniz Reşit Bey?
1: İyi olur.
3: Buyurun çayınızı.
1: Teşekkür ederim.
3: Cihan Hanım'a da bir bardak götürsem mi acaba?
1: İstese söylerdi Zehra Hanım. Bırak uyusun, dinlensin.
3: Peki efendim. Başka bir arzunuz yoksa mutfağa gideyim ben.
1: Az sonra gidersin. Otur hele yanıma da azıcık konuşalım seninle.
3: Tabii, nasıl isterseniz.
1: Cihan'ın yanında olayı büyütmemek için sustum. Ama oğullarımın, gelinlerimin bu ani yolculuğu ne demek oluyor Zehra Hanım?
3: Aman Reşit Bey.
1: İstersen ben söyleyeyim. Cihan'ı evde karşılamamak, ilk günden yüz yüze gelmemek için gittiler değil mi? Bugün geleceğimizi bildiren mektubu da almışlardır mutlaka.
3: Aldılar efendim.
1: Gelin hanım ne zamandan beri ağrılarından şikayetçiydi, haberimiz yok. Şimdi İnegöl'e koşan Nihal bir zamanlar çekirge ayağımızın altındayken başka yere gitmem derdi. Ne oldu? Şimdi fikir mi değiştirdi? Hadi o kocasını alıp gitti diyelim. Hoş nasıl oldu da Servet karısının sözüyle hareket etti? Hala anlayamadım ya. Hüma ile Numan'a göre ne vardı? İstanbul'a düğüne gelmediler, ısrar etmedim. Fazla gücenmedim de. Ama bu yaptıkları...
3: Gitmeyin demek geldi içimden ama. Benim sözüm geçmez ki onları.
1: Sert konuştumsa bağışla Zehra Hanım. Senden hesap sorduğumu sanma sakın.
3: Sorsanız da hakkınız var efendim.
1: Karım öldüğünde ufacıktılar. Üvey anne elinde kalmasınlar diye evlenmedim bir daha. Annem de hayatta değildi o zamanlar. Ferhunde ablamsa Kütahya'da. Senin yardımınla büyüttüm. Bir dediklerini iki etmeden yetiştirdim onları.
3: Bilmez miyim?
1: Bunca yıldan sonra henüz büsbütün yaşlı bir adam olmadan ben de kendime bir yuva, yeni bir hayat kurmak istedim. Tıpkı oğullarım gibi. Ama yaptıklarına bak sen. Zaten evleneceğimi söylediğimde ikisi de cin çarpmışa dönmüşlerdi. Alay ettiler benimle. Yaş farkı üstüne iğneleyici sözler söylediler.
3: Kusurlarına bakmayın onların. Ne de olsa gençler, toylardan.
1: Yok Zehra Hanım, yok. Bunun toylukla filan ilgisi yok. Düpedüz hırs bunlarınki. Para hırsı. Cihan aileye katıldı. Ondan da çocuklarım olursa mirasından alacakları hisse azalacak. Bütün dertleri bu. Ben ölünce...
3: Allah gecinden tabii, versin beyefendi.
1: Gecinden erkeninden fark etmez. Bütün dava bu işte. Çocuklarımı tanımaz mıyım ben? Bak Zehra Hanım. Sana bunları anlatıyorsam... seni bu evin sadece emektarı gibi görmediğimden. Bilirsin bu eve geldiğinde ben daha çocuk denecek yaştaydım. Bunca yıldır bizimlesin. Bir akrabamız gibi sever sayarım seni.
3: Allah razı olsun Reşit Bey. Ben de sizleri kendi ailem gibi bildim her zaman. Ne rahmetli anne babanızdan incinmiştim ne de sizden.
1: Öyleyse seninle aramızda bir sır saklayabiliriz. Bak, açık açık konuşacağım. Bugünkü olay bana gelecek günler hakkında fikir verdi. Cihan'ın karşısında tam 4 belalı düşman var. Yo, yanlış anlama, çocuklarımı sevmiyor değilim ama bu gerçek.
3: Haklısınız.
1: Senden isteyeyim, bundan sonra mümkün olduğu kadar gözün kulağın üstlerinde olsun. Cihan'a haksız yere hırpaladıklarını sezdiğin anda beni uyaracaksın, anlaştık mı?
3: Peki efendim.
1: İsterim ki başka türlü davranıp da beni yalancı çıkartsınlar ama hiç umudum yok.
3: Haddim olmayarak söylüyorum ama benim de pek yok beyim.
1: Fakat nasıl ki bir zamanlar bu eve üvey anne getirip çocuklarımı ezdirmedimse, şimdi de hiçbir suçu günahı olmayan karımı çocuklarıma ezdirmem. Bunu böylece bilmiş olsunlar.

0: Saat 8 oldu.
1: Evet.
0: Kış akşamı ne çabuk bastırıyor değil mi? Günler kısaldı.
1: Öyle. Ah, bir de bana sorsa kısaldı mı yoksa uzadı mı o günler? Bursa'yı İstanbul'a bağlayan o yollar.
0: Biliyor musun, başını nakışa eğince ne yüzünü görebiliyorum ne de sesini duyuyorum.
1: Bağışlayın, saygısızlık ettim.
0: Hayır hayır, asıl sen beni bağışla. Sevdiğin bir şeyle oyalanmak hakkın tabii. Hadi devam et işine sen.
1: Başka zaman işlerim. Yemek yiyelim mi?
0: Sen nasıl istersen.
1: Şu kastığa ibrişimleri toplayayım, inelim aşağı.
0: Dükkandan gönderdiğim kumaşları beğendin mi?
1: Beğendim, teşekkür ederim. İstanbul'da zor bulunur cinsten hepsi.
0: Memnun oldum. Bugün dokunan bir parti kumaşı daha gönderdiler dükkana. İstersen bir gün gel, kendi gözlerinle gör.
1: Olur, gelirim.
0: Sonra da bineriz bir arabaya, bütün Bursa'yı dolaşırız seninle. Çekirge'ye gideriz, Muradiye'ye. Yeşilliğine hayran kalacaksın Bursa'nın.
1: Allah'ım güç ver bana, sabır ver. Bu iyi insanı sevmesen bile birlikte yaşayabilmemiz için sabır ver ki incitmeyeyim onu.
0: Daldın Cihan'ım.
1: Ben mi? Yok canım, Bursa'yı gezmeye ne gün gideriz diye düşünüyordum da. Araba yakında durdu.
0: Çocuklar İnegöl'den döndüler belki de. Gittikleri bir hafta oldu. Dur şu pencereden bakayım. Evet, onlar gelmiş.
1: Ne yapacağım ben şimdi? Onlarla nasıl yüz yüze geleceğim? Beni istemedikleri belli. Adamcağız gizlemeye çalıştı ama tam geleceğimiz gün evden gittiklerine göre...
2: Biz geldik.
0: Hoş geldiniz İnegöl Fatihleri.
3: Hoş bulduk babacığım, elinizi öpeyim.
0: El öpenlerin çok olsun Nihal. Numan, Hüma, siz niye öyle uzakta duruyorsunuz? Yaklaşın bakayım.
3: Öpeyim baba.
4: Öpeyim.
0: İkiniz de sağ olun. Evet, şimdi sizleri eşimce...
3: Babacığım, şu yaramaz oğlanı bir türlü susturamıyorum. Gittiğimizden beri böyle. Dedesini özledi herhalde. Hadi alın kucağınıza da sevinsin Yusufçuk.
0: Tabii alırım Nihal. Ama önce izin ver de tanıştırayım sizleri.
1: Bir de torunu var.

0: önce hiç söylememişti. Kim bilir, utanmıştır belki de.
1: Bak Cihan, bunlar oğullarım Servet ve Numan. Servet büyüğü ve gelinlerim Nihal. Servet'in karısı. Bu da küçük gelinim Hüma.
2: Memnun oldum.
3: Nasıl, Bursa'yı sevdiniz mi Cihan Hanım?
2: Aslında geleli daha bir hafta oldu ama yine de sevdim Hüma.
4: İstanbul'un yanında biraz sönük gelmedi mi size?
2: Sönük mü? Yok canım, öyle şey olur mu? İstanbul ayrı güzel, Bursa ayrı.
5: Doğrusu kardeşime pek güzel bir cevap verdiniz Cihan Hanım.
2: Bilmem, ben içimden geleni söyledim Servet Bey.
0: Ne iğneleyici bir dili var. Numan da öyle ama Servet ondan beter.
1: Çocuklar, siz gelmeden az önce Cihan'la sofraya oturmayı düşünüyorduk. İsterseniz hep birlikte inelim aşağı.
5: Yol yorgunu olduğumuzu unutuyorsun baba.
4: Siz yeseniz de biz daha sonra gelsek.
1: Görünüşünüz hiç de yorguna benzemiyor. Hadi bakalım hep birlikte yemeğe. Birbirimize anlatacak pek çok şeyimiz olmalı.
3: Ne olur şu yaramazı kucağınıza alın baba. Kollarım koptu taşımaktan.
1: Ver bakalım Nihal. Hadi Cihan, gidelim canım.
2: Peki, nasıl isterseniz.
1: Bu arada şu ani rahatsızlığını anlat bakalım Nihal. Pek kaygılandım doğrusu.
3: Ah, sormayın babacığım. Üşüttün mü, ne oldu bilmem. Böyle birden ani bir ağrı.

0: Saat 10.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Adem Karabey. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türk hacılarla telefonla görüştü. Erdoğan, hac ibadetini tamamlayan vatandaşlara selam ve saygılarını iletti. Bayramın ikinci gününde siyasi partiler arasında bayramlaşma ziyaretleri gerçekleştirildi. AK Parti 16, MHP ise 7 partiyle bayramlaştı. Bayram sohbetlerinde birlik ve beraberlik mesajları öne çıktı. Kemal Kılıçdaroğlu, mecliste yapılacak CHP grup toplantısının talimatı olmadan gerçekleştirilemeyeceğini duyurdu. Gerekli bilgilendirmeler talimatım gereği yapılmadığı sürece Türkiye Büyük Millet Meclisi CHP grup genel kurulu yapılmayacaktır dedi. 1 Haziran'da yapılması planlanan parti meclisi toplantısı ise başka bir tarihe ertelendi. Bugün İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümü. Çağ kapayıp çağ açan fetih büyük bir coşkuyla kutlanacak. İletişim Başkanlığı ve Valilik tarafından İstanbul'un dört bir yanında tarihi ve kültürel mirası yaşatmaya yönelik çeşitli etkinlikler düzenlenecek. Fetih ruhu sanatsal ve görsel etkinliklerle yansıtılacak. Aksaray-Nevşehir karayolunda tur otobüsü yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda refüje çarpıp karşı şeride geçti. Kazada 16 kişi yaralandı. Kahramanmaraş'ın 12 Şubat ilçesinde nehre düşen kişi için başlatılan arama kurtarma çalışmalarına havanın kararması nedeniyle ara verilmişti. Ekipler sabah saatlerinde yeniden çalışmalara başladı. Soykırımcı İsrail Gazze'de katliam yapıyor. Ateşkese uymayan İsrail unsurları Kurban Bayramı'nda da bombardımana devam etti. Bayramın ilk iki günündeki saldırılarda can kaybı 19'a yükseldi. İsrail ordusu ateşkese rağmen Lübnan'ın başkenti Beyrut'u vurdu. Lübnan'ın güneyine yönelik hava saldırılarını da yoğunlaştırdı. Ülkenin farklı noktalarına 108 hava saldırısı düzenledi. Bayramın ikinci gününde 28 kişi hayatını kaybetti. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında tansiyon yüksek. Amerika, İran'ın güneyindeki Bender Abbas yakınlarında askeri hedefleri vurdu. Washington yönetimi saldırının gerekçesini Amerikan güçleri ve ticari deniz trafiğine yönelik

0: tehdit olarak açıkladı. İran'da misilleme olarak bölgedeki bir Amerikan hava üssünü hedef aldığını duyurdu. İran basını bölgede Amerika'ya ait bir uçağın düşürüldüğünü yazdı. Washington iddiayı yalanladı. Kolombiya'nın güneyinde iki silahlı grup arasında çıkan çatışmada 50'den fazla kişi hayatını kaybetti. Kolombiya ordusundan yapılan açıklamada çatışmaların yaşandığı bölgeye askeri birliklerin gönderildiği bildirildi. Haberleri sunduk.
1: Reklamlar.
2: Pek güzel çay, Doğuş Çay.
1: Karadeniz'in ve dünyanın kaliteli çayları Doğuş Çay ustalığıyla harmanlandı. Sadece 15 dakikada demlenen Doğuş Black Label'ın yoğun demiyle günün her anına lezzet katın. Hep güzel çay.

Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.

0: Yemek yediğin an gelsin Sütaş Ayran.
1: Harika bir pas. Şimdi potaya doğru yükleniyor. Yükseldi. Smaç geliyor. Derken Vodafone'lu Alperen'den inanılmaz bir blok. Uhuhu, müthiş bir zamanlama. İnanılmaz bir blok. Sahanın lideri benim diyor.
2: Evet Murat. Sahanın yeni bir lideri var artık. Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Bravo Vodafone.

0: İş ortaklarımız bin bir emek her gün kepenk açıyor. Açtıkları o kepenk sınırları aşıyor. Dünyanın dört bir yanına açılıyor. Trendyol, e-ihracat ile emeğini dünyaya taşımak isteyenlerin var gücüyle yanında. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
1: Vakıf katılımla günün kazananı Elif Hanım.
2: Birikim yapmak yetmiyor.
3: Değerlendirmek de lazım. Piyasaları takip et.
2: Bunu al, şunu sat.
3: Bu kadar mesai harcayamam ben. Günlük hesapla kafam rahat. Günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
1: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
4: Reklamlar.

0: TRT Trabzon Radyosu sunar. Bölge Gündemi.
1: Kurban Bayramı'nın 3. gününden merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Takvim yaprakları birer birer düşmeye devam ediyor. 29 Mayıs 2026 Cuma gününde geldik bir araya Bölge Gündemi programında. Bölgemizden öne çıkan haber başlıklarını aktaracağız. Bir saatlik birlikteliğimizde

0: Hava durumu.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, Kurban Bayramı'nın bu üçüncü gününde havalar nasıl ve önümüzdeki günlerde nasıl seyredecek bilgileri alacağız bu dakikalarda. İlk olarak Samsun 10. Bölge Müdürlüğü'ne bağlı illerdeki hava durumuna ilişkin tahminleri alacağız. Yavuz Köse telefon hattımızın ucunda. Sayın Köse, hoş geldiniz. İyi bayramlar diliyoruz öncelikle.
2: Hoş bulduk efendim. Ben de dinleyicilerimize iyi bayramlar diliyorum.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Buyurun, dinliyoruz sizi.
2: Bölgemiz için yapılan son değerlendirmelere göre bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu. Aralıklı sanak ve gök gürültülü sanak yağışlı geçeceğini tahmin ediyoruz. Yağışların öğleden sonra Ordu ve Tokat çevrelerinde yer yer kuvvetli olur. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarlar batılı ve kuzeybatılı yönlerden hafif, yer yer orta kuvvetli. Yağış anında kuvvetli. Bu 30 ila 50 km/saat hızla geçiyor. Kuvvetli yağış uyarımız var. Yağışların Ordu ve Tokat çevrelerinde öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması beklendiğinden oluşabilecek olumsuzluklara karşı, bunlar sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi, vatandaşlarımızın ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir. Bölgemize bağlı il merkezlerinde beklenen günün en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Samsun 22, Kastamonu 15, Tokat ve Çorum 19, Amasya ve Sinop 23, Ordu 20 derece dolayında bekleniyor. Tahminlerimiz bu yönde, iyi yayınlar diliyoruz.
1: Çok teşekkür ediyoruz Sayın Köse. İyi çalışmalar diliyoruz.
2: Teşekkür ederim. Sağ olun.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, Doğu Karadeniz'e ilişkin hava tahmin raporlarıyla devam ediyoruz. İlker Yılmaz telefon hattımızın ucunda, kendisinden alacağız hava tahmin raporlarını. Hayırlı bayramlar diliyoruz öncelikle Sayın Yılmaz ve dinliyoruz hava tahmin raporlarını.
3: Hayırlı bayramlar. Hemen aktaralım. Yapılan son değerlendirmelere göre bölgemizde bugün havanın çok bulutlu. Bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genel olarak kuvvetli, Rize çevreleriyle Artvin kuzey kesimlerinde zaman zaman çok kuvvetli olması beklenmektedir. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyretmesi beklenirken, rüzgarların kuzey yönlerden orta, zaman zaman kuvvetli esmesi beklenmektedir. Bölgemizin merkezlerinde beklenen günün en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle: Trabzon 21, Giresun 19, Gümüşhane 15, Rize 20, Artvin 18 derece olması beklenmektedir. Denizlerimizdeki hava durumu ise fırtına beklenmiyor. Havanın çok bulutlu ve sağanak yağışlı. Rüzgarın batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde. Dalga yüksekliğinin 1,5 ila 2,5 metre. Görüşün seyi yağış anında orta olması tahmin edilmektedir. Şimdilik aktaracaklarınız bu kadar.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz Sayın Yılmaz.
3: Teşekkürler. İyi yayınlar.
0: Yol durumu.
1: Yusufeli İsbir yolunun 9 ile 11. kilometreleri arasında meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor. Artvin-Erzurum yolunun 0 ile 37. kilometreleri arasında bulunan 20 adet tünelde elektrik elektronik sistemleri bakım onarım çalışması nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor. Ordu-Gölköy-Mesudiye yolunun 46 ile 49. kilometreleri arasındaki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanacaktır. Amasya-Turhal yolunun 63 ile 65. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Turhal istikameti trafiğe kapalı olup ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanacak. Tokat-Niksar yolunun 41 ile 47. kilometreleri arasındaki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanacak. Karayollarında yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen diğer yollarla ilgili daha geniş bilgi için www.kgm.go.tr internet adresindeki güzergah analizi linki, Alo 159 bölgesel ücretsiz yol danışma hattıyla Karayolları Genel Müdürlüğü yol danışma biriminin 0312 449 9199 numaralı telefonuna başvurulabilir. Yolunuz ve radyonuz açık olsun.
4: Haber turu.
1: Değerli dinleyicilerimiz, haber turu köşemizdeyiz. İlk olarak Trabzon, Rize, Gümüşhane ve Artvin'den öne çıkan haber başlıklarını aktaracağız. Karadeniz'de Gürcistan açıklarında meydana gelen 3,9 büyüklüğündeki deprem Trabzon'da da hissedildi. Depreme ilişkin ilk bilgilere göre

ve herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Trabzon'da yağmurla birlikte çakan şimşekler gökyüzünü aydınlattı. Kentte akşam saatlerinde başlayan sağanak yağışla birlikte gökyüzünde şimşek fırtınası yaşandı. Ardı ardına çakan şimşekler gökyüzünü aydınlattı. Vatandaşlar geceyi gündüze çeviren şimşekleri birçok farklı noktadan görüntüledi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Doğu Karadeniz için kuvvetli yağış uyarısı yayımladı. Yapılan değerlendirmelere göre 29 Mayıs Cuma günü sabah saatlerinden itibaren Trabzon başta olmak üzere bölgede yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak sevgili dinleyicilerimiz. Haber başlıklarını az sonra buluşturmaya devam edeceğiz. Bölge gündemi devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz.

0: Sevgili dinleyicilerimiz, Yeşilırmak'ın kıyısında tarihin ağır ağır aktığı şehre uzanacağız. Şehzadeler Şehri Amasya'da bayramın 3. günü nasıl geçiyor? Sokaklar neler söylüyor? Sofralarda hangi tatlar var? Gelin birlikte bakalım. TRT Amasya Taşova muhabiri Serdoğan Sıvacı telefon hattımızın ucunda. Serdoğan Sıvacı, günaydın, hoş geldiniz.
1: Günaydın, iyi yayınlar diliyorum sizlere. Bayramınızı en içten dileklerimle kutluyor. Büyüklerimin ellerinden, küçüklerin gözlerinden öpüyorum.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Hayırlı bayramlar diliyoruz biz de size ve tüm Amasya'nın bayramını bu vesileyle kutlayalım. Amasya'da tabii bayram havası vardır şimdi.
1: Tabii ki.
0: İlk iki günü geride bıraktık. Bu üçüncü gün neler var orada? Son durumu senden dinlemek isteriz.
1: Tabii ki. Amasya'da Kurban Bayramı'nın üçüncü gününde şehir merkezi ve ilçelerinde bayram hareketliliği hala devam ediyor. Vatandaşlar aile ziyaretlerini sürdürürken tarihi ve doğal güzellikleriyle öne çıkan ilçelerde ise bayram yoğunluğu dikkat çekiyor. Yeşilırmak kıyısındaki tarihi konaklarıyla bilinen Amasya merkezde vatandaşlar bayram ziyaretlerinin ardından nehir kenarında, Yeşilırmak Nehri'nin kenarında vakitlerini geçiriyor. Sultan II. Beyazıt Camii çevresi ve Yalıboya evlerinin bulunduğu bölgede yerli turist yoğunluğu yaşanıyor. Doğal güzellikleriyle ve Boraboy Gölü'yle de öne çıkan Taşova ilçesinde de gurbetçilerin memleketlerine dönmesiyle hareketlilik arttı. İlçe merkezinde çarşılar ve köy yollarında bayram ziyaretleri nedeniyle yoğunluk oluştu. Merzifon'da ise bayram sabahlarının vazgeçilmez lezzeti olan keşkek sofraları kuruldu. Özellikle bayram namazının ardından aileler bir araya gelerek geleneksel keşkek ikramında bulundular birbirlerine. İlçede bayram ziyaretlerinin yanı sıra mahalle kültürünün de yaşatıldığı samimi görüntüler dikkat çekiyor. Sanayi ve tarım faaliyetleriyle dikkat çeken bir diğer ilçemiz Sulova'da da bayram boyunca hareketlilik devam etti. Besiciliğin yoğun olarak gerçekleştirildiği bu ilçede kurban satışlarının ardından da esnaf bayram ziyaretlerine yönelmiş oldu. Yeşilırmak Havzası'ndaki verimli tarım arazileriyle de bilinen Göynürcek ilçesinde de bayram ziyaretleri sürüyor. İlçeye bağlı köylerde vatandaşlar geleneksel bayram sofralarında bir araya gelirken gurbetten gelen ailelerin oluşturduğu yoğunlukta dikkat çekiyor burada da. Bir diğer iki ilçemiz ise tarihi dokusuyla öne çıkan Gümüşacıköy ve Kaplıcalarıyla bilinen Hamamözü ilçelerinde ise bayram tatilini değerlendiren vatandaşlar mesire alanları ve termal tesislerde vakitlerini geçiriyorlar. Öte yandan Amasya genelinde polis ve jandarma ekipleri de trafik denetimlerini sürdürüyorlar. Yetkililer dönüş yoluna çıkacak vatandaşlara da dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu. Bayramın 3. gününde Amasya'nın dört bir yanında birlik, beraberlik evet. ve dayanışma görüntüleri ön plana çıktı diyelim ve sözü size bırakalım.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi tabii dönüş yolculuğu da başladı mı onu da merak ediyoruz. Çünkü büyük şehirler artık hayalet kasabaya dönüştü bu bayram sürecinde. Özellikle de tatil birleştirilince tabii 9 güne çıkınca. Dönüş yolculuğu başladı mı? Onunla ilgili de bilgileri alalım. Gurbetçiler dönmeye başladı mı Serdoğan Sıvacı?
1: Tabii ki. Özellikle Amasya'nın Taşova ilçesindeyiz bizler. Bayramın ilk günü çok yoğun bir kalabalık vardı. Özellikle ben araba kullanan biri olarak trafiğe çıkmakta çok zorlandım ama dönüş yolculuğu da trafiğe kalmak istemeyen vatandaşlar için erken bir dönüş yolculuğu başladı. Bugünden gidecekler illaki vardır memlekette. Işıkların olduğu bölgede ilçenin evet. dışında hareketlilik var. Özellikle bulunduğumuz noktada D100 karayolunun olduğu güzergah Doğu illerinden gelen vatandaşların da İstanbul'a dönüş yolculuğu başladığını düşünüyorum. Birazcık hareketlilik var. Muhtemelen ilerleyen günlerde daha da hareketli olacağını düşünüyorum.
0: Daha da artacak. Şimdi hafta sonunu beklemeyip yola çıkanlar oldu bile. Evet. Herhalde öyle bir durum söz konusu.
1: Evet, Serdoğan Sıvacı. Evet. Erken dönüyorlar en azından memleketlerine. Şu anki çok yoğun bir trafik yok ama sakin bir şekilde gideceklerini düşünüyoruz. Yola çıkanlara da iyi yolculuklar.
0: İyi yolculuklar dileyelim kesinlikle. Kazasız belasız yolculuklar. Trafik kurallarına da riayet etmek şart. Yavaş gidelim ama sevdiklerimize kavuşalım değil mi orada bekleyenlere de?
1: Tabii ki bu önemli.
0: Evet, önemli. Serdoğan Sıvacı çok teşekkür ediyoruz aktardığın bilgiler için. Kolaylıklar ben diliyoruz. Tekrar sana ve sevdiklerine hayırlı bayramlar dileyelim.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Amasya'dan iyi bayramlar herkese. Görüşmek üzere.
2: Bir telefon çalar, anneniz sesinizi özlediğini söyler.
3: Yavaş gel, dikkatli ol der gözleri dolarak.
2: Çünkü bayram sadece gitmek değil, sağ salim dönmektir de aynı zamanda.
4: Bölge yayın alanımızda bizi dinleyebileceğiniz frekans bilgilerimiz. Trabzon için frekanslarımız. Trabzon Merkez 90.0 88.8. Akçaabat 88.8. Çaykara 94.7. Dernek Pazarı 97.3. Maçka 89.1.
3: TRT Trabzon Radyosu.
0: Değerli dinleyicilerimiz, haber turu köşemizdeyiz tekrar. Giresun, Ordu, Samsun ve Sinop illerinden öne çıkan haber başlıklarıyla devam ediyor birlikteliğimiz. Başlıkları gazeteci arkadaşımız Dilşat Naz'dan alacağız. Bayramın bu üçüncü gününde yayın alanımızdaki illerimizde durum nedir? Kendisinden öğreneceğiz, alacağız bilgileri. Dilşat Naz, hoş geldin. Hayırlı bayramlar diliyoruz öncelikle.
5: Hoş buldum Tutuş İran. Bayramın üçüncü gününden tüm dinleyenlere ve sizlere sevgiler, selamlar ve iyi bayramlar dilerim.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Aynı güzel dileklerle selamlıyoruz seni ve çok sözü sana bırakıyoruz. Buyur lütfen.
5: Evet. Sinop'taki gelişmelerle başlayalım. Üç tarafı denizle çevrili Türkiye'nin en kuzey noktası Sinop'ta Kurban Bayramı tatili dolayısıyla ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor. Konaklama tesislerinin büyük oranda dolduğu kentte ziyaretçiler bayram tatilinde tarihi mekanlarda ve sahillerde yoğunluk oluşturdu. Bu arada bayram hareketliliği nedeniyle araç trafiğinde de artışın yaşandığı kentte İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince farklı noktalarda tedbir alındığı ifade edildi. Sinop'ta trafikte yaşanan ve bir kişinin darp edilmesiyle sonuçlanan kavga olayına karışan sürücüler yakalandı. Sürücülere trafik güvenliğini tehlikeye sokmak ve kamu düzenini bozmak gerekçesiyle ayrı ayrı 180 bin TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca 2 ay süreyle ehliyetlerine el konulurken araçların da trafikten men edildiği kaydedildi. Öte yandan trafikte akrobatik hareketler yapan motosiklet sürücüsüne idari para cezası uygulandı. Trafik güvenliğinin sağlanması için denetimleri aralıksız sürdürüleceği ifade edildi. Samsun'da öyle çıkan haberleri verelim. Samsun'da Kurban Bayramı'nın ilk gününde kurban kesimi sırasında yaşanan kazalarda 472 kişi hastanelerin acil servislerine başvurdu. El, kol ve bacak yaralanmaları öne çıktı. Samsun barajlarında dikkat çeken oran başlıklı haberde barajlardaki doluluk oranının 91.3 seviyesine ulaştığı belirtildi. Kentin en önemli içme suyu kaynağı olan Çakmak Barajı'nın yüksek doluluk oranıyla dikkat çektiği, Güven Göleti'nin de su sistemine destek vermeye devam ettiği ifade edildi. Meteoroloji yetkilileri Samsun çevreleri için kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu. Yetkililer sel, su baskını, yıldırım, dolu ve kuvvetli rüzgara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini açıkladı. Samsun'da narkotik ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda on binlerce uyuşturucu hap ele geçirilirken 4 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişinin de yakalandığı bildirildi. Ordu'ya uzanalım. Ordu'da bahardan yaza geçişin sembolü olan Mayıs 7'si etkinlikleri kapsamında Solo Türk tarafından gerçekleştirilen gösteri uçuşunun uçak içi görüntüleri paylaşıldı. Özel video büyük yankı uyandırdı. Hem pilotun uçak içindeki estetik manevraları hem de havadan Ordu kent merkezinin büyüleyici kuş bakışı manzarası yer aldı. Kısa sürede yüzlerce beğeni ve yorum alan video sosyal medya platformlarında hızla yayılarak viral oldu. Ordu'nun Ünye ilçesinde polis ekipleri Kurban Bayramı tatili süresinde şehir merkezi ve ana arterlerde 7/24 esasına göre görev yaparak vatandaşların güvenli ve huzurlu bir bayram geçirmesini sağlıyor. Ekipler trafik akışını düzenliyor, sürücülere hız ve emniyet kemeri uyarılarında bulunuyor. Ayrıca dönüş yolculuğunda sürücülere yorgun ve uykusuz yola çıkmamaları ve trafik kurallarına harfiyen uymalarını önemli hatırlatıyor. Ordu'nun Perşembe ilçesinde evinden ayrıldıktan sonra kaybolan 81 yaşındaki Alzheimer hastası Fahri Günaydın Afat, jandarma ve sağlık ekiplerinin çalışmasıyla bir gün sonra ormanlık alanda sağ olarak bulundu. Hastanede sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Ve son olarak Giresun gündemini verelim. Meteoroloji tarafından Giresun için sarı kodlu uyarı yayımlandı. Yapılan açıklamada bugünden itibaren il genelinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiği bildirildi. Özellikle yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışının etkili olacağı ifade edildi. Olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi. Giresun'un Espiye ilçesinde otomobilin dereye uçması sonucu iki kişi öldü, biri ağır, iki kişi yaralandı. Olay yerine AFAD sağlık ekipleri, itfaiye ve kurtarma ekipleri gönderildi. Yaralılar hastaneye kaldırılırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Handball Süper Lig'deki ilk senesinde tarih yazarak Avrupa Kupalarına katılma hakkı kazanan Giresunspor'un handbolda büyük gurur yaşattığı belirtiliyor haberde. Giresunspor handbol takımının imkansızlıklar içerisinde başladığı yolculuğu Avrupa Kupalarına taşıyarak yalnızca bir sportif başarıya değil, aynı zamanda bir direniş hikayesine imza attığı ifade edildi. Giresunspor handbolun yalnızca bir takım değil, gençlere umut veren bir proje olduğu vurgusu yapıldı. Bölge gündemindeki haberler böyle. Yeni gelişmelerle tekrar görüşmek üzere. İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyoruz Dilşat Naz. Kolaylıklar diliyoruz.
5: Ben
0: tekrar
5: teşekkür ederim.
0: Hayırlı bayramlar diliyoruz ayrıca.
5: Bayramlar efendim. Hoşçakalın.
2: Bayram bizi biz yapan geleneklerimizle güzel.
3: Büyüklerin ellerinden öpelim. Küçüklerin gönlünü alalım.
2: Sevdiklerimizle bir araya gelip bayramın tadını çıkaralım.
0: Basında bugün. Sevgili dinleyicilerimiz, gazete başlıklarını okumaya devam ediyoruz. TRT ekranlarında yayınlanan Taşacak Bu Deniz dizisi bu sezon yayın hayatına başladı. Kısa sürede geniş bir kitleye ulaşan ve oldukça fazla izleyici tarafından konuşulan yapım, izlenme rekorları kıran önemli diziler arasında gösteriliyor. Dizinin çekimleri özellikle Sürmene ve çevresinde devam ediyor. Vatandaşların ilgisi de her geçen gün artıyor. Hatta öyle bir yoğunluk oluştu ki, yapım ekibi ziyaretlerin sadece belli günlerde yapılmasına izin veriyor. Sürmene'deki çekim noktalarından biri olan Birlik Mahallesi'nde bulunan ve Koçeri Konağı diye bilinen konak, en çok ziyaret edilen yerlerin başında geliyor. Özellikle bayram döneminde Trabzon'a gelen gurbetçi vatandaşlar ve yerli turistler konağa yoğun ilgi gösteriyor. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi playoff çeyrek finali ikinci maçında Trabzonspor konuk ettiği Bahçeşehir Koleji'ne 94-78 mağlup oldu ve seride 2-0 geriye düşerek elendi. Hayri Gür Spor Salonu'nda oynanan playoff çeyrek final ikinci maçının ilk periyodunu 29-22 geride tamamlayan Trabzonspor ikinci periyotta 26 sayı üreterek devreyi 48-48 eşitlikle kapattı. Son periyoda 74-64 geride giren Bordo Mavili ekip son periyotta da 14 sayı üretti ve parkeden 94-78'lik skorla mağlup ayrılarak seride 2-0 geriye düştü ve playoff'a veda etti. Trabzon valisi Tahir Şahin ve kent protokolü Kurban Bayramı dolayısıyla şehitliği ziyaret etti. Trabzon Üniversitesi öğrencileri boya yerine atık kumaşların renklerinden yararlanarak hazırladıkları tablolarla geri dönüşümün önemine dikkat çekiyor. Fatih Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Bölümü Resim İş Eğitimi programından doktor öğretim üyesi Şenay Baş'ın danışmanlığında yüksek lisans eğitimini tamamlayan Mahmude Özer, atık kumaşları değerlendirmek için çalışma başlattı. Çocuk yaşlarda annesinden öğrendiği 40 yama tekniğiyle atık kumaşları geri dönüştüren Özer, yüksek lisans tezinde de sürdürülebilir sanatı kumaş örneği üzerinden değerlendirdi. Çaykur Rizespor Kulübü'nde olağanüstü genel kurul toplantısının 4 Haziran'a

0: ertelendiği bildirildi. Yeşil Mavili Kulüp'ten yapılan yazılı açıklamada 95. Olağanüstü Genel Kurul toplantısının planlanan tarihte çoğunluk sağlanamadığı için gerçekleştirilemediği bildirildi. Açıklamada ikinci toplantının 4 Haziran Perşembe günü saat 14'te İsmail Kahraman Kültür Merkezi'nde aynı gündemle çoğunluğa bakılmaksızın yapılacağı ifade edildi. Sevgili dinleyicilerimiz, haber başlıklarını aktarıyorduk. 10.28 yaptık saatleri. Sırada bir söyleşimiz var.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
6: TRT Trabzon Radyosu.
0: Değerli dinleyicilerimiz, Kurban Bayramı'nın 3. günündeyiz. İbadetlerimizi eda ettik. Telaşın büyük kısmını atlattık. Ancak kurban ibadetinin çok daha önemli, hayati bir aşaması var ki o da kesim sonrasında ortaya çıkan hayvansal atıkların bertaraf edilmesi. Çevre sağlığı sevgili dinleyicilerimiz. Kan, iç organlar ve diğer deriler, atıklar bunlar bertaraf edilmesi gereken atıklar sevgili dinleyiciler. Üçüncü günde de tabii kesimler azalsa da kurban kesimi devam ediyor. Bu nedenle bu konuyu konuşacağız bugün. Telefon hattımızın ucunda konunun detaylarını konuşmak üzere veteriner hekim Birol Hatinoğlu var. Kendisinden alacağız bilgileri. Sayın Hatinoğlu, hoş geldiniz. Hayırlı bayramlar diliyoruz öncelikle.
7: Hayırlı bayramlar diliyorum herkese.
0: Efendim, öncelikle tabii bir durum tespiti yapmak lazım. Bugün üçüncü gündeyiz. Kesimler büyük oranda tamamlandı ama sokaklarda, bahçelerde atık yönetimi belki hala devam ediyor. Bununla ilgili olarak neler söylersiniz? En büyük yanlışlar ne bu konuda? Sizden alalım bilgileri, hem de günceli konuşalım efendim.
7: Şimdi tabii ki eski yıllara göre ciddi bir düzelme var. Kurban atıklarının toplanması, bertaraf edilmesi. Artık kamu da bunu hakkında çok duyarlı. Biz mesela Rize Belediyesi olarak uzun yıllardan beri her kurban bayramında kişilerin mahallelerinde kestikleri kurbanlar için de çöp konteynerleri koyuyoruz özel. Sadece kurban bayramları için kullanılan çöp konteynerlerini koyuyoruz, ekliyoruz çöp konteynerlerinin evet. Yanına. Bu konuda da muhtarlara, yaşayan insanlara bilgiler veriyoruz. Kurban atıkların ne tür sağlık problemlerine, nasıl çevre kirliliklerinden olacağı konusunda. Ya yani birkaç yıldan beri ciddi şekilde vatandaşlar kestikleri kurban atıklarını sızdırmaz. Çöp poşetlerini koyarak bu konteynerları koyuyorlar. Biz de belediye olarak bu konteynerlardan o gün günlük hızlı bir şekilde bu atıkları toplayarak belediyeye ait özel gömü alanlarına götürüp kireçleyerek gömüyoruz ve neredeyse şehirde bir sağlık sorunu yaratmadan bunları bertaraf ediyoruz. Türkiye genelinde de böyle çalışmalar var. Büyükşehir belediyeleri, büyükşehirler kapsamında bunları yapıyor. Özel idarelerde, küçük bizim gibi, Rize gibi küçük şehirlerde, özel idareler de bu tür çalışmaları yapıyor. Vatandaşlar da konu hakkında bilgilendiriyoruz. Bilgilendirme çalışmalar da yoğun olarak yapılıyor. Çünkü kurban atıklarından genellikle hastalık çıktığı zaman vatandaşlar da artık konuda biraz bilinçlendiği için şüphelenerek bizlere, Tarım İl Müdürlüğü'nün o kurban bayramı boyunca nöbetçi olan veteriner hekimlerine, birimlerine konuyla ilgili başvuruda bulunuyorlar. Biz gidip eğer insan ciddi bir salgın hastalık teşhisi yaptığımız zaman bunları zaten tüm karkaslarıyla beraber, tüm iç organları, her şeyle beraber alıp gömerek alanı da dezenfekte ederek bulaşıcı hastalık riskini ortadan kaldırıyoruz. Onun
0: Evet.
7: haricinde iç organlarda, sakatatlarda insanlara ve doğadaki diğer canlılara bulaşabilecek parazitler, cistler, hastalıklar
0: Zoonoz
7: şeklinde
0: hastalıklar
7: gidiyor.
0: mesela görülebilir mi?
7: Tabii zoonoz diye tabir
0: Evet.
7: ettiğimiz, yani hayvanlardan insanlara bulaşan birçok hastalık var. Yeryüzündeki enfeksiyon hastalıklarının %60'ının kökeni hayvansaldır. Abi çok ciddi bir rakamdır. O yüzden zoonoz hastalıklar insan sağlığı için çok önemlidir. Zaten veteriner hekim olarak bizim asli görevlerimizden biri bu hastalıktan insanlara bulaşımını engellemektir. Bu konuda da yoğun çalışmalar yapılıyor. Bayağı bir ilerledik bu çalışmalardan. Bilhassa Kurban Bayramlarında ciddi şekilde vatandaşa hizmet veriliyor. Vatandaş da bu konuda bilgilendiriyor. Örnek vereceğim, en basit ve insanların da artık öğrendiği kistidatik denen bir şeyden bahsediyorum.
0: Evet.
7: Parazitler hastalıktan. Bu hayvanların iç organlarına yerleşiyor. Kesim anında vatandaş görüyor, gördüğü zaman diyor ki ya bu bahsi konu medyada veya afişlerde, şehirdeki billboardlarda gördüğümüz ciğerlere benziyor. Genelde arıyorlar. Artık akıllı telefonlar olduğu için fotoğraflarını çekip de gönderiyorlar. Teşhisini koyuyoruz. Vatandaşların bunları belediyeye bizde eğer bir çöp konteyneri varsa sızdırmaz bir
0: Evet.
7: poşeti koyup konteynere atması gerekiyor. Eğer öyle bir imkanı yoksa ciddi bir şekilde derin kuyulara gömmesi gerekiyor ki bu parazitler hastalığının ara konakçısı köpekler.
0: Evet, onların yemesiyle birlikte insanlara
7: Yani
0: ulaşabilir mi?
7: çakallar, köpekler
0: Evet.
7: eğer gelişi güzel bir şekilde sağa sola atarlarsa bunları çakallar, köpekler ve benzeri hayvanlar tükettiği zaman bunların vücudu ara konakçı olarak görev yapıyor. Bunlara temas eden insanlarla bunların dışkısını bulaştırdığı atıyorum bostanlar, bahçelerden yiyeceğiniz sebzeler, meyveler, benzeri şeylerden insanlara bu kistidatik parazit bulaşıyor. Bu parazit insanlarda da yaşamını ciddi şekilde etkileyecek aşırı miktarda parazit yükü almış insanlarda da ölümcül durumlarından olabilecek parazitler bir hastalık. Yani en yaygın bulaşı nedeni de Kurban Bayramı'nda yapılan kesimler ne yazık ki
0: Kesimler. Peki
7: Türkiye'de.
0: o an nasıl anlaşılabilir kesilecek hayvanda bu kist hidatik
7: Yani
0: hastalığının olup
7: genellikle
0: olmadığı?
7: karaciğerde böyle büyük nasıl tabir edeyim tenis topundan
0: Evet.
7: küçük bir 2,5 kuruş gibi benzeri o genişliklerde içi sıvı dolu kistler olur.
0: Sıvı keseler mi
7: Akciğerlerinde
0: olur?
7: olur.
0: Evet.
7: Evet keseler oluşuyor. Kist keseleri oluşuyor. Bunlar karaciğerde, akciğerde, vücut boşluklarında da yer alıyor. Artık genellikle biz kurban satış alanlarında bazı billboardlarda veya sosyal medyalardaki uyarılarda bu kistli karaciğerlerin şekillerini, fotoğraflarını insanlara bir şekilde ulaştırıyoruz ki gördükleri zaman şüphelensinler. Birçok insan da bunu gördüğü zaman artık bir şekilde bize ulaşıyor. Bunların bertarafı önemli. Onun haricinde kurban atıklarının, kanlarının yani temiz dahi olsa derilerinin bertaraf edilip uygun bir şekilde derilerin mesela uygun bir şekilde kurumlara bağışlanması, gelişi güzel sağa sola
0: Evet.
7: atılmaması ki kurbandan sonra bunlar bir de içme suyu kaynaklarının yakınlarında yapanlar oluyor, kesenler oluyor. Bu da kötü bir şey.
0: Evet.
7: Burada üreyen bakteriler istenmeyen şekilde ciddi bir bakteri yükü de oluşturabiliyor kurban atıkları çürümeyle. İçme suyu kaynaklarına bulaşması da içme suyu kalitelerini, içme suyundan insanların bazı hastalıkları kapmasına da neden olabilir. Onlar da önemli. Bu tür alanlardan uzak yerlerde kesim yapılmalı. Bir de bir şey, kesinlikle bu atıkların o alanlardan uzaklaştırılması gerekiyor ki yani ciddi bir sinek üreği, kara sinek üremesine, onların daha sonra halk sağlığı üzerinden olabilecek enfeksiyon hastalıklar hepsi bir zincir şeklinde gelişiyor. Yani temizlik,

0: Çok önemli.
1: Evet.
0: Kurbanlarımızı
1: Kesinlikle. Yani aslında o da
0: kestiğimiz zaman,
1: ibadetin bir
0: yani
1: kısmı. Evet.
0: ibadetimizi yerine getirmenin en önemli kısımlarından biri.
1: Birisi. Hiç
0: Yani
1: şüphesiz.
0: son yıllarda ama halkımız, en azından bizim yaşadığımız bu çevrede,
1: Hı.
0: ciddi şekilde bunları artık önem
1: Bilinçlenmiş
0: gösteriyorlar,
1: durumda.
0: sağ
1: Önceden çok daha
0: olsunlar,
1: tabii kötü manzaralar olurdu hakikaten. Şimdi daha az rastlıyoruz ama yine de olmaması için yapıyoruz bu
0: bilinçlendiler. Tabii
1: söyleşileri.
0: olmaması için
1: Evet.
0: her sene çalışmalarımızı
1: Çalışmalar da
0: devam
1: zaten
0: ettiriyoruz.
1: devam ediyor. Şimdi bu arada tabii atık yerleri var dediniz. Oralara atılıyor bu deriler, iç organlar veya kanlar. Şimdi olmayan yerler olabilir ki ondan da bahsettiniz aslında köylerde mesela. O noktada tam olarak neler yapmalı kırsaldaki vatandaşlarımız, kistidatik ve zoonoz hastalıkların ortaya çıkmaması için nasıl çukurlar açmalı, derinliği ne olmalı, kireç atılmalı mı, atılmamalı mı? Bunun da detaylarını sizden almak isteriz Sayın Hatinoğlu.
0: Yani kurban hazırlıklarını yapan herkes, kurbanın kesim hazırlıkları, sonrasındaki tüm hazırlıklar gibi bertaraf işlemi için de hazırlık yapması aslında gerekiyor ki,

0: batmandan bir gün önce biz kuyularını kazardık.
1: Zaten çukur açılır. Peki ne kadar
0: Açardık
1: derinlikte
0: yani.
1: olmalı o?
0: Bu geleneksel bir şey zaten. Ve
1: Evet.
0: halkımızın birçoğu da bunu yapıyor. Çünkü
1: Yapar.
0: köy onun yaşam alanı. Oradan oluşacak kara sinekler, kokular onları etkileyecek. Onlar zarar görecek ondan. Yani bir çukur açılmalı. Mümkün olduğu kadar derin olabilecek bir şekilde. Bu
1: Evet.
0: bir metre olabilir.
1: Bir metre
0: Bir
1: olabilir.
0: 1,5 metre olabilir. Bir miktar kireç zaten köy evlerinin çoğunda vardır. Kesim sonrası oluşacak atıklar bunlara atılmalı.
1: Evet. Yani kireç
0: Attıktan
1: öncesinde
0: sonra
1: mi
0: kireçli.
1: atılmalı çukura yoksa sonrasında mı
0: Sonra
1: buluşturmalı?
0: sonrasında.
1: Evet. Sonrasında buluşturmalı
0: Kireçlenmiş de
1: toprakla.
0: olabilir.
1: Evet.
0: Üstüne de kireç dökülebilir. İkisi birden de yapılabilir. İkisi de uygundur. Hem altına hem üstünde atık atıldıktan sonra kireçlenerek örtülür, kapatılır. Ha illaki çevrede köpeğimiz var, onu besleyeceğiz falan dedikleri zaman da sağlıklı parçaları, atık
1: Evet.
0: parçaları bir miktar kaynatıp pişirdikten sonra vermeleri de uygundur. Çünkü kendilerinin de farkına varamayacağı bazı hayvandan hayvana bulaşan hastalıklar da var. Onun farkına varamazlar belki de.
1: Evet.
0: Onu da birazcık ısı uygulayarak, yeteri kadar ısı uygulayarak da o hayvanları besleyebilirler yani.
1: Kesinlikle.
0: Tamamen yok etmemek için.
1: Evet.
0: Kırsalda böyle olacak. O
1: Hı.
0: şekilde bertaraf işlemini yapabilirler.
1: Yapabilirler. Şimdi tabii kesim alanlarında kan izleri ve kokular özellikle yaz aylarında sinek ve haşerilerin jet hızıyla üremesine sebep olabiliyor maalesef. Sonrasında o kesim yapılan alanların temizliği nasıl olmalı, nasıl yapılmalı? Dezenfeksiyon işlemi nasıl gerçekleştirilmeli Sayın Hatinoğlu?
0: Yani şimdi vatandaşların bireysel kesim
1: Evet.
0: yaptığı alanlarda zaten sakatatlar ve benzeri parçalar, dışkılar kaldırılıp gömüldükten sonra geriye bir kan izi kalıyor. Onu da bol suyla yıkadıkları zaman, öyle bir şey temizlenir. Kara sinek oluşumunu engellemek için kanda zaten pek yoğun bir kan kitlesi varsa o kitlede kalan kısmında üreme yapabilirler. Genellikle o hayvanın parçaları, sakatatları, dışkı şeyleri, işkembeleri, derileri bunları kullanırlar hayvanlar üremek için. Onlar kaldırıldıktan sonra özel bir şey yapmaya gerek yok. Alanda çamaşır suyuyla, eğer bir beton sahaysa
1: Evet.
0: evlerin bahçesiyle çamaşır suyuyla kullanarak
1: Klorlayanlar da olur değil
0: yapacakları,
1: mi?
0: yani en yakın
1: Evet.
0: her insanın ulaşabileceği evinde olan çamaşır suyu iyi bir
1: Evet.
0: dezenfektandır bu tür şeyler için.
1: Kullanılabilir.
0: Kullandıkları zaman temiz hijyen bir alan sağlayacaklardır. Belediyeler zaten kesim alanları, satış alanları gibi alanlarda uzun etkilip kara sineklerin ürememesi için ilaçlamaları düzenli olarak yapıyorlar. Bu şekilde kara sineklerin üremesi ve insan ve çevre sağlığını etkilemesi engellenir.
1: Engel olmak gerekiyor. Bu konuda
0: Tabii ki.
1: önemliydi. Şimdi bir de tabii derilerden siz bahsettiniz. Bir milli servet aslında işin
0: Kesinlikle.
1: ekonomik boyutu, kurban derileri. Derilerin ziyan olmaması şart. Ama onun için de iyi korunması gerek galiba bakterilerin ürememesi için.
0: Yani
1: Kesimden sonra nasıl bir muhafaza yöntemi uygulamak lazım? Evet.
0: sıcak havalarda çok ciddi bir şekilde, hızlı bir şekilde sinekler yumurta bırakır. 2-3 gün içinde larva gelişir.
1: Evet.
0: Bu gelişen larva zaten deriyle kullanılmaz hale getiriyor hızlı bir şekilde. O deriyi yiyerek besleniyor bunlar. Yani iyi mi güzel bir şekilde açılıp derinin de aslında soyma işlemi, evet ne yazık ki profesyonel insanlar tarafından hayvanlar soyulmadığı için Kurban Bayramı'nda
1: Kullanılamaz hale mi geliyor
0: kullanılmaz hale
1: aslında?
0: geliyor
1: Evet.
0: büyük bölümü ne yazık ki.
1: Ne yazık ki.
0: Kalan
1: Evet.
0: bölümü de insanların bol tuzla, kaya tuzuyla tuzlayıp, katlayıp gelen kurumlara, bağışlayacağı alanlara o şekilde iletmesi önemli.
1: Evet.
0: İyi bir şekilde tuzlanması gerekiyor
1: Tuzlanması şart.
0: bozulmaması için. Evet.
1: Muhafaza etmek için değil
0: Muhafaza
1: mi?
0: etmek için.
1: Ve kesimde de dikkatli olmak lazım.
0: Tabii
1: Ziyan
0: tabii
1: olmaması
0: kesinlikle de
1: için.
0: çok dikkatli olmak
1: Burada da
0: lazım.
1: biraz aslında profesyonellere mi görev düşüyor? Onlara
0: Yani
1: mı bırakmak
0: yavaş
1: lazım
0: yavaş
1: işi?
0: bunu profesyonellere doğru
1: Evet.
0: ilerliyor. Biz birkaç seneden beri Rize Belediyesi olarak da bu sene geniş çaplı bir büyük çaplı bir mezbahane de açıldı. Rize'ye kazandırıldı. Mesela Rize Belediyesi orada profesyonel ekiplerce profesyonel sistemler kullanarak kesimleri yapıyor. O alandan

0: çıkan derilerin hepsi kullanılabilir, hasar görmemiş deriler olarak çıkıyor, veriyor. Yani bu ve benzeri tesisler ülkede yaygınlaştıkça, ki bayağı da yaygınlaştı. Eskisi gibi böyle insanların birçoğu hayvanların bu tür tesislerde kestiriyor. Bu tür tesislerden çıkan evet deriler kullanılabilir, kaliteli deriler olarak ekonomiye kazandırılıyor. Bireysel olarak köylerde evlerin kapılarında kişiler tarafından kesilenlerde biraz hasar alıyor tabii ki.
1: Evet.
0: Onun için de insanların soyum esnasında dikkat etmesi gerektiği konusunda bilgilendirmesi gerekiyor.
1: Evet.
0: Evet.
1: Sonrasında tabii bağışlar yapılıyor ama
0: Evet.
1: önceden tabii bağışların yapılacağı adres daha belliydi, netti. Şimdi bu bağışların yapılabileceği adresler var mı? Belediyeye getirilebilir mi? Nasıl bir yol izlemesi
0: Yani
1: gerek
0: bağışların
1: vatandaşların?
0: yapılacağı adresler var. Birçok
1: Evet.
0: kurum bu derileri topluyor. Deriler için köy köy, mahalle mahalle geziyorlar. Organizasyonlar yapıyorlar. O konuda bir sıkıntı yok. Toplanması konusunda.
1: Sıkıntı yok. Zaten
0: Yok.
1: kapıya
0: Onlar
1: gelenler oluyor değil mi? Yani
0: tabii
1: bağışlamak için.
0: sürekli geziyorlar
1: Evet.
0: dağları,
1: Geziciler
0: köyleri.
1: var.
0: Geziyorlar, bunları topluyorlar.
1: Hı-hı.
0: O iş düzenli bir şekilde işliyor zaten.
1: Zaten
0: O
1: icra
0: konuda
1: edenler var.
0: evet.
1: Evet, şimdi tabii söyleşimizin sonuna geliyoruz. Bayramın kalan günlerinde çevre temizliği konusunda şöyle tek cümlelik bir çağrınız olursa son olarak. Neler
0: Yani
1: söylersiniz Sayın
0: hayvan
1: Hatırlıoğlu?
0: sağlığı, insan sağlığı, çevre sağlığı çok önemli. Hem bizim hem doğanın sağlıklı bir şekilde yaşamamız, çevre sağlığının da sağlıklı olması bizim için çok önemli. Yani çevremizi temiz tutalım diyor.
1: Çok teşekkür
0: Çok
1: ediyoruz
0: önemli.
1: Sayın Hatinoğlu. Ağzınıza, yüreğinize
0: Biz
1: sağlık
0: teşekkür
1: efendim.
0: ediyoruz. Çok teşekkür ediyorum.
1: Sağ olun. Hayırlı
0: İyi
1: bayramlar diliyoruz
0: bayramlar
1: tekrar.
0: diliyorum.
1: Görüşmek
0: Hoşça
1: dileğiyle.
0: kalın.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, bayramın 3. günündeyiz. Kurban kesimleri tabii azalsa da ilk 2 günkü yoğunluk yok. Ama devam ediyor bir yandan. Bu nedenle deri, kan ve iç organları gibi hayvansal atıkların doğru şekilde bertaraf edilmesi şart sevgili dinleyiciler. Bu da aslında ibadetin bir kısmı. Ve bundan dolayı yapılması gerekenleri konuştuk bugün. Veteriner hekim Birol Hatinoğlu bizlerle birlikteydi. 10.47'yi gösterdi. Saatler devam ediyor bölge gündemi.
2: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
3: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
4: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
5: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
6: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
7: Bağımlılıkla mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
8: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
9: Bayram, sevdiklerine kavuşmanın en güzel bahanesi.
10: Ama yolculuğun güzelliği güvenle varınca anlam kazanıyor.
9: Direksiyon başında biraz daha dikkat, biraz daha sabır.
10: Sevdikleriniz sizi bekliyor.
1: Basında bugün. Sevgili dinleyicilerimiz, TRT Trabzon Radyosu'nda bölge gündeminde haberleri okumaya, aktarmaya devam ediyoruz. Gümüşhane'de mahalle arasında yiyecek arayan yetişkin ayı güvenlik kamerasına yansıdı. Eski Bağlar Mahallesi'ndeki bir iş yerine ait güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde yiyecek arayan ayının sakin tavırlarla bölgede dolaştığı görüldü. Ayının görüntülendiği noktanın insanların yoğun olarak kullandığı yaşam alanlarına oldukça yakın olması dikkat çekti. Öte yandan ayının üniversite öğrencilerinin yurtlarına ulaşım için kullandığı dolmuş durağına da metrelerce uzaklıkta görüntülenmesi vatandaşları tedirgin etti. Bir süre bölgede dolaşan ayı daha sonra gözden kayboldu. Gümüşhane'nin Köse ilçesinde sürüden ayrılıp kaybolan kurbanlık inek, düştüğü eski baraj şantiyesinin dinamit deposu çukurunda bulundu. İş makinesiyle kurtarılan, 8 gün boyunca hiçbir şey yemeden sadece yağın yağ

Hamur sularını içerek hayatta kaldığı belirtilen ineğin sahibi, çok zayıfladığı için hayvanın kesilmesinden vazgeçti. Henüz 33 yaşındayken 25 Haziran 2005 tarihinde kansere yenik düşerek yaşamını yitiren Kazım Koyuncu, müziği, duruşu ve Karadeniz kültürüne kattıklarıyla hafızalarda özel bir yer edinmişti. Lazca ezgileri rock müzikle harmanlayan özgün tarzı ve toplumsal duyarlılığıyla geniş kitlelere ulaşan Koyuncu'nun yaşam öyküsü şimdi Kazım isimli filmle sinemaya aktarılacak. Filmin yönetmen koltuğunda Kazım Koyuncu'nun hemşehrisi olan ödüllü yönetmen Özcan Alper oturacak. Uzun süredir proje üzerinde çalıştığı belirtilen Alper'in, daha önce verdiği röportajlarda Kazım Koyuncu gibi çok sevdiği bir sanatçının hikayesini anlatmanın büyük sorumluluk gerektirdiğini ifade ettiği biliniyor. Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi emekli öğretim üyesi Profesör Doktor Fazıl Aydın'ın vefat ettiği duyuruldu. Üniversite tarafından yapılan paylaşımda Aydın'ın kaybının derin üzüntüyle karşılandığı belirtildi. Karadeniz Teknik Üniversitesi resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Karadeniz Teknik Üniversitesi ailesi olarak üniversitemiz tıp fakültesinden emekli öğretim üyesi Profesör Doktor Fazıl Aydın'ı kaybetmiş olmanın derin üzüntüsünü yaşıyoruz ifadelerine yer verildi. Trabzon'da bankalara olan kredi borçlarının geri ödenmesinde yaşanan sorunlar dikkat çekici seviyeye ulaştı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun 2026 yılının ilk çeyreğine ilişkin verilere göre kentte takipteki alacak statüsüne düşen kredi miktarı 3 milyar 680 milyon 613 bin Türk lirası oldu. Açıklanan verilerde Trabzon Doğu Karadeniz bölgesinde en yüksek takipteki kredi tutarına sahip il olarak kayıtlara geçti. Kentte toplam nakdi kredi hacmi 170 milyar 522 milyon Türk lirası seviyesine ulaşırken yaklaşık 3.7 milyar liralık bölümün tahsilat riski taşıyan kredilere dönüşmesi dikkat çekti. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun verileri Trabzon'da kredi kullanımının yüksek seviyelerde devam ettiğini ancak geri ödemelerde de ciddi bir yük oluştuğunu ortaya koydu. Kent ekonomisindeki ödeme güçlüğü takipteki alacak rakamlara da yansıdı. Trabzonspor'da yeni sezon öncesi transfer çalışmaları hız kazandı. Bordo Mavililerin Ruslan Malinovski'yi kısa süre içinde Trabzon'a getirerek imza töreni düzenlemeyi planladığı öğrenildi. Trabzonspor'da Ziraat Türkiye Kupası zaferinin ardından yeni sezon planlaması hız kazandı. Bordo Mavili ekip transfer döneminin hemen başında kadrosuna kattığı isimlerle dikkat çekerken yeni transferlerden Ruslan Malinovski için özel bir imza töreni planlandığı öğrenildi. Trabzonspor'un Ukraynalı orta saha oyuncusu Ruslan Malinovski'yi kısa süre içinde Trabzon'a getirmeyi hedeflediği öğrenildi. Bordo Mavili Kulübün tecrübeli futbolcu için şehirde bir imza töreni düzenlemeyi planladığı ifade edildi. Malinovski'yi imza süreci sonrası kısa süreliğine Trabzon'dan ayrılabileceği de gelen bilgiler arasında yer aldı. Trabzonspor'da Ernest Muçi ve diğer yeni transferlerin de sezon öncesi programa dahil edilmesi bekleniyor. Bordo Mavili yönetim yeni sezon kampı öncesinde kadro iskeletini mümkün olduğunca erken şekillendirmek için girişimlerini sürdürüyor. Trabzonspor'da Andre Onana'nın geleceği netleşmeden kaleci planlaması tamamlanmayacak. Kamerunlu kalecinin takımda kalmaması halinde Bordo Mavililerin yerli kaleci alternatiflerine yöneleceği öğrenildi. Trabzonspor'da kaleci dosyası Andre Onana'nın kararına bağlı olarak şekillenecek. Bordo Mavili yönetim Manchester United'dan kiralık olarak kadroya kattığı Kamerunlu kaleciyi takımda tutmak istiyor. Onana'nın Trabzonspor'da kalması halinde Bordo Mavililer kaleci bölgesinde yeni bir yabancı transferine ihtiyaç duymayacak. Bu durum yabancı kontenjanı ve transfer bütçesi açısından yönetimin elini rahatlatacak. Onana'nın ayrılması halinde Trabzonspor'un yerli kaleci alternatiflerine yönelmesi bekleniyor. Milli takım havuzunda bulunan bazı isimlerin gündeme gelebileceği ifade edilirken, genç kaleciler Onur Alp Çevikkan ve Ahmet Doğan Yıldırım'a da güvenildiği ifade edilse de,
Yeni sezonda Süper Lig

Türkiye Kupası, Avrupa ve Süper Kupa gibi farklı kulvarlarda mücadele edecek olan Bordo Mavililer, aksilik yaşamamak adına tecrübeli isimlere doğru yelken açtığı ifade edildi. Trabzonspor'da yeni sezon yapılanması kapsamında kadroda düşünülmeyen oyuncular için ayrılık süreci hızlandı. Bordo Mavili yönetim hem yabancı kontenjanında yer açmak hem de maaş yükünü azaltmak amacıyla bazı oyuncularla yollarını ayırmak istiyor. Geçtiğimiz sezonu Slavia Prag'da kiralık olarak geçiren ve sezonu şampiyonlukla tamamlayan Muhammed Çam için yeni gelişme yaşandı. Çam'ın Sırbistan temsilcisi Kızıl Yıldız'la her konuda anlaşmaya varıldığı öğrenildi. Transferde resmi işlemlerin tamamlanmak üzere olduğu ve oyuncunun kısa süre içinde Trabzonspor'dan ayrılmasının beklendiği ifade edildi. Trabzonspor'da ayrılığı gündemde olan bir diğer isim Batista Mendy. Sezonu kiralık olarak geçiren oyuncu için özellikle Fransa ve İspanya'dan ilgi olduğu öğrenildi. Bordo Mavili yönetimin Mendy dosyasında en az zararla çıkmak istediği öğrenildi. Lundstram'da Trabzonspor'un yeni sezon planlamasında yer almayan isimler arasında. Hull City ile Premier Lig'e yükselme sevinci yaşayan İngiliz oyuncunun Trabzonspor'a dönmesi beklenirken, sözleşme durumuyla ilgili kulüple görüşme yapacağı ifade edildi. Teknik direktör Fatih Tekke'nin Çam, Mendy ve Lundstram'ı yeni sezon kadrosunda düşünmediği öğrenildi. Sezonu 3. sırada tamamlayan ve takvimde hedeflediği yerde sezon açılışı yapacak olan Trabzonspor karar aşamasında. Takım gençler ağırlıklı 4-5 Temmuz'da Trabzon'da toplanacak. Rutin sağlık kontrolleriyle birlikte 7 Temmuz'da topbaşı yapılacak. Geçen sezon olduğu gibi ilk rota yeniden Erzurum olacak. Trabzonspor geçen sezon oldukça memnun kaldığı Erzurum'dan hazırlık çalışmalarının ilk etabında yine vazgeçmeyecek gibi görünüyor demiş sevgili dinleyiciler haber başlığında. Çaykur Rizespor kulübüyle ilgili bir bilgi aktarmıştık sevgili dinleyiciler. Yeşil Mavili kulüpten yazılan açıklamada 95. Olağanüstü Genel Kurul toplantısının planlanan tarihte çoğunluk sağlanmadığı için gerçekleştirilmediği belirtildi. Açıklamada ikinci toplantının 4 Haziran Perşembe günü saat 14'te İsmail Kahraman Kültür Merkezi'nde aynı gündemle çoğunluğa bakılmaksızın yapılacağı ifade edildi. Tekrar aktaralım bu bilgiyi. Samsun'da mavi bayraklı plaj sayısı 19'a yükseldi. Karadeniz'in Maldivleri olarak anılan Samsun'da mavi bayraklı plaj sayısı 13'ten 19'a çıktı. Kent, Türkiye'de en fazla mavi bayraklı plaja sahip şehirler arasında üst sıralardaki yerini korudu. Uzun ve temiz sahilleriyle dikkat çeken Samsun'da mavi bayraklı plaj sayısı artmaya devam ediyor. Türkiye Çevre Eğitim Vakfı verilerine göre, kentte geçen yıl 13 olan mavi bayraklı plaj sayısı bu yıl 19'a yükseldi. Yapılan son incelemelerin ardından Körfez, İncesu, Mercan, Altınkum, Fener ve Zilfan Suyu plajları da mavi bayrak almaya hak kazandı. Yapılan son incelemelerle birlikte böylece Samsun, Karadeniz bölgesinde mavi bayraklı plaj sayısıyla öne çıkan şehirlerden biri olmayı sürdürdü. Samsun Spor'un yıldız golcüsü Marius Mandulmaci, UEFA Konferans Ligi'nde attığı 8 gol ve yaptığı 3 asistle toplam 11 gole katkı sağlayarak turnuvanın en fazla skor katkısı yapan futbolcusu oldu. Başarılı performansıyla dikkat çeken Marius, sezonun takımına seçilerek Avrupa'da adından söz ettirdi. Samsunsporlu Marius Mandulmaci, Konferans Ligi'nin zirvesinde. Samsunspor'un yıldız golcüsü, UEFA Konferans Ligi'nde gösterdiği performansla sezonun en dikkat çeken isimlerinden biri oldu. Başarılı futbolcu turnuvada sezonun takımına seçildi. Kırmızı beyazlı formayla Avrupa sahnesinde etkili bir performans ortaya koyan oyuncu, UEFA Konferans Ligi'nde attığı 8 gol ve yaptığı 3 asistle toplam 11 gole doğrudan katkı verdi sevgili dinleyicilerimiz. Büyük bir başarı. Bundan

0: dolayı tebrik ediyoruz Samsunspor'un yıldız golcüsünü. Ve böylelikle bir yolculuğun daha sonuna geldik sevgili dinleyicilerimiz. Bölge gündeminde bugünlük bu kadar. Az sonra yayınımız günün ikinci programı olan Hayatın İçinden'le devam edecek. Bizden ayrılmayın.
1: TRT Trabzon Radyosu Bölge Gündemini sundu.
2: Bayram, sevdiklerinize ses olmanın tam zamanı.
3: Uzakları yakın etmek için bir telefon, bir ziyaret yeter.
2: Bir bayramınız kutlu olsun demek gönülleri ısıtır.

Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bayramın bereketini, paylaşmanın sıcaklığını ve güzel sohbetlerin huzurunu yaşamaya devam ediyoruz. Bayramın üçüncü gününden herkese sevgi ve muhabbet dolu selamlarımızı iletiyoruz. Hayatın İçinden programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Serkan Ayıboğlu, Ebru Kılıç ve mikrofon başında ben Özgül Kömürcü yolculuğumuz

da devam ediyoruz. 2 saat boyunca sizlerle birlikte olacağız. Programımızda ilk olarak Burcu Güneş'i dinledik. Yaşamak ne güzel şey. Şimdi de Berksan radyolarımızda. Bay bay.

Hayatın İçinden programında bugün Cuma Sohbetleri köşemizde bayramların yardımlaşma, paylaşma, birlik ve beraberlik gibi toplumsal değerler açısından önemini konuşacağız. 19 Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Mustafa Kara bizlerle olacak. Kurban Bayramı'na özel bir metnimizi sizlerle paylaşacağız. İlerleyen dakikalarda araştırmacı yazar Ayhan Yüksel bizlerle olacak. Teknolojinin bu kadar gelişmediği, dijital dünyanın hayatımızın her alanına sirayet etmediği, her köşe başında büyük alışveriş merkezlerinin olmadığı o eski günlerde bayramların nasıl kutlandığını konuşacağız. Ayrıca 29 Mayıs 1453'te gerçekleşen İstanbul Fethi'nin 573. yıl dönümü, bu vesileyle İstanbul'un fethinin Trabzon için önemini de konuşacağız. Araştırmacı yazar Ayhan Yüksel'le. Sinop Gastronomi Derneği Başkanı Halime

Şahin bizlerle olacak. Kurban etinden yapılabilecek birbirinden lezzetli yemek tariflerini alacağız. Birbirinden güzel müzik eserlerimizle devam edelim. Tarkan bizlerle. Çat kapı.

0: Bayram neşesi müzikle daha güzel.
1: En sevdiğiniz şarkılar ve türküler TRT radyolarında.
0: Radyonuzu açın, bayram coşkusuna ortak olun.
1: TRT radyolarında müzik her bayram yanınızda.
2: Cuma sohbetleri.
3: Köşemizde bu hafta bayramların yardımlaşma, paylaşma, birlik ve beraberlik gibi toplumsal değerler açısından önemini konuşacağız. 19 Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Mustafa Kara hocamız bizlerle. Hoş geldiniz hocam, iyi bayramlar diliyoruz.
4: Hoş bulduk efendim. Ben de sizlere hayırlı bayramlar diliyorum.
3: Sağ olun, çok teşekkür ederiz. Evet, şu an dinleyicilerimiz bayramda sevdikleriyle birlikte bir araya geldiler. Gelemeyenler uzaktan birbirleriyle bayramlaştılar. Yolda olanlar var, sevdiklerine kavuşanlar ve kavuşamayanlar da var aslında düşündüğümüzde. Bayramlar toplumda birlik ve beraberlik duygusunu

0: nasıl güçlendiriyor? Sizden dinleyelim.
1: Evet, ben öncelikle bizleri dinleyen tüm kardeşlerimizin bayramlarını da tebrik ediyorum. Bu bayramın hem kendilerine hem ülkemize, tüm insanlık ailesine, İslam dünyasına huzur, kardeşlik, birlik ve beraberlik getirmesini Yüce Allah'tan niyaz ediyorum. Tabii ki bayramların en önemli özelliği insanları bir araya getirmesi, efendim insanların kardeşlik duygularını pekiştirmesi, yardımlaşmayı, diğer gamlığı ve diğer erdemleri insanlık ailesine öğretmesidir. Bu bağlamda bayramlar tabii ki sevinç günleridir, neşe günleridir. Efendim, kardeşliğin pekiştiği günlerdir. İnsanlar, gurbette olanlar özellikle, işte memleketlerine doğru şu anda biz Trabzon'dan bu yayını yapıyoruz. Ben de bir Trabzonlu, Şalpazarlı olarak
0: Evet,
1: memleketime
0: siz de hoş
1: geldim.
0: geldiniz.
1: Hoş bulduk, hoş bulduk. Dolayısıyla bayramların memleketimizde işte ahirete göçmüş olsalar bile efendim o değerlerimizle, büyüklerimizin hatıralarıyla, komşularımızla, arkadaşlarımızla, çocukluğumuzun geçtiği coğrafyada, topraklarda çok farklı olduğunu hemen hissediyoruz, bunu yaşıyoruz. Bu heyecanı taşıyoruz ki bir sonraki bayramı da adeta iple çekiyoruz. Tabii insanlar en başında bir anneden ve bir babadan çoğaldılar malum. Ama netice itibariyle bugün yeryüzünde 8 milyar civarında insan yaşıyor. Bu insanların da yaklaşık 1/5'i Müslümanlardan oluşuyor. Dolayısıyla Müslümanlar dünyanın değişik coğrafyalarına dağılmış olsalar bile bayramlar onları bir araya getirmeye, onların kardeşlik duygularını pekiştirmeye bir vesile oluyor. Özellikle Kurban Bayramı olması hasebiyle de çok önemli bir ibadet Yüce Allah'ın Kur'an-ı Kerim'inde Kevser suresinde Fesalli li rabbike venhar Rabbin için, Rabbinin rızası için namaz kıl ve kurban kes emrine muhatap olan Müslümanlar, imkanı, maddi gücü de yerinde olanlar kurban kesme ibadetini de yapıyorlar ve kardeşleriyle kesmiş oldukları kurbanlarını paylaşıyorlar. Aslında kurban vesilesiyle, Kurban Bayramı'nda Müslümanlar işte o kurbanın bereketinden bir sofranın etrafında toplanıyorlar. Bu yardımlaşmanın en belirgesi örneklerindendir. Ve diğer kardeşleri için de hani henüz bu sene kurban kesme imkanı yoksa daha sonraki yıllarda bu güce, bu ekonomik imkana kavuşsun diye dua ediyorlar. Bunun yanı sıra tabii ki yardımlaşma sadece kurbandaki ikramlardan ibaret de değil. İnsanların farklı farklı ihtiyaçları var. Bu farklı ihtiyaçların temini noktasında da Müslümanların yardımlaşmaları gerekiyor. Zira Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz ve ta'avenu alel birri ve takva, yani iyi olan, güzel olan, duyarlılık namına her ne varsa o konularda yardımlaşın emri var Rabbimizin. Dolayısıyla Müslümanların bir kardeşinde herhangi bir ihtiyaç söz konusu olduğu zaman onun ihtiyacını temin etme noktasında da gücü kudretinde ölçüsünde yardımlaşması gerekiyor. Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisinde Müslümanlar birbirlerine efendim yardımlaşmada, birbirlerine acımada, şefkat göstermede bir vücudun azaları gibidirler. Yani onun bir vücudun herhangi bir yerine bir diken batsa diğer nasıl organlar, uzuvlar bu acıyı, sızıyı
0: Hisseder.
1: hissediyorsa, hissederse evet, aynı şekilde Müslümanlar da kardeşlerinin bu tür ihtiyaçlarını hissetmelidirler. Müslümanlar bir binanın tuğlası, bir binanın harcı gibidirler. Yani o kadar sağlam olması gerekir. Bir bina gibidirler adeta. Niye? Çünkü İslam dünyası sevgili Peygamberimizin bundan yaklaşık 14 küsur asır önce ortaya insanlara açıklamış olduğu o tevhid dininin, İslam dininin sonuçlarını o gün aldığı gibi bugün de elhamdülillah İslam coğrafyasında bizzat bizler de bugün yaşayarak bu sonuçları, neticeleri görmekteyiz. Dolayısıyla birlik ve beraberlik Müslümanlar açısından çok önemli. Kardeşlik duygularımızın pekişmesi daha da önemli. Zira yine Kur'an-ı Kerim'de Hucurat Suresi'nde Yüce Allah اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَةٌ Müslümanlar sadece müminler kardeştirler buyuruyor. Dolayısıyla biyolojik kardeşliğin ötesinde inanç kardeşliği, iman kardeşliği son derece önemlidir. İşte bu bayram vesilesiyle bu kardeşliği de biz hep beraber yaşamaya, yaşatmaya Çalışıyoruz inşallah.
0: Evet, bir de bayram ziyaretlerimiz var ki çok kıymetli. Aile büyüklerimizi, yaşlılarımızı ziyaret etmek, onların kapılarını çalmak, bir ihtiyacın var mı diye sormak çok önemli. Bayram ziyaretlerinin toplumsal ilişkiler üzerindeki etkisi üzerine neler söylersiniz?
1: Şimdi bayram ziyaretlerini biz de çok önemseriz. Toplum olarak zaten İslam toplumu önemsediği gibi Türkiye toplumunda da bu bayram ziyaretleri son derece önem arz etmektedir. Biz de kendi işte köyümüzde örneğin bayram namazı kılındıktan sonra işte kurbanlar kesilir. İşte o kurbanla ilgili telaşa bir miktar hafiflemez. Hemen komşular, yaşlılar, hastalar böyle bir ziyaret süreci başlar. Burada şöyle bir durum var. Tabii insan hayatının farklı aşamalarında olabilir. Malum kimisi çocuk, bebek, kimisi genç, kimisi orta yaşta, kimisi de yaşlı. Özellikle yaşlılar kendilerini ziyaret edilmesini çok önemserler. Niye? Onlar gençler gibi herkesi aile aile ziyaret edemeyebilirler. Hatta bazen evinden çıkma imkanı dahi olamayabilir. Onlar diğer insanların kendilerini ziyaret etmesini önemserler. Bu bir atadan bizlere tevarüz etmiş ve inşallah bizden sonraki nesillere de aktarılacak bir değerimizdir. Onların o ziyaretlerimiz sırasındaki o mütebessim hallerini, o güler yüzlerini, o tatlı dillerini, efendim kalbi dualarını görünce, duyunca insan sürekli bayram olarak hani hayatı yaşayası gelir. Biz bunu tecrübe ediyoruz. Şu kadar var ki dünyada böyle kıymeti, değeri, pahası efendim parayla ölçülemeyecek erdemlerimiz var. İşte bu sözünü ettiğiniz bayram ziyaretleri de bunlardan birisi. Yani bir yaşlı ninemizin, bir yaşlı dedemizin, amcamızın efendim o yüzündeki tebessümü, onun kalbinin derinliklerinden bizlere yapmış olduğu bir duayı dünyadaki tüm paraları bir araya getirseniz karşılığını ödeyemezsiniz. Dolayısıyla bayram ziyaretleri bizim için çok önemlidir. Zaten yaşlılarımız da, hastalarımız da efendim ihtiyaç gereksinimli özel insanlar da bu bayramları böylelikle daha bir bereketli şekilde yaşamış olurlar ziyaretler vesilesiyle.
0: Evet, Mustafa Hocam, bir de çocuklarımız, özellikle çocuklar açısından bayramların manevi ve kültürel önemi nedir? Elbette onlar da bizden görüp örnek alıyorlar ve hayatlarını o şekilde devam ettiriyorlar. Bu konuda neler söylersiniz?
1: Tabii çocuklarımız için de bayram bir neşe günüdür, sevinç günüdür. Onları küçük de olsa hediyelerle mutlu etmek ayrıca bir mutluluk vesilesidir yetişkinler açısından. Hakikaten sizin de ifade ettiğiniz üzere onlar da bizlere örnek almak suretiyle gelecekte bu bayramları aynı şekilde inşallah yaşayacaklardır. Malum bizim bayram namazından sonra hemen camimizin içinde ya da avlusunda bir sıradan bayramlaşma seremonimiz vardır adeta. Öyle bir güzel bir etkinliğimiz oluyor. Orada bakıyoruz mesela İşte biz diyelim orta yaşlardayız, 50 yaşlarındayız. Bundan 40 sene önce ben çocukluğumda sıranın en sonunda idim. Yani işte babamın arkadaşları rahmetli oldu onlara. Babam da rahmetli oldu. Allah hepsine
0: Allah
1: rahmet
0: rahmet
1: etsin, bütün
0: eylesin.
1: geçmişlerimize. Onların arkadaşları ilk sıralardaydı böyle. İşte köyde 150 kişi, 200 kişi varsa biz 170-180. Sıralarda yer bulabiliyorduk. Ama mesela bu bayram gözlemledim ki bize de şöyle 10-15. Sırada yer gelmiş. Demek ki
0: Evet.
1: Bu süreç çok hızlı bir şekilde devam ediyor. O aradaki 120-130 büyüğümüz, onlar dünyadan ayrılmışlar, vefat etmişler. Allah hepsine gani gani rahmet eylesin. Çocuklarımız şimdi yeğenlerimiz, torunlarımız, onlar sıranın en sonundalar. Bu süreç böyle devam edecek.
0: Evet, bir kültür aktarımı olmuş aslında.
1: Kültür aktarımı oluyor zaten, aynen dediğiniz gibi. Ayrıca tabii çocuklar şimdi çocuğu mutlu etmek çok kolaydır. Yani ona işte bir çikolata parası hediye etmeniz değil mi? Ya da bir çikolatayı, bir şekeri vermeniz o çocuğa verdiğiniz, gösterdiğiniz değeri de ortaya koyar. Dolayısıyla çocuklar bunlardan son derece bu tür güzelliklerden etkilenirler. Ayrıca çocuklarımızın işte o bayramdaki özgürlük alanının biraz daha genişletilebilmesi adına ebeveynlerin de yapması gerekenler var. Mesela işte diyelim ki bir çekirdek aileyi düşünelim. Anne baba ve çocuklarına oluşan. Bu aile, işte diğer komşu aileleri veya köyde, kentte neyse yaşlıları, hastaları hep birlikte bir ziyaret planlayıp ziyaret ediyorlarsa çocuklar da bunun önemli bir değer olduğunu zaten bizzat yaşayarak öğrenmiş ve görmüş oluyorlar. Dolayısıyla inşallah onlar da yarın ebeveyn olduklarında, anne baba olduklarında bu kültürü, bu geleneği çocuklarına aktaracaklar ve bu bereket inşallah kainatın sonuna kadar, son bulmasına kadar devam edecektir. Onlar bizim için çok kıymetlidir. Geleceğimizin teminatıdır çocuklarımız. Dolayısıyla onlara her türlü güzelliği öğretmek, yaşatmak büyüklerin, yetişkinlerin, bizlerin, eğitimcilerin, anne babaların görevleridir.
0: Evet, bu bayram günlerinde bir de kırgınların barıştığı özel anlardır. Özellikle bayramlarda kırgınlıkların giderilmesi neden önemli görülüyor?
1: Tabii ki. Şimdi şöyle ifade edeyim. Bir kere aklı başında bir Müslümanın, çünkü Müslüman akıllı insandır. Kur'an-ı Kerim'de akla vurgu yapan 300'den fazla ayet vardır. Akıllı insandır Müslüman. Bir Müslüman kardeşiyle hani bir kırgınlık yaşıyorsa onun bir kere sebebini araştırmalıdır. Olur ya, bazen hata bizim kendimizde de olabilir. Hata bizim kendimizde ise özür dileyebilmek, hatamızdan dolayı kusurumuzu ifade etmek, o da bir erdemdir. Çünkü bunun Kur'an-ı Kerim'de de örneği vardır. Hazreti Adem kıssasında olduğu gibi, Hazreti Yunus Aleyhisselam'ın kıssasında olduğu gibi hata yapmışlardır. Daha sonra hatalarından pişmanlık duymuşlardır, tevbe etmişlerdir. Allah da onların tevbelerini, yönelişlerini kabul etmiştir. Dolayısıyla biz insanlar da böyle hatalar yapabiliriz. Yani kusurlu olduğumuz, hatanın bizde olduğu noktalarda kardeşimizden, muhatabımızdan, her kimse kırgın olduğumuz kişiden özür dileyebilmeliyiz. Bu bir erdemdir. Bu asla bir seviyesizlik, bir düşüklük olarak algılanmamalıdır. Bir acziyet değildir kesinlikle. Bunun ötesinde insanların şunu düşünmesi lazım. Ya kardeşim, bak ben seninle bir kırgınlık yaşıyorum ama bunu niye yaşıyorum? Yani burada bir dünyevi bir durum mu söz konusu, yoksa gerçekten Allah rızası için mi? Örneğin kişinin çok kötü tutum ve davranışları var. İslam'a efendim ve Müslümanlara zararları var. Topluma zararı var. Efendim kötü alışkanlıkları var ve bu toplumun nezdinde de itibar görmüyor. Böyle bir durumu var Allah için ibadetlerini yapmıyor vesaire. Yoksa sadece nefsi, birebir ilişkilerimizden kaynaklanan bir durum mu söz konusu? Bunu iyi tartmalara gerekir ve sevgili Peygamberimiz bununla ilgili diyor ki, bir Müslümanın Müslüman kardeşine 3 günden fazla küstürmesi caiz olmaz. Bitti. Yani 3 gün, o işte biraz önce saymaya çalıştığımız, hani hata kimdedir, nedir, ne değildir, Allah için midir, Allah rızası için midir, yoksa başka bir dünyevi veya nefsi sebep mi söz konusudur ortada? Bunu tartışmak için zihin dünyasında 2-3 günlük bir süresi vardır Müslüman. Ama bu yıllara sari. Hatta Özgül Hanım, işte komşularımız, arkadaşlarımız zaman zaman bize geliyorlar. Düşünün, yani kişi babasıyla bayramlaşmıyor, annesiyle bayramlaşmıyor, annesine babasına dargın olmuş. Halbuki Kur'an-ı Kerim'de ana baba hakkı Allah hakkından sonra gelmektedir. Dolayısıyla bir Müslümanın annesine babasına küs olması asla düşünülecek bir şey değildir. Hatta sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadiste diyor ki, رَغِمَ اَنْفُ رَغِمَ اَنْفُ رَغِمَ اَنْفُ 3 defa arka arkaya söyleyince ashabı tabii tedirgin oluyor. Allah Resulü niye böyle bir ifade kullansın? Manası da şudur. Burnu yerde sürünsün diyor 3 defa arka arkaya. Kimin ya Resulallah dediklerinde, yaşlılığına yetiştiği halde anasının babasının rızasını kazanıp da cenneti hak edemeyen kişinin diyor. Dolayısıyla ana babasının hayırlı duasını alamayan, Allah muhafaza onun bedduası, onların bedduasını alan insanların cennet yüzü görmeleri çok zordur. Dolayısıyla Müslümanların bu konuda çok hassas olması gerekiyor. Bizde bir kültür vardı. Rahmetli babam öyle derdi. Oğlum, ananın, babanın ve evladın kusuruna bakılmaz derdi. Onlar bize nasıl cümleler kursalar, kurarlarsa kursunlar, çocuklarımız olsun, anne babamız olsun, onların kusuruna bakılmaz. Olgunlukla karşılamak gerekir. Bunu tabii Özgür Hanım yapabilmek için bir kere Kur'an-ı Kerim'i bu Müslümanların çok iyi bir şekilde hem Arapça metnini okumayı öğrendikleri gibi manasını da anlamını da bilmeleri ve hayatlarına tatbik
0: Evet,
1: etmeleri gerekiyor. Önemli.
0: içselleştirmeleri gerekiyor elbette.
1: İçselleştirmeleri gerekiyor hocam kesinlikle. Bir de Kur'an ayetlerini zaten nasıl okumamız, anlamamız ve yaşamamız gerektiğini sevgili Peygamberimiz bize bizzat örnek olarak, uygulayarak göstermiştir. Dolayısıyla onun örnekliğinde aslında İslam'ı yaşamaya çalışsak ne toplumsal insanlar arasında bir küskünlük söz konusu olacak, ne de kırgınlık olacak. Ama maalesef Müslümanlar dünyamızda, Türkiye'mizde de böyle ekseriyet, hani tamamı demeyelim ama çoğunluğu Kur'an-ı Kerim'in anlam dünyasından uzak bir şekilde hayat yaşamaya çalışıyorlar. Bu da karşılaştığımız pek çok sosyal problemin asıl kaynağını oluşturuyor diyebiliriz.
0: Evet hocam, yavaş yavaş söyleşimizin sonuna doğru yaklaşıyoruz. Şöyle de bir gerçek var. Artık dijitalleşen bir dünya var. Yoğun bir tempo içerisinde hayatlarımız devam ediyor ve bazen bayramlaşma geleneklerini de acaba göz ardı edebiliyor muyuz? Yani bu geleneği sürdürmek elbette hepimizin görevi.

0: son değerlendirmeleriniz ne olur? Hem bayramların toplumsal huzur ve dayanışmaya katkısı açısından özetleyecek olursak.
1: Allah razı olsun. Şimdi şöyle demek isterim, ifade etmek isterim ki, tabii sizin de buyurduğunuz üzere dijitalleşme meselesi artık o teknolojinin kazanmış olduğu bir ivme. Bizim onu durdurmamız mümkün değil. Ama şu da bir gerçek. Şunu yapabiliriz. Biz değerlerimizi yaşatma adına bu dijital sürecin kenarında durabiliriz. Nasıl? Örneğin ben şimdi karşı komşum diyelim ki telefonla görüşebiliyorum. Arayabilir ve bayramı tebrik edebilirim, değil mi? Bu onu ne kadar mutlu eder? Veya empati yaparsak karşı komşumun gelip beni ziyaret etmesi yerine telefonla bayramımı tebrik etmesi beni ne kadar mutlu eder? Bunu düşündüğümüz zaman hemen komşumuzun ziline basıp komşu bayramınız mübarek olsun, selamun aleyküm demek bu bizim değerimizi yaşatmaktır. Ben acizane Samsun'da oturuyorum. Böyle büyük de bir binada yaşıyoruz Allah'a şükürler olsun. 42 komşum var binada. Ben Samsun'da bulunduğum süre içerisinde bayramlarda şöyle yapıyorum. Bunu kardeşlerime de bir hani model olsun diye. En üst kata çıkıyorum asansörle. Oradan aşağı tüm katlara basarak kapıda şöyle bizzat selamlaşarak bayramlarını tebrik ediyorum. Bunu yapmalarını tavsiye ederim. Muhteşem dönüşler oluyor. İnsanlar yani aynı binada yaşıyorlar ama bir köy nüfusundan fazla insan, aile bir apartmanda yaşıyor. Çoğu kez birbirlerini de tanımıyorlar. Yani asansördeki aynalarda olmasa insanlar simalarını bile bilemeyecekler neredeyse. Ama bu bayram vesilesiyle bunu yapabilir Müslümanlar. Çok güzel dönüşler oluyor. İnsanlar çok mutlu oluyorlar. Yani o dijital hızın vermiş olduğu kolaylığı biz değerlerimizi yaşatma noktasında bir kenarda tutalım. Biz yine birebir aileleri ziyaret ederim, yaşlarımızı, büyüklerimizi ziyaret ederim, çocuklarımızı sevindirelim. Mutlaka onların gönül dünyasında bir yer edinmeye çalışalım inşallah.
0: Evet, hocam çok teşekkür ederiz. Tekrar iyi bayramlar diliyoruz.
1: Ben de çok teşekkür ediyorum. Şu anda Şalpazarı, Çetrik mahallesindeyim, benim buralıyım. Evet. Muhteşem bir bereket var, yağmur yağıyor. Biz tabii Özgül Hanım, çocukluğumuz buralarda geçtiği için 10 yaşına kadar, ondan sonra yatılı okul süreci, memuriyet vesaire derken 40 senedir köyümüzün dışındayız. Ama çocukluğumuzda çok iyi hatırlarız. Böyle bugünkü imkanlar da yoktu. Evde bu kadar düzenli değildi ama bağışlayın. Saç yerine tenekelerin işte evleri örttüğü bir dönemde bu yağmurun sesinde uyumaya, efendim orada annemizin ninnisiyle büyümeye alışık olduğumuz için adeta bizi 40 yıl öncesine götürüyor. Çok güzel bir bereket var Şalpazarı'nda. İnşallah bu bereketten istifade etmeyi Allah hepimize nasip eylesin. Tekrardan sizlerin aracılığıyla bizi dinleyen tüm kardeşlerimizin, bütün Müslümanların bayramlarını tebrik ediyorum. Bayramların inşallah hem kendilerine hem ülkemize, İslam alemine ve tüm dünyaya barış, huzur, kardeşlik, sevgi ve muhabbet getirmesini Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum.
0: Amin. Çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. İyi bayramlar diliyoruz. Hoşçakalın.
1: Allah'a emanet olun efendim.
0: Sağ olun. 19 Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Mustafa Kara bizlerle oldu sevgili dinleyicilerimiz. Güzel bir müzikle devam edelim. Zara bizlerle.

İslam dünyasında derin köklere sahip olan ve zengin bir kültürel mirası içinde barındıran kutsal bayramlardan biridir Kurban Bayramı. Her yıl dört gözle beklenen Kurban Bayramı sadece dini bir vecibe olarak değil, toplumun her kesimini bir araya getirmesiyle, birlik ve beraberlik ruhunu pekiştirmesiyle de önemli bir zaman dilimidir. Kurban Bayramı sabahı gün henüz ağarırken, Müslümanlar en güzel kıyafetlerini giyerler ve bayram namazı için camilere akın ederler. Bayram namazının ardından camiden dönen insanlar selamlaşırlar ve birbirlerinin bayramını kutlarlar. Bu selamlaşmalar hem toplumsal bağları güçlendiriyor, hem kardeşlik duygularını tazeliyor, hem de gönüllerde sevgi dalgalarının yayılmasına vesile oluyor. Kurban kesimi bayramın en önemli ritüelini oluşturur hiç şüphesiz. Bayramın üçüncü gününü yaşadığımız bugün, bildiğiniz gibi kurban kesimi için son gün. Kurbanlarını kesenler içinse akraba ve kabir ziyaretleri devam ediyor. Kurban kesimi sadece bir ibadeti değil, paylaşma ve yardımlaşma kültürünü de ifade ediyor. Kesilen kurbanın eti, aile bireyleri arasında, akrabalar ve komşularla, özellikle de yoksul ve muhtaçlarla paylaşılıyor. Bu paylaşım, toplumda sosyal adaletin ve dayanışmanın da güçlenmesine katkı sağlıyor. Bayram boyunca akrabalar, komşular ve dostlarla dolup taşan evlerde büyüklerin elleri öpülüyor. Küçüklere harçlık ve hediyeler veriliyor. Sofralar, bayramın bereketini yansıtan türlü yemekler

ile donatılıyor. Bu sofralar misafirperverliğin ve cömertliğin de simgesi oluyor. Manevi arınma, paylaşma ve dayanışma doruklara ulaşıyor böyle günlerde. İnsanların yalnızca Allah'a olan bağlılıkları değil, birbirlerine olan sevgi ve saygıları da pekişiyor. Zengin bayram kültürü kişileri bir araya getiriyor, gönülleri yumuşatıyor ve toplumsal bağları da güçlendiriyor. Bu nedenle her sene büyük bir coşku ve heyecanla beklenen Kurban Bayramı, bu yılda insanlığın ortak değerlerini yüceltiyor, barış dolu bir dünyanın kapılarını aralıyor. Kurban Bayramı'nın manevi huzuru ve sevgisiyle tüm insanlığa barış ve mutluluk diliyor. Bayramınızı bir kez daha en içten duygularımızla kutluyoruz sevgili dinleyiciler.

Grup Objektif'ten dinledik. Bayramlar saatlerimiz 12 sevgili dinleyicilerimiz. Bir saati geride bıraktık Hayatın İçinden programında. Şimdi de Reyhan Karaca radyolarımızda. Bir şey olmaz.

0: Bayram sofrası eksiksiz olunca güzel.
1: Annenin açtığı sıcak yufka, babanın gülen yüzü, kardeşlerin neşesi.
0: İşte tam da bu yüzden bayram yolculuğunda dikkatli olmak her zamankinden daha kıymetli.
2: Güncel.
3: 29 Mayıs 1453 İstanbul'un fethini konuşacağız sevgili dinleyicilerimiz. Aynı zamanda İstanbul'un fethinin Trabzon için önemine değineceğiz. Biraz da eski bayramları konuşacağız. Araştırmacı yazar Ayhan Yüksel bizlerle. Sayın Yüksel merhaba, hoş geldiniz. İyi bayramlar diliyoruz.
4: İyi bayramlar diliyorum ben de. Tabii bu vesileyle, ya sizin vesilenizle, Trabzon Radyosu'nun vesilesiyle ve sizlerin aracıyla tüm dinleyicilerine ben de Kurban Bayramı'nı kutluyorum. Biz ne diyoruz? Urfa türküsündeki bu bayram geldi neyime demiyoruz. Bayramdan bayrama çalınır sazlar demiyoruz. Biz Afyon Karahisar türküsündeki gibi ver elini karlı dağlar aşalım, bayramlaşalım diyoruz.
3: Evet, bayramlaşalım. Herkesin bayramını kutluyoruz bu vesileyle.
4: Sağ olun efendim. Evet. Vallahi tesadüfe doğrusu çok da sevindim. Bugün bayramın 3. günü ama bugün aynı zamanda 29 Mayıs İstanbul'un fethi.
3: Evet.
4: Yıl önce İstanbul'u biz fethetmişiz. Tabii İstanbul geçmişte de birçok tarih boyunca birçok kavmin ve milletin ilgisini çekmişti. Stratejik mevkisi dolayısıyla Doğu ve Batı arasında hem siyasi hem kültürel manada köprü vazifesi görmüş bir şehirdi. Hristiyan Doğu Roma İmparatorluğu'nun başkenti olması şehri farklı bir ayrıcalık yüklemişti. Tabii köklü bir imparatorluğun merkezi olarak sıklıkla tehdit altına kalan İstanbul sonunda Osmanlı Türklerinin imparatorluk kurucu hükümdar olarak anılan 2. Mehmet tarafından ele geçirilmiştir. Şimdi bakın 2. Mehmet'in yani Fatih Sultan Mehmet'in unvanı imparatorluk kurucu hükümdarıdır. O bambaşka. Şimdi İstanbul'un fethi orada yapılan savaşlardan ziyade aslında 2. Mehmet'in şahsiyeti ve karakteri üzerinde durmak gerekir.
3: Evet,
4: yani
3: evet.
4: İstanbul'un nasıl fethedildiğini biz biliyoruz. Tarih kitapları yazıyor. O gemilerin karada

0: Evet,
1: E,
0: hala
1: tabii,
0: tarifi çok zor.
1: tabii. Valla elbet bir gecede hani bir gecede işte indi falan. Tabii o bir gecede olmadı. Onun bir altyapısı var. Yani bir hazırlık yapıldı, çalışıldı. Ağır ağır. Çünkü günümüzün modern şartlarında böyle bir kayık, denize bir kayık yürümesi dahi, ben buna bizzat kasabada yaşadım. Valla büyük
0: Karadan
1: zorluklardan.
0: denize indirmek çok zor değil mi?
1: Nasıl? Kayıktan bahsediyorum, tamam mı? Yani Özgür Hanım, kayıktan bahsediyorum. Onun için ama büyük bir tekne düşün. Fatih Sultan Mehmet çok genç yaşta doğru Batı kültürüne hakim olan bir Fatih. Fatih Sultan Mehmet, böyle bir hükümdardan bahsediyoruz. Şimdi bir yandan İslam, bir yandan eski Yunan ve Roma kültürünü iyi biliyor. Büyük İskender'in hayatını dinliyor. Dönemin ulemasının yaptığı dini sohbetlere katılıyor. Onlarla münakaşa yapıyor. Kütüphanesinde İlyada Destanı var. Din ve felsefe münasebetleri konusunda iki önemli alimden birer eserler yazmasını istiyor. Topkapı Sarayı'nda kurduğum kütüphanede İslam dinini ve kültürünün önemli kaynakları var. Grekçe, Latince, Ermenice, Suriyanice, İtalyanca, İbranice eserler var. Böyle bir Fatih'ten bahsediyoruz. Yani Fatih entelektüel potlayıcıya sahip. Ve tabii entelektüel bir potlayıcıya sahip, Doğu ve Batı kültürlerini iyi bilen, matematiği iyi bilen bir Fatih Sultan'a ancak İstanbul'u fethetmek yakışırdı. O da bunu başarmış oldu. Şimdi Fatih Sultan Mehmet'ten önce İstanbul'un fethiyle ilgili bir sürü çalışmalar oldu, işte fetih çalışmaları. Ona kimse onu yapamadı. Çünkü surlar var, şu var, ama adam havan topunu icat ediyor, biliyorsun. Havan topunu. Şimdi güzel bir orada bir fetihten sonra Fatih Sultan Mehmet İstanbul'un hemen imarına gidiyor. Mesela savaş sırasında hani biliyorsunuz yağma hakkı vardı. Çünkü askeri şerh eder o yağma. Mesela yağmayı ikinci günde falan durduruyor yani. Çünkü şehrin yıkılmasını istemiyor. Dolayısıyla İstanbul Fatih Sultan Mehmet'le fethedildi ve halen bizim elimizde, ilelebette bizim elimizde kalmaya devam edecek bir kültür başkenti olarak da, bu vasfıyla da İstanbul dünya tarihinde de öne çıkan bir şehir olarak dikkatimizi çekiyor. Bunu kime borçluyuz? İşte Fatih Sultan.

0: Evet, ne dedi ya? İşte gerçek Müslüman bu dedi ya. Böyle gerçek Müslüman böyle olur, kültür olur, sanat olur, edebiyat olur falan diyerek söylemişti. Enteresan bir adam hatta Fatih Sultan Mehmet. O entelektüel yapısıyla bu İstanbul'a ona müyesser oldu almak ve bizim elimizde de uzun yıllar durdu. Şu anda da inşallah duracak. Biz de İstanbul'la övüneceğiz.
1: Evet,
0: Güzel şehir haline getirdik.
1: 573. yıl dönümünü kutlarken elbette İstanbul'un fethinden sonra Anadolu ve Karadeniz açısından da özellikle Trabzon açısından da çok büyük gelişmeler oldu. Bu konuda neler söylersiniz?
0: Şimdi Özgür Hanım, şimdi imparatorluk kurucusu. Şimdi imparatorluğu kurması için de Anadolu'daki beyliklerin de kendisine tabi olması lazım. Yoksa imparator olmuş ki ayrı ayrı beylikler var. Olmaz. Mesela İskenderoğulları beyliğini aldı Osmanlı topraklarına. Çünkü imparatorluk kuracak. Ondan sonra da Trabzon'a geldi ve Trabzon'u fethetti. Şimdi Trabzon'u da fethederken Trabzon biliyorsunuz birçok defalarda işgal edilmek, fethedilmek istendi. Ama hiçbirisi başarılı olamadı. Yani bunların kimleri var? Bunlar arasında Selçuklular var. Şeyh Cüneyt var. İran'dan geldi biliyorsunuz Şeyh Cüneyt. İstanbul'dan sonra hani Trabzon fethini konuşacağız da Fatih Sultan Mehmet. Ama ondan önce Trabzon'a akınlar oluyor. Şeyh Cüneyt mesela nerede geldi? Bugünkü yüksek dağlardan geldi, Kürt'ün üzerinden. Akçabat'taki Söğütlü'den aşağıya indi. Donanması da var Şeyh Cüneyt'in ama başarılı olamadı. Yağmur yağdı, fırtına oldu. Ama bunu Fatih Sultan Mehmet Trabzon'u fethetmek ona müyesser oldu. Tabii Trabzon'un önemi çok önemli. Çok önemli. Trabzon o Karadeniz havzasındaki bütün limanların yani bütün şehirlerin açılım merkezi, İpek yolunun bitim yeri. Trabzon'un çok çok önemli olduğu bir ticaret şehri Trabzon. Bir
1: Liman şehri
0: liman
1: olarak.
0: şehri. Oradan bütün dağılım olacak. Onun için Trabzon'un da fethedilmesi lazımdı. Anadolu Birliği'nin sağlanması lazımdı. Bunu da Fatih Sultan Mehmet yaptı. Şimdi o kadar zorlukları da yaptı ki şimdi o dağlardan geliyor falan. Hatta Sare Hatun da var yanında işte onu vazgeçirmeye çalışıyor falan ama Uzun Hasan'ın annesi onu kabul etmiyor zaten de şehri de alıyor. Şehri aldıktan sonra yine bir şehirde bir Türk İslam şehri haline getirmek için Anadolu şehirlerinden Türk nüfusunu Trabzon'a yerleştiriyor. Şimdi Trabzon'un bir başka özelliği ne oldu? Yavuz Sultan Selim'in şehzadeliği var orada biliyorsunuz. 25 sene. 25 sene şehzadelik yaptı. Yavuz Sultan Selim de hiç yerinde durmuyor. Bunu da söyleyeyim. Hiç durmuyor yerinde. Rize'ye gidiyor. Rize'ye giriyorsunuz. O dağlara dolaşan birisi. Hatta Yavuz Sultan Selim'in şehzadeliği sırasında Trabzon'daki şehzadelik sırasında Fet karakterinin bu bölgeden, bu şehirden aldığını söylerler. Yani denize çıkacak, deniz fırtınalı. Dağa çıkacak, dağlar engebeli. O coğrafyada, yani coğrafyada bir kişinin karakterini etki etmez mi özellikle? Ne diyor? Yavuz Sultan Selim'in de bu setliğini Trabzon'da yetişmesine bağlıyorlar. Doğru mu? Elhak doğrudur. Onu da söyleyeyim. Dolayısıyla Trabzon bizim elimize geçtikten sonra da tabii bütün o kıyı boyunca Fatih Sultan Mehmet kıyı boyunca da diğer şehirleri de aldı. Sahilden Giresun, Tirebolu, Görele bunlar teslim oldular. Savaşsız teslim oldular. Bu coğrafyada Trabzon'la birlikte Osmanlı İmparatorluğu'na katıldılar. Zaten Giresun, Beşiktaş, Şalpazarı, Ağasar bölgesi, Tirebolu, Görele, Ağasar bölgesi de zaten daha önce burayı yurt tutan Çepnilerle meskundu. Ve Çepnilerin Fatih Sultan Mehmet'in Trabzon'un fethi sırasında onun yanında yer aldılar Çepniler'de. Dolayısıyla burası bize vatan oldu.
1: Evet.
0: Hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Tekrar kutluyorum. Fatih Sultan Mehmet bambaşka bir karaktere sahip bir dünya çapında bir padişahtı.
1: Evet.
0: Tarihle, kültürle, matematik hesabıyla bambaşka bir şeydi. Şimdi gelelim. Vaktimiz varsa biraz bayramdan, seyrandan bahsedelim.
1: Konuşalım. Bugün bayramın üçüncü
0: Evet.
1: günündeyiz ama eski bayramları da konuşur olduk. Unutamıyoruz. Tabii neden
0: Ya
1: bu eski bayramlar bu kadar güzeldi, bu kadar özeldi? Evet.
0: tabii şimdi özgüvenim. Şimdi tabii iletişim

0: çağı oldukça, iletişim çağı oldukça bu değerler kayboluyor. Belki hiç kaybolmayacaktı ama biz şehirleşmeyi yanlış anladık. Mahalle kültürümüz ortadan kayboldu. Şehir kültürümüz ortadan kayboldu. Eski bayramlar derken bunlar özellik kılıyordu. Fakat ben yine umutluyum. Ben yine eski bayramlar gibi hani eğlence anlamına da belki bayramları bayram yerleri kuruluyordu. Fakat ben arkadaşlarımdan sağımı solumu gözlüyorum. Ya memlekete gidiyorlar yani bayram için memlekete gidiyorlar. Tatile gidiyorlar saymıyorum. Memlekete gidiyorlar. Hatta memlekete bayram için giden Araklılı bir aile biliyorsunuz bir trafik kazası.
1: Maalesef evet.
0: Ne kadar üzüldüm.
1: Üzücü
0: Rahmet
1: oldu.
0: olsun diyorum. Şimdi görüyorsun ama mesela yine de bizler telefonla da olsun, mesajla da olsun bir bayram kutlaması yapıyoruz. Yine de bayram anlamına bir hazırlık yapıyoruz. Ama geçmişte tek eğlence neydi? Belki sinema vardı. Köylerde elektrik yoktu. Onun için bir tarım toplumusun bayramın yeri bambaşka oluyordu. Başka
1: Bir
0: bir
1: panayır havasında geçen yerler var, evet.
0: diye. Şimdi ben onları yaşadım işte onu anlatacağım. Ben onları yaşadım. Şimdi bir kere Kurban Bayramı'nda müthiş bir telaş olurdu. Kurban alacaksın, kurban keseceksin. İşte orada hazırlık yapacaksın. Zaten bir gün önceden bütün evin üstünü, başını, her tarafını temizleyeceksin. Mesela bir adet daha vardı. Kurban Bayramı'nın birinci günü tıraş olmayacaksın. Kana kar diye. Bir gün önceden olacaksın. Tıraş
1: Evet.
0: yok. Böyle kurban alırsın. Kurbanın biliyorsun işte Diyanete göre işte üçe böleceksin. Fakire vereceksin. Kendine kalacaksın. Konu komşuya da dağıtacaksın. Ne oluyor burada? Böylece hoşgörü, birlik, beraberlik duyguları bir kez daha ön plana geçmiş oluyordu. Şimdi bir de bir özellik daha vardı tabii bayramda değil ama bayramdan sonra hacca gidenlerin gelmesi vardı. Şimdi uçakla bir günde gidip gelinmiyordu tabii. O mahallede, şehirde, köydeki evlerin kapıları yeşile boyanırdı, cennet rengi. O da buradan birisi Kabe'ye gitmiş, onu sen anlardın. Şimdi aynen Ramazan bayramı gibi bu bayram da çok hareketli geçerdi. Biz bunu dediğim gibi biz bunu gördük. Bir kere sini kasabada sini baklava burma börek açılır. Mahalle fırınlarına verilir. Mahalle fırınlarında tepsiler birbirine karışır. Ondan sonra millet mahallede ev ev tepsilerini aramıyor.
1: Evet.
0: Tabii. Yani çocuklar için, bizler için de çok hoş olurdu. Terzi esnafı ve kumcacı esnafı çok çalışırdı. Çünkü yeni ayakkabı, yeni pantolon bunlar olacaktı. Sonra bir bayram yeri vardı hakikaten. O bayram yeri de çok önemliydi. Bayram yerine gittiğin zaman neler vardı? Bir panayır vardı. Biraz önce Özgül Hanım siz söylediniz. Bir panayır vardı. O panayırda neler vardı? Bir kere bir gürültü vardı. O gürültüde ne gürültüsüydü? Mantar tabanca gürültüsüydü. O mantar tabanca gürültüsüydü. Bir de olmazsa olmazı dolap dönme dolap vurulacaktı. O tahtadandı. Zaten paslanmış çivileri var. Paslanmış işte tahtalar var. O gacır gucur bir ses çıkartır diyor. Onu duyacaktın.
1: Bayramdan bayrama kurulurdu belki de.
0: Tabii bayramdan bayrama. Sonra mahallenin uslusu onlar pencerenin kenarına sedire eski evler tabii bunlar iki katlı ve üç katlı evler oluyordu. Ahşap üzerine yapılmıştır bunlar. Güzel üstlerini başlarını yine giyinmiş olurdu neneler. Bir çemberini alırdı başına tesbih ellerinde pencereden perdeden yolu gözlerlerdi. Ondan sonra eğer mahalleden eve gelmedi mi ona gönül koyardı. Bana niye gelmedi falan diye. Fakat yine bu bayramın sosyal yönü Müslümana 3 günden fazla dargın durmayacak özlüsüye uydukları için bir barışma günü de
1: Vesile
0: olurdu.
1: olurdu,
0: Tabii
1: evet.
0: barışırlardı orada. O da hoştu. Yani bunun dediğim gibi satıcılar vardı. Şimdi bayram yerinde ne satılır? Bak bu da enteresan. Şimdi çok şey gelecek. Oyuncakçı var, satıcı var, çekiliş yaptıranlar var, gözelle satılacak, horoz şekeri satılacak, balon satılacak.

0: sıcak ve oyuncak mantar, tabanca ve gürültüleri dedi ki biraz önce. Fakat daha da hoş olan kırsal kesimden gelenler vardı bayrama. Bayram o bayram yerini gezecekler. Ne alırlardı biliyor musunuz Özgür Hanım?
1: Ne
0: Oroz
1: alırlardı?
0: marka cev aynası ve
1: Evet.
0: tarak. O şarttı. Onlara meraklıydı
1: Hı.
0: o gelen vatandaşlarımız da. Tabii bugün bu güzellikleri bulmak elbet imkansız. Gene dediğim gibi ama iletişim çağında ve nüfusun şehirlere gelişmesi bu diye kaybolmuş. Fakat tebrikleşme var yine. Tabii geçmişte nasıl oluyordu tebrikleşme? Hazır basılmış kartlar veyahut da alınan kartlar ona bayram tebriği yazıp yolluyorsun. Bir hareketli bir bayram. Onu yolluyorsun eşini, dostuna bunları yapıyorsun. Ama günümüzde de telefonla da olsa yaşa. Bakın mesela bayramı kutluyoruz. Demek ki halen daha geçerliliğini devam ettiriyor bayram. Yine komşu ziyaretleri de yapılıyor. Yapılmıyor. Ancak tabii o eski havayı bulamıyorsun. Çünkü toplum homojen bir toplum. Mahalle kültürü, köy kültürü bunlar yaşanıyordu. Onu da söyleyeyim. Ama 29 Mayıs İstanbul'un kurtuluşu dedik ama 1923 Kurban Bayramı da 24 Temmuz'a rast geliyor. Lozan Barış Anlaşması'nın imzalanacak olduğu gün olması hesabıyla daha başka bir heyecanla kutlanmış. 24 Temmuz'da rast geldiği için 1923 Kurban Bayramı. Şimdi biz bunları hep yaşadık, gördük. Tabii çocukluk halimizle bizde bir çekingenlik de olurdu. El öpmeye giderdik. Tabii annelerimizi, babalarımızın bize söyledi şunlara git kızım bu büyüktür, oğlum şudur giderdik. Bir çekingen bir halde giderdik. Bize ya haçlık verirlerdi veyahut da bize şeker verirlerdi. Ama büyüklere mutlaka yapılan baklava ve börek ikram edilecekti mutlaka. Onun da ayrı bir tadı vardı. Biz İstanbul'a geldiğimiz zaman tabii baklava gördük burada. Allah yarabbim. Ya şimdi o baklavayı arıyorum biliyor
1: Evet,
0: musun?
1: onun tadı da başka herhalde o
0: Vallahi şimdi
1: günlerden kalma.
0: hurma börek arıyoruz şimdi. Yani ondan başkaydı. O heyecanı hiçbir tat parayla pulla alamıyorduk Özgür Hanım. O güzel bir gelenekti. İnşallah yine de bu geleneği biz yaşatıyoruz. Onu da söyleyeyim.
1: Bizim
0: Ondan da.
1: sofralarımız da açık Sayın Yüksel. Gelen geçen herkes otursun, yemeğini yesin, tatlısını yesin isteriz. Zorlarız da kültür
0: Evet.
1: olarak.
0: Evet, biz onu öyle yaptık. Evet. Kurban Bayramı'nı birebir yaşadım. Rahmetli babam kurbanı kestikten sonra gider kasaptan gene et alırdı yetişmezdi.
1: Evet.
0: Öyleydi yani gider alırdık. Biz böyle şey yapardık. Tabii bayramın bir de top atılarak bayram Arefe günü top atılırdı. Zaten bu ilkinde de top atılır. İlkinde camiden çıkanlar da doğru mezar üstüne giderlerdi, ziyarete giderlerdi, aile kabirlerini ziyarete giderdi. Bu da bir bence sosyal bir faaliyet olarak benim hep dikkatimi çekmiştir Kurban Bayramı'nda olsun, Ramazan Bayramı'nda olsun. Ama köylerdeki tabanca atılması da orada da tabanca atılır. Bayram namazını kıldın, dışarı çıktın. Tabanca atılır, bayram başladı diye. Ama bu bayram başladı diye mi yoksa oradaki vatandaşın tabanca atma zevki için bunu da bilemem ama.
1: Evet, bu devam etmesin ama bu gerçekten ciddi
0: Yok.
1: sıkıntılar yaratabiliyor bölgemizde.
0: Aslında Trabzon valiliğine Osmanlı döneminde de sık sık böyle bir emir geldi. Düğünlerde tabanca atmayın, parayı geline damada verin diye.
1: Evet,
0: Evet yani.
1: destek olun değil mi?
0: Tabii, destek olun diye verirler. Biz bu Ramazanları kutladık. Bayram namazlarını, Kurban Bayramlarını kutladık. Birebir içinde yaşadık. O Kurban Bayramı'nda olsun, Ramazan Bayramı'nda olsun, bayram namazının o teşrik tekbirleri çok hoş. Çünkü ıtri beslenmiş. Çok, çok hoş işte. Bayramdan, namazdan çıkılır. Herkes birbirine tokalaşır, bayramlaşır. Ama ben şunu söyleyeyim, işte, sürdüm
1: Hı.
0: ufak uzatmayayım. Herhalde zamanım da doldu. Benim memleketimde veyahut da diğer memlekette, kasabada da şu anda bile İstanbul'dan gidenler, bayram için gidenler, mesela belli bir kahvede veya işte bir mekanda bakmışsın ki üstünü başını giymişler, o bayram heyecanını yaşayarak herkes de tek tek bayram olduğu için bayramlaşırlar.
1: Evet.
0: Yani tamamen biz adetimizi yine yaşatıyoruz diye ben seviniyorum bu anlamda.
1: Kesinlikle
0: Ama
1: öyle.
0: o

0: O tabii eski bayram havası olacak diye de beklemiyorum ama biz o bayramı yine bir nesil olarak, biz vatandaş olarak büyük küçük yaşatıyoruz diyebilirim.
1: Evet, biz
0: Yani yok,
1: yaşadık, yaşatmaya devam ediyoruz.
0: yaşatmaya
1: Biz
0: da yaşatıyoruz.
1: yaşatacağız ki bizden sonraki nesil de
0: Tabii.
1: bunu
0: Şimdi
1: anlamlandırsın.
0: Özgür Hanım telefonunu arıyoruz. Mesaj çekiyoruz. Bu da bir bayramı olan saygımızdan yani. Memleketteyse zaten yine ev ziyaretleri burada da. Ha, İstanbul şartlarında tabii uzak mesafe var belki ama kasabalarda yine yaşatılıyor. Ama belki bayram yerleri kurulmuyor falan. Ama onun da kurulması da mahalli yerlere, idareye düşer. Eski günleri de yaşatmak zorunda
1: Evet.
0: diye söylüyorum. Hepinize saygılarımı sunuyorum. Bayramınızı kutluyorum. Trabzon'a selam söylüyorum.
1: Sağ olun. Çok teşekkür ediyoruz. Biz de bayramımızı kutluyoruz.
0: Sağ olun.
1: Bayram heyecanımız hep var olsun diyelim.
0: Tabii,
1: İyi
0: tabii.
1: bayramlar
0: İyi
1: diliyoruz.
0: bayramlar Özgür Hanım.
1: Hoşça kalın. Araştırmacı yazar Ayhan Yüksel bizlerle oldu sevgili dinleyicilerimiz. Burayla devam ediyoruz.

Merhabalar. Ben Selçuk Ünal. Samsun'da yaşıyorum. Vesile olalım kardeşliğe ve barışa. Yorulalım hepimiz yarınki uğraşa. Erişelim birlikte nice bayramlara. Kurban bayramınızı en içten dileklerimle kutlar. Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği bir bayram dilerim.

Merhabalar, ben Tülin Bayram. Trabzon'da yaşıyorum. Herkesin bayramını canı gönülden kutluyorum. Kardeşlik, barış, huzur dolu yarınlar diliyorum. Savaşların son bulduğu, çocukların ölmediği, daima yüzlerinin güldüğü bir yaşam arzu ediyorum. Bayram tadında yaşamak ümidiyle, sevgi ve saygıyla.

0: bayramın en güzel hediyesi sevgiyle paylaşılan anılardır.
1: Kırgınlıkları bir kenara bırakıp gönülleri kazanalım.
0: Bayramın ruhunu hep birlikte hissedelim.
2: Sinop Gastronomi Derneği Başkanı Halime Şahin'den kurban etinden yapılabilecek birbirinden lezzetli yemek tariflerini alacağız sevgili dinleyicilerimiz. Telefon hattımızda Sinop Gastronomi Derneği Başkanı Halime Şahin var. İyi bayramlar Sayın Şahin.
3: İyi bayramlar. Herkesin mübarek Kurban Bayramı'nı kutluyorum. Selamlar, sevgiler gönderiyorum Sinop'ta.
2: Sağ olun. Nasıl geçiyor bayram?
3: Bayramımız güzel geçiyor. 3 gündür kurban kesiyoruz. Çok şükür.
2: Evet.
3: Köydeyiz.
2: Köydesiniz. Havalar nasıl?
3: Havalar bugün yağmurlu. 2 gündür güzeldi.
2: Sanırım Karadeniz boyunca ilk 2 gün Arife ve bayram güzel oldu. Sonrasında yavaş yavaş yağmur bölgeye yayıldı diyebiliriz. Ama bayram heyecanımız devam ediyor. Biz Sinop mutfağında kurban etiyle yapılan özel yemekleri merak ediyoruz. Kurbanlar kesildi. Bugün belki hala kesecek olan kişiler de vardır ama kurban eti olanlar için Sinop mutfağında kurban etiyle yapılan özel yemekler nelerdir?
3: Bizim en özel yemeğimiz kurbanın Sinop'un büyük çoğunluğunda, 3 ilçesinde özellikle. Kurbanı sarık kebabı olarak yapıyoruz, bütün olarak. Sarıkta pişiriyoruz 4 saat, 5 saat boyunca.
2: Sarık kebabı, evet.

0: Evet, sırık kebabı özellikle bu geleneğimiz hala devam ediyor. Özellikle Saraydüzü'nde de aşağı yukarı her köyde, her evde mutlaka yapılıyor ve pay da kebap olarak dağıtılıyor, pişmiş kebap olarak da dağıtılıyor. Bu Türkiye'nin hiçbir yerinde yok.
1: Evet. Normalde eti keserler, bölerler,
0: Evet.
1: paylaşırlar. Bir kısmını da yemek için ayırırlar ve o
0: Evet.
1: gün orada yemek yenir. Ama sizde kebap da ayrılıyor,
0: Evet,
1: paylaşılıyor.
0: kebap. Kebap deyince aklımıza bizim sırık kebabı geliyor zaten. Bir de Boyabat'ın bu tescilli sırık kebabımız özellikle tescillettik. Çünkü bu yüzyıllardır gelenek haline gelmiş artık. Kebapsız bayram olmuyor bize göre.
1: Evet.
0: Biz bir tane kebap yaptık, bir tane de çiğ diyoruz. Koyunu parçaladık işte, ondan da yemekler yapıyoruz, kavurma yapıyoruz. Ve en önemli özelliği yine Sinop'un adetleri, gelenekleri devam ediyor. Kurban Bayramı'nın ikinci günü de köyümüzde kebap, herkes evinden bir tabak kebap getiriyor. Bir tabak bir porsiyonluk, iki porsiyonluk helva getiriyor ve sütlü pişi getiriyor. Köyün odasında bunu birleştiriyoruz. 100 kişi, 150 kişi getiriyor işte. Hepsini karıştırıyoruz. Sonra herkese ikram ediyoruz. Birbirini kebabından, kurbanından yemiş oluyorlar, pişmiş olarak.
1: Evet, gelen misafirleri de burada ağırlama şansı oluyor mu?
0: Evet, gelen misafirlerimiz özellikle bayram kutlamaya geliyorlar burada. Çaylar içiliyor, yanında ayran içiliyor. Sütlü pişimiz özellikle olmazsa olmazımız. Bu Sinop'un aşağı yukarı bütün köylerinde, özellikle bir kısmında da mezarlıkta yapılıyor mesela. Yine eşimin köyünde de yine mezarlıkta bayram kutlaması oldu. Bu da hiçbir gelenek başka yerlerde yok. Sadece belki de Sinop'a has bir şey. Bayramın ikinci günü helvalar yapılır, lokumlar alınır, sütlü pişiler yapılır, mezarlığa getirilir. Ramazan bayramında birinci gün yapılıyor, Kurban bayramında ikinci gün. Kur'anlar
1: Dağıtılır
0: okunuyor,
1: orada.
0: dualar ediliyor. Ondan sonra hani okundu diye mutlaka şifa niyetine bir lokma da olsa oradan alınıp yeniliyor,
1: Evet, bu
0: dağıtılıyor.
1: gelenekler özellikle gurbette olanlar için sanırım memleketlerine geldiklerinde çok özel anlardır. Her birinin belki anıları da burada çok fazla vardır.
0: Evet. Çocuklar, gençler özellikle mezarlıkta bayramlaşmaya bir heyecanla gidiyorlar. Genelde beyler gidiyorlar. Arada da bayanlar gidiyor işte. Hani belki 300-500 bey oluyor. 10-15 tane de bayan oluyor mesela.
1: Evet.
0: Bunlar daha çok kadınlar evde çalıştıkları için o anda.
1: Kurban
0: Evet.
1: etini tabii hazırlıyorlardır,
0: Evet.
1: kebaplar hazırlanıyordur. Diğer taraftan gelen misafirler ağırlanıyordur.
0: Evet. Bizim özellikle kurbanımızda çiğ yaptığımız zaman veya büyükbaş kestiğimiz zaman da kavurmamız mutlaka yapılır. Eskiden de yapardık. Dışarıya sobaları yakınır, ocaklara yanar dışarıda. Mutlaka büyük kazanlarda kavurmalar yapılır, hazırlanır. Tel dolaplarında saklanır bunlar da. 2 ay, 3 ay hiç bozulmadan da durur.
1: Evet,
0: Özellikle
1: buzdolabına
0: kavurma.
1: koymaya gerek yok.
0: Evet, özellikle bez torbalara sararız. Yemeklerimize kullanıyoruz bunu. İşte kuru fasulyeydi, keşkekti, börekti. Özellikle biz kavurmadan börek yaparız. Kavurma böreklerimiz çok özeldir. Bunu çıkarıp çıkarıp kullanırız. Tarhana çorbası yaptığımız zaman mutlaka bir avuç dolusu kavurma konulur. Kavurmasız tarhana olmaz.
1: Evet. Herkes kavurmayı çok lezzetli yapamaz. Kavurma yapmanın da incelikleri vardır. Sinop'a özgü kavurma pişirme tekniği nasıl?
0: Biz önce eti güzelce doğruyoruz. Yani genelde yıkanmaz ama hani eğer kanlıysa falan yıkanır et ama genelde de yıkanmaz. Bunu satır kıyması yapıyoruz özellikle. Satırda büyük tahtaların kütüklerinin üzerinde doğrayıp kendi suyuyla yavaş yavaş yavaş pişiriyoruz bunu. Tuzunu koyuyoruz. Bir tane soğan koyarız içine bütün. Bir tane veya 2 tane çokluğuna göre. Kendi suyuyla bunu orta ateşte dediğim, çok yüksek ateşte olmaz, kavurmayı suyunu çekene kadar güzelce pişirirsin, kavurursun, tuzlarsın. Afiyetle yersin ve 2-3 ayda hiç bozulmaz dışarıda.
1: Evet.
0: Önemli onu o suyunu iyi çektirebilmek, etin kendi suyunu çektirebilmek. Onu da yavaş yavaş kaynatarak olur ve kendi yağıyla zaten pişer. Kendi yağıyla dolunca da hiç de bozulmaz yani kavurmalarımız.
1: Evet. Kebaplardan da bahsedelim mi? Ta isimlerini söyledik ama acaba yapılışı nasıl olur? Zor olur mu? Denenebilir mi?
0: Biz
1: Sizden
0: de
1: de
0: göre
1: geldik.
0: alıştık.
1: Evet, sizin için normal artık.

0: Evet. Dört tane dört tane yaptık. Eskiden elimizde çeviriyorduk sırıkları. Sıraya geçerdik özellikle. Sen çevireceğim, ben çevireceğim işte yarım saat arayla. Sonradan şimdi otomatik motorlar çıktı böyle. İkişer ikişer çeviriyoruz. Düğmeye basıyoruz şimdi. Ama sürekli başındayız. Nasıl? Kurbanın boynu kesilir. Boynu kesildikten sonra güzelce derisini bütün karkas halinde böyle dışını hiç bozmadan, özellikle kebap olacağı bozmadan, derisini parçalamadan güzelce soyulur, yüzülür. Ondan sonra içi çıkartılır. İçi çıkardıktan sonra büyük sıra geçiririz. Karnında iki avuç tuz atarız. İki avuç tuz attıktan sonra da karnını güzelce tahta çubuklarla dikeriz. İğne iplikmiş gibi çivilik derler ona da. Ondan sonra ayaklarını geçiririz güzelce. Boynunu da bağlarız telle veya çivi çakarlar. Sabitleriz yani onu sıra. Dönerken çünkü dönmesin kendi etrafında diye. Ocağa koyarız. Yani küçük koyunlar, kuzular 4 saatte pişer. En erken 3,5 saatte pişer. Ama büyükler 5, 5,5. Büyük koçlar 6 saate kadar da pişiririz. Hiç durmadan ateşi ayarlaması çok önemlidir burada. Ocak başına da koyduğumuz zaman şömine diyorlar ocak başı. Sağ ve soluna odunları diziyoruz. Özellikle ortasına hiç konulmaz. Ortası çabuk pişer çünkü. Ve ilk başta ısıta ısıta. 2 saat falan çok yüksek ateş vermeyiz. Biraz böyle ısıta ısıta etin içine işlemesi için. Odunu ona göre ayarlarız. Terleme derler. İşte terlemeye başladıktan sonra da biraz çoğaltırız odunu. Zaten korlaşmaya başlar bu arada da. Son 1 saatte de kendi koruyla böyle yavaş yavaş yavaş içini çeke çeke pişer. Son 15 dakika yarım saat kala da karnını diktiğimiz için kendi kebabın kendi suyu koyunun birikir birikir içinde. Onu bekletip böyle karnını hemen bıçakla böyle yarıp suyunu akıtırız. Tuz suyu derler tavaya. Akıttığımız suyu da kebabın üzerine yavaş yavaş yavaş dökeriz tuz suyunu. Lezzeti her yerine eşit halde dağılsın diye. Nar gibi kızarır ve her yerinden komple tuz kendiliğinden geldiği için gerçekten çok lezzetli olur. Bir yarım saat sonra da alırız. Güzelce. Tabii önceden açılmış yufkalarımız olur. Yufkaların üzerine koyarız yağları akmasın boşa diye. Sırığı dayarız böyle. Altına da yufkaları sereriz. Onu bir dinlendiririz 15-20 dakika. Sonra da parçalarız. Servis yaparız. Eskiden hele özellikle benim eşimin dedesinden sofra bize miras kaldı. O sofra benim için çok kıymetli. Ben de onu vernikledim güzelce. Şimdi yine kullanıyoruz onu. Mesela 70 yıldan, 80 yıldan, 90 belki 100 yıldan orada balta izleri var, satır izleri var. Eskiden özellikle misafir geldiği zaman mutlaka bütün gövde olarak misafirin önüne konulurmuş bir kuzu. Misafir istediği yerden kessin, yesin diye. Bu geleneği biz de yine az çok burada yine yaşatmaya çalışıyorum. Hatta resimler çekiyorum, videolar çekiyorum. Bizim geleneğimiz bu diye. Gelen misafirlerimize biz de öyle ikram etmeye çalışıyoruz.
1: Siz böyle anlatınca ben de hemen internetten bakmak istedim. Hem çok zahmetli hem de çok lezzetli gözüküyor. Aynı zamanda tescilli dediniz.
0: Evet, boya baktım.
1: Boyabat
0: Sırık
1: için.
0: kebabı diye. Evet.
1: Burada bayram, özellikle bayramlarda sanırım yapılıyor.
0: Ya her
1: Yoksa
0: zaman da
1: normal,
0: yapıyoruz. Canımız isteyince de
1: evet.
0: yapıyoruz ama özellikle zaten satışı da var mesela Boyabat'ta, durağında. Özellikle bizim bu gelenek yani kurban hani deyince kebap geliyor aklımıza. Çocukluktan beri alıştığımız için. İçinde büyüdüğümüz için. Babamın da hala koyunları var. 2 günde biz bugün 3 tane kestik. İşte toplamda bir 25 tane koyun kestik 3 günde. İçinde olduğumuz için, büyüdüğümüz için bize çok kolay geliyor bunlar artık.
1: Normalleşmiş
0: Evet.
1: ama bir o kadar da keyifli, güzel, misafiri de gönlünü hoş edebilecek lezzetler aslında bunları düşündüğümüzde.
0: Ben mesela İstanbul'a getiriyorum artan koyunumuz, kebabımızı. Gelen misafirlerimize kebap ikram ediyoruz. Gerçekten diyorlar ikram mı bu? Evet diyoruz. Bizde böyle gelenek yani. Kebap pişmiş kebap ikram edilir. Mutlaka. Biz de bunu
1: Normalde ana
0: yaşatmaya
1: yemek
0: çalışıyoruz.
1: olarak düşünülür tabii ki.
0: Evet.
1: Bu kültür devam ediyor. Sayenizde elbette bu aktarımı da siz yapıyorsunuz. Dernek olarak da buna sahip çıkmak ve devam ettirmek çok
0: Evet.
1: kıymetli. Sayın Şahin, şöyle bir de bayram tatlısı olabilir mi acaba
0: Tabii.
1: hazırda?

0: Tabii.
1: Evet.
0: Bizim yine incir uyuşturmamız var. Bayramlarda olur özellikle. Süt ve incirli olan bayramlarda olur. Özel misafirler gelince olur. Ve sarı burmamız olur mutlaka. Baklava yapıyoruz tabii şimdi. Baklava da mutlaka oluyor ama eskiden hele özellikle helvası. Zaten helva mutlaka. İşte mezarlık için yapılır, misafirler için yapılır. Helvamız, incir uyuşturması, sarı burma, baklava mutlaka olmazsa olmazlarımızdır. Bunlar
1: Evet.
0: yapılır özellikle.
1: Herkese afiyet olsun diyelim öyleyse ve iyi bayramlar dileyelim Halime Şahin.
0: Evet, biz teşekkür ederiz. Bize de fırsat verdiniz, anlatmamıza vesile oldunuz. Gerçekten çok teşekkür ediyorum. Türkiye'de ve dünyada bizi kimler dinliyorsa herkese de selamlar, sevgiler gönderiyoruz. Vakti olanları da köyümüze bekleriz inşallah.
1: Evet, çok teşekkür ederiz. İyi bayramlar diliyoruz.
0: İyi bayramlar, Allah razı olsun.
1: Sinop Gastronomi Derneği Başkanı Halime Şahin bizlerle oldu sevgili dinleyicilerimiz. Yayınımız güzel bir müzikle devam ediyor.

Bugün de Hayatın İçinden programının sonuna geldik. Yapımcımız Serkan Eyüboğlu, teknik yönetimde Ebru Kılıç vardı ve mikrofon başında ben Özgül Kömürcü. Güzel bir gün diliyoruz sizlere. Hoşçakalın.

0: hayatın içinden.
1: Saat 13.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi günler sevgili dinleyenler. 13 Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Spikeriniz ben İmren Olgun. Önce özetler. Bugün İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümü. Çağ kapayıp çağ açayan fetih büyük bir coşkuyla kutlanıyor. Dışişleri Bakanlığı 33 yıl önce Almanya'nın Solingen kentinde ırkçılar tarafından kundaklanan evde hayatını kaybeden Türkler için anma mesajı yayımladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, bayram tatili dönüşüne geçenlere uyarıda bulundu. Soykırımcı İsrail, ateşkese rağmen Gazze'de sivillere hedef almaya devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında tansiyon yüksek. Rusya-Ukrayna savaşı yeni bir boyuta taşınıyor. Dinleyeceğiniz haberlerden özetler sunduk, şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Bugün İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümü. Çağ kapayıp çağ açan fetih büyük bir coşkuyla kutlanıyor. İletişim Başkanlığı ve Valilik tarafından fetih ruhu İstanbul'un dört bir yanında sanatsal ve görsel etkinliklerle yansıtılacak. İlk etkinlik Beyazıt'tan Ayasofya'ya düzenlenen fetih yürüyüşü oldu. Fatih ve Ayasofya Camii'nde Kur'an-ı Kerim tilaveti ve hatim duaları yapılıyor. Sultanahmet Meydanı'nda projeksiyon gösterisi, 10 büyük meydandaysa mehteran performansları sergilenecek. İletişim Başkanlığı'nın organizasyonuyla Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birlik Komutanlığı, Ayasofya Camii'nin önü, Yeni Kapı Miting Alanı ve Taksim Meydanı'nda konser düzenleyecek. Jandarma Mehteran Komutanlığı da Kadıköy, Üsküdar, Ümraniye ve Kartal meydanlarında konser verecek. Sola Türk, Yeni Kapı semalarında nefes kesen gösteriye imza atacak. Üsküdar sahilde ise drone ve havai fişek gösterisi fetih coşkusunu unutulmaz kılacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümü yayımladığı mesajla kutladı. Yeni bir çağ başlatan bu fetih, bu topraklarda yaşatılan adaletin ve kardeşliğin tüm dünyaya ilanı olmuştur, dedi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, fethin, azmin, inancın, ilmin, cesaretin ve Allah'a tevekkülün tarihe altın harflerle yazılmış bir destan olduğunu söyledi. İstanbul'un fethinin Türklerin çağlara vurduğu bir mühür olduğunu belirten Meclis Başkanı Vekili Celal Adan da, İstanbul milletimizin kabul olan duası, gerçekleşen rüyası ve biricik sevdasıdır mesajını paylaştı. Milli Savunma Bakanlığı da İstanbul'un fethinin gemilerin karadan yürütülerek tarihe damga vurulan büyük bir zafer olduğuna vurgu yaptı. Sadece bir şehri değil, bir çağ değiştirdi ifadesi kullandı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İstanbul'un fethinin sadece bir şehrin kapılarının açılması değil, büyük bir hayalin tarihe mühür vurduğu eşsiz bir zafer olduğunu belirtti. Dışişleri Bakanlığı 33 yıl önce Almanya'nın Solingen kentinde ırkçılar tarafından kundaklanan evde hayatını kaybeden Türkler için anma mesajı yayımladı. Mesajda ırkçı saldırıda hayatını kaybeden 5 vatandaşımıza saygı ve rahmet

Ahmet'le anıyoruz ifadesi yer aldı. Dışişleri Bakanlığı açıklamasında saldırıda aile fertlerini kaybetmesine rağmen itidal çağrısı yapan Mevlüde Genç'in örnek duruşuna da vurgu yapıldı. 2022 yılında kaybettiğimiz Bilgi Ana Mevlüde Genç'i de bu vesileyle bir kez daha hürmet ve minnetle yad ediyoruz dedi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de mesajında Solingen saldırısında hayatını kaybedenleri rahmetle andı. Irkçılık, yabancı düşmanlığı ve İslam düşmanlığının insanlık için en büyük tehdit olduğunu belirtti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu bayram tatili dönüşüne gençlere uyarıda bulundu. Trafik kurallarına uyulması çağrısı yaptı. Trabzon'da bayramlaşma sonrası konuşan Bakan Uraloğlu, ekiplerin yollarda hazır bulunduğuna da dikkati çekti. Tokat'ta 4 kişinin içinde bulunduğu araç Kelkit Çayı'na düştü, 2 kişi akıntıya kapıldı. Erbaa ilçesi Erek mahallesinde 4 arkadaşın içinde bulunduğu araç bilinmeyen bir nedenle hareket ederek Kelkit Çayı'na düştü. Araçta bulunan 2 kişi kendi imkanlarıyla çay üzerinde bulunan adacığa sığındı, 2 kişi ise akıntıya kapılarak gözden kayboldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye AFAD, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri adacıkta bulunan 2 kişiyi botla kıyıya çıkardı. Ekipler kayıp 2 kişiyi arama çalışmalarını gece boyunca termal dronlarla sürdürdü. Çevrelilerden gelen AFAD ve jandarma arama kurtarma ekipleri de çalışmalara destek veriyor. Kelkit Çayı'nda kaybolan 2 kişiyi arama faaliyetlerine 140 personel, 4 bot, 5 drone ve 27 araçla devam ediliyor. Türkiye'nin elektrikte kurulu güç kapasitesi artıyor. Nisan ayı sonunda kurulu güç 125.410 megawata yükseldi. Güneş'in toplam kurulu güç içerisindeki payı da %21,3'e ulaştı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Güneş bu yıl sonunda hidrolik gücü geçerek toplam kurulu güçte zirveye çıkacak ifadesini kullandı. Elektrik kurulu gücünün %62,5'ine karşılık gelen 78.377 megawattlık kısmını yenilenebilir enerji oluşturdu. Böylece toplam kurulu gücün 1/3'ü sadece rüzgar ve güneşten oluştu. Bakan Bayraktar bu alana yönelik yatırımların devam edeceğini belirtti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, annelerin Sosyal Güvenlik Kurumu ile güvende olduklarını ifade etti. Yılın ilk 4 ayında 5 milyar 200 milyon lira analık ödeneği sağlandığını açıkladı. Bakan Işıkhan duyurusunu En Sosyal hesabından yaptı. Sosyal Güvenlik Kurumumuzun sağladığı analık ödeneği ve emzirme ödeneği ile ailelerimizin yanındayız dedi. Ocak-Nisan döneminde 5 milyar 200 milyon lira tutarında analık ödeneği sağladıklarını belirtti. Işıkhan aynı zamanda 191 milyon 500 bin liralık da emzirme ödeneği sağladıklarını açıkladı. Ailelere destek olmaya devam edeceklerini vurguladı. Soykırımcı İsrail ateşkese rağmen Gazze'de sivilleri hedef almaya devam ediyor. Gazze kentiyle Han Yunus'ta Filistinlilerin bayramlaşmak için toplandığı noktalara saldırılar düzenlendi. 3 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda Filistinli yaralandı. Bayram süresince düzenlenen saldırılarda ölen Filistinlilerin sayısı 19'a yükseldi. Yarmuk Caddesi'ne düzenlenen hava saldırısında da 5 kişi yaralandı. Birleşmiş Milletler Filistinlilere yönelik cinsel şiddet ve kötü muamele nedeniyle İsrail'i kara listeye aldığını bildirdi. İsrail basını listeye İsrail Hapishane İdaresi'nin de dahil edildiğini yazdı. Soykırımcı İsrail, gelişmelerin ardından Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in ofisiyle ilişkileri dondurduğunu açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında tansiyon yüksek. Amerika Birleşik Devletleri Hürmüz Boğazı'nda Amerikan güçlerine ve ticari deniz trafiğine yönelik tehdidi gerekçe gösterdi. İran'ın güneyindeki Bender Abbas'ta bir askeri tesisi vurdu. ABD Merkez Komutanlığı, CENTCOM Hürmüz Boğazı çevresinde İran'a ait 6 kamikaze drone'u etkisiz hale getirdiğini duyurdu. İran, Bender Abbas'taki saldırıya karşılık kuvvetteki bir Amerikan hava üssüne hedef aldığını açıkladı. Tahran yönetimi saldırıların tekrar etmesi halinde verilecek yanıtın daha sert ve kararlı olacağı uyarısında bulundu. İran'ın güneyinde de patlama sesleri duyuldu. İran basını Buşehir eyaletinde duyulan patlama sesinin hava savunma sistemlerinin düşman hava araçlarına müdahalesinden kaynaklandığını duyurdu. İran Silahlı Kuvvetleri tarafından düşmana ait bir hava aracının düşürülmesi

görüldüğü açıklandı. ABD'li yetkililer iddiaları yalanladı. İran devrim muhafızları Hürmüz Boğazı'nda izinsiz geçiş yapan iki geminin durdurulduğunu, iki geminin de geri çevrildiğini açıkladı.

0: savaşta bölgesel güvenlik endişelerini artıracak saldırılar meydana geliyor. Rusya'ya ait insansız hava aracı NATO üyesi Romanya'nın Galati şehrindeki bir apartmana isabet etti. Binada çıkan yangında 2 kişi yaralandı. Romanya Savunma Bakanlığı tedbir amacıyla 2 F-16 uçağının havalandırıldığını duyurdu. Romanya Dışişleri Bakanlığı olayı ciddi ve sorumsuz bir tırmanış olarak nitelendirdi. NATO'dan Rusya'dan gelebilecek saldırılara karşı savunma kapasitesinin artırılması talep edildi. Rusya'dan Ukrayna'ya yönelik saldırılar da sürüyor. Odessa bölgesine Rus ordusu tarafından insansız hava aracıyla düzenlenen saldırıda ikisi çocuk, 11 kişi yaralandı. Sivil altyapının hedef alındığı saldırıda bazı binalarla araçlar zarar gördü. Sevgili dinleyenler, dinlediğiniz haberlerden bazı başlıklar. Bugün İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümü. Çağ kapayıp çağ açan fetih büyük bir coşkuyla kutlanıyor. Dışişleri Bakanlığı 33 yıl önce Almanya'nın Solingen kentinde ırkçılar tarafından kundaklanan evde hayatını kaybeden Türkler için anma mesajı yayımladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu bayram tatili dönüşüne geçenlere uyarıda bulundu. Soykırımcı İsrail ateşkese rağmen Gazze'de sivillere hedef almaya devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında tansiyon yüksek. Rusya-Ukrayna savaşı yeni bir boyuta taşınıyor. Spor. A Milli Futbol Takımı 2 günlük iznin ardından çalışmalarına başladı. Ay Yıldızlılar teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde basına kapalı bir antrenman yaptı. Basketbolda playoff çeyrek final heyecanı 2 maçla sürdü. Trabzonspor'u deplasmanda yenen Bahçeşehir Koleji yarı finale yükseldi. Galatasaray MCT Teknik ise Beşiktaş Gain'i mağlup ederek seriyi 3. maça taşıdı. Çeyrek finallerde bugün de 2 maç oynanacak. Saat 18'de Türk Telekom Anadolu Efes, saat 20.30'da ise Safiport Erokspor Fenerbahçe Beko maçları oynanacak.
1: Hava durumu.
0: Ülkemiz genelinin çok bulutlu, kıyı Ege, Antalya ve Van çevreleri dışında kalan diğer bölgelerimizin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Karadeniz kıyılarıyla Adana'nın doğusu, Osmaniye çevreleri, Kahramanmaraş'ın batı ilçeleri, Hatay'ın kıyı kesimleri, Niğde, Nevşehir, Kayseri, Yozgat, Tokat ve Ordu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Kilis ve Gaziantep çevrelerinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli olarak eseceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıkları kuzey ve doğu kesimlerde 5 ila 7 derece azalıyor, diğer yerlerde ise önemli bir değişiklik beklenmiyor. Bazı il merkezlerinde beklenen günün en yüksek hava sıcaklığı şöyle olacak. Ankara ve Bolu 18, İstanbul, Bursa, Kocaeli ve Kahramanmaraş 24, İzmir, Antalya ve Iğdır 30, Gaziantep, Diyarbakır, Balıkesir, Çanakkale ve Edirne 25, Manisa, Denizli ve Adana 28, Adıyaman, Muğla ve Mersin 27, Zonguldak, Trabzon ve Ordu 20, Sivas, Yozgat, Karabük ve Erzincan 17, Malatya ve Elazığ 23, Ardahan 14 ve Şanlıurfa 29 derece.
1: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sunar.
2: Yol durumu.
0: Polatlı-Ankara yolunun 44 ile 46. kilometreler arasında Turkuaz Köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle çalışma süresince Polatlı-Ankara istikametindeki yolun Turkuaz Mahallesi yönündeki ayrım kolu trafiğe kapalı olacak. Elmalı-Finike yolunun 26 ile 47. kilometreler arasında bölünmüş yol yapım çalışmalarının bulunması nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretlemelerine dikkat etmesi gerekiyor.
1: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sundu.
0: TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.
3: Reklamlar.
4: Hayaliyle uyuduğunuz bayramlıklar kadar güzel bir bayram dileğiyle. İyi bayramlar Türkiye. Vakıfbank daima seninle.

0: de huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
1: Türkiye'nin lider lastiği Lassa'dan sağlam yaz kampanyası. Tek seferde Lassa markalı 17 jant ve üzeri 4 lastik alımınıza Total Enerji istasyonlarında geçerli 2500 liraya varan yakıt puan hediye. Ayrıntılı bilgi Lassa.com.tr'de.
2: Sağlamsa Lassa.
3: Avantajlı rota oluşturuldu. Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 31 Mayıs'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.
4: Aracınızın havasını değiştirmek için mükemmel fırsat. Siz de 15 Mayıs 30 Haziran arasında Euro Repar Car Servis'e gelin. Aracınızın tüm filtreleri ve motor yağ değişimini KDV dahil 6750 TL'den başlayan fiyatlarla yaptırın, yola güvenle çıkın. Bu fırsatı kaçırmayın. Euro Repar Car Servis. Her marka araca güvenilir servis.
5: Futbol heyecanı Teknosa'da. Grundig 165 ekran 4K Ultra HD Google Smart QLED TV Tekno Club'a özel 43.999 lira. Yanında Grundig Bluetooth kablosuz kulaklık hediye.
6: Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram. Bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram, kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye. Emin edin.
7: Total Enerji istasyonlarında kazandıran Club kampanyası başladı. 22 Mayıs 15 Temmuz arasında farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız akaryakıt veya Milangaz otogaz alışverişlerinizde 1250 TL'ye varan yakıt puan hediye. Üstelik Club enerjisiyle kazandığınız puanları ister yakıtta ister seçili istasyonlarımızdaki marketlerde kullanabilirsiniz. Detaylar Total Enerji istasyonları.com.tr ve Milangaz.com.tr'de.
8: Reklamlar. Bayram sofrası sadece yemek değil, sevgi, muhabbet ve paylaşmaktır.
9: Ailemizle, dostlarımızla bir araya gelmenin kıymetini bilelim.
8: Sofralarımız bereket, kalplerimiz huzur dolsun.

0: anne,
1: baba,
0: çocuk,
2: bazen bir bebek, belki evde bir dede, anneanne, babaanne.
0: Sen,
1: ben,
0: biz,
3: hepimiz bir aileyiz.
2: Hepimizin hikayesinin başladığı yerdeyiz. Ailece. TRT Radyo 1'den, Ankara Radyosu'ndan merhaba sevgili dinleyenler. Ailece başladı. Saat 13.18, 29 Mayıs Cuma bugün ve bayramın 3. gününde biz yine size sesleniyoruz canlı yayınımızla Ailece programında. Programımızı Müge Tüzün Gerçek ve Ayhan Demiray hazırladı. Teknik yönetmenimiz Ertuğrul Kaya, mikrofonda ben Feyza Aktaş Kanarya sizinle birlikteyiz. Saat 13.50'ye dek burada olacağız, size sesleneceğiz. Haftanın son Ailece yayınında bugün iki telefon konuğumuz olacak sevgili dinleyenler. İlki görsel sanatlar öğretmeni, Kastamonu Seydiler ilçesi Seydiler Şehit Şerife Bacı Ortaokulu'ndan Yasemin Cihangir Acar olacak. Yüreğe çocuk ve resim sevgisiyle atan bir eğitimci Yasemin Cihangir Acar, verdiği eğitimlerle öğrencilere resmi sevdiriyor. Resim yarışmalarında çok sayıda Türkiye derecesi elde eden öğrenciler yetiştiriyor. Hem bayramdan bahsedeceğiz, hem öğrenci hem resimden konuşacağız Yasemin Cihangir Acar'la. Programımızın ikinci kısmındaysa Akdeniz Üniversitesi Devlet

Konservatuarı Sahne Sanatları Bölümü öğretim üyesi Doçent Doktor Birgül Yeşiloğlu Gürer bizimle birlikte olacak ve ekranlara, internete, algoritmalara çok ihtiyaç duyan bir kuşaktan bahsediliyor. Biliyorsunuz ki çevrimiçi olmak, iletişim vesaire birçok konu aklımızda soru işareti olarak kalıyor. Biz de gençleri dijital dünyada acaba nasıl daha rahat ettirebiliriz? Daha doğrusu onların kendilerini ifade etmesini ve sosyalleşmesini nasıl sağlayabiliriz? Sosyal medya gençlerin kimlik gelişimini nasıl etkiliyor? Aileler bu aşamada nasıl sağlıklı iletişim kurabilir ve ailelerin dijital dünyaya dahil olması için neler önerilebilir? İşte bunlardan bahsedeceğiz sevgili dinleyenler. Ailece başlayalım.

0: Yasemin Cihangir Acar hattımızda. Hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim.
0: Biz de teşekkür ediyoruz. Mutlu bayramlar diliyoruz.
1: Sizlere de efendim.
0: Şimdi çok güzel bir hikaye var burada. Siz Kastamonu'da Seydiler ilçesine atanıyorsunuz ve sakin, sessiz bir şekilde öğretmenliğimi yapayım, geçeyim, gideyim demek yerine farklı farklı etkinliklere yöneliyorsunuz ve çocuklara ücretsiz kurslar vermeye başlıyorsunuz. Nasıldı ilk atandığınızda ortam, neler yaşadınız, sonrasında nasıl karar verdiniz böyle bir kursu açmaya?
1: Öncelikle yayına beni davet ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Şu şekilde başladı aslında benim hikayem. 11 yıl önce Seydiler ilçesine atandım. Okulumuzda tamamen köy çocuklarından oluşan bir öğrenci profili mevcut. Hala da o şekilde. Çocukların daha önce hiç resim öğretmenleri olmamış. İlk resim öğretmenleri bendim. Ve ben şu idealle başladım aslında mesleğe. Nasıl bir fark yaratabilirim? Çocukların zihninde, kalplerinde nasıl bir hatıra bırakabilirim? Resim anlamında, sanat anlamında onlara nasıl bir etkide bulunabilirim? Hep bunun derdiyle aslında mesleğime başladım. Allah da hani bunun devamını getirdi diye söyleyebilirim.
0: İlk resim öğretmeni, yani çocuklar sadece belki kendileri istiyorsa boya kalemleriyle birkaç bir şey çizmiş ama resme dair çok da bir şey bilmeyen çocuklar, siz orada bir kurs açmaya karar veriyorsunuz. Nasıl oldu ondan sonra süreç, böyle bir ilk resim öğretmeniyle tanışma, sonrasında bir de kurs olacak, katılmak istemeyebilirler, ne bileyim onlar için bir de bununla mı uğraşacağız gibi bir düşünce oluşabilir, nasıl açtınız onları?
1: Aslında şöyle, kurs maceramız bizim birazcık kısa sürdü. Şu an kursum devam etmiyor. Lakin teneffüslerde bile çocuklar resim çizme aşkıyla hani böyle yanıp tutuşuyorlar diyebilirim. Çok sağ olsun okul müdürümüz Yaşar Yüksel bize odasını tahsis etti diyebilirim. Odasına masa getirtti, sandalye getirtti çocuklar için. Çünkü bizim okulumuzda atölyemiz yok.
0: Evet.
1: Sınıflarda ders işliyorum. Ve çocuklar resim yarışmalarına hazırlanıyorlar sürekli. Ortamımız yok. Hazırlanabileceğimiz bir ortamımız yok. Okul müdürümüz sayesinde onun odasında hazırlanıyoruz diyebilirim yarışmalara.
0: Ne kadar güzel.
1: Yani evet. Resim kağıdı ve kuru boya dışında hiçbir şey bilmiyorlardı. Hiçbir malzemeyi daha önce görmemişlerdi. Şu an işte guaj boyalar, pastel boyalar, değişik kağıtlar, mesela atıyorum şöhler kağıdı, Bristol kartonu, kanson kağıdı gibi kağıtları çalıştırıyorum ki hani resim anlamında bilgileri artsın, yetkileri artsın ve gerçekten hayatlarında önemli bir iz bırakabileyim istiyorum. O yüzden de durmadan çalışıyoruz.
0: Ne kadar güzel. Bir kez daha tebrik ediyoruz sizi. Yöneticinin desteği de çok önemli değil mi bu aşamada?
1: Evet, evet. Kesinlikle öyle. Okul müdürümün desteği olmazsa zaten ben bugünlere gelemezdim. Çünkü hep destek oldu. Gerçekten hani öğrencilerimiz malzeme alabilecek maddi duruma sahip değiller. Sağ olsun işte kendisi maddi destek oluyor, hani manevi destek oluyor. Yani gerçekten desteği çok önemli idarecilerin.
0: Evet, baştan beri ilgi gösterdi mi peki öğrenciler bu duruma, resme, sizin anlattıklarınıza, yoksa biraz mesafeli mi yaklaştılar?
1: İlk başta yaklaşanlar da oldu. Kendi kendine çizim yapanlar resimlerini gelip gösterdiler. Ama mesafeli olanlar da oldu. Hani yani biz mi başaracağız diye bir intiba ile hani yaklaşanlar da oldu. Ama gördüler ki hani başarınca, yani nasıl anlatayım, yani başarabilen arkadaşlarını görünce onlar evet biz de yapabiliriz diyerek o aralık olan kapıdan içeri girdiler.
0: Sonrasında da ödüller geldi değil mi?
1: Tabii ki evet. 11 yılda bizim 46 tane il ve Türkiye derecemiz var.
0: Ne güzel, maşallah. Evet.
1: Teşekkür ederiz, sağ olun. Türkiye derecelerimiz var. İlde zaten hani çoğu dereceyi hani biz alıyoruz. Öğrencilerim alıyor daha doğrusu. Ve bununla da gurur duyuyorlar. Yani gerçekten hani çok farklı bir duygu bu çocuklar için. Ödüller kazanıyorlar, para ödülleri, bilgisayarlar, işte bisiklet, tablet, mesela altın ödülleri oluyor çocuklar için. Hani yani hayatlarından görmedikleri bir şeye resim yaparak kazanıyorlar.
0: Belki hiç ilgileri olmayacaktı, belki hiç bu tarz ödüller kazanmayacaklardı ya da bunun için en azından çaba sarf etmeyeceklerdi. Belki kazanamayacağı durumlar da olabilir bu arada insanların. Herkes anında ödül kazanmak zorunda değil ama bir amaç uğruna çabalamak, sanatla ilgilenmek onları aslında daha iyi insanlar da yapıyor, değil mi?
1: Tabii ki zaten bizim girdiğimiz her yarışmayı biz kazanamıyoruz.
0: Hı hı.
1: Hani kazanamadığımız yarışmalar da oluyor. Çocuklar üzülüyorlar. Ama ben elimi omuzlarına koyuyorum ve her şeyi kazanmayacağız. Yani hayat bu değil. Yani biz bu şekilde hayatı öğreneceğiz diyorum. Hayatta her şeyi kazanamayız. Kaybedeceğimiz zamanlar da olacak. Şimdi asıl burada işte göstermeniz gereken tavır burada önemli, hı hı, diyorum. Ayağa kalkacaksınız. Başka bir yarışmaya hazırlanacaksınız. Başka bir resim yapacaksınız. Bu şekilde eğer durursanız, tökezlerseniz, tökezlediğiniz yerde kalırsanız hayat size hiçbir zaman başka bir kapı açmaz diye onları sürekli telkin ederim.
0: Bu çalışmalardan sonra ileride ben de sanatla ilgileneceğim, resim öğretmeni olacağım ya da ressam olacağım, resimle ilgilenmeye devam edeceğim diyorlar mı?
1: Tabii ki benim çok öğrencim var. Şu an üniversitede resim öğretmenliği okuyan, seramik bölümü okuyan bir sürü öğrencim var.
0: Ne güzel. Onlar sizin demek ki yönlendirmenizle, sizin tanıtmanızla o alanlara yöneldiler. İşte o yüzden öğretmen çok önemli. Öğretmenin bir dersi sevdirmesi, sanatı sevdirmesi, güzelliklere iletmesi bir öğrenci ne kadar önemli. Siz de birçok kişiye dokunmuşsunuz.
1: Çok teşekkür ederim. Öyle gördüğünüz için sizden.
0: Peki sizce resmi sevdirmek için, çocukları böyle sanat dallarına yönlendirmek için neler yapılmalı?
1: Bence günümüz teknolojik devrinde çocuklar teknolojiyle çok fazla iç içe yaşıyorlar.
0: Hı hı.
1: Aileler de zaten bunun farkındadır. Bence şu şekilde bir yöntem izleyebilirler. Çocukların eğer kendi telefonları varsa, ki hani böyle üzücü bir tabloyla da karşı karşıya kalabiliyoruz. Çocuğun bireysel kendi telefonu var. Bence bunların yerine çocuk imkanlar dahilinde bir resim, müzik ve spor dalına yönlendirilip, hı hı, yani hobi olarak da ilerletebilir bunu. Hani illa mesleği olacak diye bir şey de.
0: Tabii
1: mesela
0: ki.
1: Resim yapan bir mimar olabilir ya da bir enstrüman çalan bir doktor olabilir ileride. Kesinlikle bir sanat dalına veya bir spor dalına yönlendirilmeli çocuk. Eğer yönlendirilmezse işte asıl düğüm orada başlıyor.
0: Evet.
1: O düğümü sonra çözemiyor aile.
0: Kesinlikle. Yani bir imkan varsa bunu mutlaka sanata, spora aktarmak gerekiyor.
1: Mutlaka yönlendirilmesi. En az bir sanat veya spor dalıyla çocuğun ilgilenmesi lazım. Telefon, tablet, bilgisayar başında 6 saat, 7 saatini harcayan bir çocuk kendine de bir faydası olmuyor, çevresindekilere de bir faydası olmuyor. Aksine zararı oluyor. Huzursuzluk, odaklanamama problemi, dikkatsizlik, huysuzluk böyle gibi gibi. Yani bu cümleler uzayabilir yani.
0: Tabii kesinlikle.
1: Çok olumsuz bir tabloyla karşı karşıya kalabiliyoruz. O yüzden ailelerden hani rica edeceğim, gerçekten çocuklarınızı resim, müzik ve bir spor dalına yönlendirin imkan dahilinde. Eğer imkanınız yoksa bile teknolojiyi bu şekilde kullanın. Yani çocuğu kesinlikle ihmal etmeden, ilgi gösterilerek, takip edilerek bu şekilde bence çok olumlu sonuçlar doğurabilir aileler.
0: Evet. Yetenek keşfi konusunda bazen ailelerde, öğretmenlerde sıkıntı yaşayabiliyor. Sizce o nasıl olur? Bir öğrencinin resme yeteneği mesela siz kendi alanınızdan baktığınızda nasıl keşfedilir?
1: Zaten çocuk çizer. Yani siz ona bir şey söylemezsiniz, yönlendirmezsiniz. İşte sen bunu çiz, sen şunu çiz diye bir yönlendirme zaten olmaz. Çocuk çizer. İçten gelen bir dürtüyle çocuk sürekli çizer. Benim iki tane öğrencim var şu an okulumda. Sürekli çiziyorlar. Yani haftada 50

0: çizim, 60 çizim yapıyorlar.
1: Siz hiçbir ben şey onları... söylemeseniz de çiziyor hayır, onlar yani değil
0: hayır,
1: mi?
0: Hayır yani ödevlerinden arta kalan zamanlarda çocuklar oturup çiziyorlar zaten. Çizmek istiyor. Hani bu içten gelen bir dürtüyle dediğim gibi bu geliyor yani içten. İlham geliyor çocuklara, ben şunu çizdim, ben bunu çizdim diye evet. heyecanla gelip gösteriyorlar. Yeteneğin keşfi biraz burada çıkıyor. Aslında ilk keşfeden bence aile olmalı. Çünkü bu yetenek biraz erken yaşlarda başlayabilir. 9-10 evet. yaşlarında başlayabilir çocuklarda.
1: Daha bile erken gözlemlenebiliyor
0: hatta daha
1: hakikaten.
0: Bile erken bile evet başlanabilir. Hı hı. Eğer bir yeteneği varsa mutlaka zaten bir kursa gönderilmeli. İlgiyle takip edilmeli. Çocuk ki körelmesin. Çünkü resim, müzik ve spor dalıyla ilgilenen çocukta diğer akademik derslerinde de bir başarı artışı gözlemleniyor. Çünkü öz disiplini artıyor çocuğun. Odaklanma süresi artıyor.
1: Evet, evet kesinlikle.
0: O yüzden kesinlikle öz disiplinin sağlanması için çocukta bence kesinlikle gerekli. Yani yeteneği var ise eğer keşfedilmeli ve devamı getirilmeli. Aile ve işte okul tarafından mutlaka.
1: Siz bundan sonra neler planlıyorsunuz? Hem okulunuzdaki çalışmalarla ilgili hem belki katılacağınız yarışmalarla ilgili.
0: Bizim nihai amacımız aslında tabii ki hani başarmak, yani çocuklarımın girdiği yarışmalarda hani olumlu sonuç elde etmek hı hı. ama aslında yarışma süreci de onlara çok büyük şeyler katıyor. Amaçlarımız neler mesela? Yarışmalara hazırlanmak tabii ki. Sergi açacağız mesela yıl sonunda. Büyük aa, bir resim sergimiz olacak.
1: Öyle
0: evet
1: mi?
0: Aha.
1: Okulunuzda yaklaşık... açacaksınız öyle mi yoksa farklı bir yerde mi?
0: Hastamonu merkezde bir alışveriş merkezinin uygun bir bölümünde yaklaşık 100 resimden oluşan bir resim sergimiz olacak.
1: Ne güzel, öğrencilerin yaptığı resimler.
0: Tabii ki öğrencilerimin yaptığı resimlerden oluşan bir sergimiz olacak. Onun dışında çocuklara bu yıl seramikten eserler ürettirdim ve etnografya müzesi açacağız mesela okulumuzda.
1: Ne kadar güzel. Bunlar işte güzel planlar. Evet.
0: Evet. Aha. Biz Seydiler ilçesinden çalışıyoruz. Öğrencilerim de Seydilerle. Bildiğiniz üzere hani, Şerif Abacı Seydilerle. Şerif Abacı'nın ahşaptan bir çalışmasını yapıp biyofilik çalışmasıyla okulumuza kazandıracağız mesela. Çocuklarımla böyle bir çalışmamız var. Onun dışında Kastamonu'muza vefa örneği olarak Kastamonu kent kataloğu hazırlıyoruz öğrencilerimle. Sulu boya halde el yazması bir eser üreteceğiz mesela. Bunların hiçbiri müfredatta yok. Tamamen evet. çocuklarım ve benim hani yaratıcılığımızla daha neler yapabiliriz devamında gelen cevaplar neticesinde gelişen çalışmalar olacak.
1: Ve onlar da buna keyifle katılıyorlar değil mi? Bir ödev
0: tabii
1: gibi,
0: ki.
1: Bir zorunluluk gibi değil. Gerçekten isteyerek yapıyorlar bunu.
0: Hayır, hayır. Yani büyük keyif alıyorlar. Hatta teneffüste bile teneffüse çıkmayı bırakıp yanıma geliyorlar. Yasemin Hocam, yapılacak bir şey var mı? Nereden devam edebiliriz? Bize düşen bir iş var mı? Gibi sürekli yani hiç peşimi bırakmıyorlar diyebilirim.
1: Şahane. Hem de sorumluluk almayı da öğreniyorlar bu şekilde
0: tabii
1: aslında.
0: Ki.
1: Bir toplu çalışmada kendi görevini gerçekten layığıyla yerine getirmeyi birçok şeyi öğreten aslında bir durumu var bu. Hem sanatsal çalışmaların hem sizin yaptıklarınızın. Biz bir kez daha tebrik ediyoruz sizi. Umarız
0: çok teşekkür ederim.
1: Nice güzel başarılara imza atarsınız. Umarız öğrencilerinizle nice güzel eserler oluşturursunuz. Böyle ilham olursunuz birçok kişiye. Çok teşekkür ediyoruz. Bayramınızda bize de yer ayırdığınız için bayramınız da iyi geçiyordur umarız.
0: Çok güzel geçiyor. Çok teşekkür ederim yayına davet ettiğiniz için. Böyle kıymetli bir programda yer almak açıkçası beni çok onur etti. Çok teşekkür ederim
1: biz
0: sizlere.
1: Biz de teşekkür ediyoruz. Sağolunuz Yasemin Hanım. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Görüşmek üzere. Hoşçakalın.
1: Kastamonu Seydiler ilçesi Seydiler Şehit Şerife Bacı Ortaokulu Görsel Sanatlar Öğretmeni Yasemin Cihangir Acar bizimle birlikteydi sevgili dinleyenler. Ailece devam ediyor. Şimdi bir müzik arası.

0: TRT Radyo 1'de ailece devam ediyor sevgili dinleyenler. Akdeniz Üniversitesi Devlet Konservatuarı Sahne Sanatları Bölümü öğretim üyesi Doçent Doktor Birgül Yeşiloğlu Güler telefon attığımızda. Hoş geldiniz yayınımıza, mutlu bayramlar.
1: Hoş bulduk Feyza Hanım. Size de iyi bayramlar diliyorum. Sizin aracılığınızla bizi dinleyen bütün seyircilerimize, dinleyicilerimize de iyi bayramlar dilerim.
0: Biz de çok teşekkür ediyoruz. Biz geçen günlerde de konuştuk, bayramlar ve iletişimin ne boyutta olduğu, artık her şeyin sosyal mecralarda yaşandığı, dijital dünyada bir bayram kutlama durumunun olduğu, gerçek dünyada çok da fazla olamadığı gibi konuları konuşmuştuk. Şimdi buradan yola çıkarak biz de gençlerle ilgili biraz konuşalım istiyoruz. Sizce bu kadar çok çevrim içi olmak, sürekli ulaşılabilir olmak, sürekli her daim arkadaşlarından gelen bildirimleri alabiliyor olmak, her zaman sosyal medyada aktif olmak, bunlar gençlerin genel olarak ailesiyle ve arkadaşlarıyla ilişkisini nasıl etkiliyor?

0: O kadar güzel bir soru sordunuz ki şu anda. Sanırım şu an bizi dinleyen herkes bu sohbette kendinden bir parça
1: evet.
0: bulacak. Herkes
1: Evet.
0: Ya çocuğuyla ilgili ya kendisiyle ilgili bir belki de hani takkiyi devirip düşünme zamanı deyip belki de kendiyle ilgili bir süreç içerisine girecek. Şimdi çevrem içi olan gençlerimiz aslında gerçek hayat yani real hayat dediğimiz hakikat hayatı dediğimiz hayatta da maalesef ki çevrem dışı oluyorlar. Hani bunu
1: Evet.
0: kabul ederek söze başlamakta fayda olacağını düşünüyorum. Biz ne kadar gençleri sanal dünyanın içerisinde onların deyimiyle özgür ama bizim deyimimizle yani anneler babalar, yaşça onlardan büyük olan, onları yetiştirmekle yükümlü olan işte öğretmenler, akademisyenler, keza siz şu anda bir kamu çalışanı olarak bizler için onların deyimiyle özgür olan alan bizim içinse maalesef ki riskli bir alan olarak karşımıza çıkıyor. Çünkü dijital dünyada kontrol maalesef ne gençlerin elinde ne onları yetiştiren anne babaların ne de toplumun işte bilir kişisi dediğimiz uzman kişileri dediğimiz kişilerin elinde. Orası birazcık daha riskli ve tehlikeli bir alan ve maalesef gençlerimiz orada kontrol dışında bazı kişilerle ya da bazı durumlarla, bazı olaylarla karşı karşıya gelebiliyorlar. Maalesef ki haberleri açtığımız zaman, dinlediğimiz zaman ya da okuduğumuz zaman gazetelerde bunlarla da çok şey yapıyoruz, çok yüz yüze geliyoruz.
1: Evet.
0: Çok yakın bir tarihimizde bile çok genç bir evladımızın mesela okulda yine dijital dünyayla bağlantılı olarak şiddete yönelik hatta öldürmeye yönelik bazı olayların içerisine çekildiğini ve bunun vuku bulduğunu hepimiz şahit olduk maalesef ki.
1: Maalesef.
0: Tabii ki burada önemli olan şey şu, çocuklar ya da gençlerimiz neden dijital alanı, gerçek hayata tercih ediyorlar? Bu soruyu sormak lazım ve bu soruyu yanıtlamak için de gerek literatür olarak, gerek akademik bilgiler olarak, gerekse de işte bize bu alanda hizmet sunan psikiyatri gibi, psikoloji gibi, hatta sanat gibi alanların bize sunmuş olduğu bazı bilgileri anımsamakta fayda olduğunu düşünüyorum. Şimdi biraz önce sizin de dediğiniz gibi ben güzel sanatlar alanında akademisyen olarak görev yapan bir kişiyim. Memleketime, ülkesine, gençlerine faydalı olmaya çalışan bir vatandaşım. Dolayısıyla 17-18 yaşından 25-26 yaşına kadar işte o yaş aralığına sahip olan gençlerle her gün 7-24 yüz yüze çalışan birisiyim. Aynı zamanda da bir anneyim. 28 yaşında bir kız çocuğu annesiyim. Tıp hekimi kendisi. Onu da yetiştirmiş olmaktan dolayı sahada bir genç yetiştirme deneyimini bilen birisiyim.
1: Evet.
0: Bir de bunun dışında sanat dışında bir doktoramı da iki doktoram var ama bir doktoramı da iletişim üzerinde yaptım çok şükür. Dolayısıyla onun yaşamdaki bilgilerini de kendi hayatıma biraz alabiliyorum. Hani sizlerin aracılığıyla ben de şimdi dinleyenlere bu bilgileri nacizane elimden geldiğince aktarmaya çalışayım. Bana bu şansı verdiği için TRT Radyosu'na da çok teşekkür ediyorum öncelikle.
1: Biz de teşekkür ediyoruz. Sağ olun.
0: Eksik olmayınız. Çok teşekkür ederim. Şimdi bizim dijital dünya dediğimiz dünya aslında hepimizin bildiği gibi sanal bir dünya. Yani orada teknoloji ve bilgisayar ve internet üzerinden bir dünya kuruluyor ve bu dünyanın içerisinde işte ben şu anda mesela 50 küsur yaşındayım. 50 küsur yaşlık deneyimin içerisinde bulunarak orada kendimi var ediyorum. Ama çocuklarımız, gençlerimiz 12'li, 13'lü yaşlardan itibaren hatta daha da yaş aşağı çekildi maalesef. Üzülerek bunu söylüyorum. Bu dünyanın içerisinde belli bir yaşa kadar demin de söylediğim gibi çok kontrolsüz bir şekilde bulunuyorlar maalesef ki. Bizim iletişim dediğimiz şey ise 4 tane ana merkezden hareketle oluşan bir bilim alanı diyelim. Bunlardan bir tanesi gönderendir. Yani iletişim kurduğumuz zaman biz bir gönderen vardır. Hani konuşan bir kişi vardır. Şu an nacizane ben gibi.
1: Hı hı.
0: Bir alıcı vardır. Ne mutlu bana ki siz ve seyircilerimiz, pardon dinleyicilerimiz diyelim. Bir dinleyen vardır. Bir başka nokta ise mesajdır. Yani anlatılan konunun içeriği. Ne demek isteniliyor bu konuşmanın içeriğinde? Bu soruyu karşılayan bir alan vardır. Bir de geri bildirim vardır. Yani bizi dinleyen kişinin, alıcının tepkisidir. Şimdi bizler anneler, babalar ve yetişkinler olarak maalesef bu iletişim kanadında konuşan kişi oluyoruz. Karşımıza evladımızı da getiriyoruz. O da bizi dinliyor ya da gençleri getiriyoruz. İşte bir doktor olarak, bir öğretmen olarak, bir akademisyen olarak hayatın her bölümünde. Gençler de bizi bir noktada biraz dinliyorlar. Mesajı da anlatıyoruz ama bu mesajı anlatırken sadece nasihat verme formunda kalıyoruz maalesef ki. Yani gence sadece nasihat veriyoruz. Şunu şöyle yapma, bunu böyle yapma, bu böyle

0: böyle olursa şöyle olur, şu şöyle yaparsan böyle olur gibi. Ve maalesef ki iletişimin dördüncü basamağı olan bu geri bildirimi hiç almadan sohbeti ya da muhabbeti kapatıyoruz. Oysa ki iletişimin en önemli kanadı burası, geri bildirim. Benim bu anlattığımdan genç ne anladı? Genç benim bu anlattığımdan kendine ne kadar pay çıkardı? Ben bu sohbetin içerisinde genci ne kadar anlayabildim? Empatiyi kurabildim mi? Onun duygu dünyasına girebildim mi? Onun ruh dünyasına şey yapabildim mi? Hissedebildim mi? Ve benim niyetimi ben doğru bir şekilde gence aktarabildim mi sorusunu sorması gerekiyor. O yetişkin dediğimiz bireyin. Ama biz maalesef bunu sormadan, hatta dördüncü basamağda geri bildirimi almadan, oğlum sen bu konuyla ilgili ne düşünüyorsun? Kızım sen bu konuyla ilgili ne düşünüyorsun? Demeden o kanadı maalesef ki kapatıyoruz. Evet. Burada anlaşılmayan genç de kendini anlaşılabildiğini düşündüğü bir alan olarak ilk fırsatta maalesef ki dijital dünyaya yönlendiriyor. Aile bizim ilk iletişim modelini kurduğumuz yer. Çok acıdır ki bu biraz önce size bahsettiğim iletişim kazasını genç ilk önce ailede görüyor. Yani konuşuyor, dinlenmiyor. Anlatmaya çalışıyor, anlaşılmıyor. Görünmeye çalışıyor, görünmüyor. Değer almaya çalışıyor ama değer alamıyor. Bu sefer genç olan bireyin yaşamdaki birinci ne diyebilirim size? Birinci amacı diyebilirim ya da birinci isteği, birinci emeli diyelim biz buna. Bir kimlik oluşturmak. Gençlik eşittir kimlik oluşturmak. Sizin de bildiğiniz gibi.
1: Evet.
0: Şimdi genç ailede o kimliği kuramayınca takdir edersiniz ki o kimliği oluşturabilmek için başka bir alana dönüyor. Hani ben gibi 50 yaş grubunda olan dinleyenlerimiz şu an bileceklerdir. Bizim zamanımızda biz genç arkadaşlarımızla buluşup pastanelerde muhallebi yerdik, sohbet ederdik.
1: En fazla mahallelerde yapabileceğimiz oydu, yapabilirsek o da.
0: Evet, şimdi şöyle düşünelim. Oradaki bir yakın arkadaşımız bizim sosyoekonomik durumumuza çok yakın olan bir arkadaş. Bize ne kadar zarar verebilir? Değil mi?
1: Evet,
0: çok az.
1: Evet,
0: çünkü o da bizim gibi genç. Ama şimdiki gençlerimiz bu sosyalleşme, kimlik oluşturma alanını maalesef kendi akranlarıyla, akrabalarıyla, ailesiyle yapamayınca dijital dünyaya gidiyor. Ve dijital dünyada öyle geniş bir yelpaze var ki bu yelpazenin içerisinde sağlıksız insanlardan tutun, suç eğilimine yatkın insanlara kadar, hatta onun yaş grubuna, onun dünyasına hiçbir şekilde hizmet etmeyen insanlara kadar bir yığın çeşitliliğe sahip olan tehlikeli ve riskli insanlarla
1: yaşı ve cinsiyeti bile yalan olabiliyor konuştuğu kişilerin.
0: Kesinlikle,
1: hiçbir şekilde
0: kesinlikle.
1: Haberimiz yok bundan tabii.
0: Evet, şimdi orada oluşan bu kimlik tabii ki dijital dünyanın oluşturduğu bu kimlik bizim eserimiz. Çok üzgünüm. Bunu söylemekten dolayı gerçekten üzüntü duyuyorum. Ama bizim eserimiz. Biz anlamakta zorluk çektiğimiz için gençleri, yani anlamakta zorluk çekmekten derken o anlaşılmak için çok zor bir şey yapmıyor. Biz kendi elimizdeki dijital dünyadan, yani ya da kendi dünyamızdaki bazı sorunlardan dolayı gence eğilmekte kusur işliyoruz aslında. Anneler babalar olarak maalesef kusur işliyoruz. Çok şükür ki ben sanat alanında çalışıyorum. Sanat alanında kendine çok yakın olan gençlerle hep çalışmak üzere mesleki kariyerimi oluşturdum. Onlar birazcık daha dijital dünyayı daha kontrollü kullanan gençler. Ama onlarda bile gözlemleyebiliyorum mesela. Dijital dünyada kaybolmuş gencecik kimlikleri gözlemleyebiliyorum. Gençleri oradan alabilmek için bizim, yani bizler dediğimiz ailelerin doğru rol model olması maalesef ki gerekiyor. Bir başka gerekli olan şey ise empati yapmak. Yani gence empati yaptığımızda sorunların neredeyse %90'ını gerçekten çözüyoruz.
1: Evet,
0: yani elindeki telefonu bırak.
1: Evet.
0: Evet, elindeki telefonu bırak. O telefonda ne buluyorsun sabahtan akşama kadar? Bu tür konuşmalar empatiden çok yoksun konuşmalar.
1: Kesinlikle.
0: Maalesef.
1: Hocam çok uzun bir konu, çok güzel bir konu. Umarız sizi stüdyomuzda ağırlarız. Çok isterim ben.
0: Ben de çok isterim.
1: Stüdyoda buluşmak sizinle.
0: Ben
1: ama şimdi ne yazık ki programımızın sonuna geldik.
0: Evet evet biliyorum.
1: Çok teşekkür ederiz. Sağ olun katıldığınız için.
0: Ben çok teşekkür ediyorum. Herkese çok sevgilerimi gönderiyorum ve dijital dünyadan uzak, gerçek hayata yakın nice güzel bayramlar yaşayalım diyorum.
1: Umuyoruz öyle olur.
0: Umuyorum,
1: sağ olunuz.
0: Ben de. Çok sağ olun. Sevgilerimi, saygılarımı iletiyorum. Çok
1: görüşmek
0: sağ olun.
1: Üzere.
0: Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın. Akdeniz Üniversitesi

Devlet Konservatuarı Sahne Sanatları Bölümü öğretim üyesi doçent doktor Birgül Yeşiloğlu Güler bizimle birlikteydi. Böylece ailece programının sonuna geldik. Programımızı Müge Tüzün Gerçek ve Ayhan Demiray hazırladı. Ertuğrul Kaya teknik yönetmenimizdi. Mikrofonda ben Feyza Aktaş Kanarya. Mutlu bir bayram, mutlu bir hafta sonu diliyoruz. Pazartesi görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: anne,
1: baba,
0: çocuk,
2: bazen bir bebek, belki evde bir dede, anneanne, babaanne,
0: sen,
1: ben,
0: biz,
3: hepimiz bir aileyiz.
2: Hepimizin hikayesinin başladığı yerdeyiz. Ailece.

0: Hukuk ve Hayat başlıyor.
1: Kıymetli dinleyicilerimiz, Hukuk ve Hayat programımıza hoş geldiniz. Yapımcımız Tuğçe Bilgin, teknik yönetmenimiz Selver Cesur Gençler, ben Profesör Doktor Murat Topuz. Bugün Türk Ceza Kanunu'na göre suçu ağırlaştıran haller üzerinde duracağız. Şimdi bu bölümümüzün hukuki terimini dinliyoruz.
0: Ceza muhakemesi. Ceza hukukunda iddia, savunma ve yargılama sürecidir. Ceza muhakemesi süreci, kişinin veya kişilerin yaptıkları eylemlerin suç olduğuna dair görülen suç şüphesiyle başlar ve bu şüphe sonuçlanıncaya kadar devam eder. Hukuk ve Hayat devam ediyor.

0: Evet değerli dinleyiciler, bugünkü konumuz suçu ağırlaştıran sebepler. Türk Ceza Kanunu'na göre bazen suç ağırlaşır. Yani bundan kasıt daha fazla cezayı gerektirir bir hal alır. Bu bakımdan da acaba hangi haller cezayı ağırlaştırır? Ne olursa alacağımız ceza çok daha ağırlaşır. Bir defa ceza kanununa baktığımızda suçu ağırlaştıran en önemli şey suçun işleniş biçimi ve suçu işlerken kullanılan araçlardır. Suçun işlenişindeki vehamet, kullanılan araçların tehlikeliliği ve suçun işlendiği zaman, yer, özellikle cezanın alt sınırdan uzaklaşılarak daha üst sınırdan cezaların verilmesini sağlayabilir. Suçun ateşli silahla işlenmesi ya da gece vakti işlenmesi, yangın çıkararak işlenmesi ya da bir doğal afet esnasında bundan istifade ederek suçların işlenmesi elbette cezanın çok daha ağır takdir edilmesine neden olacaktır. Evet, demek ki suçun işleniş biçimi ve kullanılan araçlar suçu ve cezayı ağırlaştırıcı sebep olarak karşımıza çıkabilir. Suçu ağırlaştıran bir diğer sebep ise mağdurun sıfatı ve korumasız olmasıdır. Kendisine karşı suç işlenen kişi, toplumsal konumu ya da kendini koruyamayacak durumda olması hallerinde o suça verilecek ceza artırılır. Örneğin kamu görevlisine karşı suçun işlenmesi, görevinden dolayı suçun işlenmesi, çocuklara karşı işlenmesi, beden ya da ruh bakımından kendini savunamayacak olan kişilere karşı işlenmesi, gebe bir kadına karşı bu suçun işlenmesi cezanın ağırlaştırarak verilmesinin en önemli sebeplerinden biridir. Diğer taraftan fail ile mağdur arasındaki akrabalık ve güven ilişkileri de aynı şekilde suçun daha da ağırlaşmasına, daha ağır ceza verilmesine sebep olabilir. Aile bireylerine ya da sarsılmaması gereken bir güven ilişkisine sahip kişiler arasında suç işlenmesi durumunda ceza daha ağır takdir edilir. Kasten öldürme, kasten yaralama ya da cinsel dokunulmazlığa karşı suçların yakın akrabalar arasında işlenmesi de cezanın ağır surette verilmesine sebep olacaktır. Ya da bir diğer ağırlaştırıcı sebep suçun işleniş amacıdır. Faili suça iten içsel nedenlerin toplum vicdanını derinden yaralayacak bir şekilde tezahür etmesi durumunda ceza ağırlaştırılarak verilir. Örneğin töre ya da namus sahikiyle, düşüncesiyle bir kasten öldürmenin vücut bulması ya da kan gütme sahikiyle suçun işlenmesi, siyasi, ırk ya da dini düşmanlık neticesinde yani nefret sahikiyle suçların işlenmesi de yine cezayı ağırlaştırıcı bir sebep olarak karşımıza çıkmaktadır. Yine cezayı ağırlaştıran bir diğer husus ise suçun tekrarlanmasıdır. Yani tekerrürdür. Buna göre bir kimse bir suçtan mahkum olduktan sonra yine aynı suçu işlerse böyle bir durumda tekerrür hali meydana gelir ve tekerrür halinde cezanın artırılacağı ya da ceza hukukuna ait bazı avantajların kaldırılacağı belirtilebilir. Yine kamu görevinin, kamu mesleğinin ve kamu nüfuzunun kötüye kullanılması da cezayı ağırlaştırıcı bir sebeptir. Suçun bir kamu görevlisi tarafından işlenmesi, bir kamu mesleğinin icrası neticesinde işlenmesi ya da devletin kişiye verdiği nüfuzun kötüye kullanmak suretiyle işlenmesi halinde cezalar ağırlaşır. Suçun örgütlü işlenmesi ya da birden fazla kişiyle işlenmesi, iştirak halinde işlenmesi, çete kurarak söz konusu suçların işlenmesi de elbette cezanın ağır bir şekilde verilmesini gerekli kılar. Ya da suçun canavarca hislerle ya da eziyet çektirerek işlenmesi de cezanın ağırlaştırarak verilmesine neden olur. Suçun işleniş biçiminde bir vahşet varsa, failin mağdura acı çektirerek suçu işlemesi durumunda ya da mağdurun telafisi mümkün olmayan fiziksel ya da ruhsal acılar yaşatmak suretiyle suçun işlenmesi durumunda ceza ağırlaşır. Tabii ki suçun tasarlanarak işlenmesi, yani taammüden işlenmesi, soğukkanlılıkla planlayarak işlenmesi de cezayı ağırlaştıracaktır. Anlık bir öfke ile işlenen suç ve planlı taammüden işlenen suç arasında ceza bakımından fark olmalıdır. Bazen de neticesi sebebiyle suç ağırlaşabilir. Kişinin kastettiği suçun ötesine geçilmesi halinde tabii burada da cezanın ağırlaşacağı söylenebilir. Bir kimseyi sadece yaralamak isteyen bir kimsenin attığı bir yumruk neticesinde burada kişinin aldığı darbe sonucu ölmesi halinde de cezanın üst sınırdan verileceği ya da ağırlaştırarak verileceği gündeme gelebilecektir. Değerli dinleyicilerimiz, bugün suçları ağırlaştıran sebepler üzerinde durduk. Suçun işleniş biçimi, kullanılan araçlar, mağdurun sıfatı, mağdurun korumasız olması, fail ile mağdurun yakın akrabalık ilişkisi, suçun işlenirken amacı, suçun tekrarlanması, kamu görevinin, mesleğinin ve nüfuzun kötüye kullanarak işlenmesi, suçun örgütlü, çete halinde birden fazla kişiyle işlenmesi, canavarca hislerle ve eziyet çektirerek işlenmesi, taammüden işlenmesi başlıca ağırlaştırıcı sebepler olarak değerlendirilmektedir. Kıymetli dinleyicilerimiz, bugün cezayı ağırlaştıran sebepler üzerinde durduk. Bir başka programda görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Hukuk ve hayat sona erdi.

0: Reklamlar.
1: Çikolataya dönüşen harçlıklar kadar güzel bir bayram dileğiyle. İyi bayramlar Türkiye. Vakıfbank daima seninle.
2: Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram, bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimin ev çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram, kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye. Emin edin.
3: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
4: Avantajlı rota oluşturuldu. Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 31 Mayıs'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.

0: bakış açısı.
1: Merhaba değerli dinleyiciler. Bakış Açısı programına hoş geldiniz. Programımızda aktüel meselelerin tarihi arka planını, uluslararası ilişkiler zeminindeki yerini, zaman zaman sosyolojik boyutunu, kültürel boyutunu ele alıyoruz. Bugün uluslararası ilişkiler zemininde bir konuyu, Amerika Birleşik Devletleri-Çin ilişkisini konuşacağız. Değerli bir uzmanımız var ama uzmanımızı takdim etmeden önce sesimizi size ulaştıran çalışma arkadaşlarımı takdim etmek isterim. Yapımcımız Mine Avcı, ses kayıtta Semahat Şallı, teknik yapımda Mehmet Müesseroğlu ve mikrofonda bendeniz Murat Yılmaz. Değerli konuğumuz doçent doktor Merve Suna Özel hocamıza hoş geldiniz demek isteriz. Hocam hoş geldiniz.
2: Çok teşekkür ediyorum hocam. İyi yayınlar.
1: Teşekkür ediyorum. Merve Suna hocamız Kırıkkale Üniversitesi'nde Uluslararası İlişkiler bölümünde hoca, öğretim üyesi. Medyada aktüel uluslararası ilişkiler konularını, problemlerini ele alıyor. Hem yazılı hem görsel medyada. Zaman zaman biz de kendisinden istifade ediyoruz. Bugün girişte ifade ettiğim gibi Amerika Birleşik Devletleri ile Çin ilişkisini ele alacağız. Çünkü dünyada 2. Dünya Savaşı sonrasında oluşmuş olan uluslararası sistem kuralları, kurumları, değerleri itibariyle değişiyor. Bu değişimin arkasındaki dinamiklerden biri de Çin'den kaynaklanıyor. Sanayi devriminden bu yana Batı'nın bir üstünlüğü vardı, muazzam bir üstünlüğü. Sanayi, ekonomi alanı başta olmak üzere siyasetten askeri alana kadar. Bu aradan geçen zaman zarfında özellikle son dönemlerde doğuya doğru kayıyor. Yani bu öyle bir rakam ki Merve hocam. Mesela 1856'da makine yapımı dünyadaki bütün üretimin %66'sını İngiltere tek başına karşılıyor. Batı'da da kendi içinde değişiklikler var. Şimdi İngiltere'nin yerini Amerika Birleşik Devletleri aldı. Ama diğer taraftan Çin'in muazzam bir ekonomik yükselişini görüyoruz. Bu bildiğimiz anlamdaki ekonomiyi de aşan yeni teknolojik dijital alemin de yer aldığı, işte elektrikli araçlar örneğinde olduğu gibi mesela petrolün yerine gelip gelmeyeceğinin tartışıldığı yeni bir dönemin ışığında dünyadaki dengeler değişiyor ve Amerika Birleşik Devletleri ile Çin arasında muazzam bir rekabet var. Batıyla diyeceğim ama Batı'nın içinde de artık anlaşmazlık var. Batı'nın içerisinde de bir kırılma oldu. Şimdi bütün bunları anlamamız gerekiyor çünkü dünyadaki o gerginlikle beraber Amerika Birleşik Devletleri ile Çin arasında ilişkilerin zaman zaman gerildiğini, zaman zaman müzakereler marifetiyle devam ettiğini görüyoruz. Bir kısa dönemli tarihi hatırlatmayla başlayalım isterseniz. Hocam 1972'de malum Çin ile Amerika Birleşik Devletleri arasında bir o zamana kadarki ilişkilerin ötesinde bir yakınlaşma söz konusu oldu. Bu biraz da Rusya'nın yanından, Sovyet Rusya'nın yanından Çin'i sökmek amacıyla yapılan bir hamleydi. Ve bu başarılı da oldu. 2001'de bu Dünya Ticaret Örgütü üyeliğine dahil oldu Çin. 2018'de ticaret savaşlarını gördük. Şimdi bu yıl Trump'la Çin Başkanı Xi arasında bir görüşme oluyor, olacak. Burada ilişkinin hani yönünü nasıl değerlendirebiliriz? İşbirliği mi yoksa rekabet mi burada tayin edici olacak?
2: Hocam 1970'lerden başlamak son derece önemliydi. Buradaki en temel konu sizin de altını çizdiğiniz gibi Nixon dönemiyle birlikte başlayan belki normalleşme süreci. Çünkü biz 1970'lere kadar doğrudan Amerika Birleşik Devletleri'nin Çin'i tanımadığını, onun yerine Tayvan'ı tanıdığını görüyoruz. Ve sanırım bu bugünkü Tayvan sorununun da temellerini belki bizler açısından oluşturuyor. Ama şöyle ufak bir şeye değinmek istiyorum hocam. Derslerde de zaman zaman anlatıyoruz. Bence Amerika ve Çin arasında bu rekabetin ortaya çıktığı dönem Afyon Savaşları dönemiydi. Çünkü Çin'in 19. yüzyılda bir anda küresel sisteme ya da kapitalist sisteme açılmaya başladığı süreçte Amerikalılar doğrudan gidip ülkede Çin'in istemediği halde zorla aslında belli hakları elde etmeye çalıştılar ve burada büyük bir kırılma yaşandı. Çünkü her iki aktör de birbirini öteki olarak anladı. Ve bugüne kadar aslında geldi diyebiliriz. Hala Amerika ve Çin arasındaki ilişkilerde stratejik dengelemeyle hareket ettikleri belki bir arka plan karşımıza çıkıyor. Bir yandan da Trump dönemiyle birlikte bence özellikle 2017 sonrası da son derece önemli kırılmaları görmeye başladık. Sadece Çin noktası da değil, bence yine belirttiğiniz Batı dünyasının kendi içerisindeki sorunları da netleştirmeye başladı. Belki Trump bir turnusol kağıdı etkisi yaratıyor sanırım sistemde. Biden'la biraz giderilmeye çalışıldı ama şimdi ikinci dönemde daha net görmeye başladık. Şimdi Çin'e yapılacak ziyaret esnasında da sanırım 3 tane temel başlığa odaklanabiliriz. Hem tarihsel anlamıyla belki okuduğumuzda güç mücadelesinin jeopolitik düzeyde yansıması, hem ekonomik anlamıyla karşımıza çıkan tablo, hem de teknolojik bağlamda. Çünkü savunma sanayi alanından tutalım da işte yarı iletkenlere, yapay zekaya kadar inanılmaz derecede tarafların artık karşı karşıya geldiği yeni alanlar söz konusu. Şimdi gerçekten küresel sistem değişiyor, dünya değişiyor ama taraflar buna ne kadar entegre oluyorlar ya da adapte oluyorlar? Sanırım en belirleyici noktalardan bir tanesi de bu haline geldi. Amerika'nın bence Tayvan konusunda özellikle odaklandığı konulardan biri de çip krizi olacaktır. Çünkü Tayvan inanılmaz derecede fason çip üretimi yapan bir aktör ve bu hem Çin hem Amerika açısından belki en temel kesişim noktası haline geliyor. Tayvan'ın önümüzdeki sürecine dair ne olacak ya da ne olmasını planlıyorlar bağlamında. Fakat Amerika-Çin görüşmelerinde sanırım daha çok bir ticaret toplantısının ortaya çıktığını, tarihsel süreçten böyle bağımsız olarak okumamız gereken bir döneme girdiğimizi söyleyebiliriz.
1: Şimdi aslında bu, hani siz Afyon Savaşı'nı hatırlattınız, orada Çin'in isyanı bastırıldıktan sonra malum İngiltere'nin yaptığı bir anlaşmayla Çin'e bir takım sınırlılıklar getirildi. Mesela deniz kuvvetleri donanmasının yani çok sınırlandığını görüyoruz. Bu Çin'in

bir kara devlet olması, denizlere açılmaması, aynı zamanda işte yani sadece deniz kuvvetleri bakımından değil, hani deniz ticaret yollarında da söz sahibi olmaması anlamına geliyor. Ama şimdi Çin

0: gücünün siyasi ve askeri güce dönüşmeden Amerika Birleşik Devletleri ve Batı tarafından sınırlandırılmaya çalışıldığını görüyoruz. Fakat meselenin her halükarda bir ticari boyutu var. Ona dönecek olursak, Trump da bir meselelere tüccar gibi bakıyor. Baştan beri hep dış ticaret hatleri, tarifeler üzerinde bir takım oynamalar da bulundu, değişikliklerde bulundu, tehditlerde bulundu. Bununla yeni bir dünya nizamı kurmaya çalıştı kendince ve aslında Amerika Birleşik Devletleri'nin kuruluşunda da bu vergi meselesi, yani ticaret meselesi tayin edici. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin kuruluş mantığında da bir ticaret, tüccarlık var. Şimdi Çin heyetine bakıyoruz, Trump'ın yanında yer alan Çin heyetine. Üst düzeydeki teknoloji konusunda özellikle en önemli iş adamları heyete dahil edilmiş durumda. Sanki hani böyle iş adamları ve teknokratlardan oluşmuş bir kabine gibi gidiyor değil mi Çin'e? Bu da enteresan. Yani bu neden böyle oluyor? Yani bugün Amerika Birleşik Devletleri Çin görüşmelerinde hani o diplomatik misyonun, sizin hani çalıştığınız alanın artık sadece diplomatlardan oluşmayan, bir iş adamları, teknokratlar sınıfından da oluşan bir masaya dönüştüğünü görüyoruz. Bunu nasıl yorumlamak lazım?
1: Hocam kesinlikle haklısınız ve bence Trump'ın yeni dönemde yaptığı belki en büyük değişimlerden biri o. Sadece işte bu ziyaretlerde değil, aynı zamanda küresel anlamda devam eden savaş alanlarında ve çatışma alanlarında da benzer şekilde teknokratları gönderiyor. Mesela Witkoff'tan bahsediyoruz, Kushner'dan bahsediyoruz. Bunların her biri diplomasiden aslında uzak isimler. Şimdi burada da aslında Trump'ın Elon Musk'ı işte Cook'u beraberinde götürmesi karşımıza inanılmaz derecede ticari anlamda baskı kurmak, pazarlığı güçlendirmek istediğini gösteriyor. Çünkü şimdi Amerika Birleşik Devletleri bence her ne kadar gümrük vergilerini uyguluyor olsa da Çin'e şöyle bir gerçek var. Çin Amerika için vazgeçilmeyen aktörlerden biri. Amerika da Çin için vazgeçilmeyen aktörlerden biri. Bence taraflar bunu görüyorlar ve Trump burada kazan kazan yaklaşımıyla hareket etmeye odaklanmış durumda. Açıklamalarında da zaten onu net olarak
0: Biraz
1: görüyoruz.
0: daha açalım hocam. Şimdi bu güncel görüşmelerde tarifeler var. Boeing ve tarım ürünleriyle ilgili ticari başlıklar var. Ama bir de işte bu yeni teknolojik hali ifade eden yarı iletkenler, yapay zeka meselesi, çipler, kritik mineraller, nadir toprak elementleri, bunlar sık sık dile getiriliyor. Hatta hani zaman zaman Trump'ın bazı yerleri istemesinin bu şeyle hani nadir toprak elementleri, kritik minerallerle de ilişkili olduğu söyleniyor. Grönland gibi vesaire. Çin'in bu konuda avantajlı olduğunu biliyoruz. Bu aradaki ilişkiyi nasıl etkiler? Burada yani ekonomik bir mesele var ama aynı zamanda teknolojik olarak kim daha hakim olacak, hegemon olacak? Bunun da bir mücadelesi veriliyor sanki. Ne dersiniz?
1: Kesinlikle haklısınız hocam. Şimdi burada en temel konu belirttiğiniz gibi nadir toprak elementleri ve madenlere odaklandığımızda şunu görüyoruz. Trump koltuğa oturduğundan bu yana bunları toplamaya çalışıyor. Ukrayna'dan aldı 500 milyar dolarlık anlaşma. Grönland'da bunları yine istediğini görüyoruz. Aynı şekilde Venezuela örneğinde biz bunu gördük. Yani petrole ulaşmak, fosil yakıtlara ulaşmanın yanı sıra geçtiğimiz günlerde Trump Venezuela'nın 90'larda çalışması durdurulan bir nükleer reaktöründen zenginleştirilmiş uranyum aldı. Neden bunları yapıyor diye bakacak olursak şimdi Çin karşısında, Rusya karşısında elini güçlendirmeye çalışıyor. Şimdi sistem içerisinde biz çok uzun süredir aslında Hürmüz'le karşımıza çıkan yeni bir enerji şokunu görüyoruz ama Amerika'ya bu enerji şoku ne kadar vurdu ya da Amerika kendisini buna ne kadar hazırladı? Belki bu soruyu da sormak gerekecek. Bir Avrupa aktörleri kadar etkilenmediğini hepimiz görüyoruz fakat eş zamanlı olarak Çin'i engellemeye çalıştığı alanda Çin'in daha belki de kendini konsolide edebilecek kadar sistemi ilerlettiğini de görmüş olduk. Şimdi Çin yapay zeka konusunda, çip konusunda son derece önemli savunma teknoloji alanlarında ilerletiyor ki bence bunu özellikle geçtiğimiz yıl Şangay İşbirliği Örgütü'nün takiben gerçekleşen o tören esnasında da göstermişti elinde bulunan bütün materyalleri. Şimdi bir yanda da hocam aslında bunu gördüğümüz bir saha daha var. Bence Trump o nedenle de belki pazarlık masası içerisinde bu alanlara odaklanıyor. İran cephesi. İran'la işbirliği yapan belli Çinli şirketlere yaptırım uygulayacağını söyledi. Ama biz şunu görmüş olduk ki İran cephesinde Çin'in teknolojisi gerçek anlamıyla sistemi zorlayabilecek kadar ilerlemiş durumda. Kaldı ki Pakistan Hindistan savaşında da biz bunu gördük. Çin elindeki teknoloji

0: geçen gün kendini daha da yenilemeye başlamış durumda.
1: Hocam burada bir virgül koyalım. Bu Amerika Birleşik Devletleri'nin Ulusal Güvenlik Strateji Belgesi'nde hani Monroe doktrini olarak yenilenmişti ya, orada revize edilmişti. Orada bütün Batı yarım küresinde hakimiyetini ilan ettikten sonra, yani burada özellikle Çin başta olmak üzere, yani esas itibariyle Çin ama herkesi buralarda teknolojik ve altyapı yatırımlarından uzak tutmaya çalışacağını da deklare etti. Çünkü bu orada söylüyor işte, teknoloji altyapı yatırımlarında sanki onun içine gömülmüş bir istihbarat çalışması olduğuna ilişkin şüphe de isar ediyor. Dolayısıyla hani burada yani hem dediğiniz gibi teknolojik bir kısım var, diğer taraftan birbirleri hakkında istihbarat toplamaya ilişkin bir anlaşmazlık, rekabet konusu söz konusu. Ama diğer taraftan da şimdi İran'daki mücadelede Amerika Birleşik Devletleri arzu ettiği sonucu alamadı. Hatta bazıları stratejik olarak yenildi bile diyorlar. Burada hani Çin'in sizin ifade ettiğiniz gibi teknolojik kısmı, hani istihbarat desteği ya da altyapısı, belki de yani yetiştirdiği isimler, mesela doğrudan bir teknolojik destek vermezsiniz ama bir mühendisi yetiştirmek de dolaylı olarak hani bir ülkeyi desteklemek anlamına gelir. Bu tür katkılarının olup olmadığı tartışılıyor. Ama bir de İran meselesine biraz Hürmüz bahsinden girelim. Bunun aynı zamanda Çin'e giden enerji akışını kesmek ve İran'ı kontrol ederse bunu da Venezuela gibi kontrol etmek amacına mahtuf olduğu söyleniyor. Bu nasıl etkiler Amerika Birleşik Devletleri Çin ilişkisini?
0: Hocam oradansa sürecin başından bu yana sanırım 79 günü gördük artık. Yani 2 ayı çoktan aştık ve bu süre içerisinde karşımıza çıkan genel tablo da şu şekilde. Bence Amerika Birleşik Devletleri Çin'i istediği kadar sıkıştıramadı sistemle. Venezuela'da da zaten onu yapamamıştı. Şimdi İran'la alakalı ama şunu eklemek gerekiyor. Amerika her ne kadar Çin'i belki dengelemek ya da sistemle sıkıştırmak istediyse Avrupa'ya sıkıştırdı. Avrupa'ya çok fazla enerji satmaya başladı şu ara ve hatta Amerikalı şirketler bu enerji krizinden belki en fazla kazanan şirketler haline geldi. Yani düşmanı olarak gördüğü bir aktör değil ama dostu olarak gördüğü, uzun yıllardır devam eden ilişkileri olan Batılı müttefikleri çok zorda bıraktı. Çin ne yaptı bu süreçte? Bence Çin'in yapmış olduğu adım son derece önemli. Özellikle uçak yakıtı satışlarını durdurdu. Jet yakıtı satışlarını durdurdu Çin. Bu son derece önemli bir adım çünkü bugün özellikle Güney Asya'da ve Okyanusya'da Çin buradaki en büyük satıcılardan biri. Havayolu şirketlerinin içine girdiği kriz sürecini görüyoruz enerjiyle bağlantılı olarak. Bugün bir haber görmüştüm. Güney Kore daha öncesinde Rusya'dan yaptırımları kaldırıp enerji alacağını açıklamıştı. Japonya'da sanırım böyle bir adım atmaya karar vermiş. Yani Amerika şu an Avrupa'ya sıkıştırırken Çin, Rusya başta olmak üzere bu aktörlerin hem ilişkisini daha da arttırdı hem de Rusya'nın Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken enerjiden kazanacağı payı arttırmaya başladı. Belki biz Çin'e odaklanıyoruz ama Çin de bugün Rusya'nın en büyük enerji alıcılarından biri. Dolayısıyla Hürmüz kesilse de Rusya üzerinden alternatife yönelmiş oldu.
1: Evet, Çin zaten alternatif enerjiye yatırım yapıyordu. Birçok yani Batı basınında yer alıyor. Bu alternatif enerjiye yaptığı yatırımların isabetli olduğu, kâra dönüşeceği ve aynı zamanda güneş panellerine ilişkin yatırımları, şarj aletlerine ilişkin yatırımları

0: Amerika Birleşik Devletleri'nin hem İran hem de öncesinde bu tarifeler üzerinden kötü bir imaj bırakması Çin'in imajını düzeltti tersinden bir şekilde. Yine böyle birçok kamuoyu anketinden bahsediliyor. Savaş öncesinde Çin'in imajı daha kötüyken şimdi düzelmiş durumda. İnsanlar Amerika Birleşik Devletleri'ndense Çin'i tercih edebiliyorlar. Yani dolayısıyla bu savaşla muradı Çin miydi onu tam bilmiyoruz. Enerji kaynaklarını kontrol altına almak mıydı? Ama İsrail'in peşine takılmak ve öncelikli hedef olarak ilan ettiği Çin'e odaklanmaktan vazgeçmek Amerika Birleşik Devletleri'ne bir maliyet üretmiş gibi görünüyor. Hem kendi müttefikleriyle siz de işaret ettiniz Avrupa ile arası açıldı. Hem de rakibi olarak gördüğü Çin'in kendi bölgesindeki ağırlığını arttırdı. Yani şimdi
1: Evet.
0: onu nasıl tecrit edecek, nasıl kuşatacak bu bir soru işaretine dönüştü. İşte tam bu noktada yani Çin güçlenmiş ve Amerika Birleşik Devletleri Batı Yarımküre'de Donra doktrinini ilan etmişken yani burası bana ait, burası benden sorulur yaklaşımına gelmişken Çin de benzeri bir doktrin ilan edebilir mi tartışması söz konusu. Tayvan'dan başlayarak bunu bir değerlendirir misiniz?
1: Tabii ki de hocam. Bence onun yanıtını biz yavaş yavaş görmeye başladık ya da almaya başladık diyebilirim. Amerika Birleşik Devletleri'nin Orta Doğu'ya taht sistemleri ya da Tomahawk'ları kaydırmasıyla birlikte aynı zamanda Çin'de askeri konuşlanmasını arttırdı. Tayvan etrafında bence bu son derece önemli. Zaten burada net bir yanıt vermiş oluyor. Amerika'da son dönemdeki çalışmalarda özellikle Çin'in 2027'de buraya bir müdahale yapacağına dair yaklaşımlar vardı. O da özellikle bu hani 20. yüzyılın başlarındaki o ideolojik ayrılma, işte Tayvan'ın ortaya çıkması gibi süreçlerle belki
0: Onu bir
1: tarihsel okunuyor
0: hatırlayalım
1: ama.
0: hocam. Yani Çin'de yani o binlerce yıllık imparatorluk yönetimi sona erdi. Bir cumhuriyet ilan edildi. Sonra orada bir komünist ihtilal gerçekleşti isyanla beraber. Komünizme karşı direnenler savaştılar ve sonuçta o direnenler ordu siyasi aktörleri Tayvan adasına çekildi, yenildiler. Yani
1: Evet.
0: oraya çekildiler veya kaçtılar diyebiliriz. Ama orada yani Batı'nın garantisi altında durdular. Batı uzunca bir süre Tayvan'ı Çin olarak kabul etti. Oradaki komünist yönetimin meşruiyetini de kabul etmedi.
1: Evet.
0: Şimdi işler değişiyor, değişti. Yani Çin'le Amerika Birleşik Devletleri arasında doğrudan bir görüşme var. Ama Tayvan'ın kaderi ne olacak? Çin buranın kendisine ait olduğunu ifade ediyor ve hani onu bir türlü ya görüşmelerle ya askeri müdahaleyle almak arzusunda, bunu da herkes biliyor. Diğer taraftan bir Hong Kong modeli var, değil mi? O
1: Evet.
0: model mi uygulanacak, askeri model mi uygulanacak? Bu tartışılıyor. Hani Tayvan'dakilerin de bu pazarlıklardan çok rahat olduğunu söyleyemeyiz, değil mi?
1: Kesinlikle haklısınız hocam ama Tayvan'da da sanırım şöyle bir gelişme var. Geçtiğimiz günlerde Çinli yetkililerle görüşme yapmaya başlamışlardı. Şimdi buradaki sanırım biraz daha böyle sürecin değiştiği bir arka planı okuyoruz.
0: Güç
1: Tayvan
0: dengesi değişince
1: evet.
0: ve Tayvan'da artık gerçeği kabul ederek Çin'le görüşmeye başlıyor, değil mi? Halbuki
1: Evet.
0: meşruiyetini bile kabul etmiyordu aslında.
1: Aynen tek Çin politikasının zaten temeli Tayvan konusunda tüm dünya içerisinde resmi meşru yetkinin Çin'de olduğunu, Çin Halk Cumhuriyeti'nde olduğunun
0: Yani
1: gösterilmesiydi.
0: tek Çin var diyorlardı. O da
1: Evet.
0: biziz. Evet. Ya komünist yönetim böyle diyordu.
1: Aynen. Yani hani bunun hikayesini başlattığımız dönemlerde de hocam şunu eklemek istiyorum hemen. Yine Hong Kong dediniz. Hong Kong'a Afyon Savaşları'ndan bahsettik ki Afyon Savaşları döneminde Çin el koymuştu. İngiltere el koymuştu. Ne kadar
0: Evet.
1: ilginç. Yani Batılıların zaten burada parçaladığı bir Çin yaklaşımı olduğundan dolayı bugün bölgenin bu kadar ne diyelim artık aktif bir şekilde karşı durmasında da o dönemdeki hataları görüyoruz. O sömürgeci zihniyetin yansımalarını görüyoruz.
0: Ama hata mı yoksa yani zaten Çin'i çevrelemek istiyorlardı. Bu da hani bu politikaların bir sonucu. Yani biz baktığımızda elbette
1: Evet.
0: sömürgeciliği eleştirmek için bir hata ama onlar açısından bakıldığında hani denize açılmasını engellemek için bu adalar fevkalade önemli, değil mi?
1: Kesinlikle haklısınız hocam. Hani bir de belirttiğiniz gibi şimdi Malaka'dan Tayvan Boğazı'ndan bahsettiğimiz bir dönemde bu son derece önemli hale geliyor. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nin bence burada bir karar vermesi gerekiyor. Bu görüşmelerde de belki onu göreceğiz. Burada tam kontrol mü sağlamak istiyor bu geçiş alanlarında Boğazlar'da yoksa Çin'le işbirliği yapıp biraz daha böyle yumuşak tarifeler üzerinden gideceği, yeni pazarlık alanlarının olacağı bir süreç mi görmek istiyor?

0: istiyor. Sanırım bu görüşmelerdeki en önemli başlığı bu oluşturacak ama Amerika'nın daha dikkatli davranmaya başladığını bence Çin konusunda gördük.
1: Evet, şimdi Amerika Birleşik Devletleri ile Çin kendi aralarında bir görüşecekler ama bu iki ülkenin görüşmesinden ibaret değil. Muhakkak dünyanın geri kalanını etkileyecek.
0: Kesinlikle.
1: Yani hatta mesela bu İran'daki müzakereler tıkanınca acaba Amerika Birleşik Devletleri Trump Çin'den yardım mı isteyecek sorusu soruluyor. Trump bunu reddetse de ne dersiniz? Yani Çin'in böyle bir ve mesela Hürmüz Boğazı'nda bir başarısızlık Çin gibi yani bir süper gücün önünü açmaz mı? Hele İran'da oradan yardım istenirse, Çin'den yardım istenirse bu nelere yol açar uluslararası sistemde?
0: Hocam aslında Trump daha öncesinde Çin'den yardım istedi
1: Doğru.
0: Hürmüz'de bir komisyon noktasında ve Çin net olarak dedi ki ben hani burada taraf değilim dedi. Ben Çin'in yine aynı şekilde davranacağını düşünüyorum. Hürmüz konusunda zaten biz hepimiz şunu gördük. Amerika ne kadar ablukanın ablukasını başlatmış olsa da burada yenildiğini gördük. Yani bu artık bir daha iki. Hala bölgede belli şekilde ne diyelim üstünlük kurmaya çalışıyor. Bir şekilde zaman kazanmaya çalışıyor. Ama burada ne Amerika'nın yanında Rusya ya da Çin'in girmeyeceği bir gerçeklik olduğunu hepimiz
1: Hatta
0: gördük.
1: müttefiki Avrupa ülkeleri de.
0: Kesinlikle.
1: Evet.
0: Yani Amerika burada tam anlamıyla hem uluslararası itibarda belki Trump için söylemek gerekiyor. Hem de iç politikada desteğini tamamen kaybetmiş durumda.
1: Evet. Dolayısıyla bu yani Amerika'nın geri çekilmesi diğer ülkelere bir alan açılması anlamına geliyor. Çin'le Avrupa'nın, Rusya'nın mesela Afrika'nın ilişkileri nasıl seyreder? Bu çerçeve içinden baktığımızda.
0: Burada da en temel konu herhalde hocam Afrika olacaktır. Çünkü Afrika'da son dönemde Çin'le yapılan o hani borç tuzağı ya da kredi tuzağı dedikleri başlıktan ziyade şöyle bir gelişme de var. Nükleer
1: Borç
0: enerji
1: tuzağı
0: odaklı.
1: dediğimiz hani şey borç vererek kendisine bağımlı hale
0: Evet.
1: getirmek. Çin'in politikasının bu istikamette şekillendiği söyleniyor. Aslında daha önce de Batı bunu yapmıştı.
0: Aynen
1: Buyurun. Evet.
0: kesinlikle ama işte hocam şöyle bir şey var yani hani Batı yapınca bu normalmiş gibi gösteriyorlar ne
1: Evet.
0: yazık ki başka bir aktör yapınca sorunlu haldeymiş gibi gösteriyorlar. Şunu görmek gerekiyor sanırım bugün hani enerjiden bahsettik madem Çin inanılmaz derecede prototip nükleer ne diyelim artık santraller yapmaya
1: Yani
0: başladı
1: küçük
0: küçük küçük
1: santraller.
0: aynen hani öyle diyebiliriz. Bu noktada da Afrika son derece önemli bir alan haline geldi. Benim aklımdaki temel soru acaba bu prototipler ya da ne diyelim portatif nükleer santraller yarın öbür gün Avrupa'da da karşımıza çıkacak mı? Çünkü Avrupa ve Çin ilişkilerinin de artmaya başladığı bir dönemde madem alternatif enerji odakları ortaya çıktı acaba bu Hürmüz krizi petrolü sınırlandırırken bence sizin de başta dediğiniz konuya geri dönmüş olduk. Yeni alternatif arayışlarında nükleeri mi karşımıza çıkarmaya başlayacak? Ya bu soru da bence çokça sorulması gerekiyor ki Trump'ın son bence Venezuela adımında bunu da okumaya başladık gibi geliyor. Nükleere ya da zenginleştirilmiş uranyuma bu kadar odaklanmasının temel nedeni sadece fosil yakıtlara işte petrol ya da doğalgaza odaklanmak değil aynı zamanda zenginleştirilmiş uranyum üzerinden elini güçlendirip sadece hani bunu nükleer başlık olarak düşünmeyelim ya da silah olarak aynı zamanda enerji kaynağı içinde
1: Yani enerji
0: kullanabileceği
1: bahsinde
0: alternatif.
1: sadece petrol, doğalgaz değil, nükleer alanda da bir hegemon güç olmak istiyor.
0: Evet.
1: Çünkü orada da var bu hani portatif işte santraller kurma vesaire. Bakalım bu gerçekten enerji üzerinden de yürüyen, enerjinin çeşitliliği ve hani enerji kaynaklarının kontrolü üzerinden de yürüyen büyük bir mücadele var. Bakalım bu nereye gidecek? Hep beraber takip edeceğiz. Bu Çin meselesi dünyanın 300 yıllık hani Batı'nın hakimiyetini tartıştığı çok önemli bir kırılma noktası. Bugün Amerika Birleşik Devletleri Çin görüşmelerini daha genel olarak Çin'in yükselişinin dünya sistemi içerisinde yarattığı problemleri ele aldık. Doçent Doktor Merve Suna Özel hocamızla. Hocam teşekkür ediyoruz.
0: Ben teşekkür ediyorum değerli hocam.
1: İyi günler diliyoruz efendim.

0: Aklımda kalan satırlar.
1: Dünya tarihinde Sultan II. Mehmet kadar Fatih kelimesinin kendisini isminden evvel hatırlattığı hükümdar yoktur. Yine Cihan Kamusu'nda fetih lügatının fethedilen memleketi adından çok ifade ettiği şehir yoktur. Bu yazılarıma onun için Fatih ve Fetih dedim. İstanbul'u alacak çocuk nasıl yetişti? İki tesadüfü söyleyeyim. 1. Doğan çocuğa ecdattan geçen mizaç, zeka ve seciye mirasının son iki halkası olan ana ve baba sulbünden gelmenin tesadüfü. 2. Yetiştirilecek çocuğa seçilecek muallimin tesadüfü. Bu iki tesadüf de Şehzade Mehmet için güzel bir kaderdir. Babası II. Murat o kadar yüksek adamdı ki kendini oturduğu yerin bile çok üstünde görüyor ve haleflerinin ölünceye kadar oturabilmek için evlat ve kardeş katilliğine razı olacakları saltanat tahtını sağlığında ve rızasıyla çocuk denecek yaştaki oğluna bırakıyordu. 12 yaşındaki Şehzade Mehmet'e. Büyük bir edibimizin filozoflar şahı dediği böyle bir babanın oğlu olmak İstanbul'u fethedecek çocuk için güzel bir talihti. İkinci bir tesadüf çocuğun talihindeki güzelliği çoğalttı. Şehzadenin hocalığına Molla Gürani seçildi. Şehzade hocalığı müstakbel padişaha dalkavukluk etmek için çok güzel bir fırsattı. Bahusus tarih der ki Molla Gürani kendisine hoca olduğu zaman Şehzade Mehmet şımarık ve serkeş bir çocuktu. Böyle bir çocuğun serkeşliğine itaat göstermek, şımarıklığını dalkavuklukla büsbütün arttırmak bir şehzade hocasına çok yakışırdı. Fakat bu hocanın ismi Molla Gürani'ydi. Bu ismin bu zillete tahammülü olamazdı. Ve Şehzade Mehmet'in yanına bu Molla Gürani elinde bir değnekle gitti. Şehzade Mehmet, bu değnek nedir? Molla Gürani, babanız serkeşliğinizi işitmiş. Eğer okumak istemezseniz sizi bu değnekle terbiye edeceğim. Memur sandığı adamın muallim olduğunu ve bu muallimliğin çok sahici olduğunu gören Şehzade Mehmet acı acı güldü. Büyük hadiseleri küçük vakalara bağlamak doğruysa bu değneğin bile İstanbul fethinde ve Şehzade'nin ıstırari gülüşü bile İstanbul fatihliğinde az çok birer şeydir. Aklımda kalan bu satırlar Mithat Cemal Kuntay'ın Fatih ve Fetih adlı kitabından, Alfa Yayınlarından.
0: Aklımda kalan satırlar. Reklamlar.
2: Bayram alışverişlerinize 3000 TL'ye varan bonus Denizbank kredi kartlarında. Giyimden kozmetiğe, elektronikten seyahate, beyaz eşyadan konaklamaya kadar birçok sektörde yapacağınız ikinci ve sonraki her 5000 TL ve üzeri alışverişinize 500 TL, toplamda 3000 TL bonus Denizbank'tan hediye. Deniz kartımı indirin, kampanyalara katılın, avantajları kaçırmayın. Son gün 31 Mayıs. Detaylı bilgi denizbonus.com'da. İlerisi bilin.
3: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında, daima yanında. HDI Sigorta.
4: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca, yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.

0: Baba özel 10.999 lira.
1: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puanı dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
2: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
1: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
3: Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram, bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram, kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye. Emin edin.
4: Reklamlar.
5: Anlatmak, sormak, denemek, aramak, yanılmak, anlamak için oyun. Matine Suare.
6: Esas meselemiz oyun. Mekan, sahne. Zaman ya matine ya suare. Her cuma bu saatte göze çarpan, fark edilen, deneyen, soran, bazen saçmalayan, hatta yanılan, çokça ışıldayan, anlatmadan duramayan sahne insanlarıyla. Bir bayramı daha karşıladık. Kalbimizde güzel günlerin umudu, yanımızda sevdiklerimizle. Bir sebepten bu bayramı sevdiklerinden ayrı geçirenler için kavuşacakları günün özlemiyle. Ama bitmeyecek bir saygı ve sevgiyle iyi bayramlar. Yaz sezonunda artık perde tamamen kapanmıyor. Sayısı azalsa da hem açık hava tiyatrolarında hem de özel tiyatrolarda oyun devam ediyor. Oyunlar daha bitmedi. Haziran sonuna kadar da sezon devam ediyor, hatırlatalım. Yaz boyunca hem sahnelenen oyunlardan, yapılan atölyelerden ve festivallerden, her ne varsa her şeyden haberdar edeceğiz sizi. Bugün sahneyi notalarla yaratanlar var. Oyunundan daha iyi bildiğimiz şarkıları yapanlar, metne göre atmosfer kuranlar, müzikle şaşırtanlar. Sevdiğimiz oyun müziklerini dinleyeceğiz. Bir yandan mırıldanacağız, bir yandan gözümüzün önünden oyunlar, oyuncular, sahneler akacak. Açılış şarkısını sahnenin unutulmaz güçlü kadınlarından biri söyleyecek, Edith Piaf. Hayır, pişman değilim. Hayır, hiçbir şeyden pişman değilim. Ne karşılaştığım iyilikler ne de yapılan kötülükler. Alacağım yok kimseden. Unuttum hepsini. Artık umurumda değil geçmişte olanlar diyecek.

0: Ferhan Şensoy'un 1980 yılında yazıp sahneye koyduğu müzikli güldürü Şahları da Vururlar 42 yıl sonra yeniden seyirciyle buluşmuştu. İsim benzerliğinden mütevellit, sabakla başı belaya giren vatandaş Ömer Hayyam'ın yanlışlıkla hapse atılmasıyla 1940'ların İran'ında bir yolculuğa çıkarır bizi oyun. Dönemin dünya basınını fazlaca meşgul eden saray hayatını, şah yönetimiyle halk arasında gün be gün açılan uçurumu mizahi bir dille günümüze göndermelerle anlatır Şahları da Vururlar. Oyunun ilk sahnelenmesinden 42, aramızın ayrılışından bir yıl sonra yine gündemi yakalamıştı Ferhan Şensoy. Ustalık da burada başlıyordu. Ve oyun hala devam ediyor, hemen hatırlatalım. Cumartesi ve pazar akşamı Şahları da Vururlar İstanbul'da Ses Tiyatrosu'nda sahnede olacak. Büyük ustaya saygıyla ve özlemle diyoruz. İyi ki geçti bu toprakların tiyatrosundan. İyi ki hala yine onun yazdığı replikler söyleniyor Ses Tiyatrosu'nda.
1: Bu akşamı çarşamba, yarın akşam perşembe. Bu akşamı buradayım, yarın akşam neredeyim? Medda

0: Bir gün Meddah ölecek, devrisi yıl yeni Meddah gelecek, Meddahlar hep olacak. Bu sahne bir okuludur, Usta Münir Özkul'dur. Bu sahne bir okuludur, Usta Münir Özkul'dur. Meddah aşkı, Meddah sururi, Dümbüllü İsmail, Kelasen efendi. Bu sahneden geçtiler, bu sahneden geçtiler. Alkışlayın onları, onları alkışlayın. Siz beni boş verin, alkışlayın onları, onları alkışlayın. Bu akşamı çarşamba yarın...
1: Usta'nın sesini matine suarede yine duymak çok mutlu etti bizi. Şimdi başka bir önemli İstanbul'un özel tiyatrosuna gidiyoruz. Kumbaracı 50'ye. O sahnede oynanan oyunları çok konuk ettik matine suarede. Kumbaracı 50'de de sezon hala bitmedi, devam ediyorlar. Ama tam da burada Kumbaracı 50 demişken bir başka Türk müziği bestesini hatırladık. Hem de Kumbaracı 50'nin kurucusu Yiğit Sertdemir'in İstanbul Şehir Tiyatroları'nda yaptığı bir oyundan, Hayali Temsil'den. Yazan Ahmet Sami Özbudak, yöneten ve Dikran'ı oynayan Yiğit Sertdemir, Afife Şebnem Köstem, Bedia Hümay Güldağ. Geçtiğimiz yıllarda İstanbul Belediyesi Şehir Tiyatroları'nda birkaç sezon sahnelendi Hayali Temsil. Keşke devam etse dediğimiz oyunlardan biri. Selahattin Pınar ve Afife Jale'nin o ilk karşılaşma anlarını anlatan Bir Bahar Akşamı şarkısına nazire yazılmış sözlerle bir şarkısı vardı oyunun. Afife'nin ölümünden sonra Selahattin'in hayaline düşmesiyle "Nihayet karşımdasın" diyordu. Dilek Türkan'ın yumuşacık yorumuyla dinliyoruz.

Bazı oyunlar öyle özel mekanlarda sahnelenir ve öyle önemli isimleri bir araya getirir ki, ama çok az sahnelenirler ve tadı damağımızda kalır. Onlardan biri Sait Faik'in Stelianos Risopulos gemisi öyküsünü Özen Yal'a uyarlamış ve sahneye koymuştu. Müzikler Fazıl Say, solist Serenat Bağcan, oyuncular Esra Bezen Bilgin, Songül Öden, Demet Evgar. Sait Faik'in adasında, Burgazada'da, deniz kenarındaki o ilk gösterimi martıların bile ustaya selam vermesine sebep olmuştu. Mutlaka adanın kedileri de hissetmişti olanları.

Şimdi hepimizin ezbere bildiği, bizi yıllar öncesine götürecek bir oyun müziği var. Yine oyununun hikayesinin önüne geçmiş bir şarkı. Halit Rezaki'nin şarkısı. Bıkmıştı dünyayı sırtında taşımaktan. Rumuz Goncagül'ün sesi, ünü, oyunu geçmiş şarkısı. Rumuz Goncagül birkaç sezondur İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda yeniden sahneleniyor. Eğer tekrar seyretmek isterseniz, ilk kez seyretmek isterseniz önümüzdeki sezon mutlaka gidin. Biz şarkıyı sahibinin sesinden, Timur Selçuk'un kalbimize kazınan yorumundan dinletiyoruz.

0: zaten yorgunuyum ben. Rahat yorgunuyum ben.
1: Yine bir ustanın sesini dinlettik, Timur Selçuk'un. Şimdiki müziğimiz Orkestra Tiyatrı'nın 2 sezon sahnelenen oyunu, hala sahnelenmeye devam eden oyunu Bir Terennüm'den. Yazar Firuze Engin, yönetmen Altıdan Sonra Tiyatro'dan Gülhan Kadim, İpek Türk'tan ve Tolga İskit oynuyor. Hala oynuyorlar, şahane bir oyun. Oyun sonrası kuliste buluşmuş bu ince ince işlenmiş oyunu, Bir Terennüm'ü konuşmuştuk ekiple. Bir şarkıdan ilham aldıklarını anlatmışlardı. Oyunda oyuncuların müthiş sesinden dinlemiştik. Şimdi o şarkıyı Erkan Oğur'un yorumuyla dinliyoruz.

0: Tiyatro işte alameti farikası, o zaman da oynanıp bitmek. Ama müziği, şarkısı hep bizimle. Bugün sahne insanlarından unutulmaz şarkılar dinledik. Hepsi birbirinden bambaşka tatta. Bizim de tadı damağımızda kaldı. Matine Suare'de oyun müziği konuşmaya ve dinlemeye devam edeceğiz. Sahne üstünde iyi işler yapanları aramak bulmak boynumuzun borcu. Bir biçimde sesle, sözle, hareketle, müzikle ve dahi sessizlikle bize dünyanın hallerini anlatanlar burada olacaklar. Bugün dünyada bir yerlerde alkış duyulacak, selam verilecek, perde kapanacak, yarın tekrar açılmak üzere. Bizler Muhammed Erice Su, Hümeyra Zengin, Albin Zeci Uçan. Sahnenin Sesi bu sezon her cuma bu saatte mikrofonda, radyoda.
1: Anlatmak, sormak, denemek, aramak, yanılmak, anlamak için oyun. Matine Suare.

0: Nezaket mevsimi.
1: Merhaba kıymetli dinleyiciler, nezaket mevsimine hoş geldiniz. Bugün iş hayatının o resmi koridorlarından çıkıp biraz daha gayri resmi ama nezaketin de yalın haliyle test edildiği bir alana, ofis mutfaklarına ve ortak kullanım alanlarına konuk olacağız. Paylaşmanın inceliği başlığı altında bir fincan kahvenin bıraktığı izden buzdolabındaki o isimsiz pakete kadar uzanan sessiz bir hak ve hukuk meselesini masaya yatıracağız. Ortak alanlar bir kurumun medeniyet seviyesinin aynasıdır. Sevgili dinleyenler, masamızın başında gösterdiğimiz o profesyonel nezaket, mutfakta bir bulaşığı bırakırken ya da biten bir çayı doğru yere bırakıp bırakmazken, işte orada bir samimiyet sorgulaması başlatabilir. Bazen damlamış bir şeyi silmek, en büyük toplantıda bir sunum yapmaktan daha büyük bir karakter göstergesi bile olabilir. Sosyolog Goffman, hayatı ön sahne ve arka sahne olarak ikiye ayırıyor demiştik. Ofis mutfakları Goffman'ın deyimiyle sanki arka sahnedir. Yani çalışanların maskelerini indirdiği, rahatladığı yerlerdir. Ancak nezaket sadece sahne ışıkları altındayken takınılan bir tavır değildir. Goffman'ın penceresinden bakınca arka sahnede gösterdiğimiz o özensizlik aslında ön sahnedeki saygınlığımızı içten içe kemirir. Bir başkasının kullanacağı alanı temiz bırakmak, muhatabımızın varlığına duyduğumuz sessiz ve gıyabi bir saygıdır. Kıymetli Kemal Sayar dünyaya şifa vermekten bahsederken, başkasının yükünü hafifletmenin önemine çokça değinir. Kemal Sayar'a göre nezaket, başkasının hayatını zorlaştırmamaktır. Ortak alanda bırakılan bir koku, kirli bir tezgah ya da bitmiş bir kağıt havlu rulosu, bir sonraki arkadaşımızın üzerine yıkılmış küçük bir yüktür. Kemal Sayar'ın o şefkatli bakışıyla baktığımızda bir çalışma arkadaşımızın bizden sonra oraya geldiğinde bir ferahlık bulmasını sağlamak gündelik hayatın içindeki en zarif şifa reçetelerinden biridir. Medeniyet tasavvuruyla ufkumuzu açan Saadettin Ökten hocamız, medeniyeti birbirini rahatsız etmeme sanatı olarak tanımlar. Ökten hocaya göre bir mekanı güzelleştiren şeyler sadece mimari detaylar değildir. Orada yaşayanların birbirinin hukukunu gözetmesidir. Bauman, modern hayatın bizi bireyciliğe hapsettiğini söyler. Ancak ortak alanlar o ben duvarını yıkıp biz diyebileceğimiz yerlerdir.

0: Bauman'ın akışkan dünyasında her şeyin geçici olduğu hissi bizi bazen sorumsuzluklara itebilir. Oysa nezaket o geçiciliğin içinde bile kalıcı bir incelik bırakabilmektir. Ortak alanı kullanırken burada benden başkaları da var bilinciyle hareket etmek modern insanın o bencillik hapishanesinden çıktığının biletidir. Kıymetli dinleyiciler, iş hayatı projeler, sayılar, veriler, istatistik sonuçlardan ibaret değil. O projeleri yürüten insanların birbirleriyle kurduğu sessiz hukukla örülü ikinci bir yuvadır aslında. Ortak alanlarda bıraktığımız her temizlik, her düzen aslında iş arkadaşlarımıza ilettiğimiz bir teşekkür mesajıdır. Mevlana'nın o derin öğüdü mutfak tezgahlarına bile ışık tutar. Kusur arıyorsan tüm aynalar senindir. Güzellik arıyorsan her yer gül bahçesidir. Ortak alanları bir gül bahçesine çevirmek, aldığımızı aldığımız yere koymakla ya da bir kolay gelsin selamıyla başlayabilir. Yapımda Azize Gür, ses kayıtta Ayşe Koyuncu, teknik yapımda Mehmet Müyeseroğlu ve ben programı hazırlayıp sunan Betül Şatır, paylaşmanın neşeye, temizliğin ise huzura dönüştüğü nezaketli günler diliyorum. Zarafetin ve hakikatin aydınlığında kalın, hoşça kalın.
1: Nezaket mevsimi.

0: Saat 15.
1: Haberler.
0: İyi günler, iyi bayramlar sevgili dinleyenler. Haberleri veriyoruz. Ben İmren Olgun. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cuma namazını Ayasofya'yı Kebri Camii Şerifi'nde kıldı. Cuma namazının ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'un fethi törenlerine katılımın muhteşem olduğunu belirtti. Bugün İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümü. Çağ kapayıp çağ açan fetih büyük bir coşkuyla kutlanıyor. İletişim Başkanlığı ve Valilik tarafından fetih ruhu İstanbul'un dört bir yanında sanatsal ve görsel etkinliklerle yansıtılacak. İlk etkinlik Beyazıt'tan Ayasofya'ya düzenlenen fetih yürüyüşü oldu. Fatih ve Ayasofya Camii'nde Kur'an-ı Kerim tilaveti ve hatim duaları yapılıyor. Sultanahmet Meydanı'nda projeksiyon gösterisi, 10 büyük meydandaysa mehteran performansları sergilenecek. Solo Türk'ün gösteri uçuşu da bugün saat 18'de Yeni Kapı Meydanı'nda gerçekleşecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümünü yayımladığı mesajla kutladı. Yeni bir çağ başlatan bu fetih, bu topraklarda yaşatılan adaletin ve kardeşliğin tüm dünyaya ilanı olmuştur, dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul'un fethinin tarihin akışını değiştirdiğinin altını çizdi. Meclis Başkan Vekili Celal Adan da, İstanbul, milletimizin kabul olan duası, gerçekleşen rüyası ve biricik sevdasıdır, mesajını paylaştı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İstanbul'un fethinin sadece bir şehrin kapılarının açılması değil, büyük bir hayalin tarihe mühür vurduğu eşsiz bir zafer olduğunu belirtti. Duran, İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümü dolayısıyla mesaj paylaştı. Milli İstihbarat Akademisi, Avrupa Birliği'nin serbest ticaret stratejisi ve Türkiye başlıklı kapsamlı bir rapor yayımladı. Raporda Türkiye ile AB arasındaki gümrük birliği anlaşmasının güncellenmesi gerektiğine özellikle dikkat çekildi. Güncellenmediği takdirde Türkiye alternatif girişimler kurmayı göz önünde bulundurmalı önerisi yer aldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, bayram tatili dönüşüne geçenlere uyarıda bulundu.

ekiplerin yollarda hazır bulunduğuna da dikkat çekti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, annelerin Sosyal Güvenlik Kurumu'yla güvende olduklarını ifade etti. Yılın ilk 4 ayında 5 milyar 200 milyon lira analık ödeneği sağlandığını açıkladı. Sosyal yardım alan kişilerin istihdamını kolaylaştıracak önemli bir adım daha atıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile İşkur arasında imzalanan protokolle iş başvurusu, işsizlik ödeneği gibi işlemlerin doğrudan sosyal hizmet merkezlerinden yapılmasına imkan tanındı. Uluslararası bilim yarışmasına katılan lise öğrencileri büyük başarı elde etti. Öğrencilerin başarısını Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır duyurdu. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki yarışmada 9 projenin ödüle layık görüldüğü belirtildi. Soykırımcı İsrail ateşkese rağmen Gazze'de sivillere hedef almaya devam ediyor. Bayram günlerinde düzenlenen saldırılarda can kaybı artarken katil Netanyahu işgal alanını genişletecek yeni planları devreye soktu. Birleşmiş Milletler de Filistinlilere yönelik şiddet ve kötü muamele nedeniyle İsrail'i kara listeye aldı. Soykırımcı İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 28 kişi öldü, 42 kişi yaralandı. Ateşkese rağmen bombardımanlar sonucu onlarca ev ve iş yeri yıkıldı. Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş yeni bir boyut kazanıyor. Rusya'dan Ukrayna'ya fırlatılan insansız hava aracı Romanya'daki bir apartmana isabet etti. Romanya NATO'dan destek istedi. NATO, ittifakın her karış toprağını savunmaya hazırız mesajı verdi. Haberleri dinlediniz.

0: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sunar.
1: Yol durumu.
2: İzmit-Yalova yolunun 33 ile 35. kilometreler arasında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından toplayıcı yol yapım çalışmaları yapılmakta olup sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekmektedir. Tokat-Niksar yolunun 41 ile 47. kilometreler arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.
0: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sundu.
3: Reklamlar.
4: Total Enerji istasyonlarında kazandıran Club kampanyası başladı. 22 Mayıs 15 Temmuz arasında farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız akaryakıt veya Milangaz otogaz alışverişlerinizde 1250 TL'ye varan yakıt puan hediye. Üstelik Club Enerjisi ile kazandığınız puanları ister yakıtta ister seçili istasyonlarımızdaki marketlerde kullanabilirsiniz. Detaylar Total Enerji istasyonları.com.tr ve Milangaz.com.tr'de.
5: O çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
6: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
7: Akakçe. Hemen bakıyorum hayatım.
5: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir. Akakçe.

0: Avantajlı rota oluşturuldu. Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 31 Mayıs'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.
1: Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram, bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram, kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye.

TRT Trabzon Radyosu'ndan Genç Yaşam programından herkese merhaba. Hoş geldiniz sevgili dinleyicilerimiz. Yapımda Serkan Eyüboğlu, teknik masada Ebru Kılıç, mikrofon başında ben Tutuş Fidan. Bir saat boyunca birlikteyiz. Güzel bir şarkıyla başladı bugünkü birlikteliğimiz. Fettah Can'dan Ne Güzel isimli şarkıyı dinledik. Grup ikilemle devam ediyoruz. Takıldım sana diyorlar.

0: Grup İkilem'den dinledik. Takıldım Sana isimli şarkıyı sevgili dinleyicilerimiz. Şimdi de Betül Demir'i dinliyoruz. Barış Manço'nun o unutulmaz eserinde. Dönence.
1: Gün çoktan döndü buralarda. Ve ben simsiyah bir gecenin koynunda yapayalnız bekliyorum.

0: Bayram, sevdiklerinize ses olmanın tam zamanı.
1: Uzakları yakın etmek için bir telefon, bir ziyaret yeter.
0: Bir bayramınız kutlu olsun demek gönülleri ısıtır.
2: Sevgili dinleyicilerimiz, geleneklerin ve aile bağlarının güçlendiği özel zamanlardır dini bayramlar. Aile üyelerinin bir araya gelmesine, uzun süre görüşemeyen akrabaların buluşmasına ve birlikte vakit geçirilmesine vesile olurlar. Özellikle Kurban Bayramı, aile içinde paylaşımın ve dayanışmanın simgesi olarak görülür. Gençler bu zamanları aile büyüklerinden hikayeler dinleyerek ve kültürel miraslarını daha yakından tanıyarak geçirirler. Bayramlar, gençler için manevi bir yenilenme ve dini pratiklerini yerine getirme fırsatı da sunar. Kurban ibadeti, yardımlaşma ve paylaşmanın önemini vurgular. Gençler bu ibadetler aracılığıyla dini vecibelerini ifa etme ve manevi anlamda kendilerini geliştirme fırsatı da bulurlar. Günümüzde teknolojinin ve sosyal medyanın yaygınlaşması gençlerin dini bayramlara bakışını da etkiledi hiç şüphesiz. Bayramların sosyal medya platformlarında kutlanması, bayram mesajlarının dijital ortamlarda paylaşılması, geleneksel bayram kutlamalarına modern bir boyut kazandırdı. Gençler bayramın anlamını ve önemini dijital ortamlarda paylaşarak bayram kültürünü geniş kitlelere de yayma imkanı buldular. Gençler aynı zamanda farklı kültürlerin bayramlarını ve kutlama şekillerini tanıma fırsatı da yakaladılar. Bu durum gençlerin kendi bayramlarına bakış açısını genişletti ve dini bayramların evrensel değerini daha iyi kavramalarını sağladı. Diğer kültürlerle etkileşim, gençlerin kendi dini bayramlarını daha bilinçli ve anlamlı bir şekilde kutlamalarına da yardımcı oldu. Değişen yaşam koşulları ve teknolojinin etkisiyle bayramların anlamı ve kutlama şekilleri de değişiyor elbette. Ancak bu değişimlerin ortasında siz gençler, dini bayramların özündeki paylaşım, dayanışma ve manevi yenilenme gibi değerleri korumak için özen göstermeye devam ediyorsunuz. Bu özenin sonsuza dek sürmesini diliyoruz. Hepinizin Kurban Bayramı'nı bir kez daha kutluyoruz.

En büyük erdem, insanın iyiliğe doğru çaba göstermesi, bağlılık göstermesi ve vicdanının sesini dinlemesidir, der Konfüçyüs. Sevgili dinleyicilerimiz, iyilik sadece bu özel günlerde değil, hayatın her anına yayılması gereken bir davranış biçimidir kuşkusuz. Bize insan olmayı, bir arada yaşamayı ve karşılıklı bağlılığı da öğretir. Özveri, empati ve merhamet gibi değerler sadece bireysel tatminle kalmaz, aynı zamanda toplumun temelinde var olan bu köklü erdemleri de canlandırır. Modern dünyanın karmaşası içinde iyilik bazen unutulmaya yüz tutan bir değer gibi görünebilir. Fakat hayat şartlarının zor olduğu, teknolojinin duygusal bağları zayıflattığı bu çağda iyilik yapmak güçlü bir etki yaratabilir. Bilimsel araştırmalar da iyilik yapmanın ve empati kurmanın insan beyni üzerindeki etkisini gözler önüne seriyor aslında. Başkasına yardım eden veya bir iyiliğe vesile olan kişinin beyninde dopamin ve oksitosin hormonları salgılanıyor sevgili dinleyicilerimiz. Bu da kişiye doğal bir mutluluk hali veriyor. Yani kendimizi iyi hissetmenin en kolay yollarından biri hiç şüphesiz başkasının mutluluğuna katkıda bulunmaktan geçiyor. Unutmayın, küçük bir tebessümle bile bir insanın dünyasında fark yaratabilirsiniz sevgili dinleyicilerimiz.

Sevgili dinleyicilerimiz, siz de bir şeyleri kaçırma korkusuyla sosyal medya hesaplarınızı sık sık kontrol ediyor musunuz? Şu anda ellerinde telefon olanlar vardır hatta bizi dinlerken diye düşünüyoruz. Merak etmeyin efendim, yalnız değilsiniz. İşte bu tanıdık duygunun bir ismi var. FOMO deniliyor bu tanıdık duyguya. İngilizce bir şeyi kaçırma korkusunun kısaltması FOMO.

başkalarının eğlendiği, fırsat yakaladığı ya da avantaj elde ettiği durumları kaçırma kaygısını ifade ediyor FOMO. İngilizce açılmış hali fear of missing out, yani kaçırma duygusu, kaçırma hissi sevgili dinleyicilerimiz. Daha çok sosyal medyayla gündeme gelse de kökleri eski bir toplumsal duyguya dayanıyor aslında. Günümüzde bu kaygı özellikle gençler arasında giderek yaygınlaşıyor ama az çok herhalde hepimizde bu FOMO duygusundan vardır diye düşünüyoruz. FOMO, insanın orada olmalıyım hissinden besleniyor aslında. Yani bu açıdan yeni bir kavram değil. Ancak sosyal medya platformlarının yaygınlaşmasıyla maalesef daha çok yaşanır hale geldi. Başta iş dünyasında sıkça kullanılan kavram, özellikle çağımızda tüketim davranışlarını etkileyen bir unsur olarak ele alınıyor. Örneğin kıyafet, cep telefonu, elektrikli ev eşyası gibi yeni çıkan bir ürünü edinmek kişiye mutluluk verirken, bu ürünler için sunulan alım fırsatlarını değerlendirmemek ya da bunları almamak, geri kalma ve sosyal sermaye kaybetme hissi yaratabiliyor sevgili dinleyicilerimiz. Bu da tüketicilerin satın alma davranışlarını etkileyen bir dinamik olarak görülüyor ve firmalar FOMO'yu pazarlama stratejilerinde yoğun bir şekilde kullanıyorlar. Mesela her yıl piyasaya sürülen yeni telefon modelleri bunun aslında tipik bir örneği sevgili dinleyiciler. FOMO duygusunun tipik bir örneği her yıl sürülen yeni cep telefonu modelleri. FOMO'nun sosyal medyayı ve hayatı nasıl etkilediğini irdeleyeceğiz. Az sonra önce Sertab Erener'i hep birlikte dinliyoruz.

Sevgili dinleyicilerimiz, FOMO'yu yani kaçırma duygusunu konuşuyorduk. Kaldığımız yerden devam edelim. Bu illeti bugün inşallah yeneceğiz. En azından bir başlangıç olabilir yenmek için FOMO duygusunu. FOMO'nun sosyal medyayı ve hayatı nasıl etkilediğinde kalmıştık sevgili dinleyicilerimiz. Günün önemli bir kısmını sosyal medyada geçiriyoruz. Bu bir gerçek artık. Başkalarının en iyi anlarını görmemiz doğal olarak kıyaslama eğilimini artırıyor. Arkadaşlarımızın ödüllendirici deneyimlerini izledikçe yoksunluk hissimiz artıyor sevgili dinleyiciler. Bu da sosyal medyayı sık sık kontrol etme isteğini besliyor. Bu dürtüyle derste, trafikte ya da günlük işlerde dahi elimiz sürekli telefona gidiyor. Yoğun sosyal medya kullanımı da olumlu ve olumsuz duyguları birlikte yaşatıyor aslında. FOMO sadece sosyal medya alışkanlıklarımızı değil, zihin ve beden sağlığımızı, sosyal ilişkilerimizi ve akademik başarımızı da etkiliyor. Kaygı ve stres düzeyini yükseltiyor, özgüveni ve öz saygıyı zedeliyor örnek vermek gerekirse. Çünkü o akışta gördüklerimiz çoğu zaman aslında seçilmiş ve idealize edilmiş hayat kesitlerinden oluşuyor. Bu seçiciliği göz ardı etmekse kıyaslamaya ve yetersizlik hissine yol açabiliyor maalesef. Ekran süresinin artması hareketsiz bir yaşama, dolayısıyla sağlık sorunlarına neden oluyor. Gece geç saatlere kadar mavi ışık ve bilişsel uyarılma uyku düzenini etkiliyor. Bunun yanı sıra sosyal ilişkilerimiz de olumsuz etkileniyor sevgili dinleyiciler. Zincirleme her şey aslında. Gençlik yılları bireylerin kimlik arayışı içinde oldukları bir dönem olduğundan bu süreçte kurulan arkadaşlıklar ve sosyal ilişkiler yaşam üzerinde belirleyici olabiliyor. Arkadaş grubuyla iletişimde kalmak, grup içinde bir konuma sahip olmak ve onay görmek gençler için son derece önemli. Ancak FOMO bu ilişkiler üzerinde bir baskı yaratıyor. Sosyal medya aracılığıyla başkalarıyla sürekli etkileşim kurma ve onay yarışı, onay arayışı ilişkileri yıpratabiliyor ve arkadaşlıkların kolayca zedelenmesine yol açıyor. Ayrıca ders çalışırken, proje hazırlarken veya ödev yaparken dikkatin dağılmasına neden olabiliyor. Öncelikli görevlere odaklanmakta zorlanılıyor ve akademik performans olumsuz etkileniyor. Benzer şekilde ders sırasında sosyal medyaya sık sık bakmak dikkati böldüğü için öğrenme verimini de düşürüyor sevgili dinleyiciler. Yaşamayan yoktur herhalde bu duyguyu. Pekala, FOMO'yla nasıl mücadele edebiliriz bu dakikaya kadar? FOMO nedir, ne değildir anlattık. Onu da Yaşar Kurt'tan sonra paylaşacağız sizlerle.

Hoşça kal İstanbul. Allah'a ısmarladık İstanbul. Görüşürüz İstanbul. Şşt, İstanbul, sana söylüyorum, görüşürüz.

Sevgili dinleyicilerimiz, FOMO yani Fear of Missing Out denilen Türkçesi kaçırma duygusu, kaçırma hissi olabilecek konuyu konuşmaya devam ediyoruz. Son olarak FOMO'yla nasıl mücadele edebiliriz? Bu noktada kalmıştık. Ne olduğundan bahsetmiştik. Şimdi de o adımları, mücadele nasıl yapılabilir? Bununla ilgili biraz konuşalım. FOMO'yu azaltmanın İlk adımı hiç kuşkusuz farkındalık. Önce durumu bir fark etmek gerekiyor sevgili dinleyiciler ve birçoğumuzda da var olduğundan bahsetmiştik. Özellikle de gençlerde tabii ki. Araştırmalar farkındalığı yüksek bireylerin FOMO'dan daha az etkilendiğini gösteriyor. İkinci adım sosyal medyada gördüğümüz içeriklerin çoğunun özenle seçildiğini, dolayısıyla gerçeği tam olarak yansıtmadığını bilmekten geçiyor. Üçüncü adım, sosyal medya diyeti uygulamak. Akıllı telefonlar artık uygulamada ne kadar vakit geçirildiğini malumunuzdur, gösteriyor. Tabii bazı telefonlarda bu özellik olmayabilir, özellikle yeni telefonların hepsinde var. Ama onun içinde uygulamalar var, indirebileceğiniz. Uygulama indirilen merkezlerden o uygulamaları indirebilirsiniz. Bu sayede hangi uygulamada kaç dakika vakit geçiriyorsunuz, hepsini oralardan incelemeniz mümkün olacak sevgili dinleyiciler. Buradan hareketle en çok kullandığımız

platformlar için süre kısıtlaması getirebiliriz. O uygulamanın ya da telefonun içerisinde yer alan uygulamada bunların hepsi mevcut zaten. Örneğin, Reels ve hikaye izlemeyi azaltmak, yalnızca mesajlara cevap vermek ya da ekran süresini akşam saatleriyle sınırlandırmak etkili olabilir. Ders çalışırken telefon ve diğer cihazları uzağa koymak hem motivasyonu hem de verimliliği artırır sevgili dinleyiciler. Aynı yaklaşımı uyku için de uygulayabiliriz. Yatmadan en az bir saat önce ekranı bırakmak uyku kalitesini yükseltecek. Çünkü FOMO'yu en çok besleyen şey sosyal medyaya her an erişebilme isteği aslında. Bu istek kontrol edilmediğinde mavi ışığa daha fazla maruz kalınır ve bilişsel uyarılma tetiklenir. Telefonu başka bir odada şarj etmek ya da sabah uyanmak için analog bir saat kullanmak ya da kurmak gibi basit yöntemler bile büyük fark yaratacaktır. Çünkü telefona baktığımız zaman saat kaç diye acaba geç mi kaldım diye sonra o telefonu tekrar kullanmaya başlıyoruz sevgili dinleyiciler. Bunu hepimiz aşağı yukarı yapıyoruzdur. İşte bunun olmaması için bu adımlar uygulanabilir. Bunların yanı sıra bir arkadaşımızla telefonsuz buluşma yapabiliriz, yapmayı kararlaştırabiliriz veya arkadaş grubuyla birlikte sosyal medya molaları verebiliriz. Burada önemli olan bu molaların amacının farkında olmak. En başta ne demiştik? Farkındalık. Çünkü FOMO'yu yenmek yalnızca ekran süresini azaltarak değil, ekran dışındaki yaşamı zenginleştirmekle mümkündür. Kitap okumak, müzikle uğraşmak, spor yapmak, doğada yürümek ya da farklı etkinliklere katılmak, sosyal medyayı hayatımızdaki tek görünürlük kaynağı olmaktan çıkaracaktır.

Sevgili dinleyicilerimiz, şair ve yazar Sunay Akın bir şiirinde kabuğunu koparmadan ne bir elmayı soyabildim ne de iyileştirebildim bir yaramı der. Gerçekten de öyle değil mi? Yaramız iyileşirken tatlı tatlı kaşınır. Peki bu kaşıntının sebebi nedir? Merak ettiniz mi hiç? Yaraların iyileşme süreci aslında dört evreden oluşur. Pıhtılaşma, iltihap, çoğalma ve yeniden şekillenme. Bu evrelerde yaralı dokuyu onarmak için çeşitli hücreler ve kimyasal maddeler devreye girer. Vücudumuz önce kan akışını durdurur, ardından yaranın dışarıyla temasını keserek güvenli bir ortam oluşturur. Daha sonra da hasar gören hücrelerin yerine yeni hücreler oluşturur. Son aşamadaysa doku yeniden şekillenerek onarım tamamlanır. Yaraların iyileşme sürecinde pıhtılaşmanın ardından kabuk adı verilen koruyucu bir tabaka oluşur. Bu tabaka dışarıdan gelebilecek yabancı maddelerin bu süreci aksatmasını engeller. Ardından doku onarımı yaranın kenarlarından merkeze doğru ilerler. Zarar gören hücreler ve dokular yenilenir. Yeni sinir hücreleri oluşma aşamasında oldukça hassastırlar. En küçük uyarıyı bile algılayıp beyne sinyal gönderebilirler. İşte bu sinyalleri biz kaşıntı hissi olarak algılarız. Ancak kaşıntının tek nedeni yeni sinir hücrelerinin oluşması değildir. Bu süreçte görev alan kimyasal maddelerden biri olan histamin de önemli bir rol oynar. Histamin, bildiğiniz gibi vücudumuzda alerjik tepkilere neden olan kimyasal bir maddedir ve iyileşmenin ilk aşamalarında bağışıklık hücreleri tarafından salgılanır. Ardından yaralı bölgedeki sinir uçlarını uyararak beyne kaşınma sinyalleri gönderir. Yaralanmanın boyutuna bağlı olarak kaşıntı bazen çok rahatsız edici olabilir. Uykuyu bölebilir, günlük yaşamı zorlaştırabilir. Ancak bu his aslında vücudun yaralı dokuyu onardığını gösterir. Bu nedenle kabuk bağlamış ya da iyileşme sürecindeki yaralar kaşınmamalıdır. Aksi halde doku yeniden zarar görür ve iyileşme süreci de ne yazık ki başa döner. Sevgili dinleyiciler, siz olun, kabuk bağlamış yaralarınızı kaşımayın efendim.

sevgili dinleyicilerimiz. Bugün işin mutfağında Serkan Eyüboğlu vardı. Sesimizi ulaştırdı Ebru Kılıç. Ben Tutuş Fidan. Bugünkü Genç Yaşamı sundum. Son bir şarkıyla noktayı koyuyoruz bugünkü yolculuğumuza. Ve tekrar hayırlı bayramlar diliyoruz size. Deep Rise Jabbar. Yanımdan geçip gidiyorsun diyorlar. Hoşçakalın.

0: geçti gidiyorsun. Yanımdan geçip gidiyorsun. Yanımdan geçip gidiyorsun.
1: Genç Yaşam.

0: Saat 16.
1: Haberler.
0: İyi günler, iyi bayramlar sevgili dinleyenler. Haberleri veriyoruz. Ben İmren Olgun. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cuma namazını Ayasofya'yı Kebir Camii Şerifi'nde kıldı. Cuma namazının ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'un fethi törenlerine katılımın muhteşem olduğunu belirtti. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümü yayımladığı mesajla kutladı. Yeni bir çağ başlatan bu fetih, bu topraklarda yaşatılan adaletin ve kardeşliğin tüm dünyaya ilanı olmuştur, dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İstanbul'un kıtaları ve medeniyetleri buluşturduğuna dikkat çekti. Milletin iradesini ve ruhunu taşıyan eşsiz bir emanet olduğunu belirtti. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, fethin, azmin, inancın, ilmin, cesaretin ve Allah'a tevekkülün tarihe altın harflerle yazılmış bir destan olduğunu söyledi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul'un fethinin tarihin akışını değiştirdiğinin altını çizdi. İstanbul'un fethinin Türklerin çağlara vurduğu bir mühür olduğunu belirten Meclis Başkan Vekili Celal Adan da, İstanbul, milletimizin kabul olan doğası, gerçekleşen rüyası ve biricik sevdasıdır mesajını paylaştı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İstanbul'un fethinin sadece bir şehrin kapılarının açılması değil, büyük bir hayalin tarihe mühür vurduğu eşsiz bir zafer olduğunu belirtti. Duran, İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümü dolayısıyla mesaj paylaştı. Milli İstihbarat Akademisi, Avrupa Birliği'nin serbest ticaret stratejisi ve Türkiye başlıklı kapsamlı bir rapor yayımladı. Raporda Türkiye ile AB arasındaki Gümrük Birliği Anlaşması'nın güncellenmesi gerektiğine özellikle dikkat çekildi. Güncellenmediği takdirde Türkiye alternatif girişimler kurmayı göz önünde bulundurmalı önerisi yer aldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, bayram tatili dönüşüne geçenlere uyarıda bulundu. Trafik kurallarına uyulması çağrısı yaptı. Trabzon'da bayramlaşma sonrası konuşan Bakan Uraloğlu, ekiplerin yollarda hazır bulunduğuna da dikkat çekti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, annelerin Sosyal Güvenlik Kurumu'yla güvende olduklarını ifade etti. Yılın ilk 4 ayında 5 milyar 200 milyon lira analık ödeneği sağlandığını açıkladı. Sosyal yardım alan kişilerin istihdamını kolaylaştıracak önemli bir adım daha atıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile İşkur arasında imzalanan protokolle iş başvurusu, işsizlik ödeneği gibi işlemlerin doğrudan Sosyal Hizmetler Merkezi'nden yapılmasına imkan tanındı. Uluslararası bilim yarışmasına katılan lise öğrencileri büyük başarı elde etti. Öğrencilerin başarısını Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır duyurdu. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki yarışmada 9 projenin ödüle layık görüldüğü belirtildi. Soykırımcı İsrail ateşkese rağmen Gazze'de sivilleri hedef almaya devam ediyor. Bayram günlerinde düzenlenen saldırılarda can kaybı artarken katil Netanyahu işgal alanını genişletecek yeni planları devreye soktu. Birleşmiş Milletler de Filistinlilere yönelik şiddet ve kötü muamele nedeniyle İsrail'i kara listeye aldı. Soykırımcı İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 28 kişi öldü, 42 kişi yaralandı. Ateşkese rağmen bombardımanlar sonucu onlarca ev ve iş yerleri yıkıldı. İşgalci askerler Sur kentine bir sağlık merkezini de hedef aldı. Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş yeni bir boyut kazanıyor. Rusya'dan Ukrayna'ya fırlatılan insansız hava aracı Romanya'daki bir apartmana isabet etti. Romanya, NATO'dan destek istedi. NATO, ittifakın her karış toprağını savunmaya hazırız mesajı verdi. Haberleri dinlediniz.
2: Reklamlar.
3: En tatlı ısrarların yaşandığı sofralar kadar güzel bir bayram dileğiyle. İyi bayramlar Türkiye. Vakıfbank daima seninle.
4: Hep güzel çay, Doğuş Çay.
5: Karadeniz'in ve dünyanın kaliteli çayları Doğuş Çay ustalığıyla harmanlandı. Sadece 15 dakikada demlenen Doğuş Black Label'ın yoğun demiyle günün her anına lezzet katın. Hep güzel çay, Doğuş Çay.
4: Hep güzel çay, Doğuş Çay.
6: Bayram alışverişlerinize 3000 TL'ye varan bonus Denizbank kredi kartlarında. Giyimden kozmetiğe, elektronikten seyahate, Beyaz eşyadan konaklamaya kadar birçok sektörde yapacağınız ikinci ve sonraki her 5000 TL ve üzeri alışverişinize 500 TL, toplamda 3000 TL bonus Denizbank'tan hediye. Deniz kartımı indirin, kampanyalara katılın, avantajları kaçırmayın. Son gün 31.

0: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba.
1: Her gün kazandırır.
0: Lazım olduğunda hemen çekerim. Pasif geliri aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
2: Siz de bakıp katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Bakıp katılım.
3: Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram. Bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram. Kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye. Emin edin.
4: Reklamlar.

0: tüketici günlüğü.
1: Merhaba sevgili dinleyenler, TRT Ankara Radyosu'nda hazırlayıp sunduğumuz Tüketici Günlüğü programına hoş geldiniz. Bugün programımızda Kurban Bayramı sonrası hem lezzetli hem de sağlıklı sofralar kurabilmemiz için kurban etlerini saklarken, pişirirken ve tüketirken dikkat etmemiz gereken püf noktaları konuşacağız. Program konuğumuz Tüketici Konfederasyonu Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Komisyonu Başkanı, Gıda Güvenliği Denetim Uzmanı Nurten Sırma, telefon hattımızın diğer ucunda. Nurten Hanım, hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi bayramlar dileriz.
2: Sağ olun İmren Hanım. Bayramınızı kutlarım. İyiyiz çok şükür. Sizler de iyisiniz umarım.
1: Biz de iyiyiz. Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi ilk günden itibaren etlerle uğraşıyoruz. Evet. Onları acaba nasıl dinlendirsek, hangi koşullarda saklasak, neler yapsak ve tüketirken, sonra çözdürürken ne gibi işlemler yapsak diye. Her sene alışkanlıklarımız var. Doğru bildiğimiz yanlışlar var. Evet. Şimdi sizden dinlemek istiyoruz. İsterseniz sırayla başlayalım. Nasıl saklamalıyız?
2: Şimdi kurban eti dediğimiz şey canlı hayvanın bizim irademizde, orada hayvana gidip seçiyoruz, kestiriyoruz güvenli bir noktada ve sonrasında muhafaza ve saklama koşulları devam ediyor. Aslında biz yıl içinde et tüketiyoruz ama satın aldığımız yerler ya bir marketten satın alıyoruz ya da bir kasaptan. Şimdi orada etin kesilmesi işlemi bir et üretim tesisinde ya da bir fabrikada yapılan, bu işin standartları belli olan yerlerde, oradaki tesisat, soğukta muhafaza, yani bütün koşulları belli olan bir yerlerde kesiliyor, dinlendiriliyor ve biz onu satın alıyoruz. Hatta orada uyarıda bulunuyoruz tüketiciye, diyoruz ki aman ha, soğuk zincir kırılmasın. Çünkü onlar hayvanı zaten dinlendirmiştir. Ve sevkiyatta, işte o nakliye esnasında, satış noktasında soğuk zincirin kırılmamasına özen gösterin ki etin doğru muhafaza derecesi 4 dereceyi geçmeyecek. Şimdi bu bilgi cebimizde. Ama şimdi Kurban Bayramı sonrası biz biraz daha farklı açıklamalar yapıyoruz. Hatta vatandaşın da kafası karışabiliyor. Şimdi etli soğuk zincir kırılmasın, siz canlı hayvan kesildikten sonra başka bir takım dinlendirmelerden bahsediyorsunuz. Ya aslında o farkı söylemek istiyorum. Hı hı. Şimdi canlı bir hayvan Kurban Bayramı'nda dini vecibemizi yerine getirdik, o kesildi. Bir kere aslında hikaye kesim aşamasında başlıyor. Onun için biz hep söylüyoruz, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın onaylı veya şartlı onay belgesi verdiği yerlerden, bu kurban satış yeri olur, geçici onay verdiği çiftlikler olur, buralarda güvenli yerlerde ve belgesi olan kasaplara kestirin dedik. Hep bu uyarıları yaptık. Şimdi böyle bir kesim yapıldığını farz edersek, çünkü hikaye orada başlıyor. Hı hı. Hayvan hastalıklarından arındırılmış ari bir hayvan, yani sağlıklı bir hayvanı bir kere seçtik, güvenli bir yerde kestirdik, kasabımız da güvenli, doğru bir deri yüzme işlemi yaptı, iç organlar çıkarıldı, farz ettik elimizde bütün bu şartları sağlamış karkas var, yani iç organları çıkarılmış hayvan gövdesi. Şimdi bundan sonra bizim görevimiz başlıyor. Ne oluyor mesela? Şimdi canlı bir hayvan yaşamını yitirdiği zaman İmran Hanım, onun beden sıcaklığı neredeyse 40 dereceye yakındır. Bir kasaptan aldığımız et gibi değil. Dolayısıyla yaşamını yeni yitirdiği için, aslında insanlarda da hikaye böyle, enerji, kaslarda ATP denilen bir enerji santrali var. Dolayısıyla hayvan yaşamını yitirince o enerji al-ver dengesini tamamlayamadığı için kaslarda glikolizden dolayı bir

arasında ölüm katılığı dediğimiz bir sertleşme oluyor. Ama bu hemen olmuyor. Kademe kademe 72 saat arasında gelişen, etin pH derecesi de değişen bir süreç başlıyor. Dolayısıyla bir

0: en büyük yapılan, siz de bahsettiniz ya, doğru bildiğimiz aslında yanlışlar var. Şöyle ki, şimdi biz o kesim yerinde aslında en büyük yaptığımız hata şu: sıcak bir hayvan gövdesini hemen evimize gitme telaşıyla siyah bir poşetin içine koyuyoruz. Poşetin ağzını sıkı sıkı kapatıyoruz. Biz ne güzel bir şey yapıyoruz. Halbuki orada hata başlıyor. Hayvan gövdesi sıcak. Bir kere o sıcak gövdenin bir havalanması lazım. Beden ısısının düşmesi lazım. Şimdi biz onu siyah bir poşete koyduk İmren Hanım. Ağzını sıkıcı bağladık. Poşetin içinde adeta beden kendi nemini kusuyor. Ve daha fazla sıcaklık artışı oluyor. Yani 40 derecenin üzerine çıkıyor. O da yetmezmiş gibi biz onu hemen araç bagajına koyduk. Kapağını kapattık. O etin sıcaklığı 40 derecelerin çok üstüne düştü. Halbuki yapmamız gereken biraz eti havalandırmak ve soğumasını beklemek.
1: Tabii öyle kesim yerlerinde çok kalabalık olduğu için herkes özellikle bayramın ilk günü yoğun bir şekilde sabahtan dini ve cübesini yerine getirmek için toplandığından insanlar bir an önce o kalabalıktan da kurtulmak, sıyrılmak, eve gidip işlerini de halletmek istiyorlar. Havalandıracak belki yer de bulamayabilirler. Evet. İşte dediğiniz gibi arabaya koydukları için arabanın bagajına da kanının akmasını istemeyebilirler. Çok normal. O yüzden biraz mecburiyete kaçmış bir yanlış aslında bu.
0: Çok hak veriyorum. Çok da güzel ifade ettiniz. Aslında sorun o. Kurban bayramında biz bayramın ilk günü bayram namazından sonra hemen kurban kesimine gidiyoruz. Bu alışılagelen bir durum. Hani ilk
1: hatta
0: gün yine
1: vecibemizi
0: yerine getiremiyoruz ama bayramın ikinci ve üçüncü günü de kesilebilir. Şimdi büyük şehirlerdeyiz. Biraz o yoğunluğu dağıtmak sanki daha sağlıklı gibi. Neden dolayı? Kasapların üzerine çok iş biniyor, iş yükü biniyor.
1: Aslında dediğiniz gibi dini olarak hiçbir sakıncası yok. Bayramın son gününe kadar kurbanın kesilmesinde. Ancak bizim bir geleneğimiz oluşmuş durumda. Evet. Hatta şöyle ki, o gelenek dediğiniz gibi bayram namazından sonra hemen kurban kesilir ve ardından o gün kahvaltı kurban etiyle yapılır. Şimdi ilk hemen kesilir kesilmez o etin pişirilip yenmesi durumu da var.
0: Evet, aslında biz hep böyle gördük. Yani o kahvaltıda kurban eti kavrulup sıcak sıcak yenecek. Hatta sakatat vesaire, ciğer kavrulur. Yani herkes, hani bu kurban bayramı bir taraftan da dini bir vecibe olduğu için ilk gün o üzerimizden o sorumluluğu yerine getirelim diye bir telaşımız var. Haklı da bir telaş. Ben bu konuda hak veriyorum. Bizim de ailemizde, çevremizde bu mantıkla ilerliyor. Ama şöyle bir sıkıntı var. Hepimiz büyük şehirlerdeyiz. Ve İstanbul'da ciddi bir kurban kesimi yapılıyor. 585 tane kesim noktası var, yetkilendirilmiş. Şimdi bayramın ilk günü herkes oraya koştuğumuz zaman bu hayvanların tamamı bayramın ilk güne yığıldığı zaman ne yazık ki, ben telaşlarını anlıyorum, size de hak veriyorum. Hakikaten bir ihtiyaç gibi, yani ilk gün oraya gidelim bayram namazından sonra. Ama şimdi kurban kesildikten sonra mesela hayvanın kanının 20 dakika boşalması lazım. Tamamen vücuttan tahliye edilmesi lazım. O 20 dakika genelde beklenmiyor. Herkes 20 dakika beklediği zaman kasaplar bir arkadaki şikayette bulunuyor. İşte hadi benim hayvanımı niye beklettin vesaire vesaire. Onun için sanki sağlıklı olan büyük kentlerde biraz o günleri dağıtmak, ikinci üçüncü gün olabilir. Ve o poşetleri koyduğunuz zaman benim önerim şunu yapın: o siyah poşete koyma zorunluluğun varsa ve bagaja koyma zorunluluğun varsa ağzını kapatma. Ağzını açık bırak. Orayı temiz beyaz bir tülbentle öt. O tülbentin amacı şu: dışarıdan gelen böcek, sinek, toz vesaire gibi şeyler ete bulaşmasın. Hem etin sıcaklığı biraz hafiflesin, eve gidene kadar soğusun, hem havalansın. Dolayısıyla araç bagajını da hafif belki aralayarak olabilirse, bilemiyorum, yakın mesafelerde kestirmek son derece sağlıklı olur. Doğru. Uzun yollara gitmemek lazım. Eve geldiğimiz zaman da o etin olgunlaşma süreci, pH dengesi otursun. Yani et olgunlaşsın.
1: Ne kadar sürede olgunlaşır?
0: Şimdi bununla ilgili birçok çalışma var ama şu: mesela büyük mezbanelerde olsa büyükbaş hayvanı diyor ki 4 gün çok serin bir alanda dinlendir. Bu genelde 8 derece, işte 10 derece gibi oluyor. Küçük baş hayvan 3 gün. Ama evlerde bu olay olmuyor. Tabii. Tek dolabımız var ve başka gıdalar da var. Açıp kapatıyoruz. Dolabı defalarca açıp kapatıyoruz. O soğukta muhafaza olayı çok da sağlıklı olmuyor buzdolaplarında. Şimdi normalde kaynaklarda işte 48 saat, hatta 72 saat diyor dolapta dinlendirin. Ama hayatın akışına uygun olarak konuşursak 24 saat. Eti dinlendirmek, en azından ölüm katılığı denilen, o rigor mortis denilen katılık hadisesinin gitmesi, etin pH'ının dengelenmesi, nötr hafif alkali bir ortama geçmesi gibi gibi.
1: Yani

0: yani
1: şöyle 24 saat hani kuşbaşı, kıyma ve kemikli olarak ayırıyoruz. Hayır. Ya onları ayırmadan mı dinlendiriyoruz?
0: Evet, evet. Aynen öyle. Aslında kurbanı şöyle de hazırlanmak lazım. Bir kere dolap temizliği, hijyen olayını Kurban Bayramı'ndan önce halletmek lazım. Karbonatlı ılık bir suyla bu dolabın içini temizleyip daha sonra kurulayıp nemli bırakmayacağız. Hatta bazen dolapları açtığınız zaman İmren Hanım böyle duvarlardan sular akıyor şakır şakır. O dolabın iyi çalışmadığını da gösterir. Veya dolap kapağını çok sık açılıp kapandığını da gösterir. Sağlıklı bir olay değil. Onun için kuru bir dolap düşünüyoruz. En üst rafı, en üst raf buzdolaplarının en soğuk katıdır. En üst rafı kurban etlerini ayırıyorsunuz. Orada 24 saat dinlendiriyorsunuz. Hadi bana diyecekler ya, dinlendirmezsek ne olur? Et sert olur, başka bir şey olmaz.
1: Yani etin daha yumuşak olması daha için yumuşak yapıyoruz olması. Aslında biz bunu.
0: Biraz da raf ömrü de kısalabilir. Çünkü pH dengesi çok oturmadığı için normalde kurban etleri derin dondurucuda 6 ay muhafaza edilir. O 6 ay olmazdı, 4 aya iner. Ama şey olmaz yani, gıda güvenliği anlamında vay ben dinlendirmeden et tükettim zehirlenir miyim? Hiçbir şey olmaz.
1: Peki. Şimdi daha evet yumuşak olması, dinlenmiş olması önemli, yumuşak olması evet. için ve 24 saat eğer imkanımız varsa dinlendirdik. Ondan sonra da ayırdık. Şimdi artık dediğiniz gibi 6 ay 4 ay boyunca yani tüketebileceğimiz süre boyunca buzluklarda saklama kısmına evet. geldi. Burada nelere dikkat etmemiz gerekiyor?
0: Şimdi eti bloklar halinde buzdolabının üstüne 24 saat dinlendirdik. Ertesi gün çıkarıp işte yemekli kuşbaşı mı yapacaksın, kıyma mı yapacaksın, köfte mi yapacaksın? Onları ayırdıktan sonra mantığımız şu olsun lütfen. Evde kaç kişiysek tek seferde o ev ahalisi ne kadar yerse gramajımız o olacak. 3 kişi miyiz evde, 4 kişi miyiz, 5 kişi mi? Porsiyonluk hazırlama alışkanlığımız olmalı ve porsiyonluk hazırladığımız şeylerin de üzerine etiket yapıştırmalıyız. Genelde buzluk düzenini doğru yapmak ürünlerin raf ömrünü de artırır. Biz hep gıdada kayıp ve israfı konuşuyoruz. Çok dikkat etmiyoruz ama bu genelde anlatılmıyor. Bir gıdanın çöpe atılması demek sadece gıda kaybı değildir. Size bir sayısal örnek vereceğim. Bir kilo etin soframıza gelebilmesi için 15 bin litre su harcanır. Yani bir eti çöpe attığınız zaman bozuldu ya da kullanılamayacak nitelikte sadece gıda atmıyorsun. Suyu atıyorsun, 15 bin litre su. İnsan emeğini atıyorsun. Enerji kaybını atıyorsun. Dolayısıyla bu memleketin ulusal kaynaklarını atıyorsun aslında.
1: Evet, sadece bir et olarak görmemek şeyler. Lazım. Peki Nurten Hanım, şimdi artık porsiyonlandı ve dolaba kaldırıldı. Dinleyicilerimiz arasında eyvah ben porsiyonlamadım. Yani öyle küçük küçük parçalara ayırmadım.
0: Evet.
1: Bütün halde attıklarım da oldu evet. diyenler ne yapmalı? Şimdi o et çözülecek, onun içinden kullanacağı kadarını alıp sonra tekrar buzluğa kaldırılabilir mi o geri kalan et? Yoksa o da pişirilip o şekilde mi kaldırılsın buzluğa? Buzluktan çıkan etin tekrar saklanma koşulları ne olmalı?
0: Derin dondurucuyla hikayemiz tek yönlü bir yol gibi düşünün. Bir et çözündürüldükten sonra tekrar dondurulması sağlıklı bir iş değil. Çoğu gıda zehirlenmesi de bundan dolayı oluyor. Ben de diyorum ki çözündürdüğünüz eti tüketin. Onun bir geri dönüşü oradaki mikrobiyolojik hikayeyi kötü bir noktaya getirir. Çoğu gıda zehirlenmesi de bundan oluyor.
1: Pişirdiğimiz tekrar dondurulabilir mi?
0: Efendim?
1: Pişirilmiş halde kaplarda tekrar buzluğa atılabilir mi?
0: Şöyle, şimdi piştikten sonra biraz daha etteki mikroorganizma yükü az olduğu için nispeten. Mesela pişmiş bir yemek var, elinde kaldı. Ne yapayım? Gönül ister ki kalmasın ama onu derin dondurucuda evet bir süre. Çok fazla değil. Ama şu, onu da defalarca süründürmemek lazım. İşte çözündürdüm, tabii. ısıttım, bir daha dondurdum, onu dolaba koydum, bir daha derin dondurucuya. Bu hikaye çok tehlikeli noktalara gelir. Bir gıdanın içine, bir yemeğinizin içine et varsa lütfen onu porsiyonluk olarak bitirmeye gayret edin. Et dediğimiz şeyi sadece insanlar sevmiyor, mikroplar için de çok cazip. Ve sayıca çok çoğalıyorlar. Eşerşiye koli gibi, salmonella gibi, klostridium gibi bu bakteri çeşitleri. Şimdi gıdalarda çoğalıyor ama sorun şu. Herkes aynı tepkiyi vermiyor mikroplara karşı. Bağışıklık sistemi düşük olanlar var. Kırılgan grup, tüketici grupları var. 65 yaş üstü insanlar veya 5 yaş altı çocuklar. Dolayısıyla bazı kişiler ayakta atlatabilir. Bazılarında böbrek fonksiyonlarındaki işte fonksiyon kaybı veya gıda zehirlenmesi gibi çok ciddi sonuçlar olur. Bulantı, kusma.
1: Yani riski atmamak gerekiyor. Peki buzluktan çıkardığımız eti nasıl çözdük?

0: çözdürmeliyiz.
1: Orada yaptığımız hatalardan biri genelde şöyle, çok acelemiz oluyor bizim. İşte misafir gelecek, buzluktan kıyma çıkardım. Yetişmeyecek yemeği. Hemen onu ya kaloriferin üzerine koyarlar. Ya da mutfağın tezgahında çözünürmeye bırakırlar. Bunlar tehlikeli yollar. Ne yapmak lazım? Yine döndük dolaştık planlamaya. Buzluktaki bir eti buzdolabına, yani üst kata çıkarıp uzun sürede çözülmesini beklemek lazım. Yani 12 saat, 24 saat o etin çözülme süresidir.
0: Bir gün önce çıkaracağız buzluktan, buzdolabına koyacağız. Orada da çözülünce o şekilde pişireceğiz.
1: Çok acelen varsa, yani mecbursan, şöyle de olabilir. Bu yani en kötü ihtimal olarak söylüyorum. Bir kabın içine konur kıyma, donuk olan. O kap da buzlu bir suyun içine oturtulur yine. Hani çok soğuk bir ortamdan aniden oda sıcaklığına gelince orada üreme çok fazla oluyor. Peki, onun için süreci biraz yavaşlatmak
0: Nurten
1: lazım.
0: Hanım, etler yıkanmalı mıdır kurban eti?
1: Yıkanmamalı. Çünkü et yıkanmaz. Ama genelde bize söylüyorlar, diyorlar ki ya üzerine kanlı bir yapı var. İşte ben onu yıkamak istiyorum. İlla yıkayacağım. Hay hay, o zaman şöyle yap. Yıkamamanı öneriyoruz. Çünkü su değdiği zaman etin raf ömrü kısalır.
0: Tavuklar için de geçerli mi?
1: Tavuklar için de geçerlidir. Bütün et grubu için bunu konuşabiliriz. Tavuklarda özellikle yıkamak istiyorlar. Üzerinde kanlı bir görüntü oluyor. İşte iç organ parçaları oluyor. Midemiz kaldırmıyor. Yıkamam lazım. Evet, gıda güvenliği anlamında sıkıntı ama ben de şunu söylüyorum çözüm olarak. Yıkamamanı öneriyorum ama yıkamak istersen de pişirmeden hemen önce. Hemen önce.
0: Yıkayıp dolaba kaldırmayın.
1: Sonra hemen yani. Hayır, dolaba koyma olayı yok zaten. Yıkayacaksın. Sen onu tencerede mi pişireceksin, fırında mı? Neden dolayı? Şimdi özellikle tavuk derisinin üzerinde salmonella denilen bir bakteri var. Gıda zehirlenmelerinin ana oyuncusudur. Azılı bir bakteridir.
0: Evet.
1: Şimdi sen onu yıkarken o derinin üzerindeki bakteri mutfağın tezgahına sıçradı. Lavaboya sıçradı. Eline bulaştı. Belki orada salata yapıyorsun. Salatada işte kesme doğrama tahtasına bulaştı. Bıçağa bulaştı. Yayılıyor. Bu bir. İkincisi derinin üzerinde de sayıca artmaya başlıyor. Suyu seviyor mikroplar. Dolayısıyla su ile buluştuğu zaman su var, yemek var. Orada üredikçe ürüyor. Dolayısıyla o riski almamak adına dolaba kaldıracaksan yıkamadan. Ama illa yıkayacağım diyorsan önermediğim halde iyice suyunun süzülmesini, hatta bir kağıt havluyla kurulayarak konulmasını önerebilirim.
0: Peki. Süremizin de sonuna geldik Nurten Hanım. Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için.
1: Efendim.
0: Varsa eğer unuttuğumuz, eklemek istediğiniz önemli birkaç cümle, onlar için zamanımız var. Buyurun.
1: Konuşulacak çok şey var. Gıda güvenliği bir milli güvenlik meselesi. Yani sağlıklı ve güvenilir gıdanın vatandaşa ulaşması. Çok hayati olan noktaları dikkat etmekte fayda var mesela. Hani buzluktaki muhafaza koşullarının tek yönlü bir yol olduğunu unutmayın lütfen. Porsiyonu hazırlamaya özen gösterin. Evdeki ahali sayısına, halk sayısına göre üzerine etiket yapıştırarak çözündürülen bir şey tekrar dondurulmayacak. Bunlar en kritik olanlar.
0: Peki, çok teşekkür ediyoruz tekrar katıldığınız için.
1: Sağ olun efendim, kolay gelsin.
0: Sevgili dinleyenler, bugün Tüketici Günlüğü'nde Tüketici Konfederasyonu Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Komisyonu Başkanı, Gıda Güvenliği Denetim Uzmanı Nurten Sırma bizlerle birlikteydi. Ve özellikle kurban etlerini saklarken, pişirirken, tüketirken dikkat etmemiz gereken noktaları bizlerle paylaştı. Programı Ayla Sert hazırladı. Kurguda Mehmet Müesseroğlu. Mikrofonda ben İmren Olgun. Haftaya aynı gün ve saatte görüşünceye dek hoşça kalın.

0: Konuşuyoruz ama nasıl?
1: Sert ünsüzlerle, yani P, Ç, T, K ünsüzleriyle biten bazı sözcüklerin ünlüyle başlayan ek almaları durumunda son seslerinin yumuşamasından bahsedelim bugün.
0: O zaman

0: zaman hemen örneklere geçelim. Evet. Açık.
1: Açığı.
0: Açıkı olmaz mı?
1: Olmuyor. Çok da kötü bir sesletim ortaya çıkıyor.
0: Peki.
1: Açığı.
0: Araç.
1: Aracı.
0: Barınak.
1: Barınağı.
0: Elek.
1: Eleği.
0: İtimat.
1: İtimadı.
0: Kitap.
1: Kitabı.
0: Kürek.
1: Küreği.
0: Söğüt.
1: Söğüdü.
0: Süreç.
1: Süreci.
0: Yurt.
1: Yurdu. Şimdi burada ne oldu? Bu sert ünsüzler P, Ç, T, K, B, C, D yumuşak G'ye dönüştü.
0: Evet.
1: Türkçenin önemli unsurlarından birisidir. Bu kurallara dikkat edeceğiz.
0: Şimdi ama bunun istisnaları var. Sevgili dinleyicilerimize onu da hatırlatmakta fayda var. Bazı sert ünsüzlerle biten sözcükler ünlüyle başlayan ek almaları durumunda gene de son sesleri yumuşamadan yoluna devam edebiliyor. Onun örnekleri de var. Mesela ahlak bunlardan biri.
1: Ahlakı.
0: Hukuk bunlardan biri.
1: Hukuku.
0: Evrak.
1: Evrakı. Tabii biz bunları dile getiriyoruz. Dikkat etmeye ihtiyacımız var. Az önce saydığımız hukuk, evrak, ahlak, teşvik gibi, mesela tahakkuk gibi, bunların Arapça olduğunu da bilmeye ihtiyacımız var. Sonu K sesiyle biten yabancı sözcüklere sesli harf geldiğinde nasıl telaffuz edilmesi gerektiğini de bilmeye ihtiyacımız var. Az önce saydığımız durum PCTK'nin BCDG'ye yumuşak G'ye dönüşmesiyle ilgili bir durumdu. Şimdi bunun bir de eki var.
0: Evet. Ünlüyle başlayan ek aldıklarında son ünsüzü değişen batı kökenli sözcükler de var.
1: Ama burada sadece K'den söz etmiyoruz tabii.
0: Tabii.
1: Şimdi batı kökenlilere döndük. Gardırop.
0: Gardırobu.
1: Komik.
0: Komiği.
1: Lastik.
0: Lastiği.
1: Lirik.
0: Liriği.
1: Lord.
0: Lordu.
1: Mikrop.
0: Mikrobu.
1: Otomatik.
0: Otomatiği.
1: Prensip.
0: Prensibi.
1: Gibi.
0: P, Ç, T, K çok da kolay öğrenilirdi ilkokul dönemlerinde.
1: Evet.
0: Yine akılda kalmış olacaktır. Bunu düzeltmek çok kolay.
1: Bunları bilirsek eğer hem konuşma sırasında hem bir metni okurken bizi dinleyen insanların, karşımızdaki insanların daha fazla ilgisini çekeriz. Bizim birikimli, bu işleri bildiğimizin farkına varır insanlar.
0: Evet, şimdi bütün bunlar konuşurken dikkat etmemiz gereken sözcük grupları içinde yer alıyor. Ama aynı zamanda sadece konuşurken değil, yazarken de dikkat edilmesi gereken kurallardan biri olarak hatırlatalım.
1: Evet, bunlara dikkat edeceğiz. Hem yazarken, hem okurken. Her biçimde ek geldi, gelmedi. Ne oldu? Yani biraz merak içerisinde olacağız. Çünkü o merak bizim toplumda saygınlığımızı artıracak bir nokta yaratıyor.
0: Evet. Hepsi doğru anlamak, doğru anlaşabilmek ve birbirimizle doğru iletişim kurabilmek için.
2: Konuşuyoruz.

0: Reklamlar.
1: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
2: Sen ne ister ister o.
3: Vodafone'lara bir güzel haberimiz, bir de 10 kat güzel haberimiz var. Güzel haber, Türkiye'nin 5G kapsama lideri Vodafone oldu. Biz de bu güzel haberi katlayarak kutluyoruz. Şimdi hediye çarkını her çevirmenizde gigabyte hediye ediyoruz. Kazandığınız gigabyte'ları da 10'a katlıyoruz.
4: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca, yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
5: Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram. Bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram. Kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye. Emin edin.
6: Avantajlı rota oluşturuldu. Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 31 Mayıs'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi TürkiyeSigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.
7: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Reklamlar. Eğitim Koçu.
8: Merhaba, ben Hakan Çil'den Eğitim Koçu programıyla her cuma saat 16.30'da TRT Radyo 1'de sizlerle beraberiz. Başlıyoruz. Evet, aslında çalışma noktamızda birçok şeyi anlattık. Ama genelde öğrencilerin sorduğu sorulardan bir tanesi şu. Ben bir günümü düzenli, verimli ve ideal çalışmak için nasıl planlayabilirim? Nelere dikkat etmeliyim? Merak ediyorsanız bizi dinlemeye devam edin. Evet, gerçekten de herkes için aslında doğru, verimli bir çalışma günü oluşturmak farklı olabilir. Evet, yani burada baktığınız zaman kimisi erken saatlerde başlayıp sabahı daha verimli kullanmayı tercih ederken, kimisi öğleden sonralarını daha üretken hissederek, belki bunu buna göre belli rutinlerle ideal çalışma gününü oluşturabilir. Peki biz hani genel olarak ortalama bir günü nasıl kullanmalıyız? Özellikle sınav grubunda olan arkadaşlarımız, yeni başlayacak arkadaşlarımız, özellikle 11. sınıfta ya da 7. sınıfta olup böyle yavaş yavaş sınav moduna girecek ya da çalışma noktasında, evet tamam böyle haftalık aylık planlar yapıyoruz ama ya bir gününü ne şekilde planlamalıyım diyenler, gerçekten de bugün size bunları anlatmaya çalışacağız. Evet tabii şu var, tabii günlük çalışma seviyesi çok değerli. Hani burada enerjisinin en yüksek olduğu noktalarda çalışma ortamının hazırlanması önemli. Birazdan da anlatmaya çalışacağız. Dengeli beslenmek çok önemli. Bunu anlatmaya çalışacağız. Molaları anlatmaya çalışacağız. Tabii ki bunlar kritik roller oynuyor. Yani bunların gerçekten de zamanın daha verimli kullanılması açısından çok daha değerli ama tabii ki bunları doğru bir şekilde, doğru bir yere koymak da çok önemli. Tabii ki çalışma süreçlerinde öğrencinin özellikle ideal çalışma gününü böyle doğru hazırlayabilmesi de çok önemli. Bunu yaparken gerçekten de doğru bir şekilde ilerleme kısmını da yapabiliyor olması lazım. Bazen öğrenci şunu yapıyor, yani çevresinden duyduklarıyla bir şeyleri halletmeye çalışıyor. Tabii ki bu sizin kişisel yapınıza uygun bir şekilde ilerlemeniz açısından değerli. Ama uymadığı zaman bu size zarar da verebilir ya da size bir şey de vermeyebilir. Bence iki önemli noktalardan bir tanesi, verimli çalışma tekniklerini oluşturmanız gerekiyor. Yani Şimdi verimli bir çalışma günü oluşturmak için belli bir stratejiye sahip olmanız lazım. Yani özellikle zaman yönetimi gibi, görev öncelikleri gibi, molaların doğru yerlerde doğru şekilde devam etmesi gibi. Mesela örnek verelim. Şimdi zaman yönetimi çok daha değerli. Hocam neden zaman yönetimi? Çünkü şimdi bir günü doğru bir şekilde kullanıyorsunuz. Tabii şunu da söylemiş olalım. Özellikle öğrenciler haftalık ve aylık planlamalar yapıyor. İşte bu haftalık aylık planlamaları yaparken günlük yapmanız gereken aslında ödevler, sorumluluklar, görevler var. Örnek vermek için söylüyorum. Sınava hazırlanan bir öğrenci günde 150 soru çözüyorsa, LGS için söyleyelim, işte bunu günü doğru bir şekilde, bunu doğru bir şekilde planlaması gerekiyor ki daha doğru bir şekilde diğer güne ulaşsın. Yani tabii ki o günü doğru geçiremeyen bir sonraki güne toplamda istediği yere getiremeyecek bir aslında görev silsilesini kaçırmış oluyor. Böylelikle moral motivasyonun düştüğünü, işte günü doğru kullanabilmek açısından gerçekten de zaman yönetiminin çok önemli olduğu, çok böyle basit herkesin bildiği bir şey söyleyelim. 25 dakikalık çalışma dilimlerinin ardından 5 dakikalık molalar vererek odaklanmayı ve verimi arttırabilirler. Ya da 50 dakika çalışıp 10 dakika yine ara verilebilir. Tabi bu süre biraz daha bireyden bireye değişebiliyor. Bazen daha uzun çalışan bireyler var, daha kısa süreli. Yani 25

0: dakika yapan var, 50 dakika yapan var. Bunu 100 dakika çalışıp 20 dakika ara verenler var ama bunun esas en ideali 25'e artı 5'tir. Ama tabii bazen bu sürelerin biraz daha kişiden kişiye değiştiğini söyleyerek tabii ki bunu hatırlatmış olalım. Burada tabii ki 25'e 5 biraz daha küçük yaş gruplarında, 50'ye 10 biraz daha yaş olarak büyük gruplarda uygulanmasının daha doğru olduğunu söylemiş olalım.
1: Siz geleceğiniz için sağlam temeller atarken eğitim koçunuz yanı başınızda.
0: Tabii burada bence en önemli noktalardan bir tanesi zaman verimliliğini doğru kullanmanın da görev önceliklerini belirleme. Yani gün içerisinde verim arttıran en önemli noktalardan bir tanesi ne yapıyorsunuz? Acil, önemli olan, yapmanız gerekenler ve daha acil olmayan, daha altta olanlar, bunlar çok daha doğru bir sınıflandırma noktasıyla işinizi daha iyi yapmanızı, daha önemli olanların daha öncelikli olması. Mesela çok acilse hemen yapmanız gerekiyor. Hemen bunu hemen yap. Doğru mu? Hani bunu baktığınız zaman özellikle önemli değilse, eğer sizin yapmanız gerekmiyorsa başkasını yönlendirebilirsiniz. Acil değil ama sizin yapacağınız varsa ve yapmanız gerekiyorsa ne zaman yapacağınızı planlamanız. Belki bazen şu var, çok böyle önemsizdir. Bunu yaptığınız zaman zaman kaybı olacak, size bir şey katmayacak. Mümkünse yapmayacaksınız mesela. Bunları da ne yapacaksınız? Belirleyebilirsiniz. Çünkü bu bazen bizi işte çok böyle etkilemeyen, bizim için önemsiz olan noktaları önemli bir kısmı aldığımız anda bu sefer bizim yapmamız gerekenleri kaçırıyoruz. O yüzden bence gün içerisinde yapmanız gereken en önemli noktalar sizin için çok daha kırmızı çizgilerde, diğerleri biraz daha aşağılarda. Bakın, biraz önce bir şey söyledim. Yapmanız size bir şey katmıyor, hatta sizi geriye götürecekse bunu da ne yapacaksınız? Yapmayacaksınız mümkünse. Başkasını yönlendireceksiniz. Ya da gerçekten yapmanız gerekiyorsa ve o gün yapamayacaksanız bununla ilgili bir planlama mutlaka yapacaksınız. Acil olup olmayanlar noktasında bizim için değerli. Çünkü ders çalışma stratejinizi etkiler, planlamanızı etkiler. Biraz önce söyledik, eğer bunları yapamazsak bu sefer eksi eksi üstüne geldikçe bunların daha doğru bir şekilde ilerlememesi tabii ki eşittir domino taşı gibi olumsuzlukları beraberinde getirecek. Düzenli molalar çok daha değerli. Maalesef bizim öğrencilerin yaptığı en büyük hatalardan bir tanesi düzenli mola vermek gerçekten zihni dinlendiriyor. Odaklanmayı net bir şekilde arttırıyor. Bakın, oksijen, nefes almanız, belki bulunduğunuz ortamda gerçekten yeterince oksijen yok, odaklanma noktanızı düşürebiliyor. Böyle çıkıp bir yürüyüş yapıp hava almanız bile çok değerli. Tabii ki genel olarak net bir şey söyleyelim. Eğer çok böyle uzun çalışacak bireyler, biraz önce anlatmaya çalıştım, 25 dakikaya 5, bu genel böyle bilinen, kabul edilen aslında çalışma yöntemlerinden bir tanesi, ama mutlaka her 90 dakikada kısa bir mola beynin sağlığına net bir şekilde fayda sağlıyor. Bunu uzatmayın. Bakın, bu uzadıkça bu sefer gün, işte ben bunu buraya yetiştirmek zorundayım. Bu sefer sonrasında odaklanma problemi yaşıyoruz, dikkat problemi yaşıyoruz, olumsuzluk yaşıyoruz. Eşittir, anlamadığımız bir noktaya geliyoruz ya da gerçekten verimli olmayan, sağlıksız bir aslında çalışma noktasına geliyoruz. Bunda tabii karşılığı yok burada baktığımız zaman. Lütfen görevlerin önceliklerine göre düzenli molalar vererek verimliliğinizi arttırın. Bu eşittir sizin için net bir şekilde daha doğru bir yere gelmenizi sağlayacak. Sakın şunu yapmayın. Ya işte ben arka arkaya 3 saat çalışırım. Bakın, oksijensizlik, oradaki hasta bulunduğunuz ortamın belli bir noktadan sonra ağırlaştığını fark etmeyeceksiniz. Yani bazen öğrenci şunu yapıyor. Ya ben kesinlikle şurada 3 saat çalışmalıyımın kendi içerisinde, bakın şey güzel, hani bir hırs güzel, belli noktalarda kendinizi motive etmeniz güzel, ama her ne kadar bunu hırs ya da motivasyon olarak düşünsek de bazen bunun sağlıksal karşılığını göremeyebilirsiniz. Yani siz hayır ben bunu yapıyorum deseniz de 90 dakikadan sonra zihnin düştüğünü fark etmeyeceksiniz. Mesela bir 10-15 dakika, 20 dakika ara verdikten sonra derse başladığınızda daha böyle dinç başladığınızı göreceksiniz. Ama işte bunu görmeniz gerekiyor. 3 saat sonra bakın, yorgunluk, belli düşmeleri yaşayıp çalıştığınızı düşündüğünüz şeyleri belki hatırlamayacaksınız. Bu da motivasyon kaybı. Neden? 3 saattir çalışıyorum ama hala anlayamadım. Çünkü 3 saattir çalışmanın verimli çalışma olmadığını söylüyor. Hani

0: günü doğru geçireceğiz ya, günü doğru planlayacağız ya, otomatikman gün içerisinde 3 saat çalıştığını zannediyor olsa da öğrenci, evet çalışıyor ama verimli çalışmıyor. Bu sefer motivasyon bozukluğu, işte öğrenememe gibi bu eksiklikler, bu sefer çalışmama gibi, bu sefer tam tersi eksi bir motivasyonla, tamam ben zaten çalışıyorum olmuyor kafasıyla maalesef olumsuz bir algıya oluşabiliyor ya da buraya kavuşabiliyor. İşte bu noktaları biraz daha olumluya evirmek için günümüzü doğru planlamak, aralıklarımızı doğru vermek, doğru nefes alıp aralardaki oksijen noktasını daha sağlıklı bir noktaya geçirmek gerekiyor.
1: Eğitim alanındaki rehber programınız Eğitim Koçu devam ediyor.
0: Tabii şunu da söylemiş olalım. Aslında gün sabahla başlıyor. Kim ne derse desin. Kesinlikle enerji veren bir rutin sabahla başlamamız, sabah aktiviteleriyle başlamamız net bir şekilde motivasyonu arttırıyor. Bazı öğrenciler sabah noktasını biraz daha farklı yer alıp öğleni tutabilir. Evet katılıyorum ama yine de şöyle söyleyeyim. Yapılan araştırmaların en dinç noktayla sabahın çok daha verimli olduğunu, yani zihinsel anlamda öğrenciye güç kattığını, kişilere güç kattığını görebiliyoruz. Tabii bunu hemen parantez açalım. Net bir şekilde dengeli ve sağlıklı bir kahvaltıyla, yani enerjinizi yüksek tutmak için gün boyu kendinizi en azından doğru motive etmek için. Tabii ki son dönemde biraz daha biliyorsunuz aslında birçok hastalıklar ortaya çıktı ama tam tahılda ekmek, yumurta, taze meyve gibi besinler tüketmek tabii ki bizim dengeli kahvaltı açısından önemli. Çok böyle olumsuz karbonhidratların olduğu, böyle çok fazla size ağır gelebilecek bir aslında kahvaltı, bu sefer ağırlaşmanıza, ders çalışma noktasında ya da o günü doğru planlama açısından olumsuzluğa sebep olabiliyor. Bu anda buna dikkat etmek gerekir. Sabah bunu yaptıktan sonra böyle bir mümkünse esneme hareketleri, yürüyüş yapılabilir. Bu kan dolaşımımızı hızlandırır, zihni açar. Bu çok önemli. Özellikle bu olumlu bir zihin süreçleri yaşamanıza ve günü olumlu bir şekilde algılamanızı sağlıyor. Bakın bu çok önemli. Yani özellikle sabah kendinizi rahatlatabilecek bu egzersizleri lütfen 10 dakika boyunca yapmaya çalışın. Yani bu iş gücümüzü, çalışma gücümüzü, çevreye bakışımızı net bir şekilde etkiliyor. Maalesef bunu yapamayan bireyler bu sefer daha böyle olumsuz çevreye bakabiliyorlar. Burada çok daha farklı bir noktaya gelebiliyorlar. Tabii ki bizim de amacımız ne? Daha sağlıklı bir aslında neyi yakalayabilmek? İşte tabii ki sabah kahvaltısı artı bu yaptığımız zihin gevşeme hareketleri, yine bunun yanında yürüyüşler, buna benzer böyle zihninizi açabilecek her adım eşittir. Sabahın size öğlen ve akşama olumlu ilerlemesini sağlayacaktır. Bu yüzden sabah ben erken kalkmanızı ne olursa olsun ilk noktalarda bu şekilde kendinizi motive ederek doğru bir kahvaltıyla ilerlemenizi isterim. Tabii öğleye geldiğimizde tabii öğlene kadar bu çalışma sistematiğimizi oluşturmamız, biraz önce söyledik, önemli önemsiz dediğimiz ki en önemli noktalardaki planlamayı yaparak ilerlemeniz gerekiyor. Aralarda bol bol su içmeniz değerli. Özellikle bu bizim günlük rutinimizi devam ettirmek açısından mümkünse çok fazla abur cubura aslında girmeden çalışma sistematiğimizi doğru bir şekilde planlayıp o plana uyabilmek. Tabii bunun içerisinde biraz önce söylediğimiz saat ve aralıklara da tabii ki hani mümkün olduğunca dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü başladık sabahtan öğleye kadar hiç nefes almadan çalışıyor olmak biraz önce söylediğimiz olumsuzluklara sebep olabiliyor. Onun için nefes alıp almama noktası. İşte biz de bu rutinlerle öğleye geleceğiz. Öğlen çok değerli çünkü aslında günün ikinci yarısına başlıyoruz. Yani burada baktığımız zaman buradaki en önemli noktalardan bir tanesi böyle yavaş yavaş enerjimizin düştüğünü görürüz öğleye doğru. Bu acıkma olabilir, zihinsel olabilir, yorgunluk olabilir. Çünkü artık biz burada hani şey gibi düşünün, mola yeri gibi düşünün. Geldik çalışma sistematiğiyle ikinci mola yerindeyiz. Burada hani işte ikmal bakımı yapıyoruz, işte benzin, işte tekerlek değişimi, yani böyle araba yarışı gibi düşünürseniz tabii ki bir dinlenme olacak. İşte biz burada böyle bir dinlenme yapıp daha sağlıklı beslenip, bakın bu çok önemli. Özellikle öğlen yemeğinde kesinlikle ve kesinlikle dengeli bir beslenme, ki burada gerçekten protein çok böyle ağır tabii karbonhidrat değil de sebzelerle beraber balık olabilir. Yine tam buğday ekmek, böyle sandviç olabilir. Buna benzer böyle zihin dünyanızı açacak Ama uykunuzu getir.

0: etkilemeyecek. Çok böyle fizyolojik olarak da sizi etkileyemeyecek bir yemeği seçmeniz öğlen yemeğinde çok değerli. Bakın sadece plan yapmanız yetmiyor. Sadece sabah erken kalkmanız yetmiyor. Yediğiniz, içtiğiniz günü doğru planlamanız açısından öğle aslında ikinci bir itiş gücü. Yani sabah itiliyoruz. Sabah evet bir roketle böyle itiliyoruz ama öğleye geldiğimizde o işte o yavaşlamayı doğru bir şekilde aslında koordine eder ve bu aynı şekilde itiş gücünü öğleye de yetiştirebilirsek oradan çok daha farklı bir noktaya gelip en azından günü daha sağlıklı ve doğru bir noktayla şekillendirmiş olacağız.
1: Başarıya ulaşmak için ihtiyacın olan tek şey sensin. Kendine her zaman güven. Yapabilirsin.
0: Yine burada mümkünse yemek yedikten sonra mutlaka böyle basit esneme hareketleriyle, hatta mümkünse evde böyle yürüyüş yapabiliriz. Evimiz böyle yakın bir yerdeyse parka yakın, o anlamda söylüyorum, bir çıkıp yürüyüş yapabiliriz bir 10-15 dakika. En azından enerjimizi toplamak, zihnimizi en azından bu daha doğru bir yere getirebilmek. Çünkü bu kısa dinlenmeler zihinsel yönden bizi çok doğru bir yere getiriyor. İşte beynimizin en azından toplanmasını sağlıyor. Özellikle biraz önce söyledik, molalar, işte bu molalarda masadan kalkıp kısa bir yürüyüş de yapabilirsiniz. Özellikle ben esneme hareketlerinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Şimdi bazen şu soru soruluyor. Ya hocam, esneme hareketi yapıyoruz da bunun karşılığı ne? Kesinlikle kan dolaşımını hızlandırıyor ve enerjiyi yükseltiyor. Buradaki en önemli noktalardan bir tanesi. Kesinlikle bu enerjinin yükselmesi tam böyle öğle noktasındayız, orta noktasındayız. Bizi akşama kadar itecek, ilerletecek. İşte bu noktada onu doğru bir yere getirmemiz lazım. Yani bir de şu var, belki dinleyenler evet diyecekler. Çok ağır bir öğle yemeği bizim uykumuzun maalesef gelmesine sebep olabilir. Koptu orada motivasyon, belli bir planımız var. Uyuduk, düştük, akşam kalktık. Tamam, kendimize gelemedik. Zaten programı uygulayamadım, bitti. Yani burada öğle noktasından ilerlemenin tabii ki akşama ulaşma noktasındaki bence en önemli kilit noktasında olduğunu düşünüyorum. İşte burada basit işte esneme hareketleri işte kan dolaşımını hızlandırıyor ve enerjiyi yükseltiyor. Bu sefer motivasyonumuz artıyor. Hadi bakalım devam. Şimdi enerjimizin düştüğü çok ağır bir yiyecek ya da işte bu anlamda doğru planlayamadığımız gün eşittir bizim öğlen işte tam aslında hızlanmamız. Yani şimdi sabah kalktığımızda zaten dinçiz. Yani bu sabah tabii ki doğru kahvaltı yapmak, doğru bir şekilde ilerlemek evet, ama esas bize lazım olan o dinçlik eşittir öğlen. Çünkü öğlenden bizi akşama getirecek. Lütfen kalkın bir yürüyüş yapın. Nefes egzersizleri yapabilirsiniz. Stres seviyenizi düşürür. Bakın bu çok önemli. Nefes alıp verme noktasında biz TRT Radyo'nun arşivinde birçok hasta bununla ilgili program yaptık. Lütfen bunları dinlerseniz ne şekilde yapmanız gerektiği ile ilgili bilgi veriyor ki bu da stres seviyemizi düşürüyor. Çünkü sadece kan dolaşımı değil. Bakın belli bir sınava hazırlanıyorsanız, belli bir aslında bir çizginiz varsa orada bir stres çizginiz de var demektir. Yani işte netleri yapıp yapamama noktasında yaşadığınız problemler eşittir strese yansıyacaktır. İşte burada da birkaç defa derin nefes alabilirsiniz. Bu sizi rahatlatabilir. Hatta kısa molaların uzun süreli odaklanma ve yaratıcı düşünme becerilerini geliştirdiği ile ilgili araştırmalar yapıyor. Yani bu kısa molalar eşittir odaklanma ve yaratıcı düşünme becerinizi de geliştiriyor. Bu nedenle özellikle kısa molalar vermek eşittir performansınızın arttıracağı anlamına gelir. Lütfen şunu şöyle düşünmeyin. Ya ben evet burada bu molayı vermem gerekiyor çünkü benim performansımın artması gerekiyor demeniz gerekirken, hayır ben mola verirsem o 10 dakikada şu kadar test yaparım, hayır vermemeliyim, şu kadar çalışmalıyım, vermemeliyim dediğiniz anda bakın biraz önceki noktaya geliyoruz. Yani bu işin verimliliği var. Yani siz 10 dakika 20 dakika moladan kaçtığınız anda bu sefer birçok şeyin olumsuzluğunun hani aslında altyapısını belirliyorsunuz. Bir de şunu söylemiş olalım. Şimdi bu çarpan katları artarak ilerliyor. Yani sabahtaki olumsuzluk öğlen çarpı 2-3 katı demek. Yani oradaki olumsuzluk bir şekilde dinç olduğunuz için belki tolere edilebilir fiziksel ya da zihinsel anlamda, ama öğleye geldiğinizde yoruluyorsunuz, günü ortalamış oluyorsunuz. Bu sefer buradan sonra yapacağınız yanlışlar çarpanları 2-3 katı olarak, belki de daha fazla olarak, tabii zihinsel, fiziksel durumunuza göre olumsuzluk olarak karşınıza geliyor. İşte biz de tam bu noktada bunu doğru bir yere getirmek açısından gerçekten de öğleyi doğru planlamamız gerekiyor. Aslında belli yapacağımız maddeler var. O maddeleri uygularsak çok daha rahat ilerliyoruz. Yani ara vermenin, nefes egzersizlerinin yapılması, çıkıp yürüyüş yapmamız. Bakın odadan çıkıp diğer odaları gezmemiz

0: bile bizi zihinsel anlamda doğru bir yere getiriyor. Kan akışını hızlandırıyor, dikkatimizi arttırıyor. Lütfen bunu doğru planlamamız gerekiyor. Bir günü doğru planlamanın içerisinde saatleri, aralıkları da doğru planlamanız gerekiyor. Ama yine söylüyorum, yani kimisi 90 dakikada, kimisi 25 dakikada, kimi 50 dakikada bir mola verir. Ama mutlaka bunları yapmalısınız. 90 dakikanın üzerindeki o dikkat dağılma noktasındaki kısımları lütfen göz ardı etmeyin. Aralıklarınızı doğru yere koyup doğru bir şekilde yaparsanız daha sağlıklı, hem günü daha doğru kullandığınız bir çalışma ortamı oluşturmuş olursunuz.
1: Eğitimde bir koça ihtiyacın varsa bu programa kulak vermelisin. Sen çok kıymetlisin.

Tabii şunu da söylemiş olalım. Yavaş yavaş nereye geldik? Sona geldik. Yani öğleden akşama kadar geldik. Gün sonunda yapılanların değerlendirilmesi gerekiyor. Yani tamamlanan görevler, elde edilen aslında kazanımlar hangi noktada? Tabii şunu da söylemiş olalım. Gün içinde belirlenen hedeflerin ne kadarına ulaşıldığı, bu çok önemli. Bunların mutlaka bir planlama defteriniz olup bunlara not edilmesi gerektiği, karşılaşılan zorlukların neler olduğu, gün içerisindeki enerji seviyeleri üzerindeki bunları düşünerek buna göre hareket edeceğiz. Hani biraz önce söyledik ya, bazı kişiler akşamları daha bu konuda verimli geçirdiğini düşünüyorsa bu sefer akşama kayacak. Ama yine de genel olarak bakıldığında ortalamanın ya da normalde hani bireylerin sabahtan yapılma noktasının çok daha sağlıklı olduğu söyleniyor. Yapılan araştırmalar içerisinde söyleyelim. Özellikle hangi dönemlerde daha etkin çalıştığınızı, hangi dönemlerde bunun düştüğünü, bunun neler olduğu, bunun nasıl yükseltilmesi gerektiği ile ilgili bir analiz yapabilirsiniz. Burada tabii ki birkaç günle ya da birkaç haftayla belli bir noktaya gelebilirsiniz. Çünkü kendinizi tanımanız, nerede düşüp nerede kalktığınızı görebilmeniz çok da kolay değil aslında. Ama bunları analiz ederek doğru bir yere gelebilirsiniz. Bunu doğru yapmış olabilirsiniz. Her şey bitti, her şeyi doğru yaptık, her şeyi doğru bir noktaya koyduk. Bu sefer ertesi gün hazırlığını yapıyoruz. Kesinlikle burada şunu yapabilirsiniz. Bir sonraki günün de hazırlıklarını, onun görevlendirmesini, sabah kaçta kalkacağınızı, hangi konuda nerede kalıp diğer gün nerede devam etmeniz gerektiği ile ilgili aslında bu silsilenin devam etmesini sağlayacaksınız. Tabii şunu da söylemiş olalım. Bunu yaparken çalışma ortamınızın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Neden? İşte çalışma masanızın olması, motivasyon ve performansını arttıracak iyi bir ortamın düzenlenmiş olması gerekiyor. Daha sessiz, rahat, işte ergonomik olarak düzenlemeler yapabilirsiniz. Ya da işte anne babanızla aynı odayı paylaşıyorsanız onların olmadığı saatleri paylaşabilirsiniz. Yani birçok şekilde bunları düzenleyip bu şekilde ilerleyebilirsiniz. Ya da anne babanızın olmadığı dönemlerde o saatlerde aslında çalışma olanızı planlayabilirsiniz. Tabii ki bu anlamda düzenlemeler çok değerli. Çünkü sessiz ve rahat alanlar sizi çalışma noktasında ileri götürecektir. Çünkü bazen İşte çok fazla gözünüzü yoran, işte ya da zihninizi yoran ya da çok sıcak, çok soğuk bir ortamda çalışıyor olmanız enerji ve motivasyonunuzu düşürebilir. Tam tersi bunları doğru bir şekilde planlarsanız ne yapacaktır? Enerji ve motivasyonunuz artacaktır ve böylece stres seviyeniz düşecektir. Bence aslında burada gerçekten ergonomik düzenlemeler yapmanız sizin için bir artı olacak. Bunları doğru bir şekilde aslında verimliliği kullanmak açısından doğru bir yere koymak çok daha doğru olacaktır. Maalesef bizim en önemli noktalardan bir tanesi bunları doğru bir şekilde yapmamız. Sonrasında sonuç olarak şuraya gelmeye çalışıyorum. İdare ve çalışma günü kişisel tercihi aslında biyolojik ritimlere göre şekillense de düzenli molalar vermek, dengeli beslenmek, görevlerin önceliklerine göre bunları düzenlemek net bir şekilde öğrencinin daha doğru bir, daha sağlıklı aslında bir sonuç alacağını gösteriyor. Tabii ki aralarda işte mola verdikten sonra mutlaka sizin daha olumlu bir şekilde kendinizi doğru bir yere getirebilecek egzersizler yapmanız performansınızı artıracak. Eğer bunları yaparsak daha doğru bir yere geldiğimizi, daha dengeli çalıştığımızı hem de çalışma noktamızda bizi daha düzenli ve doğru bir yere getirdiğini görüyoruz. Hani bazen öğrenci aylık haftalık planlar yapıyor ya, aslında onun temelini oluşturan neyi görüyoruz? Tabii ki günlük planı görüyoruz. Bizim de amacımız bu günlük planı daha doğru, daha sağlıklı bir şekilde yaparak aslında mutlu sona öğrencinin ulaşmasını sağlamak. Eğitim Koçu programıyla her cuma saat 16.30'da TRT Radyo 1'de sizlerle beraberiz. Programımız sona ererken programı hazırlayan ve sunan ben Hakan Çildan, ses kayıtta Haldun Göktaş,

0: Teknik yapımda Zuhal Ergül ile hepinize başarılı olun der derken doğruları bilenlerin yanlışlara sığınmaya hakkı yoktur. Sorunun bir parçası olmak istemiyorsanız lütfen çözümün içinde yer alın. Bir sonraki programda görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Eğitim Koçu.

0: Bir soru, bir cevap. Ülkemizin yabancı ülkelerle imzaladığı sosyal güvenlik anlaşmalarının sağladığı haklar neler? Hangi ülkelerle sosyal güvenlik sözleşmesi imzalandı? Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Yurtdışı Sözleşmeler ve Emeklilik Daire Başkanlığı Sosyal Güvenlik Uzmanı Behzat Gürbüzer cevaplıyor.
1: Sosyal güvenlik sözleşmeleri, sosyal güvenlik rejimlerinin tamamını veya bir kısmını kapsayan ve sosyal güvenlik alanında yalnızca iki veya daha fazla iki tarafı bağlayan veya sonradan bağlayabilecek olan iki veya çok taraflı herhangi bir sözleşme olarak tanımlanmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'na göre devlet, tüm vatandaşların sosyal güvenliğini sağlamakla yükümlüdür. Ayrıca yurt dışında çalışan vatandaşlarımızın sosyal güvenliklerinin korunması için gerekli tedbirlerin alınması da anayasal bir sorumluluk. Bu kapsamda imzalanan sosyal güvenlik anlaşmaları, uluslararası anlaşma niteliğinde olup kanun hükmündedir ve yurt dışında çalışan vatandaşlarımız ile aile bireylerinin sosyal güvenlik haklarını güvence altına almayı amaçlar. Günümüzde Türkiye'nin 35 ülke ile yürürlükte sosyal güvenlik sözleşmesi bulunmaktadır. Bu sözleşmeler sayesinde taraf ülke vatandaşları, aile bireyleri ve vefat halinde hak sahipleri belirlenen haklardan yararlanabilmektedir. Bu düzenlemeler, akit ülkenin mevzuatından kaynaklanan kısa ve uzun vadeli sigorta kollarına ilişkin sosyal güvenlik haklarını Türkiye'de kullanma imkanı sunmaktadır. Bu haktan vatandaşlarımızın kendisi ve çalıştıkları ülkede yanında bulunan aile bireyleri yararlanabildikleri gibi Türkiye'de yaşayan aile bireyleri de faydalanabilmektedir. Türkiye'nin sosyal güvenlik sözleşmesi imzaladığı ülkeler arasında Büyük Britanya, Almanya, Hollanda, Belçika, Avusturya, İsviçre, Danimarka, Fransa, Libya, İsveç, Norveç, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kanada, Kuzey Makedonya, Arnavutluk, Azerbaycan, Gürcistan, Romanya, Kebek, Bosna Hersek, Çekya, Lüksemburg, Hırvatistan, Slovakya, Sırbistan, İtalya, Kore, Karadağ, Tunus, Macaristan, Moldova, Kırgızistan, Polonya, Moğolistan ve İran yer almaktadır. Ayrıca Avrupa Sosyal Güvenlik Sözleşmesi kapsamında İspanya ve Portekiz ile de müşterek sigortaları hakkında sözleşme hükümleri uygulanacaktır.
0: Bir soru, bir cevap.

0: Saat 17.
1: Haberler.
0: İyi günler, iyi bayramlar sevgili dinleyenler. Haberleri veriyoruz. Ben İmren Olgun. Ukrayna'nın Odessa limanından Türkiye'ye yük taşıyan Türk sahipli Vanuatu bayraklı bir gemi dün gece İHA saldırısına uğradı. Dışişleri Bakanlığı olayda iki Türk vatandaşının hafif yaralandığını açıkladı. Açıklamada gemide görev yapan vatandaşlarımızın durumları Odessa Başkonsolosluğumuzca yakından takip edilmektedir denildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümü için Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen programda konuştu. Cumhurbaşkanı, İstanbul'un fethini halen içlerine sindiremeyen hazımsızların olduğunu söyledi. Allah'ın izniyle bu zihniyetin temsilcilerine dün fırsat vermedik, bugün ve yarın da fırsat vermeyeceğiz, dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümünü yayımladığı mesajla kutladı. Yeni bir çağ başlatan bu fethi, bu topraklarda yaşatılan adaletin ve kardeşliğin tüm dünyaya ilanı olmuştur, dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İstanbul'un kıtaları ve medeniyetleri buluşturduğuna dikkat çekti. Milletin iradesini ve ruhunu taşıyan eşsiz bir emanet olduğunu belirtti. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, fethin, azmin, inancın, ilmin, cesaretin ve Allah'a tevekkülün tarihe altın harflerle yazılmış bir destan olduğunu söyledi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul'un fethinin tarihin akışını değiştirdiğinin altını çizdi. İstanbul'un fethinin Türklerin çağlara vurduğu bir mühür olduğunu belirten Meclis Başkan Vekili Celal Adan da İstanbul milletimizin kabul olan doğası, gerçekleşen rüyası ve biricik sevdasıdır mesajını paylaştı. Milli İstihbarat Akademisi Avrupa Birliği'nin serbest ticaret stratejisi ve Türkiye başlıklı kapsamlı bir rapor yayımladı. Raporda Türkiye ile AB arasındaki gümrük birliği anlaşmasının güncellenmesi gerektiğine özellikle dikkat çekildi. Güncellenmediği takdirde Türkiye alternatif girişimler kurmayı göz önünde bulundurmalı önerisi yer aldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, bayram tatili dönüşüne geçenlere uyarıda bulundu. Trafik kurallarına uyulması çağrısı yaptı. Trabzon'da bayramlaşma sonrası konuşan Bakan Uraloğlu, ekiplerin yollarda hazır bulunduğuna da dikkat çekti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, annelerin Sosyal Güvenlik Kurumu'yla güvende olduklarını ifade etti. Yılın ilk 4 ayında 5 milyar 200 milyon lira analık ödeneği sağlandığını açıkladı. Sosyal yardım alan kişilerin istihdamını kolaylaştıracak önemli bir adım daha atıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile İşkur arasında imzalanan protokolle iş başvurusu, işsizlik ödeneği gibi işlemlerin doğrudan sosyal hizmet merkezinden yapılmasına imkan tanındı. Soykırımcı İsrail ateşkese rağmen Gazze'de sivilleri hedef almaya devam ediyor. Bayram günlerinde düzenlenen saldırılarda can kaybı artarken katil Netanyahu işgal alanını genişletecek yeni planları devreye soktu. Birleşmiş Milletler'de Filistinlilere yönelik şiddet ve kötü muamele nedeniyle İsrail'i kara listeye aldı. Soykırımcı İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 28 kişi öldü, 42 kişi yaralandı. Ateşkese rağmen bombardımanlar sonucu onlarca ev ve iş yeri yıkıldı. İşgalci askerler Sur kentinde bir sağlık merkezini de hedef aldı. Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş yeni bir boyut kazanıyor. Rusya'dan Ukrayna'ya fırlatılan insansız hava aracı Romanya'daki bir apartmana isabet etti. Romanya, NATO'dan destek istedi. NATO, ittifakın her karış toprağını savunmaya hazırız mesajı verdi. Haberleri dinlediniz.

0: Sıcaklar gelmeden serinliği garantileyin. Arçelik klimalar sunar.
1: Hava durumu.
2: Nurdağ Gaziantep yolunun 33 ile 37. kilometreler arasında üst yapı çalışmaları nedeniyle trafik diğer şeritten kontrollü olarak veriliyor. Ardahan Susuz yolunun ilk 5 kilometreler arasında yolun sağ şeridinde çalışma olmasından kaynaklı trafik sol şeritten sağlanmakta olup sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
3: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sundu.
4: Reklamlar.
5: Hayaliyle uyuduğunuz bayramlıklar kadar güzel bir bayram dileğiyle. İyi bayramlar Türkiye. Vakıfbank daima seninle.
6: İş ortaklarımız bin bir emek her gün kepenk açıyor. Açtıkları o kepenk sınırları aşıyor. Dünyanın dört bir yanına açılıyor. Trendyol, e-ihracat ile emeğini dünyaya taşımak isteyenlerin var gücüyle yanında. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.

0: Evinizin yeni ışıltısı Olivia, koltuk, yemek ve yatak odası konsepti 199.900 liradan başlayan fiyatlarla Mondium'da. Detaylar mondium.com.tr'de.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam Net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan...

Dört dörtlük fırsatı yakalayacaksın. Kontinental takacaksın. FIFA Dünya Kupası 2026 futbol topu kazanacaksın. 5 Mayıs 30 Haziran 2026 tarihleri arasında kampanyaya katılan yetkili satıcılardan 4 adet 18 inç ve üzeri yaz veya 4 mevsim binek, su, 4x4 Kontinental lastik alın. FIFA Dünya Kupası 2026 futbol topu kazanın. Üstelik World'e özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatını kaçırmayın. Detaylı bilgi kontinental-lastikleri.com.tr'de.

0: Yemek yediğin an gelsin Sütaş Ayran.
1: Total Enerji istasyonlarında kazandıran Club kampanyası başladı. 22 Mayıs 15 Temmuz arasında farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız akaryakıt veya Milangaz otogaz alışverişlerinizde 1250 TL'ye varan yakıt puan hediye. Üstelik Club Enerjisi ile kazandığınız puanları ister yakıtta ister seçili istasyonlarımızdaki marketlerde kullanabilirsiniz. Detaylar Total Enerji istasyonları.com.tr ve Milangaz.com.tr'de.
2: Reklamlar.

0: İyilik, sağlık. İyilik Sağlık programından herkese iyilik ve sağlık dolu günler diliyoruz. Mikrofon başında ben Fatma Demir Turgut. Programımızı yapımda Nazlı Güven, teknik yapımda Tamer Yılmaz'la birlikte hazırlıyoruz. Kendilerine de teşekkür ediyoruz. Her program bize eşlik ediyorlar. Efendim bugün Kurban Bayramı. Herkesin bayramını kutluyoruz. Sağlıklı, mutlu, nice bayramlar diliyoruz. Bugün çikolata kistini konuşmak istiyoruz. Halk arasındaki adıyla çikolata kisti. Aslında tıbbi adı endometriozis. Değerli bir konuğumuz var. Doçent Doktor Pınar Yalçın Bahat. Kendisi kadın hastalıkları ve doğum uzmanı. Hoş geldiniz efendim programımıza.
1: Hoş bulduk Fatma Hanım. Değerli davetleriniz için çok teşekkür ediyorum.
0: Dedik ki çikolata kistini konuşacağız. Çikolata kisti olarak biliniyor toplumda bilindiği kadarıyla. Nasıl bir hastalıktır çikolata kisti dediğimiz zaman, belirtileri nelerdir? Ve şunu biliyoruz çikolata kistiyle ilgili, çok uzun yıllar kadınlar tanı alamıyorlar maalesef. Geçiştiriliyor daha çok yaşadıkları o ağrı, belirtiler. Neler söyleyeceksiniz?
1: Çikolata kisti hastalığı dediğimiz endometriozis aslında adet sancısı desek herkes için kafasında bir şey belirir. Çünkü hepimizin yaşadığı bir bulgu. Ana bulgusu adet sancısıyla gidiyor. Yani adetinizde sancı oluyor. Bu ilerleyen döneminizde bir kısırlık gibi problemlere yol açabilen hormonal, jinekolojik bir kadın sağlığı sorunu aslında. Bu hastalıkta ne oluyor dediğimizde Fatma Hanım, eğer adet olduğunuzda sancınız oluyorsa, burada endometriozis dediğimiz, yani bizim her ay adet gördüğümüz rahimimizin iç duvarı gidiyor, vücudumuzun bambaşka bir yerine yerleşiyor. Ve bunun sonucunda ne oluyor? Orada o her ay kanadığınızda kist benzeri durumlar oluşuyor. Bu bizim çikolata kisti dediğimiz, yani endometrioma dediğimiz aslında evre 3 olmuş oluyor. O yüzden evre 1 ve 2 çok erken dönemlerini yakalamak çok zor oluyor. Çünkü biz hekimler bile ultrason yaptığımızda o ilk evreleri görmekte çok zorlanıyoruz.
0: Bu hastalığında evreleri var değil mi?
1: Evet, 1, 2, 3, 4 diye gidiyor. Yani o çikolata kistini gördüğünüz evre 3. Düşünün ki bayağı ilerlemiş oluyor.

ileri evrelerde çok ciddi bağırsak ki bir kanser ameliyatından daha zor olan bir batın içi durumdur. Ameliyatını herkes yapamaz, yapılmaması da gerekir çünkü gerçekten zorlayıcıdır hastanın tedavi olması için. O nedenle ki erken evreler

0: Biliyor ama bunun da dereceleri var. Şiddetli bir ağrıdan bahsediyorsunuz, değil mi?
1: Tüm ağrılardan bahsediyorum. Yani bir kadın adet olduğunda ağrısı olmamalı. Hiç. Bir ağrınız varsa bu vücudunuzda bir sorun olduğuna anlamına gelir. Çok şiddetliyse bu şiddet değişiyor ama burada kaçırılmaması gereken bir nokta var. Hepimizin ağrı eşiği farklı farklı. O yüzden aynı ağrıyı çok farklı şekillerde hissediyor. Hatta hissedemiyor olabiliriz. Çünkü adet sancısı olmayan pek çok kadında da biz endometriyozisi yakalıyoruz. O nedenle ki rutin kontrollerimiz, yıllık kontrollerimiz çok kıymetli. Ama düşünün ki bizim ailemizde, bizim toplumumuzda hep adet sancısı normalleştirilir. Ablamız, annemiz, kız kardeşimiz de yaşamıştır. Evde görmüşüzdür. Bir ağrı kesici içmem gerekiyor deriz. Ama ağrı hiçbir zaman olmamalı. Yani bir tane ağrı kesici içiyorsanız da her ay acillik oluyorsanız da. En basit sebebi genel olarak gördüğümüz adet sancısının aslında susuzluktur. Su içmediğimiz için. Sadece su içtiğimiz aylarda bile o ağrının azaldığını görürüz. Ama dediğimiz gibi bunun altından endometriozis gibi hala ne tanısı ne de kesin tedavi olmayan bir hastalık da çıkabiliyor. Bu kısım çok kıymetli. Bu hastalığın hala kesin bir tedavisi yok. O yüzden erken tanısı çok önemli. O yüzden ki çevremizde adet sancısı çeken bir kişi dahi olsa onu hekime yönlendirmek, erken dönemde tanı almasını sağlamak hepimiz için çok kıymetli.
0: Peki tanı yöntemleri neler?
1: Tanı yöntemi olarak aslında elimizde en çok bir ultrasonu, yani görüntülemeyi kullanıyoruz. Bir kan tahlili yok. Şu an tüm dünyada en büyük yatırım buna yapılıyor kadın sağlığı alanında. Yani bir kan testi vereyim ve bende bu hastalık var mı görülsün. Hala henüz bir şey bulunamadı. Genetik aramaları devam ediyor. Görüntüleme, ama dediğimiz gibi görüntülemede de maalesef ancak evre 3'e geldiğinde, evre 3 ve 4'ü biz ultrasonda gözle görülür bir şekilde görebiliyoruz. Erken evreleri yakalamak çok çok zor oluyor. Evre 2 çok zor. Evre 1 zaten görülemeyecek kısımda, vücudumuzda minimal mikroskobik tutulumlar olduğunu biliyoruz.
0: Peki dediniz ki evre 1'de yakalamak çok kıymetli ama bir taraftan da tanı yöntemleri de buna çok izin vermiyor.
1: Evet.
0: Siz o durumda nasıl bir yol izliyorsunuz?
1: O zaman biraz önce aslında konuştuğumuz kısımdan yola çıkıyoruz. Yani bir kişinin bir adet sancısı varsa bunun büyük olasılıkla endometriyoz olabileceğini düşünüyoruz. Burada herhangi bir ilaç, hormon vermeye başlamıyoruz aslında Fatma Hanım. Burada hayat tarzı değişiklikleri çok ciddi farklılıklar yaratıyor bu kişilerde. Biraz önce konuştuğumuz konuda, hele de bunların genç kızları olduğunu biliyoruz erken evrede yakalayacağımız. Yani ilk adetten sonra zaten kendini belli etmiş oluyor. Su tüketimlerini arttırıyoruz. Bu gençler maalesef güne kahveyle başlıyorlar. İşte o kahvenin önüne bir su alıyoruz. Kahve miktarını azaltıyoruz. Vücuttaki ağrı maddesinin salgılanmasını arttıran yiyecekleri azaltıyoruz. Aslında bizim o Akdeniz tarzı beslenme, renkli sebze ağırlıklı beslenme çok kıymetlidir. Ama suyun dışında iki şeye dikkat ettiğinizde, süt ürünlerini azalttığınızda, özellikle süt başta olmak üzere, ve adet olmadan bir hafta öncesinde de kırmızı et tüketimini azalttığınızda kahveyle birlikte, her kişinin ağrısının yarı yarıya düştüğünü çok net bir şekilde görebiliyoruz.
0: Bunlar bilimsel olarak ortaya konulmuş
1: Konulmuş.
0: gerçekler,
1: Evet,
0: değil mi?
1: bunlar tamamen çalışmaları yapılmış. Yani endometriozisin diyeti diye geçer hatta, böyle ağrıyı azaltmaya yöneliktir. Vücuttaki enflamasyonu, o yangıyı azaltmaya yönelik. En çok kırmızı et, süt ürünleri, su tüketimi ve kahveyle ilişkilendirilmiş bu çalışmalarda.
0: Bunlar ciddi kişide ağrı yapıyor ve o
1: Evet.
0: semptomlara neden oluyor.
1: Sizde ağrı yapıcı maddelerin salgılanmasını azaltıyor, ama tabii ki bu sadece adet sancısı değil. Baş ağrınız varsa, bacak ağrınız varsa, ki endometriozislerde bunların da eş zamanlı çok olduğunu biliriz. Mesela bir fibromiyalji dediğimiz, o vücuduna dokundurmak istemeyen genel vücut ağrısı endometriozis hastalarında çok yaygındır. Tüm ağrılarının ciddi oranda azaldığını görürüz. Dediğim gibi ilk seçeneğimiz her zaman hormon olmuyor. Yaşam tarzı değişikliklerinin içerisinde işte bazı takviyeler vardır. Çalışmalarda birebir ağrıyla ve endometriozisin yayılmaması, yani vücutta başka yerleri tutmaması, büyümemesi için bunların başında D vitamini geliyor. Tabii ki bir hekim kontrolünde, kontrolsüz bir şekilde kullanılmadan, böbrek fonksiyonlarınızın özellikle iyi olduğu kontrol edildikten sonra, gösterilmiş ki bir kişinin D vitamini seviyesi ne kadar iyiyse, yani ne kadar ideal aralıktaysa, o kişinin ağrı eşiği yükseliyor. Bu ne demek? Aynı ağrıyı iki farklı kişiye verdiğinizde hangisinin D vitamini daha iyiyse o kişi ağrıyı daha az hissediyor. Yani o yüzden pek çoğumuz sadece bu sebeplerle bile daha fazla ağrı çekiyoruz. Benzer şekilde balık yağı olarak bildiğimiz bildiğimiz omega 3 ama gerçekten doğru bir omega 3'ten bahsediyoruz. Bunun için de sağlık okuryazarlığımız çok kıymetli. Bunu kullandığımızda ağrı maddesinin salgılanmasının önüne geçiyor. Yani vücudunuzda ağrı yapan bizim prostaglandin dediğimiz maddeler salgılanmıyor. Bir de biliriz bacaklarımıza kramp girmesi gibi. Aslında burada rahmimiz kasılıyor. Rahmimiz kasıldığı için biz bu adet sancısını çok daha fazla yaşıyoruz. Bunun için de uygun dozda bir magnezyum kullandığınızda, yani baktığınızda hayat tarzınızı, beslenmenizi değiştirdiğinizde

0: gerçekleştirip hekim kontrolünde bir ya da iki tane takviye de eklediğinizde neredeyse %70'e varan oranda bir ağrı kontrolü sağlamış oluyorsunuz.
1: O zaman ağrı yaşayanların mutlaka bir hekime başvurması gerekiyor. Peki her kadın doğum uzmanı endometriozisi biliyor mu? İyi tanıyor mu sizce?
0: 10 yıl öncesine bakacak olursak çok daha iyi tanıyoruz. Çünkü Endometrioz Adenomiyozis Derneği olarak da ülkenin dört bir yanında hekimlere eğitimler düzenliyoruz bir yandan. Ve bu eğitimlerde gerçekten biraz önce konuştuğumuz kısmı vurguluyoruz. Çünkü ultrasonda gördüğümüzde evre 3 oluyor. O hasta için bazı şeyler için geç kalınmış olabiliyor, tedavi zorlaşabiliyor. Erken evrede tanı koymak. Çünkü endometriozisin tüm dünyada tanı alma ortalaması 8 ila 10 yıl arasında değişiyor. Çünkü neden? Aslında sadece bizim toplumumuzda değil tüm dünyada normalleştirilen bir kısımda ağrı normaldir kavramı var. O nedenle ki hiçbir zaman çok güzel bir mottomuz var. Adet sancısı adetten değildir diyoruz. Hiçbir zaman normalleştirilmemesi gerektiğini. Bir hekime geldiği zaman da adet sancısı olan bir kişiye sadece ağrı kesici verip yollanmaması gerektiğini anlatmaya çalışıyoruz. Çünkü burada altta daha ciddi sorunlar olabilir. Daha ciddi sorun olmanı da bir yana bırakacak olursak bu ağrıyla yaşamak zorunda değiliz. Ağrıyı normalleştirmeyip onun kök nedenini bulmaya çalıştığımızda aslında onun sebebi olan kök neden vücuttaki başka sıkıntıları da tedavi etmemizi sağlamış oluyor.
1: Peki genç kızlık döneminde de olabiliyor, ileri yaşlarda da. Bu ağrı ne kadar sürüyor kadınlarda? Üreme fonksiyonları devam ettiği sürece mi oluyor?
0: Maalesef değil. Yani ilk adetle birlikte başlıyor, menopoz ve sonrasında devam ediyor. Yani burada kronik bir hastalık var. Tansiyon hastalığından, şeker hastalığından hiçbir farkı yok. Kronik bir hastalık ve maalesef tedavisi yok. O yüzden erken dönem tanı alması. Tedavisine ne yapıyoruz? Çoğunlukla progesteron benzeri hormon ilaçlarından faydalanıyoruz. Çok zorunlu hallerde kaldığımızda, yani el üzerinde özellikle 5 santimden bir portakal büyüklüğünün üzerinde bir kist varsa, her gün dayanılmaz ağrılar çekiyorsanız ki hani bu ağrı bu kadınların pek çoğu düşünün ki neredeyse her gün doğum sancısına benzer sancılar çekiyorlar Fatma Hanım.
1: Peki o dönemde değil mi ağrı? Bütün günlere de yayılabiliyor aynı zamanda ileri evrede.
0: Kişiden kişiye değişiyor. Sadece adet olduğu dönemde çok ciddi şiddetli ağrılar çeken grupta var. Hiç ağrı yaşamayan çok nadir olan bir kesim de var ama neredeyse her gün aralıksız ağrı çeken kadınlar da var burada. Gerçekten o nedenle ki endometriyoz hastalığının tedavisinin kişiselleştirilmesi, yani her endometriyoz hastasına aynı tedavinin verilmemesi bu nedenle çok kıymetli oluyor.
1: Nasıl kişiye özel tedaviler var bu anlamda? Neler yapılıyor?
0: Aslında hikaye dinliyoruz. Yani sizin bana anlattığınız hangi kısım ön planda? Dediğimiz gibi burada bir ağrı ön planda olabilir ama endometriyozisin başka birçok bulgusu var ve çoğunun endometriyozisle ilgisi olduğu bile düşünülmüyor. Biraz önce yangı dedik, tüm vücutta enflamasyon dediğimiz durum. Sabahları çok aşırı yorgun uyanmanız bile buna bağlı olabiliyor ama ileri evrelerde en çok gördüğümüz ikinci bulgu kadınların hayatında çocuk sahibi olmak istediklerinde bunun olmaması. Yani kısırlık dediğimiz durumla da karşılaşabiliyorlar. İşte o zaman orada yumurta toplanması, tüp bebek süreçleri diğer hastalardan çok farklı oluyor. Kullandığımız hormon dozları tamamen değişebiliyor. Sonrasında ameliyat kararları alabiliyoruz. Doğumunu planlıyoruz ama sonrasında biraz önce söylediğim gibi herkesin en büyük düşüncesi menopoza gireceğim ve bu bitecek diye düşünülüyor. Ama maalesef bitmiyor. Vücudumuzda endometriyozisi olan menopozdaki hastaların bile hormon replasman tedavisi diğer tüm kadınlardan ayrı olarak planlanıyor. Çünkü biliyoruz ki endometriyozis östrojene bağımlı bir hastalık. Orada kullandığımız östrojenin dozunu ayarlıyoruz. Ona göre bir progesteron veriyoruz. Dediğim gibi siz ağrısı ön planda olan bir kadınsanız ileride sizin bir tiroid hastalığına, bağırsak sorunlarına, huzursuz bacak gibi bulgulara yakalanma ihtimalinizin diğer kişilere göre çok daha yüksek olduğunu biliyoruz endometriyozis hastalarında. Buna göre bir planlama yapıyoruz ama belki burada en önemlisi endometriyozisli bir kadını yakaladığımızda onun eğer bir kız çocuğu varsa onu çok erken dönemde takip alıyoruz.
1: Genetik olabilir değil mi?
0: Genetik bizim ülkemizde ilk yapılan çalışmalardan birini biz yürüten grubun içinde yer aldığım için söylüyorum. Türkiye içerisinde genetik geçiş hatta bizlere özgü bir genle genetik geçişin olduğunu gösterdik. Ve burada ondan da bağımsız olarak bağırsak ansı üzerinden bizim östrobolom dediğimiz yani östrojenin tabiri caizse orada bir yumak yaparak anneden kıza kız çocuklarına geçtiği gösterilmiş. Ve bunun benzer şekilde bize ilk öğretilendir tıp fakültesinde. Bir kız çocuğu ilk doğduğunda kan gelebilir. Bu da anneden geçen hormondandır derdik. Ancak şimdi gösterildi ki bir kız çocuğu doğduğunda vajinal bölgesinden kan geliyorsa o kız çocuğu %90 endometriyozis hastasıdır. Aslında annesinden geçen hormonlarla aktive olmuştur. O kız çocuğu çok yakın takip edilmelidir. Biz hep soruruz, kızınız ilk ergenliğine girdi mi? Regl düzeni nasıl gidiyor? Ağrıları oluyor mu? Çünkü annesiyle aynı sonu paylaşmaması için onu erken dönemde takibe alıp olabildiğince o hastaya dikkat edilmesi gerekenleri uyguladığımızda gerçekten o epigenetik faktörlerle genetiğin tetiğinin çekilmemesini sağlıyoruz Fatma'nın ve gerçekten bir genç kızın da hayatını değiştirmiş oluyoruz.
1: Çok önemli gerçekten. Sizinle konuştuğumuzda dediniz ki Türkiye'de bilinmiyor hastalık. Sadece Mart ayında değil, Nisan ve Mayıs aylarında da dünyada devam ediyor bununla ilgili farkındalık çalışmaları. Ne kadar biliniyor bakıldığı zaman ülkemizde? Son yıllarda farkındalık çalışmalarına ağırlık verildiğini görüyoruz. Sağlık Bakanlığı da bununla ilgili çalışmalar yürütüyor. Bu anlamda neler söylemek istersiniz?
0: Daha çok çaba sarf ediyoruz. Hastaların farkındalığı artıyor. Aslında bunu hep birlikte yapıyoruz. Yani Türkiye Endometriyoz Adenomiyozis Derneği 17 yıldır var ve 17 yıldır bunun için çok ciddi uğraşlar veriyor. Hem hekimlerin eğitiminin tamamlanması, onların daha fazla tanı koyması için hem de hastaların bu ağrı sürecini normalleştirmeyip hekime başvurması için. Hatta bu yıl çok güzel bir gelişme oldu. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü sarıya büründü bunun için. Farkındalık
1: hastalığın
0: için.
1: Rengi sarı, biz sarı. De haberini yaptık.
0: Evet, sarı kurdeleyle biz hep anarız hatta. Bu hastalığın endometriyozis daha çok yumurtalıklarda, vücudun her yerinde oluyor ama yumurtalıktaki o kistle bağdaştırırız ama bunun biz kardeş dediğimiz rahimde olan bir adenomiyozis vardır. Anormal ağrılar yapar, kanamalar yapar. Onun ayı da Nisan ayıdır ve bu hastalarda en çok gördüğümüz o kronik pelvik ağrı dediğimiz kasık ağrısı da Mayıs ayıdır ve tüm dünyada bununla ilgili yürüyüşler yapılır, gösteriler yapılır duyurulması için. Baktığınızda her 10 kadından birinde gözüküyor. Tüm dünyada 190 milyon kadın var. Ülkemizde de 2,5 milyon kadın var.
1: Çok ciddi bir sayıdan bahsediyoruz.
0: Çok. Yani meme kanseri farkındalığımız olduğu kadar bunun da aslında farkındalığının olması gerekiyor. Ama gün sonunda aslında her hastalıkta olduğu gibi Fatma Hanım burada erken tanı çok kıymetli oluyor. Yani aslında o yıllık kontrollerimizin ne kadar kıymetli olduğunu, pek çok bulgumuzu normalleştirmememiz gerektiğini ya da hiçbir şikayetimiz yoksa da bu vücudumuzun sağlıklı olduğu anlamına gelmediğini. Bu bir korku yaratmak için değil ama kendimize olan sevgimiz ve saygımızdan hakikaten kendimizi kontrol etmemizin, sağlık kontrollerimizi yaptırmamızın ne kadar önemli olduğunu görüyoruz aslında bu hastalıkta da.
1: Peki başka neler yapmak gerekiyor? Bunun farkında olmak için dediniz ki lütfen böyle bulgular olduğunda hekime gidin. Ama genel anlamda neler yapılması gerekiyor? Hem sivil toplum kuruluşları olarak hem bakanlık olarak üstüne nasıl düşülebilir bunun?
0: Yani bakanlığın da en çok yaptığı burada çağrılarda aslında bu en başta ana bulgusu olduğu için adet sancısının normalleştirilmemesi gerekiyor. Pek çok firma da bunun üzerine gidiyor. Yani çalışanlarına işte daha çok konuşuyoruz. Regl izinlerini konuşuyoruz. İşte o regl
1: bazı ülkelerde uygulanıyor değil mi?
0: Evet, bizim ülkemizde de bazı firmalar bunu kişisel olarak kendi inisiyatiflerinde uygulayabiliyorlar ve baktığımızda Fatma Hanım uygulanan aslında yani o izni isteyen kadınların pek çoğunun aslında endometriyoz hastası olduğunu görüyoruz. Yani
1: ondan
0: o yüzden
1: bile tanı konulabilir.
0: Evet, yani bununla ilgili ne yapılabilir? Pek çok sivil toplum kuruluşu aslında bu adet sancısının normalleştirilmemesi gerektiğine dair bile eğitimler, çağrılar yapsa, hepimizin bu biraz daha kulağına çalınsa, çünkü hala bize pek çok hastamız olarak gelen kadın başka problemleri ile geliyor. Biz sorduğumuzda adet sancımız var mı diye. O zaten normal değil mi diyor. Ya da bir anne kızını getiriyor başka bir sebeple. Aynı soruyu soruyoruz. Ben de çekmiştim. O var ama o zaten çok normal deniyor ve pek çok genç kızımızı böyle endometriyozis tanısıyla yakalıyoruz. O yüzden ki en başta beslenmeyle, gerçekten beslenme çok şeyi değiştiriyor. Çok daha zorlu bir dünyada yaşıyoruz eskiye göre. Beslenme alışkanlıklarımız çok değişti. En temiz yediklerimizde bile çok ciddi pestisitler olduğunu biliyoruz. Ama burada yine de o biz şanslı bir ülkeyiz. Topraklarımızda çeşit çeşit sebzemiz, meyvemiz gelişiyor. Onları yemek gerçekten çok basit yapılacaklar var. Su tüketimimizi arttırmak, güne suyla başlamak, olabildiğince hayatımıza hareketi katmak. Çok daha oturarak çalışıyoruz ve yaşıyoruz. Hareketimizin bizim lenfatik dolaşımımızı ve o tüm toksinlerin atılmasını sağladığı için bir de hayatımızdaki o stres yönetmek. Onun için de çok değil, günde kendimize sadece bir 5 dakika ayırdığımızda, sadece bir nefes egzersizi yaparak kortizolümüzü, yani stres hormonumuzu düşük başladığımızda endometriyozisli kişilerin hayat kalitesini arttırmak için yapılacak 4 4 ana öğeyi oluşturduğunu tüm dünyada anlatılıyor ve biz de burada anlatıyoruz. O yüzden ki hani ilaçlar ya da çok büyük değişimler yapmamıza, çok pahalı değişimler yapmamıza gerek yok. Gerçekten de biraz daha tencere tarzı yemek yemek, biraz daha suyu arttırmak, hareket edip ve stresimizi olabildiğince azaltmak için de günde sadece kendimize 5 dakika ayırdığımızda çok daha kaliteli bir şekilde bir kronik hastalığı yönetebileceğimizi biliyoruz ve bunun da aslında diğer kadınlara duyurulması için de elimizden

0: yapmamız gerektiğini biliyoruz.
1: Peki dediniz ki kadınlar izin alabiliyor, o kadar şiddetli ağrı oluyor ki. Sosyal hayatlarını ne derece etkiliyor baktığımızda, işten ayrılanlar oluyor mu mesela? O derece etkilenenler var mı?
0: Çok, bu arada izin alabilenler var sadece. İzin verilmeyen kurumlar var ya da anlaşılmayan kadınlar var. Biz bunun için firmalara gittiğimizde, anlattığımızda, dernek olarak En Dolu Kadın platformu var. O platform aracılığıyla gittiğimizde mesela şu kelime çok etkileyici oluyor: bu kadınlar doğum sancısı gibi sancı yaşıyorlar diyoruz. Bunu söylediğimizde, çünkü doğum sancısının hepimizin kafasında bir karşılığı vardır. Çok kişi iş yerinde çok daha farklı bir tutumla karşılandığını söylüyor sonrasında. O yüzden bunları dile getirmek çok önemli. Ancak düşünün ki çok farklı hikayelerle karşılaştım. Bunun için terfisini kabul etmeyen kadınlar var. Çünkü ağrılı dönemde bununla baş edemem diyor. İşten çıkarmak zorunda kalan kadınlar var. Çünkü devamlı izin kullanmak zorunda kalıyor. Üniversitede istediği bölüme girmeyen genç kızlar var. Ders çalışamayacağım, orayı yürütemem, gidemem diye devam edenler var. Ya da gerçekten aile bütünlüğü bozulan, anlaşılmadığı için ayrılan kadınlar var. Sosyal hayatın tam ortasına oturuyor. Çünkü düşünün ki her ay yaşanan bir döngü var burada. Her regl döneminiz en azından bir haftanız gidiyor. Bu en iyi ihtimal. Niçin? 30 gün boyunca yaşayan kadın da var. Bir kadının her gün ağrı çekerken mutlu olmasını, hayata karışmasını bekleyemezsiniz. Zaman içinde sosyalizasyon yaşıyor bu kadınlar ve kendi işlerine kapanıyorlar. En fazla anksiyete, çünkü her an ağrı bekliyorsunuz, bunun anksiyetesi oluyor. İki de sosyal hayattan kopmayla birlikte de depresyon oluyor. Neden? Çünkü en yakınlarınızdakinin sizi anlamadığını görüyorsunuz. Anlamıyorlar bazen, çünkü gerçekten onlar da bilmiyorlar sizinle yaşadığınızı. O yüzden ki aslında en kıymetli kısım şu: bunu dile getirmek. Çoğu insan bundan maalesef ülkemizde ve tüm dünyada bir kısım insan utanıyor Fatma Hanım. Niye? Ağrıyla damgalanmak ya da kısırlık gibi belirtisi olan bir hastalıkla anılmak istemiyorlar. Ama bu hepimizin başına gelebilir. Hepimiz bu durumun içinde olabiliriz. Ya da bunu yaşamamasını sağlayabiliriz. Yani kendimiz yaşıyorsak bunu anlatmak, çevremizde kendimiz gibi gördüğümüz, en basitinden bir ağrı yaşıyorum diyen bir kadını elinden tutup bazen bir kadın doğum hekimine götürmek. Ama belki de en önemlisi, bir kadının her yıl, bir kadın diyorum, adet gördüğü andan itibaren, her genç kadından itibaren bahsediyorum, kadın doğum muayenesine götürmek çok kıymetli olduğunu unutmamalı ve herkese hatırlatmalıyız.
1: Siz beslenmenin ne kadar önemli olduğunu söylediniz. Su içmenin kesinlikle ihmal edilmemesi gerektiğini belirttiniz. Peki bunun kiloyla bir bağlantısı var mı bu hastalığın?
0: Birebir kilo ile gösterilmiş bir bağlantısı yok, ama biz biliyoruz ki aşırı kilolu olduğumuzda yağ dokumuz hormon salgılıyor ve bu hormon salgılandığında da östrojen hormonu daha çok salgılanıyor ve bu hastalık östrojen dominansı ile giden, yani östrojene bağımlı bir hastalık. O yüzden ki kilonuz varsa bu hastalığın ilerlemesi daha hızlı olabiliyor. O yüzden ki burada kilo vermek, hekim kontrolünde sağlıklı kilo vermek çok kıymetli. Ama burada belki en önemli kısımlardan bir tanesi, yine bu bizim östrojen dominans dediğimiz tabloyu oluşturan aslında hormon bozucu kimyasallar. Yani yüzümüze sürdüklerimiz, her kadınız güzel gözükmek istiyoruz, makyaj yapıyoruz ama yüzümüze en azından ilk sürdüğümüz bir kremimiz bile temiz içerikli olduğunda üzerine yaptığımız makyaj malzemelerinin emilimi %60'a varan oranlarda azalıyor. Çok ciddi kimyasal alıyoruz çünkü vücudumuzu nemlendirirken, yediğimizden, içtiğimizden kullandığımız kaplara plastik hayatımızda çok fazla var. İşte bu hormon bozucu östrojen benzeri kimyasallar olarak vücudumuzda kalıyorlar ve gerçekten hormon dengemizin bozulmasına sebep oluyorlar. Bunların atılması için belli aralıklarla detoks yapmak, aslında detoksun içeriğinde de yine o renkli tabloyla beslenmek, biraz daha bitkisel ağırlıklı beslenmek ve hareket geliyor lenfatik sistemden atılması için. Bunlara dikkat ettiğimizde gerçekten sadece endometriozis değil, vücudumuzda bunların varlığına bağlı oluşacak diğer tüm hastalıkların da oluşmasını engellemiş oluyoruz.
1: Efendim, söylediğiniz her şey çok kıymetliydi. Çok teşekkür ediyoruz programımıza böyle değerli bir katkı sunduğunuz için.
0: Ben çok teşekkür ediyorum bu konuya önem verip çağırdığınız için.
1: Doçent Doktor Pınar Yalçın-Bahat, kendisi kadın hastalıkları ve doğum uzmanı. Endometriozisi konuştuk. Halk arasındaki bilinen adıyla çikolata kisti. Diyoruz ki ağrı kader olmasın ve mutlaka hekime başvurulması gerektiğini de vurguladı konuğumuz. Herkesin bayramını kutluyoruz. Nice sağlıklı, mutlu, ağız tadıyla geçirilmiş bayramlar diliyoruz herkese. İyilikle ve sağlıkla kalın. Hoşça kalın.

0: Reklamlar.
1: Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram. Bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram. Kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye. Emin edin.
2: Sağlam basacağım bu hayatta. Sağlam gideceğim bu hayatta. Sağlamsa...
3: Türkiye'nin sağlam lastiği olarak kim olduğumuzu söylemeye gerek yok. Çünkü herkes bilir ki sağlamsa...

0: Macera şimdi başlıyor. Opel Frontera güçlü tasarımı, geniş iç hacmi ve ileri sürüş teknolojileriyle hayatın ritmine uyum sağlar. Frontera şimdi Mayıs ayına özel 1 milyon 600 bin TL'den başlayan fiyatlarla showroomlarda. Kampanya detayları için opel.com.tr'yi ziyaret et. Opel Frontera, her günün macerasına hazır.
1: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.

0: Evinizin yeni ışıltısı Olivia, koltuk, yemek ve yatak odası konsepti 199.900 liradan başlayan fiyatlarla Mondium'da. Detaylar mondium.com.tr'de.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her an

0: Reklamlar.
1: Bayram, sevdiklerine kavuşmanın en güzel bahanesi.
2: Ama yolculuğun güzelliği güvenle varınca anlam kazanıyor.
1: Direksiyon başında biraz daha dikkat, biraz daha sabır.
2: Sevdikleriniz sizi bekliyor.
3: Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği Elder, Ekonomi Günlüğü programını sunar.

0: Merhaba sevgili dinleyenler. Ekonomi Günlüğü TRT Ankara Radyosu stüdyolarından canlı olarak başladı. Programı hazırlayan Işık Işık, teknik yapımda Soner Yiğit, mikrofonda ben Zafer Elgin. Yaklaşık 25 dakika boyunca birlikteyiz ekonomi gündeminden başlıklarla. Şimdi birazdan gazeteci Mehmet Kaya ile haftayı kapatacağız. Haftanın hem öne çıkan hem gözden kaçan gündem maddeleriyle, ama öncesinde biraz e-ticaret konuşalım istiyoruz. Çünkü Türkiye'de internet alışverişi 5 yılda 12 kat büyüdü. Kurban Bayramı da aslında sektörü son haftalarda canlandırdı. Elektronik Ticaret Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Ecevit Saraç'la konuşmak istiyoruz. Ecevit Bey merhaba, iyi bayramlar.
1: Merhabalar Zafer Bey, size de iyi bayramlar. Bu vesileyle tüm İslam aleminin kurban bayramını kutluyorum sizin aracılığınızla.
0: Teşekkürler, biz de kutluyoruz. Şimdi aslında pandemiyle birlikte başladı bu büyüme de, son 5 yıl diyoruz ama pandemiyle birlikte ciddi bir büyüme kat etti sektör. Peki son dönem büyümedeki en önemli faktörler neler?
1: Aslında Türkiye'de internet alışverişinin bu kadar hızlı büyümesini tek bir nedene bağlamak çok doğru olmaz Zafer Bey. Birkaç önemli gelişme aynı dönemde üst üste geldi diyebiliriz. Bunlardan birincisi, tüketici artık dijital alışverişe çok alıştı. Bundan birkaç yıl önce bilirsiniz siz de, internetten alışveriş bazı insanlar için biraz mesafeli durulan bir konuydu. İşte ürün gelir mi, iade edebilir miyim, işte ödeme güvenli mi gibi kafa karıştıran sorular çok fazla soruluyordu. Ama bugün baktığımızda yemek siparişlerinden giyime, elektronikten market alışverişine kadar pek çok ihtiyaç cep telefonu üzerinden karşılanabiliyor. İkincisi ve önemlisi yine ödeme sistemleri. Kartlı ödeme, güvenli ödeme altyapıları, taksit seçenekleri ve dijital cüzdanlar tüketicinin güvenini arttırdı. 2025 verilerinde de ticarette en çok tercih edilen ödeme yönteminin yaklaşık %163 ile kartlı ödemeler olduğunu söyleyebilirim. Bu da tüketicinin dijital ödeme sistemlerine güveninin arttığını gösteriyor aslında. Yine üçüncü önemli başlık lojistik. Teslimat süreleri çok kısaldı. Kargo takip sistemleri gelişti. İade süreçleri daha kolay hale geldi. Tüketici artık alışveriş yaparken sadece ürüne değil, teslimat ve iade kolaylığına da bakıyor ki Amerika'da duyuyoruz hepimiz. Daha hızlı gönderebilen hangi firmaysa orası tercih ediliyor. Bunu çok net biliyoruz. Yine bir diğer önemli etken pazar yerlerinin büyümesi oldu aslında. Pazar yerleri hem tüketici tarafında güven oluşturdu, hem de çok sayıda işletmenin dijital geçişini hızlandırdı. Özellikle ticarete yeni başlayan işletmeler için pazar yeri önemli bir başlangıç noktası oldu diyebilirim. Bayram gibi özel dönemlerde sektör ayrıca hareket getiriyor. Bunu da çok iyi biliyoruz. Kurban Bayramı öncesinde özellikle giyim, ayakkabı, hediye, gıda, seyahat ve konaklama gibi alanlarda hareketlilik artıyor. Artık bayram alışverişi sadece çarşılara mağazada değil, aynı zamanda internet üzerinde yapılabiliyor. Bunu çok net söyleyebilirim.
0: Evet. Peki bütün bu pazarın içinde en hızlı büyüyen kategoriler hangileri? Yani saydınız giyim, ayakkabı, elektronik vesaire, ama en dikkat çekici büyümeyi sergileyen kategori hangisi?
1: Zafer Bey, ben aslında biraz veri de paylaşmak istiyorum. Ticaret Bakanlığı'nın çok güzel verileri var, yakın zamanda paylaştı 2025 ile ilgili.
0: Lütfen.
1: Bunlardan işte bazıları Türkiye'de, işte Ticaret Bakanlığı 2025 yılı verilerine göre söyleyeceğim. Ticaret hacminin bir önceki yıla göre %52 artarak 4,5 trilyon liraya çıktığını söyleyebilirim. Perakende ticaret hacmi %51 artışta yaklaşık 2,5 trilyon liraya ulaştı. 2024 yılında toplam ticaret hacmi 3 trilyon 162 milyar lira seviyesindeydi. 2025'te bunun 4,5 trilyon liranın üzerine çıkması sektörün artık dönemsel bir hareketlilikten çok daha fazlasını ifade ettiğini gösteriyor aslında. Bir başka önemli veri de şu, ticaretin genel ticaret içindeki payı %20 seviyesine gelmiş durumda. Yani ticaret artık böyle diğer ticaretin neredeyse bir parçası gibi oldu ve 5'te 1 seviyesinde ve önemli bir seviyeye geldi. Ben bu rakamları şöyle okuyorum. Türkiye'de ticaret artık geleceğin işi değil, bugünün ticaret gerçeği. Bundan sonraki dönemde de sadece hacmi değil, karlılığı sürdürmek, markalaşmayı ve ihracatı büyütmek çok daha fazla konuşulacak gibi geliyor bana. Diyebilirim aslında. Peki burada neresi büyüyor diye sordunuz az önce. 2025 verilerine baktığımızda hacim olarak en güçlü kategorilerden biri giyim, ayakkabı ve aksesuar diyebilirim. Bu kategoriler yaklaşık 430 milyar liralık bir hacme ulaşmış durumda. Onun ardından elektronik, hava yolları ve yeme içme sektörleri geliyor. Elektronik yaklaşık 305 milyar lira, hava yolları 286 milyar lira, yemek sektörü ise 270 milyar lira seviyesinde şu anda ve çok hızlı bir şekilde büyüdüğünü söyleyebilirim rakamların. Ama burada şöyle bir ayrım yapmak lazım. En büyük hacme sahip kategoriler başka, tüketici davranışlarındaki en hızlı değişimi gösteren alanlar başka. Mesela giyim ve elektronik hacim olarak çok güçlü ama hızlı ticaret tarafında da çok ciddi bir değişim var. Bunu da söyleyebilirim.
0: Hızlı ticareti biraz açabilir miyiz?
1: Hızlı ticaret aslında bu yemek sektörü dediğimiz. İnternetten yemek siparişi verme, biliyorsunuz birçok market alışverişleri artık internetten yapılıyor. Biz bunları hızlı ticaret diye aslında adlandırıyoruz. Çünkü sipariş verdikten 5-10 dakika belki de 1 saat, hani çok abartmayın, içerisinde siparişiniz kapınıza geliyor. Bu da bizim hızlı ticaret dediğimiz alan aslında. İşte yemek, market, günlük ihtiyaçlar ve kısa sürede teslimat modeli artık çok tercih ediliyor. Tüketicinin tercih ettiği bir alışkanlık haline geldi. İnsanlar bazı ürünlerde sadece fiyat değil, hızlı ve kolaylığı da satın alıyor aslında bu yöntemlerle. Hızlı ticaretin 2005 yılında %56 büyüyerek 389 milyar liraya seviyesine ulaşması da aslında bunu gösteriyor Zafer Bey.
0: Evet, orada bir de özellikle bu işte hızlı ticaret dendiğini ben ilk kez duydum. Yemek siparişlerinde bir de bu yemek siparişi verilen işte platformların indirimleri de tüketici üzerinde çok etkili oluyor. Yani gidip o restoranda yeseniz ödeyeceğiniz paradan çok daha azına eve söyleyebiliyorsunuz. Bu da büyük bir avantaj. O indirimler neye göre belirleniyor? Tabii onu yine sektör temsilcileri bilir ama tüketici açısından avantaj olduğu kesin. Peki ikinci el ürünlerde de satışın son dönemde arttığını görüyoruz. Bu sadece vintage rüzgarıyla açıklanabilecek bir şey değil herhalde. Ekonomik sebepleri de var bunun, değil mi?
1: Tabii. Şöyle, hani ikinci el ürünlerdeki artık sadece insanlar daha ucuz ürün alıyor diye açıklamak eksik olur. Dediğiniz gibi ikisi bir arada. Hani elbette fiyat hassasiyeti burada önemli bir etken. Yeni ürün fiyatları yükseldikçe tüketici daha uygun alternatifleri değerlendirmek istiyor mutlaka. Ama bunun yanında ikinci el alışveriş toplumda daha normal hale geldi. Özellikle genç tüketiciler ikinci el ürün almak etkisi gibi olumsuz algılanmıyor. Onlar da biraz daha doğal bir hale geldi. Hatta bazı kategorilerde daha bilinçli, daha ekonomik ve daha sürdürülebilir bir tercih olarak görülüyor ikinci el ticaret. Özellikle elektronik, telefon, tablet, küçük ev aletleri, mobilya, bebek ürünleri, giyim, otomobil gibi alanlarda bu elin çok net şekilde görülüyor. İnsanlar artık mutlaka sıfır ürün mü almalıyım yoksa temiz ve güvenilir bir ikinci el ürün ihtiyacımı karşılar mı diye düşünüyor. 2025 verilerinde tüketiciden tüketiciye yapılan e-ticaret hacminin, yani C2C diyoruz buna, bunun 22 milyar lira seviyesine ulaştığını söyleyebilirim. Ayrıca ikinci alışverişte %34 civarında bir artıştan da söz edebiliriz bu durumda. Ben burada önemli bir potansiyel görüyorum aslında. Çok uzun zamandır var aslında potansiyel, ama ikinci el pazarı, güvenli ödeme, ürün doğrulama, şeffaf ürün bilgisi, iade ve garanti benzeri mekanizmalarda desteklendikçe daha sağlıklı büyüyeceğini söyleyebilirim. Özellikle yenilenmiş elektronik ürünleri son zamanlarda duyuyoruz hepimiz. Özellikle cep telefonu ve bilgisayar tarafında. Türkiye'de önümüzdeki günlerde çok daha büyüyeceğini söyleyebilirim. Tabii bu arada burada güven çok önemli. Ürünün doğru tanıtılması, tüketicinin korunması, ödeme süreçlerinin güvenli olması ve kayıtlı sistemlerin gelişmesi pazarın daha da sağlıklı ilerlemesini sağlayacaktır Zafer Bey.
0: Peki son olarak çok kısa ama dikkat edilmesi gerekenleri sizin ağzınızdan da duyabilir miyiz tüketici açısından?
1: E-ticaret tarafıyla ilgili. Ya burada şöyle, hani e-ticarette az önce söylediğim gibi çok ciddi anlamda bir güven söz konusu aslında. Ama burada özellikle bizim sahte sayfalar dediğimiz, yani bunun HTTPS dediğimiz güvenlik zincirinin içinde olduğu kontrol edilmeli mutlaka. E-ticaret alışverişlerinde buna bakmak gerekiyor. Bildiğimiz pazar yerlerinden alışveriş yapmak ve özellikle markalaşmış firmalardan alışveriş yapmak çok kıymetli. Bu güven anlamında çok değerli bizim için. Ve çok önemli bir şey daha söyleyeceğim. Kredi kartı kullanımında sanal kart kullanımını tavsiye edeceğim. İnsanlar kendi fiziksel kartlarını kullanabiliyorlar e-ticarette özellikle. Buna dikkat etmek gerekiyor. Sanal kart için herhangi bir kart kullanılmasını kesinlikle önermiyorum.
0: Anladım. Elektronik Ticaret Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Ecevit Saraç. Çok teşekkür ediyorum katkılarınız için. Tekrar iyi bayramlar diliyorum.
1: Ben teşekkür ediyorum. İyi bayramlar Zafer Bey.
0: Sağ
1: Kolay
0: olun.
1: gelsin.
0: Evet, haftayı her zaman olduğu gibi gazeteci Mehmet Kaya ile kapatacağız ama bu sefer uzaktan. Mehmet merhaba.
2: Merhaba.
0: İyi bayramlar. Şimdi
2: Bayramınız kutlu olsun. Çok teşekkür ederim.
0: uzunca bir süredir şu vize problemi devam ediyor. İşte veriler de belli oldu. 100 Schengen başvurusundan 15'i reddedilmiş. Her 100 Schengen başvurusundan 15'i. Bu arada TÜRSAP'tan da bir Schengen vizesi açıklaması geldi. 1000 avroya kadar çıkan fiyatlarla randevu satıldığına ilişkin. Bir süre daha galiba bunun çözümünü bulmakta zorlanacağız gibi görünüyor. Ne dersin?
2: Evet, şimdi birkaç yönden rahatsız edici taraf oluşmaya başladı. Birincisi bu randevu dediğimiz sistem. Şimdi bütün Schengen ülkeleri hemen hemen tamamı, birkaç ülke hariç, başvuruları aracı şirketlerce alıyor. Bu aracı şirketlerden bir tanesi, en yaygın olanı, Hindistan merkezli bir şirket. Türkiye'de yasal olarak kuruldu. Bir diğeri Hollanda merkezi ama ortaklarından bazılarının Türk olduğu bir şirket. Ve bir de Yunanistan bir şirket kurdu. Sanıyorum bir küçük şirketler tek ülkeyle çalışıyor, İspanya merkezli olarak, ama en büyüğü Hindistan merkezli olan şirket. Ve bu şirket sadece ve sadece aracılık hizmeti sunuyor. Nedir o da? Şimdi insanlar, belki gençler pek hatırlayamaz ama bu Türkiye vizesinin, Avrupa vizesinin iyice zorlaştığı Schengen'in ilk başlarında aracı şirketler kullanılmazken işte konsolosluk kapılarında çok uzun kuyruklar oluyordu. Oraların fiziki imkanları da sınırlı. İnsanlar karda, soğukta, güneşte orada biraz perişan durumdaydı yani. Daha sonra bunu aracı şirketler çözümüne gittiler. Bu şirketlerin fon

0: sandıklığa iletilmesinden ibaret. Yani herhangi bir karar yetkileri yok. Herhangi bir şeyleri yok.
1: Bir garanti veremiyorlar.
0: Bu garanti veremiyor. Sadece ve sadece bunlarınki postacılık. Öyle evet. söyleyeyim artık. Bir de belgeler düzgün mü değil mi ona bakmak. Şimdi aracı şirketin rolü buyken bir aracı daha ekleniyor buna. Nedir? İşte başvuruların düzgün hazırlanması, randevuların alınması son dönemde. Bu bot hesaplar konusuna gelince... Gerçekten randevuları dolduran otomatik yazılımlar, bot hesap diyoruz da otomatik yazılımlar var. Müşterilerin verilerini önceden girip anında dışarıdaki yasal olmayan aracı şirketler tarafından kapatılabiliyor. Peki bunu engellemek mümkün mü? Evet, engellemek çok mümkün, çok kolay. Bu Hindistan merkezli şirket sadece Türkiye'de değil birçok vizeye tabi şeyde ülkede hizmet veriyor. Sadece ve sadece Türkiye'de 30 euro ortalama diyelim. Sadece standart başvurunun yıllık 38 milyon doları buluyor. Düzeltiyorum. 38 milyon euroyu buluyor. Hadi bunun işte ya sizin fotoğrafınız güzel çıkmamış biyometrik fotoğraf çekelim. Hadi sizi VIP alalım vesaire. O VIP neyse hakikaten orada bir şey de yok. Sadece ve sadece insanlara belgelerini daha düzgün doldurmaları için 5 dakikada yardım ediyorlar. Yani VIP dediğimiz de o. Siz de doğru düzgün okuyun yani kendiniz yapın başvuruyu, hiç sakınca yok. Doldurun. Orada mesela 90 euroya kadar fazladan ücret alabiliyorlar. Diyelim ki bütün bunlar yok. Ortalama 25 ile 40 euro arasındaki standart başvuruları düşünürseniz Türkiye'deki hacim 38.1 milyon euro. Bu çok basit bir yazılımla bu bot hesaplar engellenebilir. Birçok sıradan site, yani bırakın alışveriş gibi hani kritik siteler hariç, haber siteleri bile insan olup olmadığınızı kontrol eden basit yazılımlar koyuyor.
1: Evet.
0: Çok basit yani bu yazılımları engellemek, ama anlaşılıyor ki öyle bir çıkar zinciri oluşmuş ki bunun üzerinden herkesi mutlu edecek seviyelere gelmiş. Bunun başka bir açıklaması yok. Yani hakikaten yok yani. İnsanlar demek ki bu paralardan gerçekten ben bizzat biliyorum yani. İşte 200 euro veren şeyler var aracı şirketlere sadece ve sadece randevu bulabilmek için.
1: Peki buna müdahale edecek merci neresi? Turizm Bakanlığı mı, Ticaret Bakanlığı mı, Dışişleri Bakanlığı mı, ne?
0: Hiç kimse. Buna bir vatandaşlar şirketler üzerinde baskı kuracak şeylerin, ama bu şirket, bu aracı şirketler ama yasal olanları kastediyorum. Yani Avrupa Birliği ülkeleriyle anlaşma imzalayan, aracılık hizmeti veren o şirketleri kastediyorum. Onlar Türkiye'de kurulmuş yasal şirketler, fonksiyonları belli. Onlara herhangi bir şeyi dayatabilmek için Avrupa Birliği ülkesiyle, yani hizmet verdiği ülkeyle anlaşması temel. O diyor ki o herhangi bir zorunluluk getirmezse kardeşim bana sadece ve sadece dosyaları ilet, benimle anlaşmamız bu kadar diye onunla çalışıyor. Yani Ticaret Bakanlığı bir şekilde yasanın bir yerinde bir boşluk varsa bu şirkete gidecek, hizmetlerini düzeltmek için şunları bunları yapacaksın diye şey. Yani o online hizmet başvuru kanalını açmış, insan mı başvuruyor yoksa bot hesap mı başvuruyor onun umurunda değil. Anlatabildim mi? Yani onun çünkü hizmet verdiği biz değiliz. Evet. Onun hizmet verdiği konsolosluk yani yabancı. Evet. Oraya hizmet veriyor o. Ve dolayısıyla hani bu rahatsızlık dile getiriliyor. Kaldı ki bu bot hesaplar işini ilk önceki, şimdiki değil de bundan önceki Avrupa Birliği Komisyonu Türkiye temsilcisi, yani Avrupa Birliği Büyükelçisi diyelim. Avrupa Birliği Büyükelçisi gündeme getirmiş yani bot hesaplar dolduruyor hesabı ne yapalım diye. Aracı şirketlere baskı yapmak gerekiyor bu bot hesapları ama tutarlar çok büyüdüğü için herhalde böyle mutlu bir çember oluştu o tarafta. Çünkü gerçekten başka açıklaması yok. 400-500 euro, 200 euroluk şeyler düşünün. Kaldı ki Avrupa Birliği'nin harç bedeli 90 euro.
1: Evet.
0: Yani rahat edici bir konu. Ama %14,5

0: afiyet oranı da oldukça düşük.
1: Rahatsız edici bir konu. Sen de doluymuşsun anladığım kadarıyla bu konuda. Peki. İstanbul Havalimanı Avrupa'nın en yoğun havalimanı olmuş. Bu şöyle iyi haber sayılabilir. Orası da yolcu garantili yapılmıştı değil mi?
0: Evet, kesinlikle. Evet. Aslında hani uzun süre tartışmalı bir konu. Gerçekten de öyle. Önümüzdeki dönemde de buna iktisadi yani yatırım şeyi dosyası olarak aslında doktor şeyi tezi olarak inceleseler ne güzel olur. Ve mesela bütün ülkelerde özellikle büyük metropollerde 2 ya da 3 havalimanını büyütmeye başladılar. Yani mesela İstanbul tamam İGA belirli devleşti ama artık şeye ikinci terminal gerekiyor. Tabiha Gökçen'e ikinci terminal gerekiyor. Yani yükünü taşımıyor. Şu bitirilenin ötesinde yeni bir terminal gerekiyor yani. Hala yoğunluk devam ediyor. Birçok metropol yakın çevreyi kendisine entegre etti. Mesela Çorlu Havalimanı'nın İstanbul'a entegre edilmesi pekala mümkün.
1: Evet.
0: Yani önümüzdeki dönemde İstanbul eğer kendi optimumuna ulaştıysa, İGA kendi optimumuna ulaştıysa ki Avrupa'nın en büyüğü olma şeyinde şu anda, en yoğunu olma aşamasında zaten en büyüğü de yakında 4. pist de açılacak bu yılın 2. yarısında. Orası optimuma ulaştıysa artık işte Çorlu'yu, Gökçen'i, Tabiha Gökçen'i de İstanbul ulaşımına entegre edip İstanbul'u da biraz rahatlatmakta fayda olabilir. Ama bu iyi bir haber. Özellikle sizin vurguladığınız açısından salgın döneminde bu garantiler nedeniyle kamu para ödemek zorunda kalmıştı. Hala şey düzeldi mi bilmiyorum. Atatürk Havalimanı'nın erken kapatılmasından kaynaklı olarak oranın işletmeci şirketine 200 milyon euro'nun üzerinde şey ödenmişti.
1: Evet.
0: Tazminat demeyelim de para ödenmişti erken kapatması için. Onun çıkarabildik mi bilmiyorum ama kamu payı da alıyorlardır eminim.
1: Valla sen Çorlu dedin ama biz bu hafta Edremit Ticaret Odası Başkanı ile konuştuk. Oranın tanıtımı ile ilgili bir proje. Edremit Havaalanı bile entegre edilebilir artık. Hem işte Çanakkale Köprüsü hem oradaki otoyolla birlikte. Çünkü İstanbul Havalimanı'ndan Beylikdüzü'ne örneğin gitmek ten daha kolay Edremit'ten Beylikdüzü'ne gitmek. Yani
0: evet.
1: o öyle bir entegrasyon bile olabilir orada. Peki.
0: Kesinlikle.
1: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı açıkladı, Abdülkadir Uraloğlu, Antalya-Alanya otoyolu projesinin hızla devam ettiğini söyledi. 2,5 saatlik yol 36 dakikaya düşecekmiş.

0: Evet. Şu anki trafik koşullarına bağlı olarak, yani orada gerçekten bir trafik yoğunluğu var. Ancak esas vurgu, buradaki esas önemli nokta, bir otoyol ağının içerisine entegre edilmesi planlanıyor bunu. Şöyle bir şey var, burada endişe demeyelim de iyi planlanması gereken nokta, mevcut güzergah. Yani gerçekten Alanya'ya kadar giden güzergah çok yoğun turizm yolu ve orada turizm yatırımları devam ediyor. Eğer Anadolu içerisinden gelen ya da Antalya içerisinden havalimanından çıkışta bu bağlantı yollarıyla birlikte kaldık içerik kavşağından bağlı bir şey olacak. Eğer o tarafta da bir çözüm üretilemezse, yani o aradaki yaklaşık 10 kilometre 15 kilometrelik kısım bu verimi düşürecek gibi görünüyor, ama bunun planlamasının yapıldığına eminim. İleride Antalya, Burdur, Denizli güzergahlarında oluşacak otoyol ağı ve daha sonra İzmir, İstanbul biliyorsunuz açıldı. O güzergahlarda oluşacak yeni otoyol ağlarıyla entegre biçimde yapıldığı söylendi Ulaştırma Bakanlığı tarafından ve sonuçta da bu otoyol ağının Avrupa'ya entegre edilmesi planlanıyor.
1: Peki son bir dakikamız. TürkSat ve Roketsan uydu ve uzay projelerinde güçlerini birleştirecekmiş. İki güzide kurumumuz, şirket demek istemiyorum çünkü gerçekten kurumumuz onlar. İyi bir şey çıkacaktır herhalde buradan.
0: İyi bir şey çıkacak. Şöyle, önümüzdeki dönemde Roketsan fırlatma sistemleri planlıyor. Eğer başarılı şekilde bunu gerçekleştirebilirse uydu fırlatmayı, bu uzaya çıkmak anlamında geliyor. İlk müşterisi hazır TürkSat. TürkSat'ın da ucuz uydusunu göndermek üzere bir tane şirket hazır olacak. Umuyoruz başarılı olur. Her ikisi de hem uydu üretiminde, hem uydu işletmesinde, hem de uydu fırlatmasında ana unsur. Şu gerçekten veri bağımsızlığını sağlayacak şeylerden bir tanesi bu alçak yörünge uyduları. Bunun hem sivil tarafı var hem askeri tarafı var. Türkiye bu yönde iddialı bir proje başlattı. Öncelikle askeri bağlı olacak. Bu konumlama sistemlerinden, küresel konumlama sistemlerinden doğrudan 5G haberleşmesine kadar çok geniş bir alanı kapsıyor artık alçak yörünge uyduları.
1: Evet.
0: Hatta bir sonraki aşamada internetin bile oradan alınması gibi. Umuyoruz başarılı olurlar. İlk adımının atıldığı anlaşılıyor.
1: Mehmet Kaya, çok teşekkür ediyorum
0: Ben
1: katkıların
0: çok
1: için.
0: teşekkür ederim.
1: Evet sevgili dinleyenler, bitirdik hem programı hem haftayı. Pazartesi yoğun bir veri akışıyla aslında burada olacağız. 9 günlük bayram tatilinin ardından piyasalar tekrar açılacak. Pazartesi günü birinci çeyrek büyüme verileri gelecek. Ardından çarşamba günü enflasyon verisini göreceğiz. Ve bunların ışığında bir sonraki hafta 11 Haziran'da yapılacak olan Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısından ne çıkacağını görmeye çalışacağız, okumaya çalışacağız. Tabii bu arada sıcak siyasi gündemin ekonomiye etkilerini de artık pazartesiden itibaren tekrar konuşmaya, tartışmaya ve görmeye başlayacağız. Pazartesi 17.30 sularında biz ekonominin sıcak gündeminden başlıklarla burada olacağız. Sizi de bekliyoruz efendim. Hoşça kalın.
2: Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği Elder, Ekonomi Günlüğü programını sundu.

0: Reklamlar.
1: Çikolataya dönüşen harçlıklar kadar güzel bir bayram dileğiyle. İyi bayramlar Türkiye. Vakıfbank daima seninle.
2: Hep güzel çay, Doğuş Çay.
3: Karadeniz'in ve dünyanın kaliteli çayları Doğuş Çay ustalığıyla harmanlandı. Sadece 15 dakikada demlenen Doğuş Black Label'ın yoğun demiyle günün her anına lezzet katın. Hep güzel çay, Doğuş Çay.
2: Hep güzel çay, Doğuş Çay.
4: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
5: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
6: Akakçe. Hemen bakıyorum.

0: Yemek yediğin an gelsin Sütaş Ayran. İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
1: Sıradaki şarkı Happy Jean'den pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
2: Vakıf katılımla günün kazananı Gülşen Hanım.
3: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür. Boşta duracağına günlük hesapta dursun dedim. Kısa günün kârı.
2: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.

0: 7F 181 QS 0.5 MS 180 Hz QHD IPS oyuncu monitörü 6199 liraya vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: Petrol ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
2: ol. Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
3: Reklamlar.
4: Gün ötesi.

0: Efendim, tarih 29 Mayıs 2026 günlerden cuma. Her zaman yaptığımız gibi gün akşama doğru yol alırken gün boyu tanıklık ettiğimiz hayata dair tüm gelişmeleri anlamak ve aynı zamanda değerlendirmek için yaptık hazırlıklarımızı. Program ekibimiz Uğur Pirpir, Anıl Çutak, Muhammed Eğricesu ve mikrofonda ben Tolga Avcı. Akşamınıza haber katmak için her zaman olduğu gibi hazırız efendim. Bir kez daha hem TRT Radyo 1 hem de TRT Radyo Haber postalarımızdan bize kulak verenlere hoş geldiniz diyor ve başlıyoruz. Efendim, çok önemli ve özel bir günün akşam saatlerini paylaşıyoruz. Bu günü tarihin akışına yön veren, bu toprakları Türk milletinin vatanı yapan İstanbul'un fethinin tam 573. yıl dönümü. Bu vesileyle başta Padişah Fatih Sultan Mehmet Han olmak üzere aziz şehitlerimizi, kahramanlarımızı rahmetle yad ediyoruz. Tarihe yön veren bu fethin ayrıntılarına ilişkin sohbetlerimizi dakikalar sonra dinleyebileceksiniz. Yine bugün Kurban Bayramımızın 3. günü efendim. Dün itibariyle sıladan gurbete dönüş başladı. Havanın yağışlı olması ve araç yoğunluğunun olumsuz etkilerine aman dikkat diyelim ve trafik kurallarına harfiyen uyalım çağrısını tekrar edelim, yineleyelim.
1: Gün ötesinde son 24 saat.
0: Efendim, tarihin seyrini değiştiren zaferin, İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümü törenlerle kutlanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'un fethi sadece bir büyük zafer, sadece çağ açıp çağ kapayan bir olay değil. Dünyanın göz bebeği bir şehirde,

0: Karanlığın aydınlığa tebdilidir dedi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda Fatih Sultan Mehmet Han'ın liderliği, kararlılığı ve cesareti asırlardır hayranlıkla hatırlanan büyük bir destana dönüşmüştür ifadesini kullandı. İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümüne ilişkin bütün kurumların desteğiyle fetih bu sene bir önceki seneden daha canlı bir şekilde kutlanacak. Bu ruhu yaşatmak için hep birlikte bir program hazırladık dedi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kurban Bayramı'nda üreticilerin elinde kalan kurbanlıkların 1-7 Haziran tarihleri arasında Et ve Süt Kurumu tarafından satın alınacağını açıkladı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 33 yıl önce Almanya'da gerçekleşen ırkçı Solingen saldırısında hayatını kaybedenleri anarak, ırkçılık, yabancı düşmanlığı ve İslam düşmanlığı insanlık için en büyük tehditlerdir dedi. Dışişleri Bakanlığı Ukrayna'nın Odessa limanından Türkiye'ye seyir halindeki Türk sahipli kuru yük gemisinin İHA saldırısına uğradığını, olayda iki Türk vatandaşının hafif yaralandığını bildirdi. Nesli tehlike altındaki deniz kaplumbağalarının Akdeniz sahillerinde yuvalama yaptığı İstuzu, Patara, Çıralı gibi kumsallara saat 20'den saat 8'e kadar giriş yasağı başladı. 1 Mayıs'ta başlayan ve Eylül sonuna kadar sürecek yasakları ihlal edenlere uygulanacak idari para cezası ise 699.245 TL.
1: Gün ötesi Ankara gündemi.
0: Ankara'da siyasetin kulislerinde yaşananları, yapılan görüşme ve açıklamaları TRT muhabiri İrem Yavuz'la konuşacağız. İrem Hanım merhaba, iyi akşamlar, iyi bayramlar, programımıza hoş geldiniz efendim.
2: İyi akşamlar, iyi bayramlar.
0: İlk başlıkla hemen sohbetimize, röportajımıza başlayalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gün içinde katıldığı programlarda verdiği mesajları paylaşarak başlayalım, buyurun.
2: Evet, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan cuma namazını Ayasofya'yı Kebir Camii Şerifi'nde kıldı. Cuma namazının ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'un fethi törenlerine katılımın muhteşem olduğunu belirtti. Erdoğan, şu anda tıklım tıklım dolu ve bugün 29 Mayıs Cuma. Tevafuk olarak Ayasofya'da kılma imkanımız oldu ve Ayasofya'da katılım gayet güzeldi, muhteşemdi. Elhamdülillah Fatih'ten Ayasofya'ya bugün bir yürüyüş yapıldı ve İstanbullu burada Cuma'yı kıldı. Bu da ayrı bir güzellik dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümü için Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen programda da konuştu. İstanbul'un fethi için 573 yıllık öfkenin pençesinden bir türlü kurtulamayanlar var. Bunların gerek içeride gerek dışarıda ama buldukları her fırsatta bu hazımsızlıklarını, bu rahatsızlıklarını ifşa ettiklerini görüyoruz. Ne diyor onlar? Her kim zulüm 1453'te başladı diyorsa maskesini indirin, altından 1453'te mücadele ettiğiniz karanlık yüzler çıkacaktır dedi. Fethin üzerinden geçen 573 yıla rağmen Ayasofya'daki ezandan, Topkapı'daki Kur'an-ı Kerim'den ve İstanbul'daki medeniyetten rahatsızlık duyanların olduğunu vurguladı. Bu zihniyete geçit vermeyeceğiz dedi.
0: Evet, bu ilk başlığımızda, bir sonraki başlığımızla devam edelim. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum bayram tatilinde başkentlilere bir davette bulundu. Bu davetin detaylarını sizden dinleyelim, buyurun.
2: Evet, İmrahor Vadisi Millet Bahçesi yeşil alanları ve sosyal donatılarıyla

0: yaptırıyorsunuz dedi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı TOKİ tarafından hayata geçirilen millet bahçesi, yeşil alanları, yürüyüş yolları ve sosyal donatılarıyla dikkat çekiyor. Eymir Gölü'nün yakınında 196 bin metrekarelik alan üzerine kurulan millet bahçesinde yaklaşık 100 bin metrekare yeşil alan bulunuyor. Projede bisiklet yolları, çocuk oyun alanları, seyir terasları, kafeteryalar, millet kıraathanesi, spor sahaları ve dinlenme alanları yer alıyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, millet bahçesinin görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı.
1: Ve son başlığımız meteorolojiden hava durumuna ilişkin önemli uyarılar var. Bu uyarıların ayrıntılarını sorarak tamamlayalım. Buyurun.
0: Evet, meteoroloji bugün 8 il için sarı kodlu uyarı yayınladı. Adana, Kahramanmaraş, Hatay ve Osmaniye'de gök gürültülü sağanak uyarıları, Rize, Giresun, Artvin ve Trabzon'un yüksek kesimlerinde ise karla karışık yağmur ve kar uyarısı vardı. Yetkililer yine sel, su baskını, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksamalar ve yerel dolu yağışına karşı vatandaşlara dikkatli ve tedbirli olmasını söyledi. Hava sıcaklıklarının kuzey ve doğu kesimlerde 5 ila 7 derece düşeceği bilgisi de yine Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşıldı. Tahminlere göre yarın Batı ve Orta Karadeniz kıyılarıyla Doğu Karadeniz'de yağış bekleniyor. Sağanak Doğu Anadolu'nun doğusu, Mersin, Adana ve Hatay kıyılarıyla Kastamonu, Karabük ve Erzincan'ın kuzey kesimlerinde etkili olacak. Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda ise rüzgarın güneyli yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Pazar günü ise yağış etki alanını biraz daha genişletecek. Trakya, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda gök gürültülü sağanaklar bekleniyor. Akdeniz bölgesinde Toroslar çevresiyle Kütahya'nın kuzey kesimlerinde yerel yağışlar görülecek. Dış bölgenin yarınki hava durumuna bakacak olursak, Ankara'da hava az bulutlu, en yüksek sıcaklık 20 derece civarında olacak. İstanbul'da hava parçalı bulutlu olacak ve İstanbul'da termometreler 23 dereceyi gösterecek. İzmir az bulutlu bir gün geçirecek, en yüksek sıcaklık da 29 derece olacak.
1: Teşekkür ediyorum. İyi bir bayram diliyorum. İyi akşamlar. Ankara'da siyasetin kulislerine yaşananları, yapılan görüşme açıklamaları, TRT muhabiri İrem Yavuz'la konuştuk.
2: Gün Ötesi devam ediyor.
1: Ben gelişmeleri, özellikle uluslararası arenadaki gelişmeleri değerlendireceğiz. Gazeteci Salim Salimoğlu telefon hattının diğer ucunda. Salim Bey merhaba, iyi akşamlar, iyi bayramlar efendim. Hoş geldiniz.
3: Teşekkürler Tolga Avcı, hoş bulduk. İyi yayınlar, iyi akşamlar dinleyicilerimizin de, senin de, ailenin de.
1: Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum efendim. Bugün üçüncü gündeyiz. Bir kez daha tüm dinleyenlerimizin bayramını hem dışarıda hem içeride takip ettiğimiz gelişmeler de var. Kutladıktan sonra bu önemli gelişmeleri masaya yatıralım. Önemli gelişmeler var. Hemen özellikle ABD ve İran arasında bir anlaşmaya varıldı. Bu gelişmelerin başında geliyor doğal olarak. Dileğimiz kazanın olmayacak bu savaşın en kısa sürede bitirilmesi. İçeride ise son bir haftadır gündemin ilk sırasında Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşanan gelişmeler var. Muhtemelen pazartesinden sonra daha da hızlanarak bu gelişmeler kamuoyuna yansıyacaktır diye düşünüyorum. Neler söylersiniz efendim ABD-İran arasındaki anlaşmayla ilgili olarak? Buradan başlayalım, uluslararası gelişmelerle başlayalım, daha sonra iç kamuoyuna dönelim. Buyurun efendim.
3: Valla Tolga Avcı, o zaman şöyle ben soru sorayım. Amerika ile İran anlaştı mı acaba?
1: Evet. Yani evet. Bu kaçıncı anlaşma Trump haberi, öyle değil mi, yansıyan?
3: Yani Donald Trump her defasında anlaştık, anlaşmak üzere. Evet. Her şey bitti, İran onu kabul etti diyor. Evet. Hemen akabinde, yani belki en geç 24 saat sonrasında İran tarafından yalanlanıyor.
1: Doğru. Tehdit dilini de hiç bırakmıyor Trump bu arada. Yapmazsan şunu yaparım, onu yapmazsan bunu yaparım diyor, öyle değil mi?
3: O tehditlerin gereği de yerine gelmiyor.
1: Gelmiyor, evet.
3: Yani aslında Donald Trump'ın anlaşmak istediğini artık Suriye'deki Sağ Sultan duydu. Yani bilmeyen yok. Evet. Herkes Trump'ın bir onurlu çıkış yolu aramaya çalıştığının farkında.

0: Yani
1: Ama
0: ABD o zaman İran'ı yenemedi diyebiliriz aslında.
1: kesinlikle.
0: Evet.
1: Hatta bunun devamında İran istediklerini biraz koparabilecek olursa, örneğin Hürmüz'ün bütün dünya tarafından İran'a ait bir boğaz olduğunun tanınması gibi, ya da
0: Ki
1: ne bileyim
0: oldu gibi,
1: Amerika
0: öyle değil
1: Birleşik
0: mi?
1: Devletleri.
0: Evet Salim Bey.
1: Tabii yani
0: Evet.
1: o zaman
0: İran
1: İran'ın
0: kazandı da
1: zaferi
0: diyebiliriz
1: diyecek
0: hatta.
1: ortaya geçecek.
0: Evet.
1: Tabii tam onu söyleyecektim işte.
0: Evet.
1: İran'ın zaferi diyeceğiz belki
0: Hı.
1: önümüzdeki süreçte. O yüzden şu an Donald Trump nasıl çıkacağını işin içinden bilmiyor. Onurlu çıkış yolu arıyor ama o çıkış yolunu bir türlü bulamıyor.
0: Evet.
1: Öbür tarafta İsrail ortalığı karıştırmaya, Amerika'yı arkadan hala savaşın içine çekmeye çalışıyor.
0: Evet.
1: Yani şu an kalkıp da biz Amerika ile İran anlaştı desek, İsrail belki yarın kalkacak, İran'ı tekrar bombalayacak. Ha, Trump'a karşı, yani Trump her defasında Netanyahu'ya işte benim çözümden çıkamaz yönünde mesajlar veriyor ama
0: Evet.
1: ne olacağı da belli olmaz. O yüzden hani Amerika-İran arasındaki anlaşma, vakit kaybetmek yerine dilersen doğrudan CHP gündemine geçip
0: Evet,
1: o konu
0: evet.
1: hani
0: İki gündem
1: dakikalarca,
0: de
1: saatlerce,
0: herhalde bir
1: günlerce
0: 3-5 saat
1: altınlarca
0: konuşulacak
1: konuşulacak bir
0: kadar
1: konu.
0: var. Evet.
1: Tabii ki.
0: Evet.
1: O yüzden vakti daha değerlendirmek, daha iyi değerlendirmek için oradan devam edeyim
0: Buyurun, buyurun
1: istersen.
0: efendim, buyurun.
1: Yani CHP'nin içerisinde bu mutlak mutlak kararı ile ilgili, yani sadece CHP'nin içerisinde değil açıkçası, hukukçular genel olarak da ikiye ayrılmış durumdaydı. CHP kendi içerisinde çok net bir şekilde evet mutlak mutlak mutlak karar çıkacak diyen bir grup vardı. Aynı şekilde belki %50 %50 diyebileceğimiz noktada hayır böyle bir karar çıkmaz, mümkün değil diyen ekip de vardı. Sonuçta karar çıktı. Karar çıktıktan sonra bu sefer Kemal Kılıçdaroğlu'na eğer görev verirse mahkeme, Kemal Kılıçdaroğlu bu görevi kabul eder mi, etmez mi? Bu konuda ikiye bölünmüş bir CHP vardı yine. İşte bir kısım kabul edebilir diyordu. Ki o gün geldi çattı. Kemal Kılıçdaroğlu görevi kabul ettiğini açıkladı ve zaten ortalık yangın yerine döndü. Yani o partinin, Özgür Özel'in partiden çıkmayacağız açıklamaları sonrasında Kemal Kılıçdaroğlu'nun valiliğe yazı yazıp partiyi boşaltın, genel merkezi boşaltın talimatı sonrasında polisin baskın yaptığı, yani
0: Evet, evet.
1: o gaz bombalarının havada uçuştuğu görüntüleri şöyle bir hatırlayacak olursak,
0: Evet.
1: yani ne CHP'ye yakıştı denir buna, ne Türk siyasetine yakıştı denilebilir. Maalesef yani şimdi mahkeme kararı ayrıca tartışılabilir.
0: Evet,
1: Mahkeme
0: evet, evet.
1: kararı doğru muydu değil miydi? Mutlak kararı verebilir mi o mahkeme? Sonuçta siyaseten yapılmış bir seçim var. Vatandaşın oy kullandığı bir yerde Yüksek Seçim Kurulu'nun tamam dediği adaylara karşı mahkeme böyle bir karar verir mi, veremez mi? Bu ayrı bir tartışma konusu. Ama sonuç itibariyle bir mahkeme kararı verilmiş. O mahkeme kararına uymamak, işte orada Özgür Özel ve ekibinin yaptığı en büyük hata oydu. Bence yapılması gereken Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte anlaşarak, yani ya Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir şekilde istedikleri tarihte, en erken tarih dedikleri, yani 40-45 gün içinde, ya Özgür Özel
0: Evet,
1: taraftarı,
0: evet, evet.
1: 40-45 gün içerisinde kurultaya, olağan
0: Hı-hı.
1: kurultaya götürüp ya da olağanüstü kurultaya götürüp orada yeni bir seçim yapmak konusunda Kemal Kılıçdaroğlu'nu ikna etmeye çalışabilirlerdi.
0: Evet.
1: Kemal Kılıçdaroğlu aynı şekilde, gerçi hani birisi aradım açmadı diyor, öbürü ben de aradım ama ulaşamadım diyor.
0: Evet,
1: Sonra
0: evet.
1: aradık konuştuk ama buluşacağımız tarihe, saate yakın işte başkaca sorunlar ortaya çıktı. O yüzden biz buluşamadık
0: Evet.
1: diye
0: Çok ilginç
1: tartışmalar
0: diyaloglar yansıyor
1: var.
0: kamuoyuna. Evet.
1: Kesinlikle. Yani ve bunların hiçbiri de yakışmıyor açıkçası.
0: Evet.
1: Yani Özgür Özel taraftar,
0: Bu
1: Özgür Özel
0: bayramlaşmaya da
1: taraftarı.
0: değinirsiniz diye düşünüyorum Salim Bey.
1: Tabii
0: Partiler arasında
1: bayramlaşma
0: bu
1: Kemal Kılıçdaroğlu.
0: mutlak butlan kararından sonra.
1: Evet, yani bir öncesinde daha Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı açıklamaları şöylece bir hatırlamak lazım ki, yani bayram için yaptığı, bayramlaşma sırasında yaptığı açıklamalar da işte daha çok şey vardı konuşulacak edilecek yönünde, hala böyle partinin içinin karışacağını gösteren açıklamalar önümüzdeki süreçte, daha o yüzden demiştim zaten hani daha çok fazla konuşacağız CHP'yi, sadece 3 gün 5 gün ya da 1 saat 2 saat mevzu değil bu, belki haftalarca konuşabileceğimiz bir konu. Şimdi mutlak mutlandan sonra ne olacak, o ayrı bir tartışma konusu. Yani siyasiler hukukçular orada da ikiye bölünmüş durumda. Kurultaya gidilecek, kurultaya eski delegelerle mi gidilecek? Yani 2023 seçimi malum. Şaibeli kurultay olarak öne çıkan ve iptal edilen kurultay 2023'te yapılmıştı. O 2023'teki kurultaylarla mı gidilecek? Yani 37. 38. kurultay iptal edildiğine göre 37. kurultayın delegeleriyle mi gidilecek? Yoksa yeni bir delege seçimi mi yapılacak? Yeni delege seçimi yapılacak olsa mahalle delegeleri, ilçe delegeleri, il delegeleri yeniden belirlenecek. Bütün bunların hepsi öyle bugünden yarına yapılabilecek şeyler değil. Belki bir yıla yayılacak. Diğer tarafta Özgür Özel ve hukukçuları gittiler, itirazda bulundular. Yargıtay kararı beklenecek. Yani karara bir itiraz var. O Yargıtay kararı, hukukçular burada da ikiye bölünmüş durumda. Kimi diyor Yargıtay

0: kararı beklenmeden gidilecek bir kurultay. Yine bir sakatlığa neden olacak sonunda. Kimi diyor yok Yargıtay kararı beklenemez diyor. Yani o kadar çok her şey birbirine geçmiş durumda ki. O yüzden önümüzdeki süreçte çok konuşacağımız konular. Ama yani şunu biliyoruz en azından. Kemal Kılıçdaroğlu net bir şekilde Özgür Özel ve ekibinden o hançerin öcünü alacak. Hani öyle demişti ya, kurultay bekliyor, kurultay sonrasında. Sırtımızdan hançerler.
1: Evet, evet, evet.
0: Hatta o hançerle hala geziyorum diye. O hançerin muhtemeldir ki karşılığını isteyecek artık yani Özgür Özel ve arkadaşlarından. Belki önümüzdeki süreçte Özgür Özel'e, Özgür Özel'in bile disipline sevk edilebileceği bir süreci göreceğiz. Ya da Özgür Özel ve arkadaşları ayrılacaklar. Bu hep bahsedilen Ekim Partisi, Ekrem İmamoğlu'nun isimlerinin baş harflerinden ve soy isminin baş harflerinden oluşan Ekim Partisi'ni kuracaklar ve oraya geçecekler. Belki 70-80 tane milletvekilini ayıracaklar CHP'den. Yani o kadar çok konuşulacak konu
1: evet.
0: var.
1: Pazartesinden itibaren bunları konuşmaya başlayacağız.
0: Evet.
1: Evet. Evet. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum Salim Bey. Bir kez daha bayramınızı tebrik ediyorum. İyi bir hafta sonu diliyorum efendim.
0: Teşekkürler. İyi akşamlar.
1: Çok teşekkürler. İyi akşamlar. Gazeteci Salim Salimoğlu ile gündemi değerlendirdik.
2: Reklamlar.
3: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
4: Sen ne ister ister ol.
5: Türkiye'nin lider lastiği Lassa'dan sağlam yaz kampanyası. Tek seferde Lassa markalı 17 jant ve üzeri 4 lastik alımınıza Total Enerji istasyonlarında geçerli 2500 liraya varan yakıt puan hediye. Ayrıntılı bilgi Lassa.com.tr'de.
6: Sağlamsa Lassa.
7: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
8: İnsan sevdiğiyle görüşür, değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
9: Macera şimdi başlıyor. Opel Frontera güçlü tasarımı, geniş iç hacmi ve ileri sürüş teknolojileriyle hayatın ritmine uyum sağlar. Frontera şimdi Mayıs ayına özel 1 milyon 600 bin TL'den başlayan fiyatlarla showroomlarda. Kampanya detayları için Opel.com.tr'yi ziyaret et. Opel Frontera, her günün macerasına hazır.
10: Siz de bakıp katılım mobil şubeyi indirin, günlük hesapla her günün kazananı olun. Bakıp katılım.
11: Bayram heyecanı Teknosa'da. Honor 600 Lite 256 GB akıllı telefon Tekno Club'a özel 29.999 lira. Yanında Honor X10 Lite kulaklık hediye. Teknoloji Teknosa'da
12: güzel. Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram. Bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram, kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye. Emin edin.
13: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
14: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
13: Akakçe.
15: Hemen bakıyorum hayatım.
13: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir. Akakçe.
2: Reklamlar.
16: Gün Ötesi devam ediyor.

0: Yaşam bölümüyle devam ediyoruz efendim gün ötesine. Programın başlangıcında da birçok haber vardı bununla ilgili olarak ve aktardık ama şimdi detayları konuşacağız. İstanbul gün boyu fetih kutlamalarına sahne oldu. İşte detayları alacağız şimdi. TRT muhabiri Ahmet Akgül telefon hattının diğer ucunda. Ahmet Bey, iyi akşamlar, iyi bayramlar diliyorum ve sözü size bırakıyorum.
1: İyi akşamlar, iyi bayramlar. Evet, siz de ifade ettiniz aslında. Gün boyu farklı etkinlikler vardı. İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlandı. Coşkulu bir şekilde kutlandı. En önemli yerlerden biri de Haliç Kongre Merkezi'ydi aslında. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen İstanbul'un fethinden gönüllerin fethine temalı bir program vardı. Hem İstanbul'un fethinin kutlaması vardı o 573. yıl dönümü münasebetiyle, hem de bir bayramlaşma söz konusuydu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da ilk etapta Ayasofya Kebir Camii'nde cuma namazını kıldı. Ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Gazetecilerin sorularında ise günün önemine binaen aslında cevapları vardı. Üç ayrı, üç özel günü bir arada yaşandığını ifade etti. Cuma günü olmasının, bayramın üçüncü gününün olması, bayramın aynı zamanda İstanbul'un fethinin kutlanmasının üçünün de aynı güne denk gelmesinden duyduğu memnuniyeti ve katılımdan dolayı duyduğu memnuniyeti ifade etti. Sonrasında ise Haliç Kongre Merkezi'ndeydi. İşte AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen programda orada pek çok mesaj verdi aslında ama fetihle ilgili verdiği mesajlar dikkat çekiciydi. Dilerseniz kısa başlıklar halinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği mesajlardan bahsedelim.
0: Buyurun.
1: İstanbul'un fethinin hala işlerini sindiremeyenler olduğunu ifade etti ve 573 yıllık defterin pençesinden bir türlü kurtulamadıklarını ifade etti. Zulüm 1453'te başladı diyenlerin maskelerini indiren karanlık yüzler çıkacak ifadelerini kullandı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Katılımcılara hitabında o bayramlaşmayla birlikte İstanbul fethinin coşkuyla kutlandığı Haliç Kongre Merkezi'ndeki hitabında zulüm 1453'te başladı diyorsa maskesini indirin, altından 1453'te mücadele ettiğimiz karanlık yüzler çıkacaktır dedi. Bir başka ifadesi ise yine İstanbul'un statüsüyle ilgili bazı ifadelerin olduğunu ve buna tepkisini gösterdi. Her kim İstanbul'un statüsü değilsin diyorsa Topkapı'da okunan Kur'an-ı Kerim'den, Ayasofya'da okunan ezandan rahatsız olduklarını söyledi Cumhurbaşkanı Erdoğan.
0: Evet.
1: Tabii uzun bir konuşması vardı aslında. Katılımcılara hitabı sırasında uzun uzun anlattı. En çok dikkat çekenlerden biri de işte İstanbul'un fethiyle ilgili vermiş olduğu o mesajlardı. Anadolu'daki medeniyeti tahrip ettiler diyorsa göğsüne kazılmış Bizans dövmesi çıkar ifadelerini kullandı. Ne demek istedi aslında burada? İstanbul'un fethiyle ilgili rahatsızlıklarını ifade edenlerin yine araştırıldığında, incelendiğinde ise yine benzer minvalde benzer isimler olduğu ortaya çıktığını söylüyordu. Her kim İstanbul'da inşa ettiğimiz yüksek medeniyeti görmezden gelerek göçebe barbarlar Anadolu'daki medeniyeti tahrip etti diyorsa pelerini kaldırın, göğsüne kazınmış Bizans dövmesiyle karşılaşırsınız ifadelerini kullandı. Pek çok mesaj verdiğini söylüyoruz aslında. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncesinde Ayasofya Kebir Camii'nde cuma namazını kıldığını söylüyoruz. Burayla ilgili de bir mesajı vardı aslında. Ayasofya'ya vurulan zincirlerin 86 yıl aradan sonra yeniden kırıldığını ifade etmişti ve o ifadesinde, o hitabı sırasında ise Fatih Sultan Mehmet Han'ın size emanet olan bu aziz şehre gözümüz gibi bakmaya devam edeceğiz ifadelerini kullandı. 86 yıllık hicranın ardından nasıl Ayasofya'nın kapısına vurulan zincirleri parçaladıysak kutlu fetihten ilham alarak yeni zaferlere de imza atacağız ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kurban Bayramı'nın ikinci gününde İstanbullularla bir araya geldi. Hem fethin 573. yılını kutladı hem de aynı zamanda bayramlaşmayı gerçekleştirdi. Aslında Cumhurbaşkanı İstanbul'da olduğu zamanlarda bayramlarda il başkanlığında partilileriyle İstanbullularla bir araya geliyordu. İşte bugün her iki programı da bir arada kutlamış olduğunu söyleyelim.
0: Evet, teşekkür ediyorum verdiğiniz bilgiler için. İstanbul'da gün boyu kutlamalar ve önemli merkezlerde kutlamalara sahne oldum. TRT muhabiri Ahmet Akgül de izlenimlerini aktardı.
2: Gün ötesinde dünya gündemi.
0: Dünya gündemiyle de...

0: Devam edeceğiz efendim. Konuğumuz harp tarihi askeri strateji uzmanı Doktor Sefa Özkaya telefon hattının diğer ucunda. Sefa Bey merhaba, iyi akşamlar. Programımıza hoş geldiniz. İyi bayramlar efendim.
1: Hoş bulduk. İyi yayınlar, iyi bayramlar diliyorum. Sağ olun.
0: Çok teşekkür ediyorum. Dünya tarihinin seyrini değiştiren olaylardan biri, hatta belki de en önünde gelenlerinden biri olarak kabul edilen İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümünü kutluyoruz. Sohbetimize aziz şehitlerimizi, kahramanlarımızı bir kez daha rahmetle anarak başlayalım efendim. 573 yıl önce yaşanan fethin hem askeri hem siyasi yönünü konuşmak istiyoruz sizle. Siz bir harp tarihi uzmanısınız. Bu fethi sürecini nasıl tanımlarsınız? Dünya tarihi, ülkemizin tarihi ve dünya tarihindeki büyük bir kırılma ne anlam ifade ediyor? İstanbul'un fethi. Buyurun, sözü size bırakayım efendim.
1: Çok teşekkür ediyorum davetiniz için. Öncelikle şunu söylemek lazım. İstanbul'un fethi Doğu ile Batı rekabetinin arasındaki çok önemli bir dönüm noktası.
0: Evet.
1: Çünkü Avrupa'nın birliğinin kurucularından sayılan Şarlman, yani 1. Karolus Magnus 800 tarihinde Papa'nın elinden taç giymişti. Hı hı. Ve Papa onu Roma'nın yeni imparatoru ilan etmişti.
0: Evet.
1: Halbuki Roma'nın imparatorluğuyla çok bir alakası esasında yoktu. Neden? Çünkü Batı Roma İmparatorluğu 476 yılında yıkılmıştı.
0: Evet.
1: 395'te ikiye bölünen imparatorluk, daha sonra bunun doğuda kalan kısmı 476'dan sonra da yaşamaya devam etti. Hı-hı. Ta ki 1453'e kadar.
0: Evet.
1: Peki bu bizi neden ilgilendiriyor? Şu sebeple, Fatih Sultan Mehmet'in kendisine Kayseri Rum dediğini biliyoruz. Bu Hı-hı. olayı da doğru bir şekilde anlamak aslında Fatih'in kendisinden 6,5 asır önceki bir iddiaya cevap vermesi şeklinde okumamız lazımdır bizim bunu.
0: Evet.
1: Nasıl bir iddiadır bu? Yani Avrupa'nın artık yeni Roma'sı ve yeni hakimi Frank kralı olan Şarlman. Dolayısıyla ortada bir eğer Roma ve veraset söz konusu ise bu Almanlarda, yani Batılılardadır şeklinde Papa'nın Papalığın bir projesi gibi de düşünebiliriz esasında bunu.
0: Evet.
1: Fakat Fatih Sultan Mehmet kendisinden 650 sene önceki bu iddiaya diyor ki hayır, Roma ayaktaydı, tacı vardı, tahtı vardı, İstanbul'du ve bu İstanbul'da var olan bir imparatorluktu. Hatta günümüzde güncel bir tartışma da var, biliyorsunuz işte Bizans demeyelim, Doğu Roma diyelim.
0: Evet.
1: Aslında ben Doğu Roma'yı da yanlış buluyorum çünkü bu devletin resmi adı Imperium Romanum. Latincesi, Grekçesi de Basilia ton Romaion, yani Roma Basilia, Roma İmparatorluğu demektir.
0: Kendini Roma olarak tarif eden bir devletten bahsediyoruz.
1: Tabii kendisini Bizans halkı da, bizim Bizans dediğimiz halk da kendine Romaioi diyorlar. Yani Romalılar diyorlar.
0: Evet.
1: Sonundaki oi çoğul takısı Romalılar. Biz Romalıyız. Bu Roma bir Helenistik veya herhangi bir Yunan gibi bizim bugün Rum olarak anladığımız bir halkı ifade etmiyor. Bu bir imparatorluk tebaası. Yani Osmanlılık gibi bir şey bu.
0: Evet. İçerisinde farklı etnisiteler var.
1: Tabii. Dolayısıyla hani Yunanların bunu sahiplenmesi de bir anlam ifade etmiyor. Çünkü bu bir etniste ifade eden ifade değil. Romalılık.
0: Evet.
1: Biz buna hani daha sonra böyle bir anlam çıkmış. Esasında Fatih Sultan Mehmet diyor ki kendisinden 650 sene önceki Şarman'a, hayır sen Roma İmparatoru falan değilsin. Orada öyle bir taç da yok, taht da yok. Eğer ortada bir Roma toprağı varsa ve bir imparatorluk varsa bunun başkenti İstanbul'du ve bu İstanbul'u ben fethettim. Dolayısıyla buralarımda hükümdarı, resmi varisi benim. Çünkü gencim kılıcımın hakkıyla bunu aldım.
0: Hı-hı.
1: Ve kılıcının hakkı olarak da biliyorsunuz Ayasofya'ya sancaklar konuluyor. Fethin önemine binaen ve temsiline binaen.
0: Evet.
1: Dolayısıyla Fatih'in buradaki en büyük dehası bana göre Batı Avrupa'nın, daha doğrusu Papalığın yeni dünya lideri Kutsal Roma Germen İmparatorudur diyerek Frank kralının karşısında ortaya hayır, dünyanın lideri benim, bu iddianın da bu toprakların da sahibi benim anlamına gelmektedir. Bu Kaiser Rum, Kaiser biliyorsunuz Sezar kelimesinin başka bir okunuşu, yani imparator anlamına gelen Latince ifadenin şark dillerindeki okunuşudur. Dolayısıyla Fatih Sultan Mehmet'in kendisine neden hani ya Rum kralı, Rum imparatoru, neden Rumlukla ne alakası, Rumlukla alakası yok. Bu bir resmi verasetli dünya liderliği vizyonudur. Dolayısıyla Fatih Sultan Mehmet de bu siyasi açıdan aslında kendisinden çok önceki bir iddiaya cevap vermiştir. Nitekim bu iddia daha sonra da devam ettirilmiştir. Biliyorsunuz Kanuni döneminde Şalken bu sefer de Kutsal Roma Germen İmparatoru. O da kendisine Romalılık atfediyor. Halbuki Roma ile tabii alakası olmayan.
2: O da bir Alman.
1: Tabii. O da bir yine Germenik bir devletin başında esasında. Fakat hani Türkler dünyanın lideri olmasın, bari Almanlar olsun gibisinden. Yani
2: Avrupa'da en güçlü askeri teşkilat muhtemelen onların elinde.
1: Evet, kara ordusu olarak.
2: Kara ordusu, evet.
1: Yani İspanyollar da tabii denizde varlar ama hani o kıta Avrupa'sında karada en güçlü onlar olduğu için işte aman Türkler şey olmasın. Çünkü Romalılar bir din değil. İlk Roma nitekim Hristiyan değildi. Hatta Hristiyanlığa en büyük darbeyi Roma vurmuştur. Pagan Roma vurmuştur. O yüzden hani üç Roma vardır tezinin şeyde dayanağı da budur. İlki pagan, ikincisi Hristiyan'dı.
2: Hatta en büyük işkenceleri onların dönemde çektiklerine dair tabii, de tarihsel tabii. bir anlatı vardır, öyle değil mi?
1: Tabii,
2: Hristiyanların.
1: Tabii. Hatta şöyle, bu 1054'te başlayan bir süreç vardır. 1054'te ne oluyor? İkiye bölünüyor ve şizma adı verilen bir ikili Hristiyanlık anlayışı doğuyor. Bunun batıdakini Katolik lideri olan Papa temsil ederken doğudaki liderliğini de bizim Bizans dediğimiz asıl adı Roma devleti olan Roma'nın patriği ikiye bölünüyorlar ve uzun süre 1453'e kadar bu anlaşmazlık sürüyor. Daha sonra bunu gidermek için çeşitli diplomatik temaslar gerçekleşse bile bu bizim fethe engel olamıyor. Tabii yardım da gönderiyorlar. Söylendiği gibi hiçbir şekilde desteklenmedi falan değil. Hayır, Katoliklerden destek aldı.
2: Tabii Cenevizlilerden özellikle çok büyük askeri özellikle denizde çok büyük yardım alıyorlar deniz
1: tabii,
2: kuvveti olarak.
1: Hatta 4 büyük gemi geliyor ve o epey güçlendiriyor. Dolayısıyla desteklemedikleri iddialara da doğru değil. Siyasi olarak böyle. Askeri olarak bakarsak benim özellikle hem yüksek lisans tezi olmam vesilesiyle İstanbul'un fethiyle çok ilgilenmiştim. Hatta surlar ilgimi çekti.
2: Evet.
1: Sultan Mehmet'in ne kadar büyük bir asker olduğunu, taktik ve stratejik hatta teknik bir dahi olduğunu elime bir metrehem, işin doğrusunu söylemek gerekirse bir çocukken aslında ilk uyandığım bir şey oldu. Çünkü şöyle düşünüyordum. İstanbul'un 3 tane surları var. Marmara surları, Halis surları ve Kara surları.
2: Evet.
1: Marmara surları biliyorsunuz Eminönü'nün
2: deniz ve kara surları olarak iki başlık aslında. Evet.
1: Nasıl?
2: Deniz ve kara surları olarak iki başlık.
1: Evet. Evet. Haliç'i de biraz hadi ayırıyoruz.
2: Evet.
1: Bu muhtemelen İstanbul'un fethi dünya harp tarihinin herhalde Türkiye'de en çok bilinen savaş, askeri olay İstanbul'un fethidir. Yani sokaktaki her vatandaşımızın bile hakkında tek bir cümle kurabildiği tek savaş varsa belki hani İstanbul'un fethidir muhtemelen.
2: Evet,
1: şimdi
2: evet.
1: Sorduğumuz zaman Haliç'te ne oldu sorusuna herkes bir cevap verir. Hiç bilmeyen bile Haliç'in ağzına zincir girildi der.
2: Evet.
1: İşte biraz daha fazla bilen Galata surlarının arkasından aşırtma atışı yapıldı veya işte Haliç'in köprü kuruldu der. Güzel. Peki kara surlarında ne oldu? Onu da herkes muhakkak bir şeyler söyler ama deniz surları mesela olayı zayıftır.
2: Evet.
1: Neden? Çünkü ben şunu fark ettim. Deniz surlarından demek ki biz hiç kuşatmadık mı acaba? Demek ki en yüksek surlar deniz surları mı diye. En alçak surlar deniz surlara çıkmıştı. Metreyle ölçtüğüm zaman.
2: Hatta şey de var biliyorsunuz Sayın Hocam. Ta Silivri ile Marmara ile Karadeniz'i bağlayan Doğu Roma İmparatorluğu'nun yaptığı 60 kilometreye yakın da İstanbul'un
1: tabii.
2: dışında da karşılayan bir sur var.
1: Tabii, yine ha,
2: evet. Onlar da Doğu Roma'nın İstanbul'a ne kadar değer verdiğini gösteren surlardır.
1: Evet, onlar 505-512 yılları
2: yapılmıştır
1: yanlış hatırlamıyorsam.
2: Evet.
1: O dönemde İstanbul'u korumak için. Fakat Fatih işte bu bahsettiğimiz kara surlarından yani en yüksek olan surlardan açmıştı. Çünkü Marmara surlarının önünde Karadeniz'in Marmara Denizi'nden 15-20 santim daha yüksek bir su havzası olması sebebiyle sürekli bir akıntı oluyordu. Fatih de bu yüzden kara surlarından geçti.
2: Evet.
1: Geçerken de şöyle yapmıştı. Küçük toplarla, bu tabii daha sonra benim ortaya koymaya çalıştığım bir şey. Küçük toplar suru deliyorlardı ama yıkmıyorlardı. Büyük toplarda sarsıyordu fakat suru delemiyordu yüzeyi çok büyük olduğu için. Fatih küçük toplarla yuvarlak veya üçgenler teşkil edecek şekilde duvarda üçgen veya yuvarlağımsı bir delik yapıp yani çok fazla top atarak oradan bir kesit açıp daha sonra etrafı kesilen bu yuvarlağın ortasına büyük topları şahikadan bozma şahika ve şahi topları sadece şahi değildir bu arada bu iki topu birden kullanarak duvar yıktı ve dünyanın başına oldukça büyük bir dert açtı çünkü artık topun karşısında düz duvarın duramadığı sadece zikzaklı şekilde daha sonra surların yapılmasına yol açan yine ve Avrupa'nın başına büyük bir maliyet açacak olan anlayışın doğmasına sebep olmuş.
2: Evet, önemli bir kuşatma askeri olarak da irdelenmesi, düşünülmesi gereken bir kuşatma.

0: Çünkü orada askeri taktiklerin de bir savaşı var. Yani
1: tabii.
0: Halice girilen o zincirler, o zincirleri aşmak için yapılan çabalar, Cibali kapısından ilk giriş, işte Cebali'nin ilk girişi falan, bunlar hem tarihsel olarak önemli hem de askeri olarak çok önemli başlıklar. Buyurun efendim, devam edin isterseniz.
1: Çok teşekkür ediyorum, sağ olun. Nitekim gemilerin karadan yürütülmesi olayında da, yani bu birkaç defa gündeme geldi. Gemilerin karadan yürütülmesi tarihte az yapılmış, fakat sadece hani benim yapabildiğim tespit 18 defa yapılmış harekat çeşididir.
0: Evet.
1: Bu antik dönemde de kullanılan, tarih yapmasında kullanılan harekatlarda söz konusudur. Fatih Sultan Mehmet eski çağ kitaplarını okuduğu için bu harekat çeşidini zaten biliyordu. Yani Homeros'u veya Herodot'u okuyarak oradaki o Argonosların veya başka kavimlerin gemileri karadan yürüttüğüne rastlamaması mümkün değil Fatih'in. Çünkü bunlar Fatih'in bildiği kaynaklar. Fatih Sultan Mehmet'in zaten büyüklüğü de sadece ileriye değil geriye de bakabildi.
0: Evet, evet.
1: Ben onu dört yön olarak ifade ediyorum. Dört yönünde de çok kuvvetli olması. Nitekim gemilerin karadan yürütülmesi hadisesinde de benim görüşüm şu şekilde. Bir kısmı denizden karaya çıkartılarak tekrar Haliç'e indirildi. Diğer kısmı ise yukarıda inşa edilerek aşağıya doğru kaydırıldı. Çünkü biz Fethi kaynakları içerisinde Menakıp Paşa'yı, Mahmut Paşa Menakıp Namesi'nden de işte bir Sırp Yeniçeri'nin hatıratından da bildiğimiz üzere Konstantin Mihailovic adlı orman içerisinde böyle adı çok bilinmeyen bir inşaat var.
0: Evet.
1: Yani bugünkü Ok Meydanı sırtlarında bir inşaat var. O inşaat gemi inşaatı. Yani Fatih'in vezirlerinden Mahmut Paşa yanına birkaç çavuşu ve mimarı alarak inşaatı kontrol etmeye gidiyor. Neydi bu inşaat? Orada bizim bildiğimiz öyle bir bina yok.
0: Evet.
1: Peki bu ne zaman yapılıyor? Yine Yeniçeri olduktan sonra tekrar hani eski inancına dönen Konstantin Mihailovic adlı bir eski Yeniçeri'nin yazdıklarından da biliyoruz ki Rumeli Hisarı inşa edilirken aynı anda bu inşaat da devam ediyordu. Yani gizli bir faaliyetin aslında az kişi tarafından da bilinse orman içi inşaatını,
0: evet,
1: ormanın içerisinde gemi inşa edildi. Bu da yine Fatih
0: Ok Meydanı sırtlarından bahsediyorsunuz değil mi?
1: Evet, muhtemelen
0: o taraflarda.
1: Tahmin ediyoruz.
0: Evet,
1: tabii.
0: Evet. Çok teşekkür ediyorum.
1: Kalma başka bir şey olmadığı için de bunun gemi inşaatı olduğunu düşünüyorum.
0: Evet, bence bu söylediğiniz, özellikle son söylediğiniz çok çok daha önemli. Bu da yeni bir bilgi olarak bizim bilgi dağarcığımıza girdi Sefa Hocam. Ağzınıza sağlık Sayın Hocam. Çok güzel anlattınız. Özellikle Fatih'in sadece fetihle anılması tabii ki bu çok önemli. Fakat Fatih'in kişiliği üzerine, okuduğu kitaplar üzerine de değindiniz. Bu tarafı da bence bir o kadar önemlidir diye zaten fethi getiren bu entelektüel birikim olduğunu da gözler önüne serdiniz. Ağzınıza sağlık Sayın Hocam. Çok teşekkür ediyorum efendim. Çok sağ olun, iyi bayramlar. Harp tarihi, askeri strateji uzmanı Doktor Sefa Özkaya konuğumuzdu efendim.
2: Reklamlar.
3: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı.

0: Harika bir pas. Şimdi potaya doğru yükleniyor. Yükseldi. Smaç geliyor. Derken Vodafone'lu Alperen'den inanılmaz bir blok. Uhuhu, müthiş bir zamanlama. İnanılmaz bir blok. Sahanın lideri benim diyor.
1: Evet Murat. Sahanın yeni bir lideri var artık.

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Bravo Vodafone!
2: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
3: Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram, bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram, kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye. Emin edin.
4: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jantı üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
5: Reklamlar.

0: gün ötesi yaşam.
1: Gün ötesi yaşam bölümüyle devam edelim. Programımızın da son bölümü efendim. İleri sürüş teknikleri uzmanı. Aynı zamanda spiker. Spiker abim, kendisine abi diye hitap edeceğim izninizle ve kendisinin izniyle. Zafer Akçay telefon hattının diğer ucunda. Zafer abi, iyi akşamlar, iyi bayramlar diliyorum.
2: Merhaba Tolga, senin de bayramın kutlu olsun. Tabii ki abi denen beni onurlandırır.
1: Sağ estağfurullah, abi. Estağfurullah abi. Biz hani belki sürüş eğitimi almadık ama spikerlik eğitimi aldık abi senden.
2: Teşekkür ederim.
1: O da çok değerli. O da çok değerli. Çok teşekkür ediyorum. Senin sesini duymak da beni çok mutlu etti sevgili Zafer abi. Abi yollardasın her zaman olduğun gibi. Sosyal medyada en iyi takipçilerinden biriyim zaten. Hem belediyelerde yaptığın etkinlikler, ulusal ve uluslararası organizasyonlarda verdiğin eğitimler çok etkileyici. Yine Ege bölgesinde olduğunu biliyorum. İzmir'den çok güzel görüntüler paylaştın. Şimdi de yollardasın yine. Dönüş yolda hafif hafif başladı. Yani bayram sonrası, daha bayramın içerisindeyiz gerçi ama erkenden dönmek isteyenler, özellikle İstanbul gibi metropol şehirlere erkenden dönmek isteyenler olacaktır doğal olarak. Yoğun bir trafik var. 9 günlük bayram tatilinde kelimenin diğer bir söyleyişiyle bir kavimler göçü yaşandı. Bu kavimler göçü tekrar gelecektir doğal olarak İstanbul'a, Ankara'ya, İzmir'e. Genel bir gözlemini almak isterim trafikle ilgili abi. Sonra da istersen detayları konuşalım. Buyurun.
2: Tabii insanlar şimdi bayram tatili için hafta sonundan yola çıktılar. Özellikle cumartesi çok yoğun bir boşalım oldu.
1: Evet.
2: Şehirlerde.
1: Evet.
2: Biz bayramın birinci günü çıktığımız için nispeten rahattı. Ve daha çok dağ yollarını tercih ettik tabii ki ulaşacağımız yere. Ama bu arada tabii ki her yeri geçtik. Yani işte Manisa'yı geçtik, Aydın'ı geçtik, Marmaris'e indik, Marmaris'ten tekrar Datça'ya gittik, geldik. Her yeri gözlemleyebildik. Yoğun bir trafik var. Ancak geçen bayramlara göre biraz daha düzelmiş bir hava var gibi hissediyorum ben. Tabii ki tümden düzelmişlik demek tostan da olur ama nispi olarak daha iyiydi bu bayram trafiği bana göre.
1: Burada havadan kastın trafikle ve yollarla ilgili değil mi abi?
2: Tabii ki, tabii ki, tabii ki. Yani daha fazla trafik kurallarına uyuyorlar gibi hissettim ben. Tabii ki arada uymayanlar var. Ama uyanlar çok daha fazlalaşmış gibi hissettim. Özellikle sollamalar ve hız kurallarına riayet ettiklerini ben gözlemledim insanların. Bu çok olumlu bir şey. Evet. Tabii ki artan denetimlerin ve artan trafik cezalarının etkisi onda çok büyük. Bu olması gereken bir şeydi belki. Evet, çünkü bütün Avrupa bu işi böyle çözdü. Türkiye geç bile kaldı. Bu işi böyle çözecek diye ben düşünüyorum ama insanlardaki bilinç seviyesinin biraz olsun yükselmesini görmek çok sevindirici. Bayramlar güzel şeyler, mutluluklar, kavuşmalar. Bu bayramlarda ayrılık olmasını istiyoruz ama yüzlerce insanımızı kaybediyoruz. Bunun en büyük sebebi de sabırsızlık. Şimdi dönüşte büyük bir yoğunluk olacak ve yine sürücülerimiz sabırsız davranacaklar.
1: Evet.
2: Bu aslında kendilerine yapacakları en büyük kötülük. Yolculuk ne kadar zor olursa olsun aslında çok güzel bir şeydir. Hı-hı. Yani iş yerinde oturmaya benzer mi? Ya da iş yeri için koşuşturmaya benzer mi? Hayır.
1: Evet, evet.
2: Ailenizle

0: sevgilinizle, dostunuzla çıktığınız bir yolculuk bu. Yani arabanın içinde bir saat daha fazla vakit geçirmek çok kötü bir şey değildir. Ama bunun karşılığında kendinizi, sevdiklerinizi ve hiç tanımadığınız insanları riske atabiliyorsunuz.
1: Evet.
0: İşte acele davranmak, geçilmeyecek yerde geçmek, sağ taraftan geçmek gibi. Özellikle motosiklet sürücülerinin çok dikkat etmesi lazım. Çünkü insanlar yorgun dönecektir. Özellikle büyük şehirlere.
1: Evet, evet.
0: Biz de küçüklük avantajıyla biliyorsunuz aralardan derelerden gitmeyi pek seviyoruz.
1: Evet. Ama sen bu... sürekli uyarıyorsun bu aralardan derelerden gidenleri abi.
0: Uyarıyorum tabii ama yani işte uyarıyorum yani dinleyenler de oluyor.
1: Abi yani o bin defa da söylesen bir şekilde yerini buluyor bence Zafer abi.
0: Tabii
1: öyle ya da böyle.
0: Kulağına küpe yapanlar çok evet. Sağ olsun ben teşekkür ediyorum için ama hiç ulaşamadığımız insanlar da var tabii. Yani bayram dönüşü için geç olsun hiç olmasın desin herkes, ben bunu rica ediyorum.
1: Evet.
0: Ve madem bayram bizim önemli olgularımızdan biri.
1: Evet.
0: Herkes birbirine bayramlaşıyor değil mi?
1: Evet.
0: Tanımadığınız
1: evet.
0: adamla bile iyi bayramlar diyorsunuz yolda evet. geçerken
1: evet.
0: falan.
1: Evet.
0: Trafikte de bunu yapalım ya. Trafikte de iyi bayramlar dileyelim. Birbirimize anlayışlı olalım. Empati kuralım. Araba içinde aile sohbetlerimizi daha coşkulu yapalım. Yani illa bir yere çabuk varma durumunda olmazsak eğer
1: evet.
0: bu bayramın bilançosu çok daha az olacaktır diğer yıllara göre. Umuyorum yanılmam. Ben öyle düşünüyorum şu anda. Tabii ki münferit kazalar var. Bunları duyuyoruz. Çok üzülüyoruz. Yani gerek arabada gerek motosiklette bir sürü kaza duyduk
1: evet,
0: bayram boyunca
1: evet,
0: ama
1: evet.
0: toplamına bakacağız. Toplamı sanki bu sene bir tık daha böyle sevindirici bir azalma olacağını gösterir. Yanılmam Tolga'cığım. Yani bunlar iyi niyetli düşünceler.
1: Evet, evet,
0: ama
1: evet.
0: belli de olmaz tabii.
1: Evet, evet. Ama demek ki abi sonuçta daha olumlu bir istatistik çıkacaksa ortaya, senin söylediklerin ve senin gibilerin söyledikleri işe yarıyor.
0: Yani
1: anlamı da çıkar öyledir. Buradan.
0: Evet.
1: Öyle değil mi?
0: Öyle. İnsanlar toplum olarak genelde bir bilinçlenme düzeyindeler. Ama işte bunun ne kadar toplum geneline yayıldığı da önemli. Yani 100 bir tanesi çok kötü, o bir tanesi bütün trafiği mahvetmeye yeter.
1: Evet.
0: O yüzden o bir sürücünün de iyi olması lazım ki herkes sevdiklerine kavuşsun, mutlu, mesut, işbaşı yapabilsin pazartesi.
1: Evet.
0: Bütün amaç bu. Ama insanlar bana bir şey olmaz düşüncesindeler. Yani bu ne kadar kötü bir şey.
1: Doğru.
0: Yılda 6000 kişi ölüyor kardeşim bu ülkede.
1: Evet.
0: 6000.
1: Evet.
0: Senin dışında bu insanlar.
1: Doğru.
0: Sensin, benim.
1: Doğru. Çok teşekkür ediyorum abi. Ağzına sağlık. Bu önemli vaktinde bize yer ayırdın. Fulya Hanım'ın da sevgili Utku'nun da bayramını tebrik ediyorum enişten dileklerimle.
0: Bütün ekibe selamlar.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Görüşmek dileğiyle.
0: Sağ olun. Sakin sürün lütfen.
1: Çok teşekkür ediyorum. Zafer Akçay ileri sürüş teknikleri uzmanı hattımızdaydı. Son konuğumuzdu efendim. Uyarıları her zaman çok önemli Zafer abinin. Uyarılarına aman dikkat edelim. Kulak ardı etmeyelim. Geldik sona. Güzel insanlarla beraberdim. Pazartesi günü hafta başında yine beraber olacağız. Tolga Avcı, Uğur Pirpir, Anıl Çıtak, Muhammed Eğricesu. Selamlıyoruz sizleri. TRT ile kalın, radyo ile kalın ki en önemlisi sağlıklı kalın. Zatınıza hoşça bakın efendim.
2: Gün Ötesi.

0: Bunu biliyor muydunuz?
1: Merhaba, TRT Radyo 1'de Bunu Biliyor Muydunuz programındasınız. Gündelik hayatta sıkça duyduğumuz ama çoğu zaman fark etmediğimiz ilginç bilgilerin dünyasına birlikte göz atıyoruz. Bugün sizlere hepimizin fark ettiği ama çoğu zaman nedenini bilmediği ilginç bir konudan bahsedeceğiz. Ay neden ufukta daha büyük görünür? Ay aslında ufka yakınken büyümez. Evet, yanlış duymadınız. Ayın gerçek boyutu hiç değişmez. Ama biz onu bazen dev gibi görürüz. Bu duruma bilimde ay illüzyonu denir. Yani bu gözümüzün ve beynimizin bize oynadığı bir algı oyunudur. Peki bu nasıl oluyor? Ay gökyüzünde yükseldiğinde, yani tepedeyken etrafında karşılaştırabileceğimiz pek bir şey yoktur. Sadece geniş bir gökyüzü görürüz. Bu yüzden ayı daha küçük algılarız. Ama ay ufka yakın olduğunda durum değişir. O zaman ayı binalar, ağaçlar, dağlar gibi nesnelerle birlikte görürüz. Beynimiz bu nesneleri referans alarak ayı olduğundan daha büyükmüş gibi algılar. Yani aslında ay büyümez, bizim algımız değişir. Bir başka önemli nokta da mesafe algımızdır. Beynimiz ufku daha uzak bir yer gibi yorumlar. Bu yüzden ufuktaki ayı daha uzakta ama aynı zamanda daha büyük bir cisim gibi algılarız. İlginç bir deney yapmak ister misiniz? Ay ufuktayken başınızı eğip bacaklarınızın arasından ters bakmayı deneyin. Bu şekilde baktığınızda ayın daha küçük göründüğünü fark edeceksiniz. Çünkü bu pozisyonda çevredeki referans nesneleri daha az algılarsınız. Bir diğer yöntem de aya bir kalem ya da parmağınızla bakmaktır. Ufuktayken ve gökyüzündeyken ayı aynı şekilde ölçtüğünüzde aslında boyutunun değişmediğini görebilirsiniz. Peki atmosferin etkisi var mı? Evet, ama düşündüğünüz gibi değil. Atmosfer ayı biraz daha bulanık ve bazen daha kırmızımsı gösterebilir. Ancak ayın büyük görünmesinin asıl nedeni atmosfer değil, tamamen beynimizin algı şeklidir. Sonuç olarak ayın ufukta daha büyük görünmesi gerçek bir büyüme değil, bir algı yanılmasıdır. Bu durum beynimizin çevremizdeki dünyayı nasıl yorumladığını gösteren harika bir örnektir. Yani bir dahaki sefere ufukta kocaman bir ay gördüğünüzde aslında onun hep aynı boyutta olduğunu ama beyninizin size küçük bir oyun oynadığını hatırlayın. Bugün de bir bilgiyi daha birlikte keşfettik. Hayat öğrendikçe güzelleşir. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Biliyor muydunuz?

0: Ana Haber Bülteni.
1: Merhaba, iyi akşamlar sayın dinleyiciler. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan 19 Ana Haber Bülteni ile beraberiz. Ben Ceyhan Buran. Önce dinleyeceğiniz haberlerden bazı başlıklar. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'un fethini halen içlerine sindiremeyen hazımsızların olduğunu söyledi. Allah'ın izniyle bu zihniyetin temsilcilerine dün fırsat vermedik, bugün ve yarın da fırsat vermeyeceğiz dedi. Dışişleri Bakanlığı 33 yıl önce Almanya'nın Solingen kentinde ırkçılar tarafından kundaklanan evde hayatını kaybeden Türkler için anma mesajı yayımladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, annelerin Sosyal Güvenlik Kurumu'yla güvende olduklarını ifade etti. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında tansiyon yüksek. Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş yeni bir boyut kazanıyor. Değerli dinleyiciler, özeti paylaştık. Şimdi ayrıntılar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazını Ayasofya'yı Kebir Camii Şerifi'nde kıldı. Cuma namazının ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'un fethi törenlerine katılımın muhteşem olduğunu belirtti.
2: Haliç Kongre Merkezi'nde bir kutlama yapacağız. Şu anda tıklım tıklım dolu. Ve bugün 29 Mayıs Cuma tevafuk olarak Ayasofya'da kılma imkanımız oldu. Ve Ayasofya'da da katılım gayet güzeldi, muhteşemdi. Ve hamdolsun Fatih'ten Ayasofya'ya bugün bir yürüyüş yapıldı ve İstanbullu burada Cuma'yı kıldı. Bu da ayrı bir güzellik. Şimdi de biz inşallah Haliç Kongre Merkezi'ne gidiyoruz ve bugün gündüz oradayız. Akşam İstanbul bir başka güzel olacak ve yıldızlar inşallah bir gösteri yapacak İstanbul'da. Hep birlikte bunu kutlayacağız.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'un fethini halen içlerine sindiremeyen hazımsızların olduğunu söyledi. Allah'ın izniyle bu zihniyetin temsilcilerine dün fırsat vermedik, bugün ve yarın da fırsat vermeyeceğiz dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümü için Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen programda konuştu.
3: İstanbul'un fethini halen içlerine sindiremeyen hazımsızlar var. 573 yıllık efkenin pençesinden bir türlü kurtulamayanlar var. Bunların gerek içeride, gerekse dışarıda ama buldukları her fırsatta bu hazımsızlıklarını, bu rahatsızlıklarını ifşa ettiklerini görüyoruz. Ne diyor onlar? Her kim zulüm 1453'te başladı diyorsa maskesini indirin, altından 1453'te mücadele ettiğimiz karanlık yüzler çıkacaktır. Her kim İstanbul'un statüsü değişsin diyorsa bunlar Topkapı'da okunan Kur'an'ı, Ayasofya'da okunan ezanı içlerine sindiremeyenlerdir. Her kim İstanbul'da inşa ettiğimiz yüksek medeniyeti görmezden gelerek göçebe barbarlar Anadolu'daki medeniyeti tahrip etti diyorsa pelerinini kaldırın, göğsüne kazınmış Bizans dövmesiyle karşılaşırsınız. Her kim bu şehrin, Yahya Kemal'in Türk İstanbul dediği kurucu kimliğiyle bir sorun yaşıyorsa, arka planına baktığınızda aslında fetihle ve Fatih'le hesaplaşma içinde olduğunu görürsünüz. Bunların kim olduğunu hepimiz gayet iyi biliyoruz. Allah'ın izniyle bu zihniyetin temsilcilerine dün fırsat vermedik, bugün de yarın da fırsat vermeyeceğiz.
1: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümünü yayımladığı mesajla kutladı. Yeni bir çağ başlatan bu fethi, bu topraklarda yaşatılan adaletin ve kardeşliğin tüm dünyaya ilan olmuştur dedi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, fethin, azmin, inancın, ilmin, cesaretin ve Allah'a tevekkülün tarihe altın harflerle yazılmış bir destan olduğunu söyledi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul'un fethinin tarihin akışını değiştirdiğinin altını çizdi. İstanbul'un fethinin Türklerin çağlara vurduğu bir mühür olduğunu belirten Meclis Başkan Vekili Celal Adan da İstanbul milletimizin kabul olan duası, gerçekleşen rüyası ve biricik sevdasıdır mesajını paylaştı. Milli Savunma Bakanlığı da İstanbul'un fethinin gemilerin karadan yürütülerek tarihe damga vurulan büyük bir zafer olduğuna vurgu yaptı. Sadece bir şehri değil bir çağ değiştirdi ifadesi kullanıldı. Fethin 573. yıl dönümünü kutlayan AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de mesajında o gün tarihin akışı değişti. O günden sonra tarih yeniden yazılmaya başlandı. Fatih Sultan Mehmet Han'ı ve kahraman ordusunu rahmetle anıyoruz dedi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İstanbul'un fethinin sadece bir şehrin kapılarının açılması değil, büyük bir hayalin tarihe mühür vurduğu eşsiz bir zafer olduğunu belirtti. Dışişleri Bakanlığı 33 yıl önce Almanya'nın Solingen kentinde ırkçılar tarafından kundaklanan evde hayatını kaybeden Türkler için anma mesajı yayınladı. Mesajda ırkçı saldırıda hayatını kaybeden 5 vatandaşımızı saygı ve rahmetle anıyoruz ifadesi yer aldı. Dışişleri Bakanlığı açıklamasında saldırıda aile fertlerini kaybetmesine rağmen itidal çağrısı yapan Mevlüde Genç'in örnek duruşuna da vurgu yapıldı. 2022 yılında kaybettiğimiz Bilgi Ana Mevlüde Genci de bu vesileyle bir kez daha hürmet ve minnetle yad ediyoruz dendi. Türkiye'nin yükselişe geçen ırkçılık, yabancı düşmanlığı ve İslam karşıtlığıyla olan mücadelesini her platformda kararlılıkla sürdüreceğinin altı çizildi. Almanya'nın Solingen kentinde 29 Mayıs 1993'te ırkçılar tarafından evleri kundaklanan genç ailesinden 5 kişi hayatını kaybetmişti. Ukrayna'nın Odessa limanından Türkiye'ye yük taşıyan Türk sahipli Vanuatu bayraklı bir gemi dün gece İHA saldırısına uğradı. Dışişleri Bakanlığı olayda iki Türk vatandaşının hafif yaralandığını açıkladı. Açıklamada gemide görev yapan vatandaşlarımızın durumları Odessa Başkonsolosluğumuzca yakından takip edilmektedir denildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu bayram tatili dönüşüne geçenlere uyarıda bulundu. Trafik kurallarına uyulması çağrısı yaptı. Trabzon'da bayramlaşma sonrası konuşan Bakan Uraloğlu ekiplerin yollarda hazır bulunduğuna da dikkati çekti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, annelerin Sosyal Güvenlik Kurumu'yla güvende olduklarını ifade etti. Yılın ilk 4 ayında 5 milyar 200 milyon lira analık ödeneği sağlandığını açıkladı. Bakan Işıkhan duyuruyu En Sosyal hesabından yaptı. Sosyal Güvenlik Kurumumuzun sağladığı analık ödeneği ve emzirme ödeneğiyle ailelerimizin yanındayız dedi. Işıkhan aynı zamanda 191 milyon 500 bin liralık da emzirme ödeneği sağlandığını açıkladı. Ailelere destek olmaya devam edeceklerini vurguladı. Soykırımcı İsrail ateşkese rağmen Gazze'de sivillere hedef almaya devam ediyor. Gazze kentiyle Han Yunus'ta Filistinlilerin bayramlaşmak için toplandığı noktalara saldırılar düzenlendi. 3 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda Filistinli yaralandı. Bayram süresince düzenlenen saldırılarda ölen Filistinlilerin sayısı 19'a yükseldi. Yarmuk Caddesi'ne düzenlenen hava saldırısında da 5 kişi yaralandı. Bayram günlerinde düzenlenen saldırılarda can kaybı artarken katil Netanyahu işgal alanını genişletecek yeni planları devreye soktu. Netanyahu, İsrail unsurlarına Gazze şeridinde işgal altında tuttukları bölgelerin %70'e çıkarılması talimatını verdiğini söyledi. İsrail, abluk altındaki Batı Şeria'da da ilhak politikalarını derinleştiriyor. İşgal yönetimi, Eriha yakınlarındaki yasa dışı Masua yerleşiminde yeni genişleme planını onayladı. Filistinlere ait geniş bir araziye yüzlerce yeni konut yapılması öngörülüyor. Birleşmiş Milletler, Filistinlilere yönelik cinsel şiddet ve kötü muamele nedeniyle İsrail'i kara listeye aldığını bildirdi. İsrail basını listeye İsrail Hapishane İdaresi'nin de dahil edildiğini yazdı. Soykırımcı İsrail, gelişmelerin ardından Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in ofisiyle ilişkileri dondurduğunu açıkladı. Soykırımcı İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 28 kişi öldü, 42 kişi yaralandı. Ateşkese rağmen bombardımanlar sonucu onlarca ev ve iş yeri yıkıldı. İşgalci askerler Sur kentinde bir sağlık merkezini de hedef aldı. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında tansiyon yüksek. Amerika Birleşik Devletleri Hürmüz Boğazı'nda Amerikan güçlerine ve ticari deniz trafiğine yönelik tehdidi gerekçe gösterdi. İran'ın güneyindeki Bender Abbas'a bir askeri tesisi vurdu. ABD Merkez Komutanlığı CENTCOM, Hürmüz Boğazı çevresinde İran'a ait 6 kamikaze drone'u etkisiz hale getirdiğini duyurdu. İran, Bender Abbas'taki saldırıya karşılık kuvvetteki bir Amerikan hava üssünü hedef aldığını açıkladı. Tahran yönetimi, saldırıların tekrar etmesi halinde verilecek yanıtın daha sert ve kararlı olacağı uyarısında bulundu. İran'ın füze saldırısı sonrası bölgede alarm durumuna geçildi. Kuvvette sirenler çaldı. Kuveyt ordusu, hava savunma sistemlerinin füze ve insansız hava araçlarına müdahale ettiğini duyurdu. CENTCOM'da İran'ın Kuveyt'e bir balistik füze fırlattığını, füzenin Kuveyt güçleri tarafından havada imha edildiğini açıkladı. İran'ın güneyinde de patlama sesleri duyuldu. İran basını Buşehir eyaletinde duyulan patlama sesinin hava savunma sistemlerinin düşman hava araçlarına müdahalesinden kaynaklandığını duyurdu. İran Silahlı Kuvvetleri tarafından düşmana ait bir hava aracının düşürüldüğü açıklandı. ABD'li yetkililer

iddiaları yalanladı. İran devrim muhafızları Hürmüz Boğazı'ndan izinsiz geçiş yapan iki geminin durdurulduğunu, iki geminin de geri çevrildiğini açıkladı. Boğazın kontrolünün Tahran'da olduğunu savunulan açıklamada Hürmüz'den geçiş yapacak gemilerin İran donanmasıyla koordinasyonda olmasının zorunlu olduğunun altı çizildi. Son bir günde Hürmüz'den 26 geminin geçtiği belirtildi. İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasında kapalı kapılar ardında yürütülen müzakerelerde kritik bir eşiğe gelindi. Amerikan basını müzakerelerin ateşkesi uzatacak ve İran'ın nükleer programına ilişkin görüşmeleri başlatacak 60 günlük bir mutabakat zaptı üzerinde anlaşmaya varıldığını öne sürdü ancak İran basını iddiaların doğru olmadığını yazdı. İran Meclis Başkanı Kalibaf da müzakerelerin güvensiz bir ortamda yürütüldüğüne dikkati çekti. Her an çatışma ortamına geri dönülebileceği mesajı verdi.

0: hazırız mesajı verdik. Dinlediğiniz haberlerden özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'un fethini halen içlerine sindiremeyen hazımsızların olduğunu söyledi. Allah'ın izniyle bu zihniyetin temsilcilerine dün fırsat vermedik, bugün ve yarın da fırsat vermeyeceğiz dedi. Dışişleri Bakanlığı 33 yıl önce Almanya'nın Solingen kentinde ırkçılar tarafından kundaklanan evde hayatını kaybeden Türkler için anma mesajı yayımladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, annelerin Sosyal Güvenlik Kurumu'yla güvende olduklarını ifade etti. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında tansiyon yüksek. Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş yeni bir boyut kazanıyor. Spor. Futbolda Avrupa'nın en büyüğü yarın Budapeşte de belli olacak. Şampiyonlar Ligi finalinde Paris Saint-Germain'le Arsenal karşı karşıya gelecek. Saat 19'da başlayacak zorlu mücadele TRT1'den naklen yayınlanacak. Chelsea'de teknik direktör Xabi Alonso dönemi resmen başladı. Alonso'nun transfer listesinin ilk sırasında ise Arda Güler bulunuyor. Basketbolda playoff çeyrek final heyecanı 2 maçla sürüyor. Saat 18'de başlayan mücadelede Türk Telekom Anadolu Efes'i konuk ediyor. Saat 20.30'da ise Safsport Erekspor'la Fenerbahçe Beko kozlarını paylaşacak. NBA Batı Konferansı final serisi son maça kaldı. San Antonio Spurs sahasında Oklahoma City Thunder'ı 118-91 yenerek seriyi 3-3'e getirdi.
1: Hava durumu.
0: Ülkemizin kuzey iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Sivas, Siirt çevreleriyle Mersin'in kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının kuzeybatı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Bazı illerde beklenen gecenin en düşük sıcaklığı ise şöyle: Ankara ve Uşak 6, İstanbul ve Mardin 15, İzmir ve Kilis 16, Edirne ve Diyarbakır 13, Antalya 21, Adana ve Şanlıurfa 18, Trabzon 13, Erzurum 4, Van 8 ve Gaziantep 14 derece.
1: Yol durumu.
0: Polatlı Ankara yolunun 44 ile 46. kilometreleri arasında Turkuaz Köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle çalışma süresince Polatlı Ankara istikametindeki yolun Turkuaz Mahallesi yönündeki ayrım yolu trafiğe kapalı olacak. Elmalı Finike yolunun 26 ile 47. kilometreleri arasında bölünmüş yol yapım çalışmalarının bulunması nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan 19 ana haber bültenini sunduk.
2: Ağustos 2026 sınıflandırma dönemi duyurusu. 1. Ağustos 2026 sınıflandırma döneminde silah altına alınacak yedek subay aday adayı, yedek as subay aday adayıyla er statüsündeki yükümlülerin askerlik hizmet tercihi, sınıflandırma ve sevk işlemleriyle ilgili hususlar müteakip maddelerde açıklanmıştır. 2. Ağustos 2026 sınıflandırma döneminde silah altına alınmak isteyen yükümlülerin 31 Mayıs 2026 dahil tarihine kadar yoklama ve askerlik hizmet tercihiyle celp tercihini E-Devlet'ten veya en yakın askerlik şubesine müracaat ederek yaptırmaları gerekmektedir. Yoklamasını yaptırdıkları halde askerlik hizmet tercihiyle celp tercihini yapmayanlar, ertelemesi sona erenlerle dövizle bedelli askerlik hizmeti kapsamından çıkartılanlar, mevcut bilgilerine göre Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyacı dikkate alınarak sınıflandırma işlemine tabi tutulacaktır. 3. Daha önceki sınıflandırma dönemlerinden haklarında sınıflandırma işlemi yapılarak ertelenenler hariç, 31 Aralık 2024 dahil öncesinde yoklama işlemlerini yaptırdıkları halde çeşitli nedenlerle ertelenenlerden 31 Mayıs 2026 dahil tarihine kadar ertelemesi sona erenlerin yeniden yoklama ve askerlik hizmet tercihiyle celp tercihi yaptırmaları gerekmektedir. 4. Seçim ve sınıflandırma sonuçları 30 Temmuz 2026 tarihinde E-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacaktır. Sınıflandırılan yükümlüler tekrar sınıflandırma işlemine tabi tutulmayacaktır. Ancak daha önceki sınıflandırma dönemlerinde sınıflandırılanlar da dahil olmak üzere yedek subay, as subay adaylığına ayrılmış yükümlülerden tabi oldukları celp ve sevk döneminde 7179 sayılı asker alma kanunu

0: kanunda belirtilen mazeretleri olmaksızın bakaya kalanlar er statüsünde askere sevk edileceklerdir. 5. Yedek subay, as subay adaylarıyla erlerin sevk tarihleri aşağıdaki tablodadır. Yükümlü yedek subay, as subay adaylarıyla er, 1. grup. Sevk tarihi 6 Ağustos 2026. Yükümlü er, 2. grup. Sevk tarihi 3 Eylül 2026. Yükümlü er, 3. grup. Sevk tarihi 1 Ekim 2026. 6. Yükümlüler sevk vergisini 1. grupta sevke tabi olanlar sınıflandırma sonuçlarının açıklandığı tarihten itibaren, 2. ve 3. grupta sevke tabi olanlarsa sevk tarihlerinin 10 gün öncesinden itibaren E-Devlet'ten veya askerlik şubesinden alabilecektir. 7. Yükümlülere adrese dayalı nüfus kayıt sisteminde bulunan adresiyle eğitim birliği arası esas alınarak yol ve iaşe bedeli ödenecektir. Yükümlüler kendilerine yapılan ödemeleri kimlik belgeleriyle PTT şubelerinden veya PTT kartıyla PTT matiklerden alabileceklerdir. 8. Yükümlüler askerlik hizmetleri süresince kullanmak üzere banka kartları bulunmuyorsa herhangi bir banka şubesine başvurarak hesap açtırabilecek ve banka kartı temin edebileceklerdir. 9. Yükümlüler askerlik hizmeti süresince kullanmak üzere sivil hayatta kullandıkları kısıtlı hatta çevirebilecekleri cep telefonu hatlarını silah altına alınmadan önce yetkili GSM bayilerine müracaat ederek herhangi bir ücret ödemeden kısıtlı hatta çevirebilecek, terhis olmalarını müteakip müracaat edecekleri yetkili GSM bayilerince tekrar sivil hayattaki cep telefonu hatlarının özelliklerine döndürebileceklerdir. 10. Sevk belgesini almayanlarla aldığı halde sevk edildiği sınıf okulu eğitim merkezlerine katılmayanlar veya sevk belgesini aldığı halde kendisine verilen yol süresi dışında sınıf okulu ve eğitim merkezlerine katılanlar hakkında bakaya işlemi yapılacaktır. 11. 7179 sayılı asker alma kanununun 27. maddesi gereğince bu duyuru yükümlülere tebliğ mahiyetindedir. 12. Yükümlüler bu duyuru metnine https://msb.gov.tr/askeralma internet adresinden ve TRT Teletext'ten ulaşabileceklerdir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. Milli Savunma Bakanlığı Asker Alma Genel Müdürlüğü.
1: Reklamlar.
2: En tatlı ısrarların yaşandığı sofralar kadar güzel bir bayram dileğiyle. İyi bayramlar Türkiye. Vakıfbank daima seninle.
3: İş ortaklarımız bin bir emek her gün kepenk açıyor. Açtıkları o kepenk sınırları aşıyor. Dünyanın dört bir yanına açılıyor. Trendyol, e-ihracat ile emeğini dünyaya taşımak isteyenlerin var gücüyle yanında. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
4: Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram, bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram, kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye. Emin edin.
5: Erol Bey, yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
6: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
7: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
8: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
7: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
9: Bayram hediyenizi şimdiden almak için doğru Beko'ya. Seçili beyaz eşya, anka

0: aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la bir dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
1: Köşedeki dönercin, favori pizzacın, vazgeçemediğin tatlıcın ve henüz keşfetmediklerin hepsi Migros Yemek'te. Üstelik ilk 3 siparişine özel tam 700 TL indirimle sen de acıkınca söyle. Migros Yemek. Migros uygulamasında.
2: Televizyon deyince vatan.
3: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
4: Bayram heyecanı Teknosa'da.

0: Bayram alışverişlerinize 3000 TL'ye varan bonus Denizbank kredi kartlarında. Giyimden kozmetiğe, elektronikten seyahate, beyaz eşyadan konaklamaya kadar birçok sektörde yapacağınız ikinci ve sonraki her 5000 TL ve üzeri alışverişinize 500 TL, toplamda 3000 TL bonus Denizbank'tan hediye. Deniz kartımı indirin, kampanyalara katılın, avantajları kaçırmayın. Son gün 31 Mayıs. Detaylı bilgi denizbonus.com'da. İlerisi bilin.
1: İş Bankası Kort'ta. Tenisin yanında, yarınında.
2: Reklamlar. Bayram sofrası eksiksiz olunca güzel.
3: Annenin açtığı sıcak yufka, babanın gülen yüzü, kardeşlerin neşesi.
2: İşte tam da bu yüzden bayram yolculuğunda dikkat.

0: Zayıflama iğneleri çok gündemde. Sizce obeziteye çözüm olabilir mi? Diyetisyen Neslihan Aktepe'ye sorduk.
1: Zayıflama iğneleri son zamanlarda çok gündemde. Sadece bizim ülkemizde değil, dünyanın gündeminde. Aslında zayıflama iğneleri zayıflama iğnesi adı altında çıkmadı. İlk başlangıcı insülin, yani diyabet hastaları için geliştirildi ve diyabet hastalığına bağlı, yani insüline bağlı kardiyometabolik hastalıklara iyi geldiği bulundu. Fakat bu esnada insanların zayıfladığı görülünce ve dünyanın maalesef ki kanayan yarası obezite olduğu için bu alanda kullanımının dışına çıkıp zayıflama iğnesi şeklinde lanse edilmeye başladı. Obeziteye çözüm mü? Hem evet hem hayır diyeceğim. Kilo verdirtiyor mu? Evet. Ama ne kadar çözüm oluşturacak? Verilen kilolar ne kadar sağlıklı? Ve verdikten sonra bu kilolar kalabilir mi? İşte bu noktada çok da fazla bir şey söyleyemiyoruz. Çünkü yapılan klinik çalışmalar belli bir noktaya kadar. Daha fazla klinik çalışmaya ihtiyaç var. Yapılan klinik çalışmalarda 9 aylık bir çalışma sonucuna göre iğneyi bıraktıktan 1-1,5 yıl sonrasında tekrar kilo almaya başladıklarını, hatta sağlıklı beslenerek, egzersiz yaparak kilo verenlere göre 4 kat daha fazla kilo aldıkları ortaya çıkıyor. İnsülin göbek çevresindeki yağlanma çok arttığında daha da agresif bir şekilde artıyor. Kardiyometabolik hastalıklara iyi geliyor beraberinde demiştim. Bunların da başlangıç noktasına döndüğünü gösteriyor. Yani işin özü şuna dönüyor. Siz mutlaka beslenmenize dikkat etmelisiniz. Bu GLP-1 dediğimiz hormon gibi davrandığı için, yani tokluk hormonu salgılatıp yemek yiyemediğiniz için sürekli bir toksunuz ya da mide bulantısı, kusma gibi durumlar da yaşayabilirsiniz.

0: yaşadığınız için yiyemiyorsunuz ya da yediğinizi çıkartıyorsunuz. O yüzden çok fazla protein almanız gerekli. Yani çok az yediğinizde bunun büyük bir çoğunluğunun protein olması gerekli ki hem tok kalın, güzel beslenin, hem de kas kaybı yaşamayın. Zayıflama iğnelerinde genel olarak gördüğümüz durum kas kaybıdır. İşte egzersiz yapmanız gerekli. Kas kaybı yerine koyabilmek çok da mümkün değil. Çünkü ciddi bir kas kaybı var. Hem proteinli beslenin, egzersizinizi yapın, suyunuzu için, sürdürülebilir bir hale getirin ki verdiğiniz kiloları iğneyi bıraktıktan sonra geri almayın. Hayatınızda yapacağınız en güzel davranış bu olacaktır bence.
1: Soralım bakalım.

Sporun servisi, spor servisinden herkese iyi akşamlar efendim. Haftanın son spor servisi birbirinden önemli başlıklarla, değerli konuklarla az sonra başlayacak. Futbol dünyasında liglerin büyük çoğunluğu sona erdi malum. Fakat maçlar sona erse de futbol gündemi dolu dizgin devam ediyor. Lig kupaları sahiplerini bulup bir üst lige çıkan takımlar belirlenirken yeniden yapılanma ve transfer çalışmaları hız kazanmış durumda. Çok güzel insanlarla beraberim bu akşam. Bayram akşamındayız. Bir kez daha tüm dinleyenlerimizin bayramını TRT ailesi olarak kutluyoruz. Programı Kemal Çat hazırladı. Sesimizi sizlere Muhammed Eğrice Su iletecek. Mikrofonda ben Tolga Avcı. Sporun servisi, spor servisi başlıyor.

0: Hem çok değerli konuklarımız var demiştim programın açılışında. Bu akşam tabii ki futbolu konuşacağız, basketbolu konuşacağız, Dünya Kupası'nı konuşacağız. Çok değerli konuklarımızla konuşacağız. İşin içerisinde olan insanlarla konuşacağız. Çok başlığımız var hakikaten. Birbirinden önemli konulara değineceğiz. Hatta tenisi konuşacağız. Teniste de Roland Garros heyecanı yaşanıyor. Ben de zaman zaman maçları izliyorum. Hakikaten çok nefes kesici maçlar da var. Finale doğru da uzanan bir süreç var. Hepsini konuşacağız. İlk konuğumuz gazeteci, futbol yorumcusu sevgili Serhan Türk. Serhan merhaba, iyi akşamlar, programımıza hoş geldin. İyi bayramlar diliyorum.
1: Merhaba Tolga Bey, iyi akşamlar dilerim, iyi bayramlar dilerim.
0: Çok teşekkür ederim.
1: İslam alemi için hayırlısı olsun inşallah.
0: Çok teşekkür ediyorum, ben de kutluyorum. Çok teşekkür ediyorum. Öncelikle lige çıkan son takım belli oldu. Esenler Erok Spor'u 2-0 yenen Çorum Futbol Kulübü Erzurum ve Amets'le beraber yeni lige, Süper Lig'e merhaba dediler. Nasıl bir dönem bekliyor sizce Esenler, Çorum Spor olsun, Erzurum Spor olsun, Ahmet. Hatta Esenler'in de aslında finallerde kaybeden bir takım izlenimi de veriyor Esenler. Onu da konuşalım. O da geçsin cümlelerimiz içerisinde. Fakat bu gelen 3 takımı nasıl bir sezon bekliyor? Çok ayrılıklar oldu teknik adamlarla. Sonuna kadar getirilmiş adamlar, teknik adamlar son maçlarda değiştirildi. Bunlar çok büyük yankı uyandırdı. Neler söylersiniz? Buyurun Serhan Bey.
1: Evet, Süper Ligimizde biliyorsun her sene olduğu gibi bütün futbol kulüplerinin, futbol ülkelerinin hepsinde bazı takımlar çıkar, bazı takımlar Süper Lig'e çıkar, bazı takımlar düşer.
0: Evet.
1: Bu anlamda her gelen takım renk katar ama önemli olan her gelen takımın renk katması değil, başarı olmamız lazım hem ülke futbol açısından. Doğru. Hem kulüp açısından. Çorum, Erzurumspor gerçekten ligimize, Amed Spor ligimize çok büyük renk katacaklarını düşünüyorum. Şimdi hep şundan şikayetçi oluyoruz maalesef. Aslında şikayetçi olmak zorunda kalıyoruz. İstanbul takımlarının çok olmasından dolayı. Hı hı. Aslında böyle futbolla büyüyen, futbolla gelişen ve futbolla yatıp kalkan şehirlerimizin daha fazla olmasını hep ümit ediyoruz. İşte evet. Taraftarı bol olan Eskişehir Spor, Bursa Spor ya buna benzer kulüplerimin

0: sürprizin olması ve futbolla hayatlarını idame etmeleri bizi daha fazla heyecanlandırıyor. Evet. Bu anlamda Ahmet Spor'da, Çorum Spor'da, Erzurum Spor'da hep sürekli taraftarların arkasında olan ve iyi bir ekipler izlerim ya içerisinde. Yani inşallah Süper Ligimizin hayırlısı olmasını temenni ediyorum.
1: Evet, önemli başlık çünkü gelmeleri mutlu edecektir, renk katacaktır. Şehir takımları olması, tabii İstanbul takımlarının çok fazla olmasına bir itirazımız doğal olarak var. İstanbul Ligi olmasın, Süper Lig, şehir takımları da gelsin. Tabii başarılı olan, emeğini veren, terinin son damlasına kadar savaşan takımlar gelsin. Aslında söylemek istediğimiz biraz da bu.
0: Evet. Futbol olsun yani. Hı-hı. Futbolun doğası. Mesela hani şimdi şöyle bir şey. Biz bile deplasmanlara gittiğimiz zaman, işte değişik şehirlerimize gittiğimiz zaman oradaki futbol coşkusunu, oradaki futbol olan aşkı görebiliyoruz.
1: Evet.
0: Ya bunun daha fazla şu alıp daha fazla böyle futbolla özdeşleşen şeylerimiz olmasını temenni ediyoruz.
1: Evet.
0: Ve hasretin sonuna kadar çeken şehirlerimizin buna kavuşmalarını canlı gönülden isteriz.
1: Mesela ben bir Bandırma Spor'u hatırlıyorum, biliyorum. Yıllardır uğraşıyor. Bu sene belki biraz geride kaldı ama sürekli çıkmak için çabalayan, sonuna kadar emeğini ortaya koyan bir takım. Umarım ilerleyen dönemlerde başarılı olur. Oradan da bir takımımız gelir. Marmara bölgesinden Bursa gelir, Eskişehir gelir. Böyle değil mi?
0: Gelir inşallah. Olsun
1: evet,
0: tabii ki.
1: Çok güzel olur.
0: Ben
1: çok...
0: Kırşehirliyim. Kırşehir Spor'un yenmesini istiyorum ama o biraz zor hale
1: evet,
0: geldi.
1: Evet, evet,
0: yani
1: evet.
0: Şehirlerin olması daha böyle bizi ligimizde biraz daha heyecanlandıracağını
1: doğru,
0: düşünüyorum.
1: Doğru, çok da güzel olacak. Trabzonspor'la geçelim. Trabzonspor'da geçtiğimiz cuma günü kupanın sahibi oldu malum. Trabzon'un sezonuna dair genel bir değerlendirme, başarılı bir sezon geçirildi. Bütçeler konuşuluyor. Bütçeler üzerinden çok daha fazla değerlendirme yapılıyor Trabzonspor için ama Trabzonspor her zaman lig şampiyonluğuna, ligdeki ilk 3 basamağa her zaman adaydır zaten, öyle değil mi?
0: Kesinlikle olmalı da.
1: Evet.
0: Zaten baktığınız zaman Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş'ın o hegemonyasına son veren ve ben 4. büyüğüm diyen bir takımımız.
1: Hı hı.
0: Bu bağlamda Trabzonspor'un bu başarısı küçümselemez. Gerçekten olağanüstü işler yaptılar. Özellikle burada ben Fatih Tekke'nin çok fazla ön plana çıktığını düşünüyorum. Fatih Tekke takımını hem konuşturdu hem de takımını buralara kadar getirdi ve çok güzel işler yaptığını düşünüyorum.
1: Evet.
0: Mücadeleci bir takım Trabzonspor ve mücadelenin karşılığını alan bir takım. Tabii ki burada önemli olan ayağı sağlam basmak çok önemli. O Fatih Kerem ayağını sağlam basar.

0: bir kez almasıyla beraber de Trabzonspor'un bütçelerini iyi yerlere getireceğini düşünüyorum. Özellikle satış konusunda da iyi işler yapacağını düşünüyorum.
1: Evet, evet. Ayrılacak olanlar var tabii kadrodan. Kiralık olanlar vardı.
0: Yani çünkü çok iyi işler yapan bir Trabzonspor var ve her maçında farklı bir oyuncusu haline gelen oyuncular var.
1: Evet.
0: Ve bu anlamda da Trabzonspor'da bir oyuncuyu sayamıyoruz. Sezona kesinlikle tesir eden 7-8 oyuncuyu sayabiliriz. Bu anlamda Trabzonspor istenilen oyununu sağladı ve burada da mütevazı olarak da iyi işler yapan Fatih Peki, ben önümüzdeki sene takım anlamında iyi işlere imza atan bir Trabzonspor, daha ileriye götüren bir Trabzonspor getireceğini düşünüyorum.
1: Evet. Galatasaray'la devam edelim. Üst üste 5. şampiyonluk için yola çıkacak. Sezona dair genel bir değerlendirmeni alacağım. Sevgili Serhan, tabii yönettiğim transferlerde nerelere yönelecek, ayrılanlar olacak mı? Hep tabii bu saatten sonra sezon başlayana kadar asparagas, yalan haber, asparagas haber, abartmalar, farklı farklı yorumlar olacaktır, duyacağız. Ama bunların içerisinden doğruyu ayıklamak biraz zor tabii, ama senin gibi önemli isimlere kulak vereceğiz Serhan.
0: Tabii ki, yani burada şu çok önemli. Burada çok önemli. Transferler de çok fazla isim çıkacak.
1: Evet.
0: Bunu biz de biliyoruz. Tabii ki futbolun doğasında olan bir şeyler.
1: Hı hı.
0: Ama burada 20-30 tane transfer yazıp da transfer söyleyip de bir tane sürprizden ben söylemiştim demek değil de,
1: hı hı,
0: burada bence taraftarların duygusuna da ses getirmek gerekiyor. Duygularla,
1: evet,
0: oynamamak gerektiğini düşünüyorum.
1: Doğru, doğru.
0: Bu anlamda tabii ki menajerlerin yaptırdığı isimler oluyor. Bazen, hı-hı, futbolcular konuşuyor, bazen yöneticiler konuşuyor, bazen kulüp başkanları konuşuyor. Ve haber ulaşmak noktasında büyük kulüplerde çok fazla sıkıntı yaşamıyoruz. Galatasaray biliyorsun üst üste.
1: Ama senin söylediğine güveniyoruz.
0: yani
1: Serhan Türk'ün söylediği varsa orada bir dakika diyoruz biz.
0: Çünkü dediğim, evet, gibi ben yani inceleyip süt okumam,
1: evet,
0: lazım. En sonda yöneticilerden onay almam lazım. Özellikle futbol şubesindeki sorumlu yöneticilerden. Yoksa, hı-hı, onun haricinde ben bir isim vermekten imtina ediyorum. Çünkü bizi izleyen, bizi dinleyen çok taraftar var.
1: Hı-hı.
0: Ve o transferlerle sevinen, mutlu olan, o transferlerle üzülen taraftarlar var. Duygular oynamanın hiçbir anlamı olduğunu, hı-hı, düşünmüyorum.
1: Hı-hı.
0: Üz olmak gerektiğini düşünüyorum. Samimi olmak gerektiğini düşünüyorum. Bu anlamda Galatasaray üst üste 4 sene şampiyonluğu çok önemli, çok değerliydi. 5.
1: Evet.
0: seneye girdi.
1: Ki bu sene en zor olanı değil mi Serhan? Katılıyor musun?
0: En zor olacak. Yani 13. bitiren takımı şampiyon yapmak,
1: doğru,
0: bence daha kolay, ama
1: doğru,
0: üst üste 5. şampiyonluğu yaşamak daha zor olacak.
1: Daha zor. Ama bu sene de zordu, öyle değil mi? Son 2 ay özellikle Şampiyonlar Ligi'nden elendikten sonra biraz kontak kapattı gibi.
0: Ya tabii.
1: Böyle bir görüntü
0: yani,
1: verdi.
0: Tabii ligin sonuna geldiğimizde Galatasaray'ın sanki enerjisi tükenmiş.
1: Evet, evet.
0: Ve bir anlamda istenilen oyunu gösteremiyor. Hem hoca anlamında hem oyuncular anlamında da istenilen bir performansı gösteremediklerini gördük. Ama tabii ki burada Fenerbahçe'nin hataları Galatasaray'ı şampiyonluğa götüren taraf,
1: evet,
0: oldu.
1: Evet.
0: Ama tabii ki üstte 4 sene şampiyonluk rehavetle getiriyor. Rehavete ulaşan oyuncuların bir kabuk değişimiyle daha iyi yerlere gelmesini bekliyoruz.
1: Evet.
0: Bu anlamda
1: işte o kabuk değişimini sence yapabilecek mi? Yani sanki doymuş olan futbolcuların içerisine doymamış olan yeni futbolcular takviye etmek gerekiyormuş gibi. Ama ısrar edilecek mi sadece bu kadroyla devam etmek veya çok az değişiklikle mi kalacak bu? Neler
0: söylersin? Tabii ki biliyorsun milli takım Türkiye Futbol Federasyonumuzun 12+2 kuralından sonra şu an 10+4 kuralına geçildi. Burada tabii ki hareket anlamında, hı-hı, biraz, hı-hı, sıkıntı yaşayacak kulüplerimiz
1: yabancı
0: var.
1: Yabancı kuralını diyorsun değil mi?
0: Tabii yabancı.
1: Yani Fatih Terim'in de bir açıklaması olmuş, bu kendi kişisel görüşleri falan olmuş, kamuoyuyla paylaştığı.
0: Tabii tabii, yani
1: evet,
0: zaten bu hep sürekli her sene tartıştığımız konular haline geliyor, yabancı kuralı. Ama ne yapalım? Avrupa'da mücadele etmek istiyorsak iyi yabancıları getirmemiz lazım.
1: Daraldı mı sevgili Serhan? Belki bilmeyenler,
0: yani
1: ben de çünkü tam detaylarını bilmiyorum. Artık daha mı az yabancı futbolcu göreceğiz ilk 11'in içerisinde?
0: Tabii tabii, daha az yabancı göreceğiz.
1: Hı-hı.
0: Ve bu anlamda da Galatasaray burada yabancı konusunda Fenerbahçe ve Beşiktaş gibi sıkıntı çekecek. Elindeki yabancılardan vedalaşması lazım.
1: Hı-hı.
0: Vedalaşırken de burada sıkıntılı bir süreç de olacak. Çünkü maaşı yüksek oyuncular var, bonservisi durumunda olan futbolcular var. Bunlardan da bir vedalaşma, hı-hı, süreci olması gerektiğini düşünüyorum.
1: Doğru. Dün Aksal abi vardı yayında, Aksal Yavuz vardı. Tamam, Türk futbolcularına yatırım yapılması hepimizin temennisi, ama son dönemlerde de şu ne orta sahada, ne kalede, ne defansta, ne forvette şöyle yıl

0: yıldızı parlayan bir Türk oyuncuya da rastlayamıyoruz. Ben bilmiyorum, yanlış mı düşünüyorum sevgili Serhan?
1: Yani çok fazla rastlayamıyoruz.
0: Rastlayamıyoruz zaten. Evet, maalesef.
1: Milli takımda izlediğimiz futbolcu oluyor. İşte bir Hakan Çalhanoğlu Inter'de. Hı-hı. Kenan Yıldız'ın Juventus'ta. Diğer tarafta mesela...
0: Abi yıldızımız yok son dönemde konuştuğumuz.
1: Yok. Yani Kerem Aktürkoğlu'nu çok konuşamıyoruz. Hı-hı. Barış Alper'in yıldızını parladığını konuşabiliyoruz.
0: Evet.
1: Ama bir süreç işte, bu süreci iyi atlatmak lazım. Biz şunu yapamıyoruz, oyuncularımıza güvenemiyoruz, genç oyuncularımıza, çünkü risk almıyoruz. Evet. Elimizde iyi yabancı oyuncu olduğu zaman o yabancı oynatmayınca da hem takımın dengesi bozulur diye düşünüyoruz, hem de yerli yıldızımızı oynatırsak da altan tepkisinden korkuyoruz.
0: Evet.
1: Maalesef böyle bir süreç var.
0: Doğru.
1: İşte mesela Galatasaray'ın haftalardır bir Icardi süreci var. Sen de yakın
0: hatırlıyorsun. Evet.
1: O bile Galatasaray'ın şampiyonluğun önüne geçen durum haline geldi. Yani şu an Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarını konuşurken Icardi'li gündemin hala Galatasaray'ın önüne geçmesine tabii ki farklı yerlere çekmek gerektiğini düşünüyorum ben de.
0: Doğru. Yani evet, önemli başlıklar bunlar. Gelelim hemen Fenerbahçe'de başkanlık yarışında önemli gelişmeler var. Aziz Yıldırım, Hakan Safi camiada farklı ekolleri mi temsil ediyorlar? İkisi arasında çok keskin farklar var mı? Aziz Yıldırım favori gözüküyor doğal olarak. Efsane başkan olarak favori gözüküyor. Ama sendeki gelişmeler nedir sevgili Serhan?
1: Yani ben tabii ki ayın zannedersem 3'üydü. Ya 2'si ya 3'üydü. Çok biraz bayram havasına girdiğim için Fenerbahçe seçim takvimine baktığımız zaman bu seçim takviminde nasıl bir yol haritası izlenecek bunu çok fazla göremiyoruz. Ama şu bir gerçek, son haftaya girdiğimizde herkes gaza basacak. İki aday da gaza basacak.
0: Evet.
1: İsimler üzerine ön plana
0: çıkacak. Vedat Muriç mesela. Adayları.
1: Yani aslında Vedat Muriç...
0: Halbuki bu kadar kavga bir Vedat Muriç için mi diye de ben düşünüyorum zaman zaman, biliyor musun? Yani ya bu kadar tartışmaya gerek yoktu Vedat Muriç yani. Sonuçta alınır. Ya bir şey değil bu, değil mi?
1: Yani Vedat Muriç mi acaba Fenerbahçe'yi kurtaracak?
0: Hey, evet, bir de o var. Evet, Fenerbahçe'nin yani ben forvet olmamasının bile bence Fenerbahçe'de sıkıntı olmadığını... Hani forvet yoktu da Fenerbahçe'ye pozisyon mu gelmedi? Bence pozisyon yani, penaltısına kadar geldi yani, öyle değil mi?
1: Yani Fenerbahçelilerin bence kafasını duvara vurdukları noktanın Karagümrük karşılaşması olacağını düşünüyorum. Kasımpaşa maçının olacağını düşünüyorum.
0: Tabii. Bunlar forvetsizlikten olan şeyler değildi ki. Öyle değil mi?
1: Yani böyle görmek gerektiğini düşünüyorum. Ama şimdi işte Vedat Muriç taraftarı heyecanlandırır mı? Ben çok fazla heyecanlandıracağını düşünmüyorum.
0: Ben de senin gibi
1: yani
0: düşünüyorum.
1: Ama son haftaya girdiğimizden hem hocası olmayan hem flash bir santrafor olmayan Fenerbahçe'de başkan adaylarının isimleri daha fazla netleştirip ben bununla görüşüyorum. Ben şununla anlaşmak istediğim diyerek bir gündem oluşturacağını düşünüyorum.
0: Doğru.
1: Zaten şu an oy kullanacakların da kafasında bizi yani kendilerini işte 12 yıl sonra şampiyon yapacak bir başkan adayının nasıl bir projeyle geleceğini merak ettiğini düşünüyorum.
0: Biraz daha gizli kapaklı dönüyor ama mesela Aziz Yıldırım genelde kamuoyuna aleni bir şekilde kartlarını oynar. Yani öyle çok gizli kapaklı oynayacak, işler yapmaz oynayacak. Biliyorsun ama bu sefer öyle yapmadı. Belki ilerleyen dönemlerde mi?
1: Ya oynayacak.
0: Oynayacak mı diyorsun?
1: Yani son 1-2 gün kala ben orada bir heyecanlı isimler döneceğini düşünüyorum.
0: Evet.
1: Çünkü şu an tabii ki Aziz Yıldırım yaşanmışlığı var ve iyi bir başkanlık dönemi geçirdi. Son dönemlerinde sıkıntılı bir süreç geçirdi ve Ali Koç'a koltuğunu kaptırdı.
0: Evet.
1: Hakan Safi yöneticilik yaptı, başkanlık yapmak istiyor. Bu anlamda...
0: Çok tanınmıyor ama değil mi Hakan Safi?
1: Yani aslında...
0: Tabii, Aziz Yıldırım'a göre tanınmıyor diyelim.
1: Tabii. Aziz Yıldırım'ın zaten farklı bir aurası var. Doğru. Ama Hakan Safi'nin de yapacakları bir proje halinde iyi işler yapabileceğini düşünen taraflar. Bence güzel bir seçim geçecek ama çetin bir seviş geçecek.
0: Olacak mı gerçekten? Çekişmeli olacak mı yoksa favori Aziz Yıldırım olarak böyle açık ara alacak mı?
1: Ben zannetmiyorum. Zaten Sayın Ali Aziz Yıldırım'ın da bu sıkıntılı süreci yaşadığını düşünüyorum. Hı-hı. Çünkü bir daha bir seçim kaybetmek isteyeceğini düşünmüyorum. Bu anlamda her iki aday için stresli ve her iki aday için de çekişmeli geçeceğini düşünüyorum.
0: Evet. Gelelim Dünya Kupası'na. Dünya Kupası'nda bir yaz döneminde yeni yönetim, yeni yapılanma içerisinde... Özellikle Dünya Kupası'nın da olduğu bir dönemdeyiz. Yerli yabancı teknik tartışmalar da var. Teknik direktör tartışmaları da var. Hani oradan acaba Dünya Kupası sonrası mı teknik adamlar belli olur? Sözü aslında oraya bağlamak istiyorum ki. Çünkü yani hem Beşiktaş'ta hem Fenerbahçe'de.
1: Tabii Yasemin'den bahsediyoruz. Yoksa şeyden, yani şöyle düşünmek lazım.
0: Beşiktaş'ta katarsan içine sevinirim.

0: Gülseren,
1: Ya
0: evet.
1: işte zaten ben de milli takımımızla Dünya Kupası'na gideceğim. Hatta Miami, oradan Arizona, Vancouver, San
0: Evet. O
1: Francisco,
0: bayağı yoğun bir
1: Miami'ye
0: yaz bekliyor
1: gideceğim.
0: seni o zaman.
1: Tabii, bayağı yorulacağız ama
0: Evet.
1: inşallah değecek milli takımımız.
0: İnşallah.
1: Kalbimiz onlarla olacak. İnşallah
0: İnşallah.
1: da yanlarında olacağız.
0: İnşallah.
1: Ya bu süreç tabii ki, bu süreç hem transferi de etkileyeceğini düşünüyorum ama hoca anlamında çok fazla, hem iç takımda çok fazla etkileyeceğini düşünmüyorum. Çünkü milli takımdan sonra direkt şeyler başlıyor. Avrupa Kupaları önlemeleri başlıyor. Bu anlamda
0: Beşiktaş'ın yok zaten değil mi
1: Fenerbahçe'nin
0: Avrupa Kupası
1: Beşiktaş'ın,
0: önerilmesi?
1: yani ama bir takım kurmak zorundalar ve bu
0: Zorunlara.
1: takımı kurarken de hocaların olması
0: Doğru.
1: lazım. Bir yapılanma ihtiyacı var. Çünkü bu sene ben tekrar yapılanıyorum. Bu sene tekrar cefa çekeceksiniz denilen bir süreç olmasını beklemiyor Beşiktaş taraftarı. Gerçekten çok dirayetli durdular ve çok dimdik durdular. Ve şu anki gelinen noktada yani kupadan bile elenen bir Beşiktaş. Ümitlerini Sergen Hoca'ya bağlayan ve Sergen Hoca'nın isteğini alamayan Beşiktaş.
0: Evet.
1: Yine bir
0: Vallahi
1: koruma
0: Sergen
1: kapısı
0: Hoca'nın da isteği
1: olarak.
0: yoktu gibi geliyor bana geldiğinden beri ya. Yani
1: Yani
0: sadece şeyin değil, taraftarın değil de Sergen'in de sanki hiç isteği yoktu.
1: Sergen Hoca yönetimin önünde bir bentti. Yani
0: Evet.
1: oraya yönetime gelen okları tamamıyla üstüne almak için
0: Evet.
1: yönetimin son çare olarak ben Sergen Hoca'yı getireyim ki Sergen Hoca Beşiktaş'ta bir şey, kimse bir şey söylemez. Bir şey
0: Evet,
1: söylemeyince
0: evet.
1: de bütün oklar Sergen Hoca'ya gelir, bize gelmez denilen bir süreç yaşadığını
0: Doğru,
1: düşünüyorum.
0: doğru.
1: Ama şu an daha farklı bir sürece girdiğini ve bu sürecin hem yönetimi de yıpratacağını ve Beşiktaş'ı da yıpratacağını düşünüyorum. Çünkü Beşiktaş tarafları gerçekten kaç seneden beri çok dirayetli durdu ama bu sene o dirayeti duracağını düşünmüyorum. Çünkü onlar da artık beklenti içerisindeler. Beşiktaş'ın kayıp giden bir yıldız haline gelmesini kimse beklemiyor.
0: Evet.
1: Ki Beşiktaş gerçekten çok büyük bir
0: Çok.
1: kulüp ve çok iyi taraftar olan bir kulüp. Bu
0: Evet.
1: durumları yaşamaması gerekiyor. Kupadan elenmemesi gerekiyor
0: Evet.
1: Konya'ya. Yani böyle bir sürecin yaşamaması
0: Evet,
1: gerekiyor.
0: evet, evet, evet.
1: Hatalarla geçiren bir sezon var ama hatalardan artık ders çıkarması gereken de Beşiktaş olduğunu düşünüyorum ben.
0: Düşünüyorsun, evet. Biz o Quaresma dönemlerini özlüyoruz futbol severleri olarak. Ve bir an önce o tempolu Beşiktaş'ı taraftarıyla bütünleşmiş ve özellikle İnönü Stadında muhteşem şeyler yapan Beşiktaş'ı tekrar geri istiyoruz sevgili
1: Tabii ki
0: Serhancığım.
1: istiyoruz. Ya
0: Bizim
1: gerçekten çok iyi
0: için çok
1: taraftarları
0: önemli.
1: var ve o
0: Tabii,
1: taraftarlara
0: tabii.
1: hak edecek bir
0: Hak
1: kadro, hak
0: etti,
1: edecek
0: doğru.
1: bir teknik adam getirmeleri
0: Doğru,
1: gerekiyor.
0: doğru. İyi bir oyun.
1: Yani
0: İyi bir oyun.
1: sen de taraftarı seninle
0: Doğru.
1: denilen bir kelime var biliyorsun.
0: Doğru.
1: Beşiktaş hep yeni, sen de taraftarı seninle
0: Doğru. Öyle
1: yenilmiş.
0: ama. Öyle. Bu sene ne
1: Artık
0: kadar kötü zamanlar
1: yenilenmedi.
0: yaşadık. Yine doldu stat.
1: Tabii
0: Yine
1: tabii doldu
0: stat doldu.
1: yani. Beşiktaş seyircisinin hiç kimse hatırı almasın. Fenerbahçe,
0: Doğru.
1: Galatasaray, Beşiktaş, Trabzon camiaları çok büyük
0: Çok
1: camialar.
0: büyük
1: Ve
0: camialar.
1: taraftarları olmadan da yani taraftarların çok büyük desteğiyle buralara
0: Tabii,
1: kadar gelen
0: tabii.
1: maddi
0: Taraftarsız
1: manevi
0: olmaz.
1: bunu unutmamak lazım.
0: Doğru. Evet, az vaktimiz kaldı. Birkaç başlığım daha var. Arsenal
1: Lütfen.
0: 22 sene sonra şampiyon oldu İngiltere Ligi'nde. Şimdi yarın da Paris Saint-Germain'le bir finale çıkacak. Mourinho-Real Madrid birlikteliği var. Bence Real Madrid'in
1: Mourinho'yla
0: yaptığı en büyük
1: destekleniyorum.
0: hatalardan bir tanesidir. Mourinho ile
1: Kesinlikle.
0: anlaşmak ama sen ne
1: Ya
0: dersin?
1: Mourinho ile kim anlaşırsa en büyük hatayı yapacağını
0: Ben
1: düşünüyorum.
0: Mbappe için de aynı şeyi söylemiştim. Bunun için de aynı şey. Mourinho için de aynı şeyi
1: Ya
0: söylüyor. En büyük hatalar
1: Mourinho
0: bunlar.
1: gerçekten bir balon.
0: Evet.
1: Hem de uçmayan balon.
0: Evet.
1: Uçan balon var, bir de uçmayan
0: Evet.
1: balon var. Balon yani bizim ülkemize gelip bizden çok büyük miktarda paralarımızı aldı
0: Doğru.
1: ve bizi, ülkemizi dışarıya çok kötü bir şekilde tanıttı futbol anlamda. Bu anlamda gerçekten balon. İnşallah o kazandığı paraların hayrını görmez diye
0: Yani.
1: temenni içerisindeyim.
0: Yani
1: Ama
0: hani
1: diğer
0: neyine
1: taraftan
0: bakarak aldı Real Madrid? Serhan çok merak ediyorum.
1: ya
0: Yani
1: işte
0: son
1: adam
0: dönemleri bu adamı bitik bir adam nasıl
1: iyi
0: alınabilir?
1: satıyor kendini, spekülatör bir
0: Evet.
1: adam
0: Evet.
1: ve oyunu değil de oyun dışında nasıl ben herkesi böyle kandırabilirim,
0: Evet.
1: herkesi nasıl aldatabilirim şeklinde olan bir teknik adam
0: Evet,
1: olduğunu
0: evet.
1: düşünüyorum.
0: Ama
1: Bu saatten
0: Barcelona'nın çok
1: sonra
0: gerisine düşeceksin. Yani Barcelona'nın çok gerisine düşeceksin bu şekilde. Bilmiyorum. Ben öyle de
1: tabii.
0: tahmin et
1: Ya tabii
0: düşünüyorum.
1: ya, yaşayacağız, göreceğiz
0: Yaşayacağız,
1: hepimiz
0: göreceğiz.
1: zaten.
0: Doğru.
1: Muhtemelen sezon tamamlayamayacak ve tamamlamayınca da
0: Tabii.
1: herkes bunun ne olduğunu anlayacak ve bunu
0: Faturayı da yönetime
1: yaşayacağız.
0: kesecek.
1: Ya zaten Fenerbahçe'de de yaptı
0: Yaptı,
1: muydu?
0: yaptı, yaptı.
1: Fenerbahçe'de
0: Ya.
1: süreci şu şekilde yönetiyordu,
0: Doğru.
1: manipüle ediyordu.
0: Doğru,
1: İşte ne
0: manipüle ediyor.
1: yapıyordu? Hiç mesela biz oyunu konuşmuyorduk. Futbolcuların performansını
0: Tabii,
1: konuşmuyorduk.
0: tabii,
1: Ya
0: tabii.
1: rakip takımı konuşuyorduk, ya ülke
0: Tabii.
1: futbolunu konuşuyorduk, ya da
0: Doğru.
1: Galatasaray'ı konuşuyorduk.
0: Doğru.
1: Yani sürekli bir manipüle eden bir süreç yaşıyoruz.
0: Doğru.
1: Yani teknik adam değil manipülatör. Ya dediğim gibi yani aldığı paranın ayrını görmez inşallah.
0: Doğru.
1: Kazandığı paranın.
0: Yani özellikle futbol dili.

0: Mourinho'nun ve futbol seyircisine biraz daha terbiyeye davet ediyoruz hepimiz aslında Mourinho'yu. Dünya Kupası hakkında da birkaç cümle ne duymak isterim?
1: Dünya Kupası'nda benim favorim Türkiye.
0: İnşallah, inşallah. Ağzın bal yesin derler ya, ağzın bal yesin sevgili Serhan.
1: Ya inşallah. 2002 yılında da ben oradaydım. Yerinde izledim. O Kore, Japonya daydım ben de.
0: Harikaydı o zaman.
1: Beraberdim. Tabii evet. Şenol Güneş'te tanelere kadar geldi.
0: Evet, evet.
1: İnşallah Montella'da da bu süreci yaşayacağımızı düşünüyorum. Hı-hı. En azından grubu ben kesin çıkacağımızı düşünüyorum.
0: Evet.
1: Ondan sonra nasıl bir yolu haritası izlenecek göreceğiz.
0: Evet.
1: Ama tabii ki önemli takımı var. İngiltere var, İspanya var, Fransa var. Bunlar çok güçlü rakipler.
0: Türkiye'nin dışında favorin kim?
1: İspanya benim.
0: İspanya, benim de İspanya. Benim de
1: aynen ama yine de ben ülkemizin turnuvada böyle özellikle Dünya Kupası tarzı turnuvalarda turnuva takımı olacağını düşünüyorum. Ve turnuva takımı olarak da iyi işler yapacağını temenni ediyorum.
0: İnşallah.
1: Ve kalbimizde Türkiye ile yana, milli takımımızdan yana inşallah güzel işler yapıp
0: güzel işler yapacaklar.
1: Biz de onurumuzla geri döneceğiz ülkemize.
0: İnşallah. Her zaman olduğu gibi. Çok teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür
0: sevgili
1: ederim.
0: Serhan Türk. Senin söylediklerine kulak vermeye özellikle transfer döneminde devam ediyoruz sevgili Serhan.
1: Galatasaray 4 tane transfer yapacak. İkardeli bir süreç bu saatten sonra olacağını düşünmüyorum.
0: Yani evet. Ya, muhtemelen Galatasaraylılar da istemiyor zaten İkardeli bir süreç artık.
1: Yani aslında şu var. O elinde Osimhen olan Galatasaray arkasına oynatabileceği oyuncu arıyor. İkardeli daha önce ben Osimhen'in arkasından çok fazla zaman almak istemiyorum diye vücut halleriyle gösteriyordu.
0: Evet.
1: O açıdan Galatasaray forvet noktasında bir transfer yapmasını bekliyorum.
0: Evet, evet. Bir gün sadece Galatasaray'ı konuşacağımız bir programda yaparız inşallah. Daha detaylı konuşuruz şimdi her yere çünkü uzandık. Çok teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık.
1: Ben teşekkür ederim. İyi akşamlar.
0: İyi akşamlar diliyorum. İyi bayramlar diliyorum. Gazeteci, futbol yorumcusu sevgili Serhan Türk'le beraberdik.
2: Reklamlar. Şansa kalmaz
3: işiniz, Umran Oto Ekspertiz. Türkiye'nin lider lastiği Lassa'dan sağlam yaz kampanyası. Tek seferde Lassa markalı 17 jant ve üzeri 4 lastik alımınıza Total Enerji istasyonlarında geçerli 2500 liraya varan yakıt puan hediye. Ayrıntılı bilgi Lassa.com.tr'de.
4: Sağlamsa Lassa.
5: Yapı Kredi World'lüler

0: Aracınızın havasını değiştirmek için mükemmel fırsat. Siz de 15 Mayıs 30 Haziran arasında Eurorepar Car Servis'e gelin. Aracınızın tüm filtreleri ve motor yağ değişimini KDV dahil 6750 TL'den başlayan fiyatlarla yaptırın, yola güvenle çıkın. Bu fırsatı kaçırmayın. Eurorepar Car Servis. Her marka araca güvenilir servis. Yemek yediğin an gelsin Sütaş Ayran.
1: Petrol Ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
2: Sen ne istersen ol.
3: Reklamlar. Spor servisi devam ediyor.
4: Efendim devam ediyoruz spor servisinde. Yine çok değerli bir konuğumuz var telefon hattında. Dünya Kupası'na 13 gün kaldı malum. Malum milli futbol takımımız hazırlıklarını tüm hızıyla sürdürüyor. ABD, Avustralya ve Paraguay ile D grubunu paylaşan milliler ilk maçına ayın 14'ünde Avustralya karşısına çıkacak. Şimdi programımızın bu bölümünde, ikinci bölümünde rakiplerimizi masaya yatıracağız. Onları daha yakından tanımak istiyoruz. Telefon hattımızda spor genel yayın yönetmeni sevgili Emre Tanrıver var. Emre Bey merhaba, iyi akşamlar, programımıza hoş geldiniz. İyi bayramlar merhaba. Diliyorum.
5: Hoş bulduk, iyi bayramlar, iyi yayınlar diliyorum.
4: Çok teşekkür ediyorum. Rakiplerimizi tanıyalım isterseniz, buyurun. Hangi rakibimiz daha dişli? Şimdi biz Avrupa Kupalarında hep böyle bir gelenek vardır bizde. Tanımadığımız, bilmediğimiz ismi biz bunu eleriz deriz. Evet. Ama ondan sonra eleyemeyiz. Çünkü tanımıyoruzdur.
5: Maalesef evet.
4: Yani öyledir.
5: Özgüven şimdi, sahibiyiz.
4: Evet, çok özgüven sahibiyiz. Sonra iş maç başladıktan sonra he ya zormuş bunlar falan demeye başlarız.
5: Aynen öyle.
4: Burada da öyle olabilir mi Emre Bey? Bu grupta da. Hani çıkarız diyoruz ama öyle mi gerçekten?
5: Ya şöyle, ayağımız yere sağlam basmazsa, evet, alırsak çok böyle sosyal medyada dönen yorumların etkisine kalırsak, hı-hı, bu gerçekleşebilir. Umarım bu olmaz çünkü evet, rakiplerimiz kağıt üstünde özellikle Paraguay ve Avustralya bizden çok daha aşağıda gözükebilir, hı-hı, kağıt üstünde. Katılış evet, sahaya döndüğü zaman iki takımın da bize çok ters gelebilecek oyun tarzı var.
4: Evet.
5: Özellikle ilk maç Avustralya ile Kanada'da. Avustralya çok katı savunma yapan bir takım. Teknik direktörleri Tony Popovic önderliğinde katı savunma yapıyorlar.
4: Muhtemelen fizik üstünlükleri de vardır.
5: Efendim?
4: Fizik üstünlükleri de vardır.
5: Oyunların temeli zaten hem fizik üstünlüğüne dayanıyor, hem de biraz kapalı savunmaya dayanıyor. Biz de en yakın tarihteki maçlardan örnek verelim. Romanya ve Kosova maçları.
4: Evet.
5: Kosova, Romanya kadar kapalı savunma yapmadı belki ama Kosova'yı bile biz açmakta, yenmekte zorlandık.
4: Romanya'yı
5: çok zor açtık, kapalı savunma yaptılar. Şimdi Avustralya ve Paraguay da bize karşı kapalı bir savunmayla oynayacaklar. Hı-hı. Fiziksel üstünlükleri var. Fiziksel olarak çok güçlüler. Kontratak kovalayacaklar sürekli. Bu nedenle bizim ayağımızın yere sağlam basması lazım kesinlikle. Ve Avustralya maçı bence Paraguay maçı için de çok önemli. Çünkü birbirine benzer takımlar aslında oyun tarzı olarak Avustralya ve Paraguay. Avustralya'yı bir şekilde yenebilirsek, onların o katı savunmasını açabilirsek, hı-hı, Paraguay karşısında da benzer bir oyun tarzıyla ben iki takımı da yenebileceğimizi düşünüyorum. Burada evet, bizi en çok zorlayacak takım ev sahibi Amerika. Yani biraz dişe diş geçebilecek bir maç, Amerika maçı. Onlar da gerçekten çok iyi takımlar.
4: Evet, evet.
5: Ama zaten Avustralya'yı ve Paraguay'ı yendikten sonra son maç bizim için liderlik maçına dönebilir. Önemli olan burada Avustralya karşısında ilk maçta iyi bir sonuç almak. Dünya Kupası'na iyi başlamak da çok önemli her şeyden önce moral, hı-hı, motivasyon olarak. Sonuçta 2002'den beri katılamıyoruz. Çıktığımız ilk maçı kazanırsak bizim için çok iyi olacak. Avustralya bizden aşağıda bir takım gibi gözükebilir ama evet, özgüvenle gidiyoruz. Evet, kesinlikle ayaklarımız yere sağlam basmalı. Rakibi hasife almamalıyız. Sonuçta katı savunma yapıyorlar.
4: Doğru.
5: Bir taktik sistem var. Kaptıkları toplarla, hızlı hücumlarla etkili olmaya çalışıyorlar. Bunlara karşı bizim cesur oynamamız gerekiyor ama evet, aynı zamanda arkada da çok fazla boşluk vermememiz gerekiyor. Bunu başarabilirsek Avustralya'yı ilk maçta yeneriz diye düşünüyorum.
4: Evet, inşallah bu dedikleriniz gerçekleşir. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nden de bahsettiniz, takımının kuvvetli olduğundan. Pochettino yönetiminde bir takım. Pochettino'yu birçoğumuz futbol severler zaten tanıyorlar. Özellikle İngiltere'den tanıyoruz. Evet. Sonra Christian Pulisic, Tyler Adams, Sergino Dest gibi yıldızları da var. En dikkat çeken yıldızları da bunlar. Ve savunma disiplini de olan, bir şekilde orta sahasını da kuvvetlendirmiş ve hücum gücü de yerinde olan bir takıma karşı. Yani en büyük mücadelemiz anladığım kadarıyla Amerika ile olacak. Buyurun.
5: Çok atletik bir kadroları var bir de. Yani sizin sayınız isimler var. McKennie var orta sahada, çok iyi oyuncu.
4: Evet.
5: Minimum var. İşte Timothy Weah var mesela kanatlarda.
4: Evet evet. Ben bu atletizme takılıyorum. Bizim biraz atletizmle ilgili problemimiz var gibi geliyor bana ama bilmiyorum.
5: Nasıl?
4: Biraz atletizmle ilgili sanki biraz problemimiz var Emre Bey.
5: Doğru, o problemimiz var. Biz daha çok genç ve teknik bir takım.
4: Teknik, evet. Tekniğimiz iyi ama atletizmimiz bir o kadar iyi mi? Vallahi bilemiyorum. Hele o defans hattını düşündüğümde.
5: En azından yani, ABD'ye kadar bir atletik takım değil. Biz daha çok tekniğimizle, yeteneğimizle, bireysel yeteneğimizle ön plana çıkacağız. Tabii burada bizim de taktik disiplinimiz olması gerekiyor. Montella umarım şu ana kadar bunu başardı aslında. Ben Montella'yı Avrupa Şampiyonası'ndan beri
4: ben de çok beğeniyorum.
5: Beğeniyorum, saygı duyuyorum. Ona oyuna
4: ki çok eleştirildi hatırlarsan yani forvetsiz oynanır mı falan diye. Gayet de oynanırmış yani. Biz Hollanda'yı bile yenebilecektik kapasiteyle ilk o gün.
5: Aynen öyle. Ben oynattığı oyuna saygı duyuyorum. Sonuç alıyor oynattığı oyunda.
4: Evet.
5: İyi de oynayarak sonuç alıyor. Önemli olan bu. Tek sıkıntısı Montella'nın işler kötü gittiğinde bir B planı, güçlü bir B planı olmaması. Hı hı.
4: Belki kadrosu da çok yeterli değil. O da olabilir.
5: Özellikle santrafor noktasında hani milli takım havuzunda da zaten böyle çok iyi santrafor diyeceğimiz oyuncular ne yazık ki yok. Burada da bir sıkıntı çekiyor. Ama eldekileri bir B planı olarak kullanma noktasında da bence Montella çok esnek davranmıyor diye düşünüyorum. Ama şu ana kadar bence milli takımda çok iyi bir performans gösterdi. ABD maçını konuşuyorduk.
4: Evet.
5: Muhtemelen liderlik maçı olacak ABD maçı. Hı hı. Bizim öyle düşünüyorum.
4: Ama şimdi Paraguay'dan benim biraz endişem var. Sonuçta bir Güney Amerika takımı değil mi Paraguay?
5: Evet, Paraguay bize aslında önemli takımlarla maç yaparak geldi buraya yani. Güney Amerika elemeleri 10 takımlı grupta gerçekleşti. 2023'ten başladı o elemeler.
4: Evet.
5: 2023'ten beri maç oynadılar. 18 maç oynadılar.
4: Evet.
5: Paraguay 6. olarak geldi ama grupta Arjantin'i, Ekvador'u, Kolombiya'yı, Uruguay'ı ve Brezilya'yı yendiler yani.
4: O zaman bu bilgiyi baştan söyleseydiniz ya. O zaman farklı. Bence ABD'nin de önüne geçirelim Paraguay'ı. Yani şey olarak rakip olarak.
5: Paraguay'ı yenerek geldiler buraya yani.
4: Aha, aha.
5: Bu nedenle onların da güçlü bir oyunları var.
4: Çok güçlüymüş.
5: Oyun tarzları Avustralya'ya benziyor. Onlar da katı savunma disiplinli takımlar. Kontra atakla sütü ucundanla geliyorlar ama kadro kalitesi olarak Avustralya'dan daha iyi oldukları için daha iyi sonuç alıyorlar.
4: Doğru.
5: Daha iyi sonuç almaya daha yakın takımlar. Önemli takımları yenerek geldiler. Çok dikkatli olmamız lazım. Dediğim gibi hani biz de zaten çok iyi bir takımız.
4: Sadece İyiyiz. Biz gerçekten iyi bir takımız. Evet.
5: Evet.
4: Evet. Evet. Evet. Yani tamam, belki sınırlı bir 11'imiz var ama 11'imizde çıkan 11 tane aslanımız sonuna kadar savaşıyorlar ve hele bana sorarsan daha güçlü takımlarda ben Türk milli takımını daha iyi konsantre görüyorum.
5: Kesinlikle.
4: Yani biz bunu yeneriz diye çıktığımız maçlarda çok kötü oynuyoruz.
5: Evet.
4: Ama zorlanacağız diye çıktığımız maçlarda çatır çatır futbolumuzu oynuyoruz.
5: Çok doğru. Çünkü kolay gözüken maçlarda rakiplerimiz bize karşı kapanıyorlar. Ve kapalı savunmaları açmakta gerçekten zorlanıyoruz.
4: Evet.
5: Santrafor eksikliğini en çok burada yaşıyoruz. Bir B planı eksikliğini en çok burada yaşıyoruz. Bu nedenle Paraguay maçı da dediğiniz gibi çok tehlikeli olacak. Şunu yapmamız lazım. Biz kendi oyunumuzu biliyoruz. Kendi kalitemizin farkındayız ama rakibe de saygı duyarak, onlara da önlem alarak oynamamız gerekiyor ki istediğimiz sonucu alalım.
4: Doğru. Çok teşekkür ediyorum.
5: Hem Avustralya'yı hem Paraguay'ı yeneriz diye düşünüyorum.
4: Zor maçlar olsun.
5: Liderlik maçı olur artık.
4: Evet, zor maçlar olsun sevgili Emre. Zor olduğu zaman zor oyunu bozar derler ya. Bizim takımımızın çok daha iyi konsantre olduğunu biz Avrupa Futbol Şampiyonası'nda gördük. Bence burada da takımlarımız dişli olsun, karşı takımlar dişli olsun, biz de ona göre karşılığını vereceğiz diye inanıyorum. Her zaman olduğu gibi inancımız milli takımımızla beraber, 11 aslanımızla beraber. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ ol. İyi akşamlar diliyorum. İyi bayramlar diliyorum.
5: İyi akşamlar, iyi bayramlar.
4: Teşekkür ediyorum. Spor Genel Yayın Yönetmeni sevgili Emre Tanrıver'le beraberdik efendim.
3: Spor servisi devam ediyor.
4: Spor servisi devam ediyor efendim. Futbolu konuştuk. Farklı insanlarla, değerli isimlerle konuştuk. Biraz da basketbolu konuşalım. Yine çok değerli bir yorumcu var. Telefon hattının diğer ucunda gazeteci ve basketbol yorumcusu Erman Kunter. Telefon hattının diğer ucunda. Erman Bey merhaba, iyi akşamlar. Programımıza hoş geldiniz. İyi bayramlar efendim.
6: İyi akşamlar.
4: İyi akşamlar. Önemli bir Euroleague Final Four'u izledik. Başından itibaren neredeyse Euroleague'deki tüm sezonları takip eden bir spiker olarak da aslında sizin gibi bu iş için uzman, bu işte uzman biriyle konuşmak beni mutlu ediyor. Çünkü bu döneme kadar hakemler bu kadar tartışılmamıştı sanki. Bu Final Four'da hakemlerin bu kadar tartışılmasını neye bağlıyorsunuz? İstersen ondan başlayalım, isterseniz daha sonra da detayları konuşuruz.
6: Takımlar büyük yatırımlar yapıyorlar. O yüzden bu tartışılmaya başlandı.
4: Evet, evet.
6: Ama benim şahsi fikrimi sorarsanız, Olympiakos Fenerbahçe yarı finali çok fazla tartışılmadı. Benim takip ettiğim Avrupa kanalları, yani yabancı kanallar veya batı kanalları, artık ne dersek diyelim. Yani orada çok tartışılacak bir şey yok.
4: Evet, evet. Bu son maçtaki, final maçındaki, bu özellikle son dakikalardaki iki pozisyon mesela çok tartışılıyor.
6: %100 katılıyorum. Evet. Yani yarı finaldeki bizim basketbol deyimizde maç olmadı zaten. Yani 8-10 sayı, hani oradaki düdükler belki tartışılır. Ama orada ben çok fazla bir şey görmedim.
4: Evet.
6: Ama final

0: maçı bu Odirogo'nun açıklaması, işte hakemler, Euroleague'in hakemleri çok iyidir filan dediği üstüne geldi. O biraz tartışıldı.
1: Doğru, doğru.
0: Yani işte Scariola'nın, Real Madrid koçunun bugünkü ve dünkü açıklamaları falan hakikaten belki sonucu değiştirmez. Ya, bu böyle optimist bir görüştür. Ama yani tartışılır. Yani işte Campazzo'ya çalınan faul, Sevin'de çalınan faul, onlar tartışılır.
1: Doğru, doğru.
0: Ama,
1: o da maça etki etti ama.
0: Tabii.
1: Aldı Olympiakos'a verdi yani. Gibi gözüküyor şu an maçı.
0: %100 katılıyorum.
1: Evet. Evet Erman Bey. Fenerbahçe Olympiakos maçı ile ilgili de şunu aslında şu sorunun cevabını merak ediyorum, size sorayım. Fenerbahçe Euroleague sezonu boyunca 4. çeyreği belki de en iyi oynayan Euroleague takımıydı bu sezon içerisinde. Çok maçları döndürdü. 10 sayı 12 sayı farktan geri geldi ve harika 4. periyotlar oynadı. Ama Olympiakos maçında bir önceki maça nazaran, Zalgiris maçına nazaran bir reaksiyon veremedi. Hiçbir çeyreğinde reaksiyon veremedi. Neye bağlıyorsunuz bunu Erman Bey? Ya da ben yanlış mı yorumluyorum?
0: Yani şöyle, yani karşı taraftaki takım çok dirençli bir takım. Olympiakos açısından söylüyorum.
1: Evet.
0: Öyle yani bir reaksiyon vermek isterseniz de karşı taraftan bir direnç geliyor. Yani neticeye baktığınız zaman ben yazılarımda da yazdım. Olympiakos Fenerbahçe maçının kazanımının Euroleague'i kazanacağını düşündüm. Bu benim fikrimdi.
1: Evet.
0: Hakemlerin de yardımıyla.
1: Evet doğru. Doğru. Yani, Yunan lobisi iyi çalıştı. Bilet olayında da keza öyle yani. Orada bilette
0: yani
1: de bir...
0: Tabii bilet olayı. Tabii. Yani bu organizasyon biraz kötüydü. Panathinaikos'un...
1: Evet onu da soracağım.
0: ...organizasyonuydu bu.
1: Evet.
0: Ben Panathinaikos son dörde kalmış evet. olsaydım...
1: Sanki Olympiakos-Panathinaikos finali bekleniyor gibiydi.
0: Yani...
1: Değil mi? Evet. Ona ayarlanmıştı her şey. Evet.
0: Ama yani ben Fenerbahçe Beko'yu da çok başarısız bulmuyorum. Yani.
1: Ben de kesinlikle başarısız bulmuyorum. Ama Final Four'da o Olympiakos maçında yani bir direnç gösterememesi beni şaşırttı doğrusu.
0: Esasında çok doğru söylediğin. Direnç gösteremedik.
1: Evet.
0: Yapacak bir şey yok.
1: Evet.
0: Ama Fenerbahçe çok iyi bir sezon geçirdi.
1: Evet, evet.
0: Daha ne olacak yani?
1: Doğru, doğru. Doğru. Hep üstteydi, hep yukarıdaydı. Çok iyi maçlar çıkardı. Biz herhalde alıştık. Ben bu serzenişte bulunurken hep Fenerbahçe'nin en kötü zaten Final Four'da. Hep finaline alıştığımız için belki artık bu serzenişlerde. Hani nasıl Galatasaray 4 defa şampiyon oldu, hala da Okan Buruk eleştiriliyor. Ona benzer bir şey bu da. Onun gibi anladığım kadarıyla.
0: Ben de aynı fikirdeyim senden de. Ama çok başarılı bir Final Four geçirdi Fenerbahçe. Yani Final Four'a kalmak. Yani burada 20 tane takım var. Çok ciddi yatırımlar var. Bunların arasından Final Four'a kalmak. Bence büyük bir başarı.
1: Doğru. Doğru. Büyük bir başarı.
0: Yani her sene şampiyon olamazsınız. Ama Fenerbahçe'nin bu istikrarı, bu organizasyonu bence zaten herkes de söylüyor yani.
1: Evet.
0: Euroleague'deki en önemli 3-4 organizasyondan biri Fenerbahçe.
1: Evet, doğru.
0: Yazık oldu. Bir bazı eksikler var. Ben buna bir şekilde değindim. İşte bir acaba iyi bir point kartı oldu. Oyun kurucusu olsaydı, daha etkili bir 5 numarası olsaydı farklı mı olurdu? Bu da işte şeytanın avukattı.
1: Doğru. Doğru. Doğru. Bence de çok güzel bir sezon geçirdi. Tüm Fenerbahçe Beko yöneticilerini tebrik ediyorum. Çok keyifli maçlar izlettiler bize. Tabii bu arada diğer temsilcimizi de biraz konuşmak istiyorum. Anadolu Efes'i de biraz konuşmak istiyorum. Anadolu Efes'te de Ergin Ataman sonrası bir türlü dikiş tutmadı. Erman Bey. Teknik heyet olarak dikiş tutmadı. Oyun olarak dikiş tutmadı. Gelenler gidenler sayısı o kadar fazlalaştı ki ben artık ki iyi bir takipçiyimdir. Fenerbahçe ve Anadolu Efes takipçisiyimdir ama artık ben gelen basketbolcuları takip edemez hale geldim Anadolu Efes'te. Ne olacak Anadolu Efes'in bu gidişatı?
0: Şimdi o konuda bir yani bir senin dediğin gibi kötü bir periyot diyelim. Hı hı. Sezon demeyelim de kötü bir periyot. Bu Ergin'in Anadolu Efes'ten ayrılmasından başlayan bir periyot. O senede Anadolu Efes play-in'e girdi.
1: Girdi, evet. Yardımcı antrenör, baş antrenör oldu öyle değil mi?
0: Tabii.
1: Evet.
0: Yani Anadolu Efes...
1: O iyiydi yani. Diğer şimdi gelenlerden çok daha iyiydi bence.
0: Yani şimdi iyi şey diyemiyorum.
1: Hiç yoktan ilk ona kalmıştı.
0: Anadolu Efes'in bir değişime ihtiyaç var.
1: Doğru.
0: Yani bir kadro yapısını değiştirmek lazım. Tabii ben kontratların süresini bilmiyorum.
1: Evet.
0: Yani ne kontratlar yapıldı ama çok ciddi bir operasyona diyelim ihtiyacı var.
1: Evet. Mitsic gittikten sonra özellikle o Larkin-Mitsic birlikteliğini bir türlü gelen kişi yakalayamadı Larkin'le. Larkin'in uzun süre sakatlanması da bunun üzerine tuz biber oldu.
0: Aynen. Yani işte Mitsic gitti. Oyuncuların işte Poirier'e alındı. Uzun oyuncular alındı. Yani Anadolu Efes'te hakikaten bir şantiye kurmak lazım.

0: daha güzel bir oyunla Türk basketbol severlerin önüne çıkarlar diye düşünüyoruz. Temennimiz o yönde. Gelelim kendi ligimize. Kendi ligimizde de önemli karşılaşmalar oynandı. Oynanmaya devam ediyor tabii playoff serileri. Fenerbahçe Beko, Erekspor, Anadolu Efes, Türk Telekom, Bahçeşehir Trabzon ve Beşiktaş Galatasaray. Başarılı bir Avrupa sürecinden sonra başta Fenerbahçe Beko olmak üzere ligimize yansıdı mı Erman Bey? Yani 10 sene önceki Türk Basketbol Ligi ile şimdiki Türk Basketbol Ligi'nin kalitesi arasında ciddi farklar var mı?
1: Yani tabii ben onu görmüyorum. Hı-hı. Yani çok ciddi farklar görmüyorum.
0: Evet.
1: Yatırımlar belli bir seviyeye geldi.
0: Evet.
1: Burada hiç söylenecek bir şey yok. İşte Beşiktaş bir heyecan getirdi.
0: Evet.
1: Hoş tabii onlar da çok kritik bir Galatasaray maçı oynayacaklar. Yani kendi sahalarında oynamalarına rağmen.
0: Evet.
1: Çok kolay değil.
0: Hı-hı.
1: Ama yani kendi sahasında oynayan takımların avantajını ortaya koyarsak
0: evet.
1: Turu geçecekler.
0: Hı-hı.
1: Diye düşünüyorum.
0: Evet.
1: Bahçeşehir yanılmıyorsam
0: 2-0
1: geçti.
0: Evet, doğru.
1: Fenerbahçe Ero.
0: Evet, Efes az önce yendi, 2-0 oldu.
1: Efes maçı son 3 sayıydı.
0: Hı hı, yendi. Galip. 70-77 bitti.
1: Kazandı.
0: Evet, Anadolu Efes galip.
1: Yani bu durumda aşağı yukarı ilk 4 belli oldu. Doğru. Benim favorim Fenerbahçe.
0: Tabii.
1: Açık söylemek gerekirse.
0: Evet.
1: Yani bu senenin şampiyonu çok sürprizler olur. Onlara bir şey diyemem ama benim favorim Fenerbahçe.
0: Evet, evet.
1: Bu ligi kazanacak gibi gözüküyor. Hı-hı. Ama tabii Fenerbahçe gibi büyük camiayı, Beşiktaş gibi, Galatasaray gibi, büyük Efes gibi büyük camiaları hani tabii ki şampiyonluk çok prestijli bir şey ama onların daha çok Avrupa kupalarında başarılı olması.
0: Evet. Çok teşekkür ediyorum efendim. Ağzınıza sağlık. Bu bayram zaman diliminde bize vakit ayırdığınız için tekrar teşekkür ediyorum size. Çok sağ olun.
1: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ederim. İyi bayramlar diliyorum efendim. Gazeteci, basketbol yorumcusu Erman Kunter'le beraberdik.
2: Spor servisi devam ediyor.

0: Efendim önemli başlıklarımız vardı. Sadece futbol konuşmuyoruz. Aynı zamanda basketbol konuştuk. Aynı zamanda tenis konuşacağız ilerleyen dakikalarda. Basketbolda da çok önemli bir basketbol yorumcusu, çok yakından tanıdığınız bir isim Erman Kunter bizlerle beraberdi. Basketbolun büyük isimlerinden biri Erman Kunter malumunuz. Çok güzel yorumlarıyla bu bayram zamanında, bu güzel zaman diliminde bize vakit ayırdı. Bir kez daha kendisine teşekkür ediyoruz. Hakikaten çok değerli bilgiler verdi bize, çok değerli yorumlar yaptı. Şimdi de Grand Slam'e gideceğiz efendim. Roland Garros'a gideceğiz. Roland Garros'la ilgili düşüncelerini paylaşacak bizle tenis yorumcusu Murat Taşkolu. Murat Bey merhaba, iyi akşamlar. Programımıza hoş geldiniz, iyi bayramlar efendim.
1: Merhabalar, iyi bayramlar, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ediyorum. Bir Grand Slam heyecanı daha yaşıyoruz. Ben de Eurosport'ta maçları izliyorum, ilgiyle izliyorum. Önemli güzel maçlar oluyor. Yine belki favoriler belli ama belki sürprizler de çıkabilir. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Buyurun efendim.
1: Daha 3. 4. günden o sürpriz çıktı zaten.
0: Çıktı değil mi? Evet.
1: Yani Yannick Sinner dünya 1 numarası turnuvaya çok erken bir veda yaşadı.
0: Doğru.
1: Gerçekten çok büyük bir sürpriz oldu.
0: Evet.
1: Herhalde kimse beklemiyordu
0: evet.
1: Bence.
0: Bu 2-3-0 olan maçın mı? Oradan mı dönüş yaptı? Nasıl oldu? 2-0'dı ben bıraktığımda. 2-0'dan mı verdi maç?

0: Evet,
1: Aman
0: üçüncü sette de,
1: Allah'ım.
0: üçüncü
1: Ben
0: sette de 5-1'i bulmuştu.
1: Allah ben yeni evet, üçüncü sette 4-0'da mı ne bıraktım ben?
0: Evet, 5-1'i de bulmuştu. Oradan Yannick Sinner
1: Aman
0: elendi.
1: Allah'ım, bu haberi şimdi
0: Yannick
1: duyuyorum, inanamıyorum.
0: Yannick Sinner de pek beklemiyordu bence.
1: Evet.
0: Çünkü
1: Hayır, karşı taraftaki adamın hali de yoktu zaten. Yani görüntü de o şekildeydi.
0: büyük kısmını halletmişti 3. sette de maçın.
1: Evet.
0: Ancak ne olduysa o andan sonra oldu. Yani son günlerde haberlerde denk gelmişti çoğu kişi. Paris'te birkaç günde çok yüksek ve mevsim normallerinin üzerinde seyreden
1: Doğru. Avrupa
0: sıcaklıklardı.
1: genelinde de öyle keza. Evet.
0: Evet, ve o gün Sinner Merkez Kort'un açılış maçında tam öğlen saat 12'de başlayan bir maçta korttaydı.
1: Evet.
0: Yani sıcak nedeniyle daha önce çok fazla dayanıklılık sorunları yaşadığı maçları görmüştük yani Sinner'in.
1: Evet.
0: Ve yine aynı dertten muzdarip bir Sinner izledik. Yani artık ekibinin buna bir bence bir çözüm bulması lazım. Çünkü her ne kadar oyuncuları kortta tek başına görsek de yani dünya bir numarası olan bir ismin arkasında çok büyük bir ekip var.
1: Doğru.
0: Yani 15-20 kişilik
1: Doğru,
0: diyetisyenleri,
1: doğru, doğru.
0: fizyoterapistleri, antrenörleri, psikologlarıyla birlikte geziyorlar.
1: Doğru.
0: Çok uzun,
1: Djokovic
0: çok
1: bunlarla çok problem yaşamıştı bir zaman diliminde.
0: kesinlikle, kesinlikle. Yani böyle bir tenisçinin yani 6-3, 6-2, 5-1 gibi bir skoru bulmuşken yani dünyanın bir numarası olan bir tenisçinin bence artık o maçı kapatması
1: Tabii
0: gerekiyor.
1: tabii tabii. Ya ben kapattım artık hani bitti diye.
0: Evet, çok
1: Ya
0: güzel bir şey.
1: inanamıyorum. Gerçekten inanamıyorum. Aa, çok ilginç.
0: Yani her ne kadar
1: Evet.
0: evet ekstrem şartlar var ama
1: Evet.
0: yani tüm bunları hesaba katarak bir çalışma yapılmalıydı kesinlikle yani Sinner
1: Evet.
0: için. Yani muazzam bir sezon geçiriyor. Bundan önceki yani sezon boyunca şu ana kadar yapılan tüm Masters'ları kazandı. Ya tek eksiği bu Roland Garros şu an.
1: Ama
0: Kazanamadı.
1: Sinner'in böyle olgunlukla karşılayacak da bir yapısı var bunu. Yani nasıl
0: Tabii
1: bir
0: o
1: röportaj verdi bilmiyorum gerçi de.
0: tabii o konuda bir sıkıntısı yok
1: Evet.
0: Sinner'in. Ancak ya dediğim gibi çok iyi bir sezon geçiriyordu ve tek eksiği Roland Garros'tu. Carlos Alcaraz'ın olmadığı bir turnuva. Yani bütün fırsatlar eline gelmişti ama Sinner o fırsatı biraz elinin tersiyle
1: Gitti.
0: teşekkürler diyerek çevirdi. Djokovic'e bıraktı gibi.
1: Doğru.
0: O da şu an oynuyor. Maçını oynuyor şu anda
1: Djokovic
0: Djokovic'le.
1: oynuyor şu an değil mi? Şey, hani yarı final, çeyrek final daha o tarafa gelmedik.
0: Yok şu an dördüncü turlara
1: Dördüncü
0: giriyor oyuncular. Üçüncü
1: turlardayız.
0: turlar oynanıyor.
1: O zaman tek favori mi kaldı şimdi? Djokovic mi kaldı?
0: Şu an kağıt üzerinde evet tablonun alt kısmına bakarsak Djokovic kağıt üzerinde evet ağır bir favori gibi gözüküyor. Çünkü
1: Zverev de
0: Novak
1: burada ama değil
0: Djokovic
1: mi? Rus tenisçi.
0: tabii. Bu akşam oynayacak Zverev'de üçüncü tur maçını Quentin Halis karşısında.
1: Bu ince zayıf uzun olandan bahsediyoruz değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam.
0: İnci zayıf uzun olan Sinner.
1: Yok, Ruslardan. Zverev zannediyorsam.
0: Ruslardan Zverev
1: Medvedev'le
0: ama. Ha
1: karıştırdım. Doğru.
0: Medvedev pardon
1: Harikasın.
0: Medvedev. Ha?
1: Harikasın ki
0: Medvedev
1: maç.
0: de zaten
1: Medvedev
0: buradaydı
1: var
0: aynı
1: mı?
0: şekilde. O da ilk turda elendi.
1: O da mı elendi? Aman Allah'ım. Ya
0: O da
1: yani
0: ilk turda
1: Djokovic'i
0: elendi.
1: yenebilecek bence orada tek adam o kalıyordu. Medvedev, o da yok şimdi. Belki
0: O da
1: Zverev.
0: ilk turda elendi. Dediğim gibi tablonun alt kısmında şu an Djokovic favori gibi duruyor. Üst
1: Evet.
0: kısmından çok sürpriz bir finalist de gelebilir.
1: Evet.
0: Bakalım ya gerçekten Djokovic şu an 4-3 önde hatta. Biraz sonra maçı da bitirebilir. O da biraz sıkıntılı durum yaşadı 4. sette.
1: Evet.
0: Bakalım kazanırsa şu an için kağıt üzerinde dediğim gibi en büyük favori Novak Djokovic
1: Ama
0: gözüküyor.
1: kaçıncı Grand Slam olacak Djokovic kazanırsa?
0: 25. Grand Slam gerçekten şu an zaten Djokovic için en önemli turnuva bu.
1: Evet.
0: 25. Slam'ı kazandığı takdirde de tarihin hem kadınlar hem de erkekler tarafında en fazla kazanan Grand Slam kazanan oyuncu konumuna da oturmuştur.
1: O fevkaladenin fevkine doğru gidiyor yani.
0: Evet, o yüzden yani hem Alcaraz'ın olmadığı hem de Sinner'in olmadığı bir turnuvada. Çünkü bundan daha önce yaklaştı yine aynı şekilde bu konuma geldi Djokovic. Yani Sinner'i geçse Alcaraz'a takılıyordu. Alcaraz'ı geçse Sinner'e takılıyordu.
1: Doğru, doğru.
0: Ya ben onları biraz bölüm sonu canavarlığı diyorum artık.
1: Evet. Ama kendi
0: Biraz
1: kuşağından kimse kalmadı.
0: yok kimse kalmadı.
1: Kimse
0: Oraya
1: kalmadı.
0: artık
1: Evet.
0: oraya artık biraz şey yaptı. Mesela bugün Novak Djokovic 39 yaşında. Şu an oynadığı rakibi 19 yaşında. Yani
1: Of of of.
0: aralarında 20 yaş
1: 20
0: fark
1: yaş
0: var.
1: fark var. Evet.
0: Ancak hala Djokovic maçta üstünde muhtemelen de kazanacak gibi.
1: Yani güzel de bir PR yapıyor, PR çalışması yapıyor.
0: Kesinlikle.
1: Yaptığı açıklamalar, insanlarla olan diyaloğu, hani bir olumsuz bir imaj çizmişti ya. Yıllarca o imaj onu hiç bırakmadı, o olumsuz imajı. Ama hani sona doğru artık espriler yapıyor, insanlarla daha güzel ilişkiler kurmaya çalışıyor. Hani bunu da yapmaya çalışan bir Djokovic var. Yani artık kapanışa doğru giderken güzel bırakayım, insanlar beni güzel hatırlasının da derdinde aynı zamanda. Sadece tenisiyle değil, bıraktığı imajı üzerine de çalışıyor diye düşünüyorum ben Djokovic'in.
0: Evet, o konuda çok haklısınız. Çünkü büyük üçlü dediğimiz o Federer, Nadal, Djokovic'ten artık bir tek Djokovic kaldı.
1: Evet, şimdi onlar efendiydi. Bu çok efendiliğe layık görülmüyordu.
0: Aynen.
1: Öyle değil mi?
0: Evet. Federer ve Nadal'ın arkasından gelip onları yakalayıp hatta çoğu istatistiğe de geçtiği için, hı hı, çok sevilen bir yanı yoktu Novak, evet, Djokovic'in. Hiçbir zaman sevilen bir tenisçi olmadı.
1: Olmadı zaten. Evet, doğru.
0: Kamuoyunda. O yüzden son zamanlarda da dediğiniz gibi artık o neslin de son temsilcisi olduğu için insanlar da tenisten ziyade her konuda biraz mesela geçmişe özlem duydukları için o dönemi de yansıtan tek isim de Djokovic olduğu için şu an biraz daha dediğiniz gibi ılımlı yaklaşıyorlar, artık kendini sevdirmeyi başardı bence de Djokovic.
1: Evet, evet. Yani o PR'ı da, o çalışmayı da, kendini pazarlama çalışmasını da bence son dönemlerde gayet güzel yapıyor diye düşünüyorum. Bakalım o zaman, önemli, güzel bir Roland Garros'u seyredeceğiz. Heyecanlı olacak. Dediğiniz gibi belki bir sürpriz, belki ileride büyük bir ismi ilk defa burada karşılaşacağız o isimle. Olur ya. Hiç belli olmaz. Biraz da kadınlar tarafına bakalım. Vaktimiz, evet, vaktimiz de var. Kadınlarda Sabalenka olsun, Swiatek olsun, Gauff olsun, Andreeva olsun, form durumları nedir? Onlarda durum nasıl?
0: Orada da şöyle bir durum var. Dünya bir numarası yoluna devam ediyor Sabalenka. Oranın da yine, evet, aynı şekilde en büyük
1: favori. Çok ilginç bir kadın ama gerçekten. Hakikaten çok ilginç bir kadın. Karakter olarak da çok ilginç bir kadın.
0: Evet. Evet. Biraz ilginç.
1: Biraz Djokovic'in yine... dişisi gibi.
0: Aynen.
1: Djokovic'in dişisi gibi. Evet.
0: Benzer bir tanım olabilir. Evet. Çok kort içerisindeki tavırlarıyla biraz puanlara vuruşlarını yaparken çok sesini yükseltiyor. Biraz o konularla.
1: Djokovic taklitini yapıyordu değil mi onun?
0: Aynen.
1: Öyle bir sosyal medya öyle bir görüntü aslamış, şey yansımıştı. Şey güzel. Ama şey çok çekişmeli olacak. Yani ben Coco Gauff'u da çok beğenenlerden biriyim ki çok genç.
0: Son son şampiyon zaten, evet, o da buradaki. Geçen, evet, yılın şampiyonu olarak, hı-hı, en büyük adaylardan bir tanesi. Iga Świątek keza buranın en büyük favorilerinden biri her zaman. Burayı birkaç kez kazanmış bir isim. O da yavaş yavaş formunu buluyor. Bugün açıkçası ona değinmek isterim. Zeynep'in çiftler maçı vardı.
1: Evet, evet, evet, tabii tabii, onu değineceğiz. Doğru.
0: Bir çiftler maçı vardı, ancak maçın hemen başında kortun arka tarafında reklam panoları var, ufak ufak böyle. Zeynep geriye doğru atılan bir topta yetişmeye çalışırken o reklam panolarına takılıp düştü. Hı hı. Aynı durum turnuvanın başından beri 4 kez daha meydana geldi. Evet, Zeynep'le, evet, birlikte 5. kez oldu.
1: Evet.
0: Yani o reklam panoları da gerçekten oyuncular için çok...
1: buna nasıl bir çare bulamamışlar? Nasıl bir sıkıntılı bir durum? Çok sıkıntılı
0: yani
1: bir
0: gerçekten
1: durum.
0: Gerçekten çok uzun süredir oyuncuların en büyük şikayet konularından bir tanesi bu. Yani çok zor bir şey değil. O küçük bir reklam panosu var. Hı-hı. Yani oradaki o markayı arkaya bir... pano var, koca bir pano var,
1: evet,
0: orada.
1: Evet.
0: Oraya aynı şekilde entegre edebilirler. Oraya yazabilirler yani. Doğru. Çok da şart değil o reklam panosunun oraya konulması.
1: Şey, İngiltere'de değil mi Roland Garros? Yanlış hatırlamıyorum ben.
0: Yok, Fransa.
1: Fransa'da, çok üzgünüm.
0: Wimbledon.
1: Wimbledon'la karıştırdım. Ama şimdi hani Fransa'nın en uluslararası arenadaki en önemli organizasyonlarından bir tanesinde bu şekilde bir şikayetin gelmesi hiç hoş değil.
0: Kesinlikle. Kesinlikle. Evet, gerçekten, evet, oyuncular zaten bu konuda çok sürekli tüm turnuvalarda olabiliyor, hı-hı, bu durum. Tek Roland Garros'a özgü de değil. Diğer turnuvalarda bu şekilde davranıyorlar. Yani uzun zamandır en büyük şikayet konularından bir tanesi, ancak ısrarla da o panolar oraya konulmaya devam ediyor.
1: Evet,
0: çok,
1: evet,
0: büyük bir risk.
1: Orada da sevgili Kemal bilgileri paylaşmış. Avustralya açıktaki 3. tur başarısının ardından korta çıktı. Fakat 6-4'lük setlerle maalesef sahadan 2-0 mağlup ayrıldı. Zeynep çiftler turnuvasında da talihsiz bir sakatlık yaşadı. Evet, o bilgileri de paylaşmış benimle. Zeynep Sönmez'den tabii her sene ismini Zeynep'in görüyoruz artık değil mi? Biz bu Grand Slam'lerde. Umarım daha da yukarılarda görürüz ismini. Çeyrek finallerde, yarı finallerde görürüz. Neler söylersiniz?
0: Zeynep gerçekten artık Grand Slam'lerde direkt olarak ana tablo oynuyor. Bize bunu fazlasıyla alıştırdı bir de. Artık
1: erkeklerde yok değil mi böyle bir temsilcimiz?
0: Şu an için erkekler tarafı biraz daha kötü durumdayız, evet, orada. Orada da iyi tenisçilerimiz vardı zamanında ama şimdilik biraz durgun bir dönem geçiriyoruz erkekler tarafında. Zeynep dediğim gibi gerçekten çok iyi bir toprak kort sezonu geçirdi bu yıl. Yukarıda doğru tırmanışını sürdürüyor. Zaten kadınlar tenisinde, hatta bütün erkekleri de katarsak en yüksek sıralamaya ulaşmış durumda şu an. Evet. 59. sıraya kadar yükseldi. Hı hı. Çağla'yı da geride bıraktı. Eskiden için Çağla büyük aktörü de geride bıraktı.
1: Evet.
0: Yavaş yavaş yukarıları yükselişini sürdürüyor. Önümüzde Çim Kort sezonu var artık. İyi de bir Çim Kort oyuncusu Zeynep. Her ne kadar ülkemizde Çim Kort'u çok fazla hı hı. görmesek de Zeynep o konuda da hı hı. kendini biraz geliştirmiş.
1: Peki neyi yanlış yapıyoruz sevgili Murat? Yani hani 59. yıl tabii bizim için çok önemli ama hani bir ilk 10 için neyi yapması gerekiyor? Sadece Zeynep için söylemiyorum yani. Bir tenisçinin ilk 10'la da kendini yazdırabilmesi için konuda, dünya sıralamasında ne yapması gerekiyor?
0: Bu konuda en önemli şey sponsorluklar. Gerçekten tenis ülkemizde çok göz önünde olan bir spor değil. Ve çok imkanlar olan bir spor
1: bir kere
0: değil.
1: Pahalı da bir spor aynı zamanda.
0: Kesinlikle.
1: Ucuz bir spor değil yani. O da var.
0: Pahalı da bir spor olduğu için oyuncular için en önemli konu sponsorluklar. Sponsor evet. desteği olmazsa, çünkü tenis çok fazla seyahatin olduğu ve giderinizin çok fazla olduğu bir spor haline geldi. Yani belki ilk 30, ilk 40 içerisindeki tenisçiler çok iyi kazanıyor, ancak bu sıradan sonra hatta 50'nin altındaki sporcular çok fazla kazanan isimler değil.
1: Değil, evet.
0: O yüzden de sponsorluklarla zaten bir süre geçimlerini ikame ettiriyorlar. Hı hı. Bu da dediğim gibi ülkemizde gerçekten sponsor desteği çok önemli. Son zamanlarda özellikle birkaç kuruluş Zeynep'e de çok fazla destek vermeye başladılar. Yani evet. tenisin üzerine de biraz fazla eğilmeye başladılar. Çok güzel bunlar. Hı hı. Zeynep'in başarısının da etkisi var tabii bu kurumların tenise eğiliminin artmasında. Dediğimiz gibi Zeynep gibi birkaç tenisimiz daha olursa göz önünde, başarının göz önüne gelmesi elbette kurumları da tenise destek vermeyi çekiyor.
1: Çok teşekkür ediyorum. Çok güzel yorumlardı. Çok da keyifliydi sohbetin her zaman olduğu gibi. Umarım bir gün stüdyoda da buluşuruz sevgili Murat Taşkolu. İyi akşamlar diliyorum. İyi bayramlar diliyorum.
0: İyi akşamlar, iyi yayınlar.
1: Çok teşekkür ediyorum. Çok değerli konuklarımız vardı efendim. Çok güzel bir programdı. Kemal Çat hazırladı programı. Eline emeğine sağlık sevgili Kemal'cim. Her bölümden, basketboldan futbola, oradan tenise kadar konuştuk. Muhammed Eğrici Su ve sevgili Ferhat Özdemir sesimizi sizlere ilettiler. Bu güzel insanlara da çok teşekkür ediyorum. Mikrofonda ben Tolga Avcı. Pazartesi günü yine burada olacağız. Spor servisinden selamlayacağız efendim sizi. TRT ile kalın, radyo ile kalın ki en önemlisi sağlıklı kalın. Zatınıza hoşça bakın efendim.
2: Spor servisi.

0: bayram yolculukları içinde sevinç taşıyan küçük hikayelerdir.
1: O hikayeyi güzelleştiren şey ise sabır, anlayış ve sevdiklere sağ salim ulaşmak.
0: Yollar uzun ama her anı değerli.

geriye dönmezsin. Bir günah işledim, çok üzdüm seni. Bilirim bir daha sevmezsin.

0: Saat 21.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz, ben Ceyhan Buran. İstanbul'un fethinin 573. yılı özel etkinliklerle kutlandı. İstanbul'un meydanlarında gösteriler, tarihi yarımadada ise fetih yürüyüşü vardı. Tarihi değiştiren Büyük Fethin yıl dönümü büyük bir coşkuya sahne oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'un fethini halen içlerine sindiremeyen hazımsızların olduğunu söyledi. Erdoğan, İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümü için Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen programda konuştu. Allah'ın izniyle bu zihniyetin temsilcilerine dün fırsat vermedik, bugün ve yarın da fırsat vermeyeceğiz dedi. İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümünde Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı himayesinde hazırlanan Zihnin Fethi Dijital Deneyim Alanı Sultanahmet Meydanı'nda ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. Özel etkinlik çadırında kurulan alan, fethi yalnızca askeri bir zafer olarak değil, bilimsel ve kültürel bir dönüşüm süreci olarak ele alıyor. Fatih Sultan Mehmet'in temellerini attığı mirasla günümüz vizyonu arasındaki bağ, video mapping gösterileriyle aktarılıyor. Ukrayna'nın Odessa limanından Türkiye'ye yük taşıyan Türk sahipli Vanuatu bayraklı bir gemi dün gece İHA saldırısına uğradı. Dışişleri Bakanlığı olayda iki Türk vatandaşının hafif yaralandığını açıkladı. Açıklamada gemide görev yapan vatandaşlarımızın durumları Odessa Başkonsolosluğumuzca yakından takip edilmektedir denildi. Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel yarın iki farklı adreste partililerle bayramlaşacak. Kılıçdaroğlu genel merkezde, Özgür Özel ise Güven Park'ta CHP Ankara İl Başkanlığı'nda olacak. Yaklaşık 3 yıl sonra ilk kez genel merkeze gidecek olan Kılıçdaroğlu'nun yeni yol haritasını açıklaması bekleniyor. Dışişleri Bakanlığı 33 yıl önce Almanya'nın Solingen kentinde ırkçılar tarafından kundaklanan evde hayatını kaybeden Türkler için anma mesajı yayımladı. Mesajda ırkçı saldırıda hayatını kaybeden 5 vatandaşımızı saygı ve rahmetle anıyoruz ifadesi yer aldı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de anma mesajları paylaştı. Hatay, Osmaniye, Ordu, Giresun ve Tunceli'de sağanak etkili oldu. Dereler taştı, cadde ve sokaklar su altında kaldı. Bazı yollar ulaşıma kapanırken toprak kaymaları da meydana geldi. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan İstanbul'da partililerle bayramlaştı. Merhum Başbakan Necmettin Erbakan'ın kabri başında düzenlenen programda Fatih Erbakan, "İslamsız saadet olmaz ve cihatsız İslam olmaz" gerçeğini Necmettin Erbakan bizlere öğretti dedi. İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasında kapalı kapılar ardında yürütülen müzakerelerde kritik bir eşiğe gelindi. ABD basını müzakerecilerin ateşkesi uzatacak ve İran'ın nükleer programına ilişkin görüşmeleri başlatacak 60 günlük bir mutabakat zaptı üzerinde anlaşmaya vardığını öne sürdü. Ancak İran basını iddiaların doğru olmadığını yazdı. İran Meclis Başkanı Kalibaf da müzakerelerin güvensiz bir ortamda yürütüldüğüne dikkati çekti. Her an çatışma ortamına geri dönülebileceği mesajı verdi. Soykırımcı İsrail ateşkese rağmen Gazze'de sivilleri hedef almaya devam ediyor. Bayram günlerinde düzenlenen saldırılarda can kaybı artarken katil Netanyahu işgal alanını genişletecek yeni planları devreye soktu. Birleşmiş Milletler'de

0: Filistinlilere yönelik şiddet ve kötü muamele nedeniyle İsrail'i kara listeye aldı. Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş yeni bir boyut kazanıyor. Rusya'dan Ukrayna'ya fırlatılan insansız hava aracı Romanya'daki bir apartmana isabet etti. Romanya, NATO'dan destek istedi. NATO, ittifakın her karış toprağını savunmaya hazırız mesajı verdi.
1: Hava durumu.
0: Ülkemiz genelinin çok bulutlu, kıyı Ege, Antalya ve Van çevreleri dışında kalan diğer bölgelerimizin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Karadeniz kıyılarıyla Adana'nın doğusu, Osmaniye çevreleri, Kahramanmaraş'ın batı ilçeleri, Hatay'ın kıyı kesimleri, Niğde, Nevşehir, Yozgat, Tokat ve Ordu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Sıcaklıkların kuzey ve doğu kesimlerde 5 ila 7 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Haberleri sunduk.

0: Buluş Öyküleri.
1: İnsanoğlu tarihin her döneminde bir enerjiyi başka bir enerjiye çevirmeye ihtiyaç duyar. Önce kol gücünü kullanan, daha sonra da rüzgar ve suyun kinetik enerjisinden faydalanan basit makineler geliştirilir. Buhar gücünün keşfi sanayi devrimini başlatır. Manyetizma ve elektrik arasındaki ilişkinin anlaşılması ise bu görünmez kuvvetin harekete dönüştürülebileceği fikrini doğurur. Ve bu fikir modern dünyanın temellerini atacak bir devrimin ilk kıvılcımı olur. Bu büyük fikir 19. yüzyılın başında Michael Faraday ve Joseph Henry gibi öncü bilim insanlarının çalışmalarıyla şekillenir. Elektrik akımının manyetik bir alan yarattığı ve bu manyetik alanın başka bir manyetik alanla etkileşime girerek hareket oluşturabildiğinin keşfedilmesi ilk elektrik motorlarını doğurur. Ancak bu ilk motorlar basit tellerden ve mıknatıslardan oluşur ve yalnızca deneysel ürünlerdir. Tabii Joseph Henry ve William Sturgeon'ın elektromıknatısların gücünü göstermesi durumu değiştirir. 1834'te Moritz Jacobi pratik olarak işe yarayan ilk motoru yapar ve gemileri hareket ettirir. Aynı dönemde Thomas Davenport ve Zenobi Gramme gibi mucitler de pratik elektrik motorları geliştirir. Werner von Siemens ve Nikola Tesla'nın 19. yüzyılın ikinci yarısında yaptığı geliştirmelerse elektrik motorunu modern dünyanın kalbine yerleştirir. Elektrik motorunun icadı insanlık için yeni bir çağa başlatır ve bu cihaz enerjinin taşınabilir ve kullanılabilir hale getirilmesinin simgesi olur. Sanayi devrimini yeni bir boyuta taşıyan bu icat fabrikaları dönüştürür ve ev aletlerinden elektrikli taşıtlara kadar sayısız modern teknolojinin temelini oluşturur. Elektrik motoru medeniyetin ilerleyişinin de bir motoru olur ve durdurak bilmeyen bir keşif arzusunun somut bir aracı haline gelir.
0: Buluş Öyküleri.
2: Telefon çalar, anneniz sesinizi özlediğini söyler.
3: Yavaş gel, dikkatli ol der gözleri dolarak.
2: Çünkü bayram sadece gitmek değil, sağ salim dönmektir de aynı zamanda.

Sen Eskişehir gibi gülseydin, yüzümden yüzüne nehir akardı. Sesimizde üşüyen harf yalnızlığı, şehrin kederini yürürdük birlikte. Gülseydin Eskişehir gibi sen. Sen Eskişehir gibi dokunsaydın, lüle taşından tenine bir gidiş olurdum. Bütün saatlerin sevmeye kurulmuş akrebinde zehir olup içerdik akan zamanı. Dokunsaydın sen Eskişehir gibi. Ben şimdi Eskişehir'de sana eskiyim, tren garında yere düşmüş bir bilet gibi. Sahipsiz, yalnız ve pusulasız, peronların serinliğine asılıp bekledikçe eskiyor, eskiyorum. Eskişehir'in kültür ve edebiyat elçisi olarak anılan şair, gazeteci Rahmi Emeç'in dizeleriyle başladık söze. Eskişehir'de düzenlenen önemli edebiyat etkinliklerinin arkasındaki isimlerden biri olan Emeç bir röportajında, "Elçi miyim bilemiyorum ama bir hamallık sertifikam olduğunu biliyorum," diyor. Fakat bu hamallığın yorucu değil, tersine yorgunluk alıcı olduğunu belirtiyor. Şair, basmadan giyinen nehir şiirinde Porsuk Çayı'nı anlatıyor kendi şiir dilince. Eski sözcüklerle Porsuk'u yaşamak, işte basmadan giyinen bir nehir ve kentin ortasında tozlanmış gerdanlık. Söğütlerin yelesinden süzülüşü suyun gövdesine, akşam vakti elinin elime değmesi. Sonra bir Ayhan Işık filmi açık havada, yaslanmış afişten bakıyor ulu orta. Çarşıda kız sevmenin rüyası tren çığlıklarına asılıyor durmadan. Eski sözcüklerle Porsuk'u yaşamak, ne olsun basmadan giyinen bir nehir işte. Sandallardan bir yaz sıra sıra, sinemada ayrılık siyah beyaz, genzime yürüyen iç burkulması. Evet, sonra yeniden başa dönülür sokaklarda, kalbimin siyah kırmızı hali. Uğrar Esmen'in her haline, abi gibi ısıtılmış sözcüklere basarak. Eskiden şöyle eskirdi bu şehir, Esbe. Es be, eski eski es. Antik çağlardaki adı Temris olan Porsuk Çayı, Sakarya'nın en uzun koludur. Boydan boya sular Eskişehir'i. Porsuk kıyıları Eskişehirlilerin vazgeçilmez gezinti, dinlenme ve buluşma yeridir. Adalar köprüleriyle, gondollarıyla Porsuk'un en canlı bölgesidir. Çayınızı alıp çimlere yayılabilir, keyifli yürüyüşler yapabilir, gondol ya da bot turlarına katılabilirsiniz. Ankara gibi Eskişehir'de tam bir üniversite şehridir. Hatta Türkiye'nin öğrenci başkenti diye anılır. Öğrenci dostu üniversite şehirleri arasında yıllardır zirveyi kimseye kaptırmaz. Anadolu ve Osman Gazi Üniversiteleri sosyal bilimlerden fen bilimlerine her dalda eğitim imkanı sunar, mutlu bir öğrencilik hayatı geçirmek isteyen gençlere. Neden ideal bir öğrenci şehridir burası derseniz söyleyelim. Üniversitelerin bölüm seçeneği çok fazladır. Ankara, İstanbul ve Anadolu şehirlerine ulaşım kolaydır. Öğrencilere her bütçeye uygun barınma, yeme içme, eğlence, sanat ve kültür olanakları sunar. Gezilecek mekanları çoktur ve farklı kültürlerin bir arada olduğu halkın gençlere gösterdiği hoşgörü yüksektir. Bir öğrenci için daha ne olsun? Güzel bir Eskişehir türküsüyle veda ediyoruz bu akşam. Öykü Gürman seslendiriyor.

Kahveyi kavururlar. Program yapımcısı Filiz Arıcıoğlu, mikrofonda Hafize Okan. Yarın akşam aynı saatte Müzikli Şehir Rehberi'nin sayfalarında birlikte gezinmek dileğiyle.

0: Bayram yolda da güzelleşir.
1: Bir yol verme hareketi, bir tebessüm, trafikte gösterilen küçük bir anlayış.
0: Yolculuğunuzu sadece kurallarla değil, biraz daha sevgiyle süsleyin.

0: Kıymetli dinleyicilerimiz, merhaba. Felsefe ile Hayat programıyla karşınızdayız. Bugün fizik, metafizik ve gayb kavramlarını konuşuyoruz. Varlığı bütün olarak kavramaya çalışmak için bu sahaları, bu alanları rekabetten çok refakatte buluşturmaya gayret etmeliyiz gibi. Bilimin fenomenal varlıkla sınırlı metodolojisini bilimcilik yanılgısına düşmeden tanımaya daha dikkatle gayret göstermeliyiz gibi geliyor. Aklın spekülatif alanlarını temsil eden metafizik alana ilişkin epistemik denge ve kontrolü de göz önüne almak durumundayız. Bilimsel sınırları aşma, aşkın bir ontolojik zemin kurma ve nihilizmden kurtulmak için gayb sahasının imkanlarından belki haberdar olmak da anlamlı olacaktır. Dolayısıyla bugün fizik, metafizik ve gayb kavramlarına ilişkin hazırladığımız sorular var. Bu soruları kıymetli bir konuğumuz var. Kendisine soracağız ve cevaplar almaya çalışacağız. Bugün konuğumuz Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Felsefe Tarihi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Kasım Küçükalp hocamız olacaklar. Kıymetli hocam, programımıza hoş geldiniz. Safalar getirdiniz.
1: Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Sağ olun.
0: Nasılsınız hocam? İyisiniz.
1: Allah'a şükürler olsun. Sizler de iyisiniz inşallah.
0: Şükür hocam. Teşekkür ediyoruz. Bizler de iyiyiz. Bugün fizik, metafizik ve gayb kavramlarını, alanlarını sizinle konuşacağız. Dilerseniz şöyle başlayalım. Sizin bu konuda da önemli bir çalışmanız henüz çıktı. Burada da bu kavramları rekabetten daha ziyade refakat ekseninde bir araya

epistemolojik şaşkınlıklara yol açtığı, belirsizliklere yol açtığı, dolayısıyla kaynaktan ziyade sonuçları gözeten yaklaşımlar çerçevesinde meselelerin temiz edilmesini zorlaştırdığı bir durum ortaya çıkarmakta. Bu yüzden bu mesele de aslında insanın dünya içine çıplak varoluşu içerisindeki insanın hakikatle nasıl bir ilişki içerisinde olup olamayacağı meselesi. Yani bir anlamda insanın hakikate epistemik yollarla erişiminin imkanı meselesi, bilgi yoluyla biz hakikate ulaşıp ulaşamayacağımız noktasında bir soruşturma yapmak durumundayız. Tabii bu bağlamda düşünce artık kendisine yaratmış olduğu konfor alanlarını dahi radikal bir eleştiriye tabi tutarak sorunsallaştırmak durumunda. Bu anlamıyla bakarsak meselenin özünde insanın kendi sınırlı epistemik imkanları yoluyla hakikati bilip bilemeyeceği ya da hakikate tanıklık edip edemeyeceği meselesi olarak görülebilir. Yani temel sorumuz bu anlamda. Biz kendi bilgi güçlerimizle neyi bilebiliriz? Bildiklerimizi varsaydığımız şeylerin hakikat değeri nedir? Bu tartışma aslında epistemolojide, bilgi kuramı tartışmalarında, bilim felsefeleri tartışmalarında, modern ve çağdaş bilim felsefeleri tartışmalarında çok yoğun bir şekilde gündeme gelen ve eleştirel düşüncenin peşine düşüp sorguladığı bir mesele. Bu açıdan bakarsak aslında bizim şu ayrımları yapabilmemiz gerekiyor. Yani insan bilim, felsefe ve din gibi üç temel bilgi iddiası taşıyan alanda ne yapmaktadır? Nasıl bir bilgi üretim mekanizması iş başındadır? İnsan burada hangi ontolojik zemin üzerinden hangi bilgi düzeylerine vasıl olabilme imkanına erişmektedir gibi soruları sormamız icap ediyor. Tam da bu noktada düşünecek olursak aslında fiziği, yani gözlem ufkunda verilmiş gerçekliği, algımıza verilmiş gerçekliği, buna bilimsel realite adını da verebiliriz veya fenomenal gerçeklik adını da verebiliriz. Fizik evrenimiz aslında duyulur olduğu ölçüde düşünülür olan evrenimiz. Ki bilim dediğimiz düşünme veya epistemik araştırma faaliyeti fizik evren içerisinde olan, yani bize duyularımız yoluyla muhatap olduğumuz gerçekliğin mantığını düşünme fırsatı veren bir çalışma alanına karşılık gelmekte. Dolayısıyla burada iş başında olan temel şey de insanın algısına verilmiş gerçekliğin mantığına erme çabası. Bu aslına bakarsak duyulur olduğu ölçüde düşünülür bir gerçeklik alanına tekabül ediyor. İnsanın idrakine verilmiş, duyular yoluyla verilmiş olanın düşünce yoluyla çözümlenmesi faaliyeti bir anlamda. Dolayısıyla kendi algı dünyasının dışına çıkamayan bir varlık alanına tekabül eder. Yani bilim kendi iç sınırını fark ettiği yerde bir anlamda algı dünyasına verilmiş gerçekliğin sınırları içinde, fizik alan içinde kalır. Veya ötesi hakkında herhangi bir iddiada bulunamaz. Çünkü algı dünyasına verilmiş gerçekliğin dışında olanın duyulara verilmiş bir tarafı olmadığından dolayı bilimin onlar hakkında yargıda bulunma imkanı yok. Bu anlamıyla fizik alan bilimin ontolojik zeminine tekabül etmekte. Metafizik ise aslında öteden beri fiziğin ötesi anlamıyla aslında sağlıklı bir tanıma konu olmuş olmakla beraber çok daha ötelere taşınan anlamıyla kendi ontolojik zemininden taşmış bir kavram olarak düşünülebilir. Aslına bakarsak felsefe dediğimiz düşünce eylemi fiziğin ötesine tekabül etse de düşüncenin ötesine erme imkanını tartıştığı anda bu imkana vasıl olamadığını fark ettiği yerde aslında metafiziğin sınırlılığını da ortaya koymuş olacağız. Dolayısıyla metafizik dediğimiz ya da felsefeye zemin teşkil eden ontolojik zemin olarak metafiziğin düşünülür olduğu ölçüde insan düşüncesine verilmiş olan düşünce yoluyla, soyutlamalar yoluyla, kavramlar yoluyla insanın hakikat, değer, anlam, amaç ve benzeri şeyler hakkında tasavvur yoluyla oluşturduğu bir nevi epistemik faaliyete tekabül edecek bir ayrım yapmamız mümkün. Bu açıdan baktığımız zaman aslında fiziği duyulur olduğu ölçüde düşünülür olanın araştırıldığı bir alandır ya da ona zemin teşkil eden bir alan. Metafiziği düşünülürlük düzleminde ortaya çıkan insan düşüncesinin soyut düşünce düzleminde ermiş olduğu bir düzlem olarak gördüğümüz zaman her ikisinin de aslında insanın epistemik evreninin içinde kaldığını, dolayısıyla insan idrakine verilmiş gerçeklik içerisinde kaldığını, bu gerçekliğin ötesine geçebilme şansının olmadığını müşahede ediyoruz. Tam da bu noktada benim özellikle İslam dininin vurguladığı, Kur'an-ı Kerim'de, Peygamber'in sünnetinde vurgulanan şekliyle fizik ve metafiziğin ötesi olarak görebileceğimiz ve aslında insanın hakikate erişiminin sınır anına tekabül ettiği ve bir türlü oraya kendi imkanlarıyla eremediği alan olarak gayb alanı karşımıza çıkmakta. Gayb ise fizik ve metafiziğin ötesi olan ve dine ontolojik zemin teşkil eden alan olarak okunabilir. Bu anlamıyla hakikat alanı,

0: gayb alanıyla bir anlamda özdeş olarak görülebilir diye cevaplayabilirim bu sorunuza.
1: Hocam çok güzel bağlamlar açtınız. Bunların her birisini sorularımızda açacağız. Ancak temel sorun olarak ontolojik zeminin epistemolojik imkanları gözetmeden beşeri epistemoloji ile anlamlandırılmaya, nihai olarak anlamlandırılmaya çalışma meselesi aslında sorun olarak tespit ettiğiniz zemin. Tabii bunu bilimin ontolojik zemini ifade ettiniz, fizik alanı. Dolayısıyla fenomenal gerçeklik, fenomenal alan. Bilim bununla sınırlı. Bunu aşan bir alana ihtiyacımız oluyor. Düşünce ufku, düşüncenin zemini bu metafizik olarak karşımıza çıkıyor. Ama metafizik de düşünmeyi aştığı zaman, taştığı zaman orada sorunların ortaya çıktığını ifade ettiniz. Hem bilim hem metafizik beşeri epistemik evren içerisinde anlamlı ama bunun ötesine geçen bir gerçekliğe de ihtiyacı var insanın. Bu da dinin ontolojik zeminini teşkil ettiğini ifade ettiniz. Şimdi bu bağlamları teker teker açmak gayesiyle bir soru yöneltmek isterim. Biraz bilim üzerinde duralım kıymetli hocam. Evet. Şimdi görünüş dünyası fenomenal alanla sınırlı dedik. Fizik alanla sınırlı dedik bilim. Ve bunun ötesinde söz söylemeye başladığı anda ortaya sorunlar çıkıyor. O zaman bilimin hakikatle ilişkisi konusunda neler söyleyebiliriz?
0: Evet, yani bilimin aslında gücü de zayıflığı da bilimin kendi epistemik sınırlarıyla belirlenen bir şey. Yani bilim bütün beşeri öznelerin, beşeri idrak sahibi varlıkların ortak algı dünyasına verilmiş gerçekliği hareket noktası alması bakımından intersubjektif diyebileceğimiz, yani özneler arası bir geçişkenlik barındıran nesnel bir fenomenal realite içinde hareket ediyor. Bu anlamıyla bütün insanlar inancından, değerinden, hakikat telakkisinden, metafizik dünya görüşünden bağımsız olarak bu gerçekliği deneyimledikleri için bu gerçeklik içerisinde olup bitenleri bir anlamda açıklama, realitenin logosuna erme faaliyeti anlamında bilim belli bir nesnellik ufku barındırabiliyor. Yani gözlem ufkunda verilmiş gerçekliğin sana göresi, bana göresi, bir başkasına göresi olamadığından ötürü intersubjektif düzlemde inşa edilen bir gerçeklik alanına tekabül ediyor. Bilim burada güçlüdür. Yani güçlülüğü bir anlamda bütün beşeri varlıklar için dünyada oluşun algısal gerçekliğin içinde ne yapıp edebileceklerine dair fizik evrene tabiiyet bağlamıyla düşünürsek de yememizden, içmemizden, yaşama pratiklerimizden, doğal güçleri karşısında pozisyon alışımıza, bu çerçevede fizik gerçeklik içerisinde gözlem ufku içinde beliren gerçekliği soruşturma konusu kılıp onun mantığına vasıl olup onu öngörmek, onu değerlendirmek, hatta dönüştürme kabiliyetine varıncaya kadar bilim buralarda son derece güçlü bir faaliyet alanı meydana getirir. Fakat bilimin bu faaliyet alanının zemini fenomenal bir gerçeklik. Dolayısıyla fenomenal gerçeklik, gerçekliğin kendisi değil, görünüşüne veya tezahürüne karşılık geldiği için bilimin bu görünüş aleminin ötesi hakkında, ki hakikat tam da buraya tekabül etmekte, veya değer, anlam, amaç, orijin, tanrı, hakikat gibi yani duyusal, fenomenal gerçekliğe verilmemiş varlık alanı hakkında herhangi bir yargıda bulunması bilimsel olarak çelişkili önermeler ortaya koymayı zorunlu kılacaktır. Yani orada yargılar tamamıyla bir anlamda felsefi yargıya bürünecek, bilimsel olmaktan çıkıp bir anlamda felsefi bir yargı mantığı içinde kalacaktır. Bu açıdan bakarsak aslında bilimin hakikatle ilişkisi hakikatsizliğinde yakalanabilecek bir ilişki.
1: Burası yani önemli bilimin... hocam. Yani hakikatle olan ilişkisi hakikatsizliğinde yakalanacak. Bu da ilk başta belirttiğiniz zeminle alakalı sanki. Bilimin sınırı onun hem gücünü hem zayıflığını oluşturuyor dediniz ya hocam.
0: Evet.
1: Bilim sanki fiziki ilişkileri ve mekanizmaları açıklama gayesini güdüyor. Bunu son derece güçlü bir şekilde yapıyor. Olan, olmakta olan fiziki olay ve olgu örgüsünü nasıl sorusunu sorarak açıklama modelleriyle başarıyor. Ve buradaki başarı o kadar sanki büyütülüyor ki bilim dışındaki alanlar bu başarının haricinde değersizleştiriliyor ve sanki bilimin bu metodolojisi tüm varlık alanları için yekpare, geçerli bir zeminde ele alınmaya başlıyor. Epistemik imkan burada sanki ideolojiye dönüşüyor ve bilimcilik gibi bir durum ortaya çıkıyor.
0: Kesinlikle.
1: Tam buraya gelmek istedim kıymetli hocam. Bilim ve bilimcilik arasında ayrımı da gerçekten de yapmak lazım. Sahte bilimle bilim dışını da sanki birbirinden ayırt etmek gerekiyor ki bilimin önemini ve kıymetini daha iyi bir şekilde ortaya koyabilelim. Sizce sizce bu ayrımlar niçin önemlidir hocam? Çünkü siz bilim ve bilimcilik ayrımına özellikle ihtimam göstererek açıklama gayretinde bulunuyorsunuz. Bu ayrım niçin önemli? Bu ifade ettiklerinizden harekette neler söylemek istersiniz?
0: Şöyle söyleyebiliriz. Aslında genellikle modernite tecrübesi bilimle bilimselciliğin veya bilimciliğin karıştırıldığı bir düzlemde, bir anlamda yaşandığı için özellikle Batı dışı dünyanın modernite tecrübesi tuhaf bir biçimde ortaya çıkan negatif sonuçlar bilimin kendisine yüklenerek bir bilim karşıtlığına evrilebiliyor. Dolayısıyla bu ayrımları yapmak bizi bilimle sağlıklı, sahih bir ilişki içerisinde, bilimin ontolojik imkan ve sınırlarını dikkate alan, bilime varlık dünyası içerisindeki hak ettiği değeri veren, fakat bilimi de bir anlamda varlık ve değer aşımına, anlam aşımına uğratmayacak bir sınırlılık içerisinde alımlamamızı mümkün kılan imkanlar olarak görülebilir bu ayrımlar. Bu açıdan bakarsak metodolojik naturalizmle naturalizmi, bilim ile bilimselciliği, fenomenal gerçeklikle fenomenalizmi birbirinden sağlıklı bir şekilde ayırmak, bilimin nerede başlayıp nerede bittiğini ve hangi alan içerisinde kalarak önerme inşa edebileceğini temyiz edebilmek açısından önemli. Dolayısıyla bilimin bilimselci bir paradigma içerisinde fenomenal gerçeklikten ibaret olan varlığı mutlaklaştırma tavrı bilimsel bir tavır değil, felsefi bir tavır, bir ideolojik tavır olarak kendisini göstermiştir. Ne yazık ki modernite bilimselci bir dünya görüşünü benimseyerek bilim yoluyla bilimselci dünya görüşünü meşrulaştırdığını varsaymıştır. Oysa bu özellikle 17. yüzyıldan itibaren ortaya çıkan epistemolojik tartışmalarla nihilizme varan, işte David Hume üzerinden geçip Nietzsche'ci nihilizme, çağdaş bilim felsefeleri tartışmalarına gelindiğinde aslında bilimin kendi varlık alanının dışına dair öz ile ilgili, hakikatle ilgili, anlamla ilgili, değerle ilgili herhangi bir yargı mantığı geliştiremeyeceğini fark etti düşünce. Bu açıdan baktığımız zaman bu ayrımlar bize bilimle nasıl bir ilişki içerisinde olacağımıza dair daha sağlıklı bir düşünme fırsatı verip bilimin bize sunmuş olduğu gerçekliği de mutlaklaştırmadan muhatap alma imkanını bize sunacaktır diye düşünüyorum.
1: Hocam, modernitenin bilim yoluyla bilimselci dünya görüşünü haklı çıkarmaya gayesi dediniz ya hocam. Bu sanki hem insanı hem toplumları hem de varlık düzlemini bir müddet sonra boğdu. Ve burada aynı zamanda bilime biçilmesi gereken o kıymetli paye de payını aldı gibi geliyor. Çünkü bilimi bilimselcilikten, bilimcilikten, sahte bilimden muhafaza etmek, onun gerçek sınırlarını göstermekle de alakalı gibi düşünüyorum. Bilimin nerede başladığı ve nerede bittiğini anlamak sanki bilime gerektiği haklılık payını da vermek gibi geliyor bana. Biraz metafizik alana geçmek isteriz kıymetli hocam izninizle. Bilimin hakikatle olan ilişkisine temas ettik. Peki metafiziğin hakikatle ilişkisi hakkında neler söyleyebiliriz? Metafizik hakikat hakkında konuşma iddiasına sahip. Bu iddia bir taraftan meşruiyet zeminine sahip ama bir taraftan meşruiyet zeminini kaybeder bir duruma da sahip. Aynı bilimde olduğu gibi. Bu konularda fikrinizi almak isteriz.
0: Evet, aslına bakarsak bu da hani bilimle paralellik gösteren bir analizi hak eden bir soru aslında. Yani felsefe dediğimiz ve kendisine bir anlamda metafizik dediğimiz, fizik ötesiyle ilişkilendiren düşünme eyleminin mahiyeti meselesini burada soru konusu kılmamız icap ediyor. Öteden beri felsefe üzerine ortaya konulmuş imali fikirlere baktığımız zaman Parmenides'ten Aristoteles'e ve Aristoteles'i metafizik düşünceden modern düşünceye, sübjektivite metafiziklerine varıncaya kadar bu metafiziklerin temelinde olup biten şeyin ne olduğunu düşündüğümüz zaman aslında klasik felsefede çok net bir şekilde ifade edilen bir takım kavramlar işimizi kolaylaştırabilir. Mesela düşünülür olan gerçektir, gerçek olan da düşünülür olandır şeklinde özellikle de Parmenides'e izafe edilen düşünmek ve var olmak aynı şeydir kavramı çerçevesinde Aristoteles'ci dünya görüşüne bir anlamda vücut veren Aristoteles'in bir anlamda mantığı adeta ontoloji statüsüne taşıdığı bir düşünme eylemi ortaya çıkıyor. Bu düşünme eyleminde insanın düşüncesine ait kategoriler ile varlığa ait kategorilerin özdeşliği veya birbirine tekabiliyet ilişkisi içinde olduğu varsayılıyor. Dolayısıyla düşünülür olanı düşünce yoluyla düşüncenin imkan ve sınırları çerçevesinde sabitleyen tasavvur nesnesi haline getiren şey, yani düşünce yoluyla tasavvuruna erdiğimiz şeylerin tasavvurları hakikatlerinin yerini ikame ediliyor. Dolayısıyla tasavvurun gerçekliğin yerini ikame edilmesi aslında modern seküler hümanizmde açığa çıktığı üzere hümanistik bir düşünme eylemine tekabül etmekte. Yani insan düşüncesinin hakikate sınır teşkil etmesi, düşünülürlüğün en yüksek hakikat değeri taşıdığına dair temel bir varsayım üzerinde, yani akledilebilir olan gerçektir, mantıksal olan, aklın ilkelerine uygun olan gerçektir. Dolayısıyla aslına bakarsan

0: metafizik düşünülürlük düzleminde insanın hakikate dair tasavvur geliştirme, kavram geliştirme pratiklerine karşılık gelmekte. Oysa insan düşüncesinin sınırları içinde gerçekleşen bu faaliyetin düşüncenin sınırının ötesi hakkındaki yargılarının ötesinden sınıra doğru haklılaştırılma durumu söz konusu değil. Yani insan düşünce yoluyla bir şeyler hakkında konuşuyor ama o şeylerden düşünce geriye gelip kendisini sağlamlaştıramıyor, sağlamasını yapamıyor. Bu anlamıyla düşünürsek aslında metafiziksel düşüncenin soyut akıl fırçasıyla soyut zihin tuvaline çizilmiş hakikat resimleri olduğunu söyleyebiliriz.
1: Evet, çok kıymetli oldu hocam orası. Başlangıçta ifade ettiğiniz Aristo'ya baktık, Herakleitos'a baktık, belki Hegel'i de dahil edebiliriz.
0: Kesinlikle.
1: Aklın varlıkla tam uyumu, dolayısıyla insani düşüncenin hakikatle tam uyumunu öngörme gibi bir zemin var burada, bir kabul var. Tabii bu kabul daha sonra Kant'la beraber sarsılıyor. Yani aklı akıl yoluyla aşmak mümkün müdür? Akıl akıl yoluyla aşılabilir mi? Burada artık spekülasyon alanı devreye giriyor. Ya susmak gerekir ya spekülasyon alanı ortaya çıkar. Ama insan metafiziğin de ötesinde, düşünce ufkunun da ötesinde bir gerçeklik arayışına da sahip. Böyle bir fıtri taraf da var ve burada bir ontolojik tercih herhalde söz konusu oluyor ve bu sınırlılık aşılıyor ve siz burada gayb kavramını zikrediyorsunuz. Gayb ve hakikat ilişkisini kıymetli hocam sizden dinleyelim. Yani gayb hakkında konuşmak mümkün mü? Mümkün olabilir mi? Gayb hakkında nasıl konuşabiliriz? Nasıl konuşursak hakikat zemininde konuşmaya devam etmiş olabiliriz? Tabii bunun için din ve nübüvvet kavramları da devreye girecek. Bu konuları sizden dinlemek isteriz.
0: Şimdi öncelikle şunu söylemek mümkündür. Aslında insanın kendi epistemik imkanlarıyla hakikate vasıl olamadığını fark etmesi, aslında üretmiş olduğu, hümanistik temeller üzerinden inşa etmiş olduğu metafiziksel hakikat iddialarının aslında birer epistemik kurgu olduğunu, temsil olduğunu, teori olduğunu fark ettiği yer aslında modern Avrupa nihilizmi dediğimiz Nietzsche'nin oluş içinde değer, anlam, amacın olmadığı, metafiziksel hakikat iddialarının yanılsama oldukları unutulmuş yanılsamalar olduğunu deklar ettiği düzlemi ifade eder. Dolayısıyla radikal bir eleştiri yoluyla insan hakikate vasıl olamadığı ve oluşunda herhangi bir özsel hakikat, değer, anlam, amaç taşımadığı idrakine vararak dünyanın çıplak varoluşu içerisinde hakikatsizlikle yüz yüze gelir. Bana göre düşüncenin en radikal düzlemde varabileceği en ileri nokta, en radikal nokta dünyanın hakikatsizliğinin aslında dünyanın hakikati olduğu gerçeği. Dolayısıyla insanın kendi epistemik güçleriyle eremediği şeyle irtibatı artık insanın epistemik yollarıyla değil, ötenin, hakikatin veya gayb alanının insanla irtibatını düşünmeyi gerektiriyor. Dolayısıyla insan hakikatle değil, hakikat insanla irtibat kurarak insanın içinde bulunduğu varlık, oluş koşullarının statüsünü ona kazandırıyor. Yani bir nevi Platon'un mağara benzetmesiyle ifade edecek olursak, mağaranın içerisindeki insanın içinde bulunduğu yerin mağara olduğunu temyiz edebilmesi mümkün değil. En fazla mağara içerisinde hiçbir hakikatin, anlamın, değerin olamayacağını, üretmiş olduğu tasavvur veya teorilerin birer kurgu olduğunu fark edip bir boşlukla karşı karşıya gelebilir. Oranın mağara olduğu idrakini ancak mağaranın dışından bakabilmekle erilebilir ki, aslında Platon'un mağarasından birisi dışarı çıkmış değil, dışarıdan birisi içeri girerek oranın ontolojik statüsü olan mağaralığı deklare etmiştir bir anlamda. Bu açıdan bakarsak gayb, dinin ontolojik zemini olarak haber yoluyla insanın içinde bulunduğu yerin ontolojik statüsünü, insanın bu ontolojik düzlemde neye tekabül ettiğini, sahip olduğu güçleri hangi istikamette seferber edeceği, önünde ebediyet ufku, arkasında dünya olan bir yolcu olarak eşyayı ayete dönüştüren, bir anlamda evreni aleme dönüştüren bir muhakeme mantığına açılabilmesinin biricik imkanı. Dolayısıyla insanın aklına ebediyet fikrini, aşkınlık fikrini gaybtan gelen haber düşürmüştür ve düşünce burada öte fikriyle irtibatlı olarak düşünme fırsatı bulmuştur. Ne yazık ki felsefi düşünce boyunca metafizik gaybın, gayb metafiziğin içinde kaybedildiği için bunları metafiziksel bir yolla elde edilmiş bir şey olarak kabul edile gelen bir anlatının parçası kılmışlardır. Oysa aslında insanın aklına aşkınlık fikrinin, öte fikrinin gaybtan gelen haber yoluyla düşürüldüğü, dolayısıyla insanın hakikatle değil hakikatin insanla irtibat kurarak insanın düşüncesini hareketlendirdiğini söyleyebiliriz. Bu sayede din bir anlamda insanın çıplak varoluş içerisinde yersiz, yönsüz, istikametsiz varoluşuna bir anlamda gaybtan gelen haber yoluyla onun metafizik ve fiziğini yarıp insana ulaşarak insanın ontolojik statüsünü, dünya içinde varoluşunun anlamını, sahip olduğu güçleri, hangi istikamette seferber edeceğini eşyayı ayete, evreni de aleme dönüştürerek insanın bu dünyada dünya içinde varoluşunun anlamına ermesini mümkün kılar. Dolayısıyla insan hakikate sahip olamaz. Hakikatten ancak haberdar olabilir. Zaten vahiy cümlelerinin her birine ayet denmesinin aslında özünde de bu vardır. Onlar ancak hakikate işaret eder. Hakikat sahipsiz değildir. Cenab-ı Hakk'a mahsustur. Dolayısıyla biz ancak hakikatle hakikatli bir ilişki imkanını düşünmek durumundayız.
1: Hocam, söylediklerinizden şöyle bir şey çıkardım ama tabii isabetli olup olmadığını da size sormak isterim. İnsanın hakikatle ilişki kurma gayreti bilimle, felsefeyle, metafizikle, bir yolculukla devam ediyor. Ama burada sınırlar ihlal edildiği anda insan spekülasyon alanına düşüyor ve nihayetinde bu spekülasyona mahkumiyet onu nihilizme gömüyor. Buradan kurtulma imkanı var. Sınırları hatırlama, sınırları yeniden tahlil etme ve koymakla. Yani insan hakikatle ilişki kurma gayreti hakikatin insana seslenmesiyle devam ederse bu nihilizmden kurtuluyor. Bunun da sanki yolu ontolojik bir yönelme ve haberdar kılınma, hakikatten haberdar kılınma meselesi. Burada din ve nübüvvet bahsi giriyor. Bu da Gazali'nin El-Munkız Münettelal adlı eserini bana hatırlatıyor. Yani duyusal dünyayla akledilebilir dünya, akledilebilir dünyadan ise nübüvvet nuruyla aydınlatılmış bir gerçeklik zemini. Böyle bir okuma çağrışımı oldu bende. Son soruyu geçiyoruz izninizle hocam. Buyurun. Tüm bunları derleyip toparlayacak bir zemin aslında bu. Bilim, felsefe, din alanları hakikaten her birisi insanlığın anlam arayışında son derece önemli alanlar. Bunları birbirinin alternatifi olarak konumlandırmamak da belki gerekiyor. Bu konumlandırmayı nitelikli bir şekilde yapmak gerekiyor ki insanlar karşılaştığı krizlere daha nitelikli, daha dakik cevaplar bulsunlar. Sizce biz bu üç alanı nasıl konumlandırmalıyız?
0: Aslına bakarsak bütün bu meselenin özünde insanın dünya içinde mevcudiyetinin ontolojik statüsüyle, aslıyla irtibatını nasıl kurduğu meselesi yatmakta. Eğer ki insan hakikatten habersiz, asıldan kopmuş, saf bilimsel ve felsefi düşüncenin içerisinde kalarak eleştirellik dolayımıyla da düşünceyi radikalleştirip saf bir nihilizme varmışsa, buradan insan varoluşunun anlamlı bir ufukla buluşabilmesi mümkün değil. Dolayısıyla aslında bilimin ve felsefenin de gaybtan gelen haberin ontolojik statü kazandığı bir evrendeki mevcudiyetiyle o haberden kopuk bir biçimdeki mevcudiyeti arasında da radikal denebilecek bir farktan bahsedilebilir. Yani Allah'ı gaybı hesaba katmayan bir dünyanın bulduğu her şeyi bir depolama, bir enerjiye dönüştürme, bir tahakküm nesnesine dönüştürüp güç ilişkileri içerisinde savrulması mukadderken ki modernitenin bilimselci dünya görüşünün realiteyle girmiş olduğu ilişki tam anlamıyla birçok nükleer silahlardan ekolojik tehditlere, sömürgeciliğe varıncaya kadar aslında birçok yönden izah edilebilecek bir mesele. Dolayısıyla insanın bilimi hangi anlamlı varlık anlayışı içinde icra edeceği meselesi dahi aslında haberle anlamını bulmuş dünya içte, yani bir algı dünyasında, bir varoluş ufkunda anlam kazanacaktır. Dolayısıyla bilim, felsefe ve din birbirleriyle çatışan, birbirleriyle kavgalı alanlar değil, bilim ve felsefenin o gaybın aydınlattığı, haberdar ettiği ontolojik düzlemde neşvi nema bulduğu yerde aslında alem insana müsahhar kılınır. İnsan da alemde halife statüsüyle alemle ilişkisini bir tasarruf ilişkisi içerisinde gerçekleştirebilir. Öbür türlü gerçekten de hani Tanrı yoksa her şey mübahtır diyen perspektifi haklılaştıran bir varlık oluş ufku kaçınılmaz hale gelecektir diye düşünüyorum.
1: Hocam, o zaman gaybtan gelen habere karşı haberdar olma melekelerimizi de güçlendirmemiz gerekiyor. Dini metafiziğe indirgemek, metafiziği bilime indirgemek ve bilimi de yek ve tek geçerli alan olarak görmek insanlığa çok şey kaybettirdi, kaybettirmeye devam ediyor. Yeter ki bu sınırları net bir şekilde teşhis edelim. bilimin de, felsefenin de, metafiziğin de, dinin de insana söyleyeceği çok önemli hususlar var diye düşünüyorum. Hocam son sözlerinizi alalım. Programımızın sonuna geldik. Çok güzel bir program oldu. Çok keyifli bir program oldu bizim
0: Eyvallah,
1: için.
0: Eyvallah. Ben de

0: sordum hocam. Yani bu noktada tabii bir hususun da özellikle altını çizmekte fayda var. Yani insanın hakikatle hakikati bir ilişkiyi nasıl kuracağı meselesi de yine gaybın, hakikatin ve Cenab-ı Allah'ın tabii ki rahmeti gereği her bir insanı doğrudan doğruya haberle muhatap kılma ilişkisine dönüşmemiştir. Şayet öyle olsaydı ya insanların tamamı peygamber olacaktı ya da insanların sayısı ölçüsünde algı dünyalarında gerçekleşen bir öğretiler çokluğu, dini adeta kendi temsil dünyalarında nesneleştirip çoğu kişilerin sayısı kadar dine yol açacak bir ufuk ortaya çıkacaktı. Tam da bu noktada nübüvvet meselesi aslında gaybtan gelen haberi yanlış anlama ihtimali olmayan biricik muhatabın varoluşunda hakikatle hakikatli ilişkiyi tecessüm ettiren sünneti sayesinde diğer insanlar için hakikatle hakikatli ilişkinin nesnel zeminini teşkil etmesi düzleminde anlaşılmak durumunda. Tam da bu yüzden aslında din sünnettir diyebiliriz.
1: Gündemin ve güncelin insanlığı ezdiği günümüzde hakikatle hakikatli ilişkiyi nasıl kurabileceğimize ilişkin soruyu en önemli gündem maddemiz yapmamız gerekiyor demek ki. Kıymetli vakitlerinizi ayırdığın için size tekrar teşekkür ediyoruz kıymetli hocam.
0: Hocam ben teşekkür ediyorum. Çok sağ olun.
1: Kıymetli dinleyicilerimiz bugün Profesör Doktor Kasım Küçükalp hocamızla bilim, felsefe, metafizik, din bahislerini, fizik, metafizik ve gayb kavramlarını konuşmaya gayret ettik. Programı hazırlayan sunan ben Muhammed Enes Kala, yapımda Burak Erdem Çelik, ses kayıtta Ayşe Koyuncu, teknik yapımda Ahmet Engin. Bugün sizlerin kulaklarınıza, zihinlerinize misafir olduk. Bir sonraki programda yeniden bir arada olmak ümidiyle hoşçakalınız.
2: Felsefe ile hayat.

0: Akıl vermek gibi olmasın.
1: Ticaret Bakanlığı bünyesinde oluşturulan Alo 175 tüketici danışma hattı, tüketicilerimizin karşılaştıkları sorunlara ilişkin çözüm yollarının sunulduğu ve onların başvurmaları gereken ilgili makamlara yönlendirildiği bir çağrı merkezidir. Alo 175 tüketici danışma hattıyla tüketicilerimiz sorunlarıyla ilgili bilgi almanın yanı sıra insan sağlığı, can ve mal güvenliği açısından risk taşıyan ürünleri ve firmaları da ihbar edebilmektedirler. Tüketicilerimizin Alo 175'i en çok ve açık arayla ayıplı mal ve hizmetlerle ilgili aradığı istatistiklerden anlaşılmaktadır. Gelen çağrıların konularına göre dağılımı özetle şu sıradadır. Ayıplı mal ve hizmetler, abonelik sözleşmeleri, mesafeli satışlar, satış sonrası hizmetler, tüketici hakem heyeti başvuru süreçleri, finansal hizmetler, devre tatil, iş yeri dışında satışlar, fiyat etiketleri, izinsiz ileti, paket turlar, haksız şartlar, reklam şikayetleri, taksitli satış, garanti belgesi.

0: Bayram yolda da güzelleşir.
1: Bir yol verme hareketi, bir tebessüm, trafikte gösterilen küçük bir anlayış.
0: Yolculuğunuzu sadece kurallarla değil, biraz daha sevgiyle süsleyin.

Bir roman, bir hikaye. Sevgili dinleyiciler, Ömer Seyfettin'in Sebat hikayesini okumaya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Seslendiren Elif Karahan Toker.

Dar ve kaldırımları düzenli, temiz bir sokak. Karşıdaki evin alt katındaki büyük odada üç genç Rum kızıyla 10 yaşında tahmin olunabilir küçük bir çocuk oturuyorlardı. Ona gülerek selam verdiler. Ben, "O, komşularınız estetiğe pek uygun," diye alaya başlıyordum. Dik bir merdivene tırmanmaya başladık. Devam etmeme meydan vermeden diyordu ki, "O, bilsen bu sanat, bu güzel sanat ne kadar avutucu, ne kadar müşfik. Güzel sanatların büyüklüğünü kim inkar eder? Onda kim sakınca görürse hain bir hissizdir. Yalnız fakirler hariç. Fikrimce kişisel serveti olmayanlar güzel sanatları değil yapmak, sevmeye bile layık değildirler. Güzel sanatlar para kazandırmaz, şöhret kazandırır. Ekmek vermez, teselli verir. Mutluluk üretmez, mevcut bir mutluluğu alkışlar. Kısacası o bir sanatkardan asla bir ev yapamadığı halde bir evi mükemmelen süsler ve dayayıp döşer. Cebinden büyük bir kapıyla uyumlu olmayan küçük bir anahtar çıkardı. Onunla kapıyı açtı, içeri girdi. Hoş bir boya kokusu bizi karşıladı. Burası geniş bir oda, adeta bir salondu. 20'ye yakın sehpa, büyük ve bitmemiş tabloların altında boyun eğmiş ve uykulu bir sessizlikle duruyorlardı. Bu tuhaf karışıklık beni sormaya mecbur etti. "Burada başkası da çalışıyor mu?" "Yok, yalnız ben." "O halde bu kadar sehpa fazla değil mi?" Gülerek cevap verdi. "Oh azizim, tabiatımı bilirsin. Her şeyden çabuk bıkarım. Bir tanesini bitirmeden diğerine başlıyorum. Gerçi küçük tabloları bitiriyorum. Fakat büyükleri... Şimdiye kadar bir tane bitiremedim. Başladıklarımı da atmaya kıyamam. İşte vakitsiz doğan çocuklar gibi yarım yaşamaya mahkumdurlar. Onların matemleri bende başka elemler uyandırır. O uyanan elemler sanat kuruntusuyla kaynaşarak bir hayal olur. Al sana işte bir tablo." Kolumdan tuttu, odanın köşesine büyük pencerelerin inmiş beyaz perdelerinden süzülen bulanık ışıklardan oluşan hafif gölgelerin yoğunlaştığı köşeye götürdü. Temiz kayından şık bir sehpa üzerindeki tablonun üstüne örtülmüş mavi ve ince bir kağıdı kaldırdı. Bu bitmiş bir resimdi. Bu o kadar güzeldi ki, bütün yüce şeylerin ruhlarda ansızın uyandırdığı o belirsiz zevkten, kendinden geçmeye benzer bir hisle beni düşündürdü. Karanlıkça bir atölye. Birçok bitmemiş tablolar. Yere devrilmiş boya çanakları, üstü beş paketleri. Şişeler, tabaklar. Bunların arasında çok ve kumral saçlı genç bir ressam alçak bir iskemleye bıraktığı büyük ve beyaz paletine bir demet oluşturan fırçalarına dalmış düşünüyor, sağ omzunun üzerinden bir peri pembe ve hafif bir yelpaze ile onun saçlarını dalgalandırıyor ve şefkatli bakışlarla gülümsüyordu.

elimde olmadan. "O ne güzel," dedim. "Buna ne isim veriyorsun?" "Tatlı elemler, iyi değil mi?" Manyetize olmuş gibi tablonun başından ayrılamıyordum. Bu sanat kerane kargaşa. Görünmez gölgelerin belirsiz resmedilişleri, perinin yelpazelediği genç ressamın alnındaki küçük ter tanelerinin bu kadar doğal bir biçimde resimleşmesi. Bütün bunlar beni hayran ediyordu. O kolumdan çekti, diğer tablolarını, o büyük ve bitmemiş tablolarını gösterdi ve anlattı. Tatlı elemleri gördükten sonra bunlar bana pek sıradan geldiler. Nihayet "haydi odama gidelim," dedi. Atölyeden çıktık, bitişik bir odaya girdik. Burasını arkadaşım Servet'inin mutlu genişliğinden meydana gelen sanatkârane bir zevkle döşemişti. Kalın ve lacivert perdelerin altında mavi ve ince tüller büyük bir kelebeğin koparılmış büyük ve şeffaf kanatlarına benziyordu. Küçük bir masa, üzerindeki koyu bir Japon örtüsü, duvarlarda karşılıklı tablolar ve değerli seccadeler, büyük bir koltuk, pencerenin sağında lacivert kadifeli bir kanepe. Küçük ve ceviz bir kütüphane, sonra büyük bir halı ki bütün döşemeyi örtüyordu. Ben masanın önündeki sandalyeye oturmuştum. Bu hoş ortamın lacivert döşemelerle kuşatılmış, hafif ve kirli, lacivertleşen havasını soluyordum. Gözlerim masanın üzerinde, şüphesiz hiçbir cereyanda kalması ihtimali olmayan kağıtların üstündeki pres papiyere dalmıştı. Bu, yumurtadan büyük, kristal bir küreydi. Elime aldım, gayet sanatkârane yapılmış bir saat olduğunu anladım. Rakamlar bir büyüteçle bakılıyor gibi gayet büyük görünüyor ve kalın kristalin altından işlediği pek az duyuluyordu. Arkadaşım sordu, "Hayatımı, işimi nasıl buluyorsun?" Pres papiri tekrar o hareketsiz kağıtların üzerine bırakarak ona döndüm. "O," gıpta ettim. "Fakat bitmemiş tablolarını tamamlamak için biraz da sebata sahip olsa." "Rica ederim," dedi. "Bu sebat dediğin şeyi benim için temenni etme. Ondan nefret ederim. Kendimde meşgul olduğum bir şeye karşı azıcık sebat hissedecek olursam bütün başarısızlıkların, kederlerin, hayıflanmaların bende toplanacağına kesinlikle eminim. Ben ondan ne kadar uzaklaşırsam, ne kadar uzaklaşabilirsem o kadar mutlu olurum. Ve herkes de böyledir." Güldüm. "O böyle şey olur mu ya? Bu kadar garip, bu kadar aksi bir fikir." Yine bir laf taşkını, yakın bir çağlayanın kahkahayla karışık gülümsemesi gibi onun dudaklarından taştı. "Bilakis pek doğru ve tabii. Şimdi sebat için felsefemi izah edeyim. Belki bunu yanlış bulacaksın. Fakat hoş görülebilirsin. Çünkü bütün yargılarımız bizim bakış açımıza göre değişir. Hatta düşünce tarzımız bir olduğu halde bakış açılarımızın birbirinden farklı bulunması bizim aramıza uçurumlar koymaya yeter. Bütün tartışmaları neticeden uzaklaştıran bu bakış açısındaki zıttıktır. Şimdi ben bakış açımı söyleyeyim. Genel ve istiaresiz. Sebat, biz bunu süsleriz, püsleriz, büyük bir şey olarak kabul ederiz, değil mi? Halbuki şunu tarafsız ve çıplak düşünelim. Ahlaki karşılığını aynı manaya gelen bir kelimeye çevirelim, ne olur. Mesela inat. Bir nevi inat. İnadın kimlere özgü olduğunu söylemeye hacet yok. Bunu sen de bilirsin. İnadıyla meşhur bir yaratık vardır ki küçük bir ırmağın üzerinden geçmemeye bütün varlığıyla inat ve sebat eder. Birkaç kilometre dayak yer. O kadar kararlıdır ki zavallı sahibi yolu değiştirmeye mecbur kalır. Şimdi şu hayvanla inadın, yani sebatın, huysuzluğu bolca bir dayakla son bulur. Fakat insanlarda bütün hayat boyu sürer. Açtığı yarayı hiçbir şey kapatamaz. Mesela bir tüccar düşün. Bu zat pamuk ticaretiyle uğraşıyor, servetinin yarısını kaybetmiştir. Şimdi inat etmese, yani sebat etmese, iş değiştirse belki zararını kapatabilecektir. Bu belki, herhalde onun belki kaybettiğimi bu yüzden kazanacağım hayalindeki sebatın belkisinden daha emin ve faydalıdır. Bununla birlikte o yine sebat eder. O ticarette iflas eder.
Edebiyatta da böyle. Parnasları düşün. Sonra romantikleri, sembolistlerin içinde bazılarını. Pardon, kendi edebiyatımızı düşünelim. İşte yeniler, işte eskiler. İlerlemek sadece eskilikten sıyrılmak değil mi? Benim fikrim bu. Çünkü ilerleme eseri denilebilen bir şey yoktur ki eskisine benzesin. Falan şey ilerliyor denilir. Yani durumu değişiyor, başkalaşıyor, yani eskilikten çıkıyor demektir. Her şeyle beraber edebiyat da tabii ilerleyecek. Yani eskilikten ayrılacak. Bunu eskiliğe mahkum etmek, ilerlemenin doğal yasasına engel olmak gibi boş bir şey. İşte hakikati bu açıdan değerlendirenler eski tarzlarında gazel söylemede, kaside yazmada sebat etmediler. İlerlemeye, yani yeniliğe yöneldiler. Bugün kütüphanelerimizin en saygın yerlerini işgal eden kitapları meydana getirdiler. Bir şair tanırım ki senelerce gazel yazdıktan sonra tarz değiştirmiş, hakikate karşı inat, yani sebat etmemiş, gerçek edebiyata yönelerek ilerlemiş, en kuvvetli yazı yazanların saygısını kazanmıştır. Sonra işte tanımadığım bir zat ki gayet zeki, erdemli, bilginiymiş, bu tarzında sebat etmiştir. Ve Bursa'da vaktiyle yayımlanan Fevaid dergisinde "Biz gazel yolunu terk edemeyiz. Sizi zorlayan yok ya. İstediğiniz tarzı söyleyebilirsiniz. Şunda 3-5 kişiden ibaret kaldınız." denilecek olursa cevaben, hakiki bir şairlik yeteneğiyle yaratılmış olarak yetişmekte olan zeki insanların bu tarzı yeniden diriltecek kadar çok olduğunu övünerek beyan ederiz. diye inatçılığını ilan etmiştir. Bugün 15 senelik edebiyat hayatında ne vakte kadar anlamında ne vakte dek gibi soğuk ve sevimsiz sözlerle tıka basa dolu gazellerinden başka hiçbir esere sahip değil. Şimdi bu zat sebat etmeyeydi, yani inat etmeyeydi, o köhne ve sınırlı edebi tarzı terk edeydi, bugün rivayet olunan sözde edebi gücüyle belki faydalı bir yazar yahut uyuklatmadan okunur bir şair olurdu. Bu kısım sebatkarların inatları mantıklarını karartmış, hatta onlara zavallı İsagoji'yi bile unutturmuştur. Derler ki, biz eski tarz edebiyatı diriltmek arzusundayız. Sen sorsan ki, vay, eski tarz edebiyat öldü mü? Fuzuliler, Bakiler, Nefiler, Nedimler, Naili Kadimler ve eserleri. Hayır derler, onlar ölümsüzdür. O halde ölmeyen bir şey, ölümsüz olan bir şey nasıl diriltilir? Al sana bir karşı görüş ki uyuşmamış ama adeta çarpışmıştır. Sebat her şeyde zannediyorum böyle zararlı. Evet, düşünülürse başarılı olunacak bir şeyin sebata asla ihtiyacı yoktur. Onu sıkılmadan doğal bir şekilde başarırsın. Bir şey ki ona saldırmakta güçlük çekiyorsun, o vakit sebata, inada, yani zahmet çekmeye ihtiyacın var.

Sevgili dinleyiciler, Ömer Seyfettin'in Sebat hikayesini okumaya kaldığımız yerden devam edeceğiz. Seslendiren Elif Karahan Toker. Bir roman, bir hikaye.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi geceler sayın dinleyiciler. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan 23 Ana Haber Bülteni ile birlikteyiz. Ben Ceyhan Duran. Önce dinleyeceğiniz haberlerden bazı başlıklar. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'un fethini halen içlerine sindiremeyen hazımsızların olduğunu söyledi. Allah'ın izniyle bu zihniyetin temsilcilerine dün fırsat vermedik, bugün ve yarın da fırsat vermeyeceğiz dedi. Dışişleri Bakanlığı 33 yıl önce Almanya'nın Solingen kentinde ırkçılar tarafından kundaklanan evde hayatını kaybeden Türkler için anma mesajı yayımladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, annelerin sosyal güvenlik kurumuyla güvende olduklarını ifade etti. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında tansiyon yüksek. Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş yeni bir boyut kazanıyor. Değerli dinleyiciler, özeti paylaştık. Şimdi ayrıntılar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazını Ayasofya'yı Kebir Camii Şerifi'nde kıldı. Cuma namazının ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı, İstanbul'un fethi törenlerine katılımın muhteşem olduğunu belirtti.
2: Haliç Kongre Merkezi'nde bir kutlama yapacağız. Şu anda tıklım tıklım dolu ve bugün 29 Mayıs Cuma tevafuk olarak Ayasofya'da kılma imkanımız oldu. Ve Ayasofya'da da katılım gayet güzeldi, muhteşemdi. Ve hamdolsun Fatih'ten Ayasofya'ya bugün bir yürüyüş yapıldı. Ve İstanbullu burada Cuma'yı kıldı. Bu da ayrı bir güzellik. Şimdi de biz inşallah Haliç Kongre Merkezi'ne gidiyoruz. Ve bugün gündüz oradayız. Akşam İstanbul bir başka güzel olacak. Ve yıldızlar inşallah bir gösteri yapacak İstanbul'da. Hep birlikte bunu kutlayacağız.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'un fethini halen içlerine sindiremeyen hazımsızların olduğunu söyledi. Allah'ın izniyle bu zihniyetin temsilcilerine dün fırsat vermedik, bugün ve yarın da fırsat vermeyeceğiz dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümü için Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen programda konuştu.
3: İstanbul'un fethini halen içlerine sindiremeyen hazımsızlar var. 573 yıllık öfkenin pençesinden bir türlü kurtulamayanlar var. Bunların gerek içeride, gerekse dışarıda ama buldukları her fırsatta bu hazımsızlıklarını, bu rahatsızlıklarını ifşa ettiklerini görüyoruz. Ne diyor onlar? Her kim zulüm 1453'te başladı diyorsa maskesini indirin, altından 1453'te mücadele ettiğimiz karanlık yüzler çıkacaktır. Her kim İstanbul'un statüsü değişsin diyorsa bunlar Topkapı'da okunan Kur'an'ı, Ayasofya'da okunan ezanı içlerine sindiremeyenlerdir. Her kim İstanbul'da inşa ettiğimiz yüksek medeniyeti görmezden gelerek göçebe barbarlar Anadolu'daki medeniyeti tahrip etti diyorsa pelerinini kaldırın, göğsüne kazınmış Bizans dövmesiyle karşılaşırsınız. Her kim bu şehrin, Yahya Kemal'in Türk İstanbul dediği kurucu

0: kimliğiyle bir sorun yaşıyorsa, arka planına baktığınızda aslında Fethi'yle ve Fatih'le hesaplaşma içinde olduğunu görürsünüz. Bunların kim olduğunu hepimiz gayet iyi biliyoruz. Allah'ın izniyle bu zihniyetin temsilcilerine dün fırsat vermedik, bugün de, yarın da fırsat vermeyeceğiz.
1: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümünü yayımladığı mesajla kutladı. Yeni bir çağa başlatan bu fetih, bu topraklarda yaşatılan adaletin ve kardeşliğin tüm dünyaya ilan olmuştur dedi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, fethin, azmin, inancın, ilmin, cesaretin ve Allah'a tevekkülün tarihe altın harflerle yazılmış bir destan olduğunu söyledi. Adalet Bakanı Hakkın Gürlek, İstanbul'un fethinin tarihin akışını değiştirdiğinin altını çizdi. İstanbul'un fethinin Türklerin çağlara vurduğu bir mühür olduğunu belirten Meclis Başkan Vekili Celal Adan da İstanbul milletimizin kabul olan duası, gerçekleşen rüyası ve biricik sevdasıdır mesajını paylaştı. Milli Savunma Bakanlığı da İstanbul'un fethinin gemilerin karadan yürütülerek tarihe damga vurulan büyük bir zafer olduğuna vurgu yaptı. Sadece bir şehri değil, bir çağı değiştirdi ifadesini kullandı. Fethin 573. yıl dönümünü kutlayan AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de mesajında o gün tarihin akışı değişti, o günden sonra tarih yeniden yazılmaya başlandı, Fatih Sultan Mehmet Han'ı ve kahraman ordusunu rahmetle anıyoruz dedi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İstanbul'un fethinin sadece bir şehrin kapılarının açılması değil, büyük bir hayalin tarihe mühür vurduğu eşsiz bir zafer olduğunu belirtti. Ukrayna'nın Odessa limanından Türkiye'ye yük taşıyan Türk sahipli Vanuatu bayraklı bir gemi dün gece İHA saldırısına uğradı. Dışişleri Bakanlığı olayda iki Türk vatandaşının hafif yaralandığını açıkladı. Açıklamada gemide görev yapan vatandaşlarımızın durumları Odessa Başkonsolosluğumuzca yakından takip edilmektedir denildi. Dışişleri Bakanlığı 33 yıl önce Almanya'nın Solingen kentinde ırkçılar tarafından kundaklanan evde hayatını kaybeden Türkler için anma mesajı yayımladı. Mesajda ırkçı saldırıda hayatını kaybeden 5 vatandaşımızı saygı ve rahmetle anıyoruz ifadesi yer aldı. Dışişleri Bakanlığı açıklamasında saldırıda aile fertlerini kaybetmesine rağmen itidal çağrısı yapan Mevlüde Genc'in örnek duruşuna da vurgu yaptı. 2022 yılında kaybettiğimiz Bilge Ana Mevlüde Genc'i de bu vesileyle bir kez daha hürmet ve minnetle yad ediyoruz dendi. Türkiye'nin yükselişe geçen ırkçılık, yabancı düşmanlığı ve İslam karşıtlığı ile olan mücadelesini her platformda kararlılıkla sürdüreceğinin altı çizildi. Almanya'nın Solingen kentinde 29 Mayıs 1933'te ırkçılar tarafından evleri kundaklanan genç ailesinden 5 kişi hayatını kaybetmişti. İletişim Başkanlığı Türkiye Futbol Federasyonu'nun maçlarda İstiklal Marşı uygulamasını kaldırdığı iddialarını yalanladı. Yapılan açıklamada maçlardan önce İstiklal Marşımızın okunması uygulaması aynen devam etmektedir denildi. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Türkiye Futbol Federasyonu tarafından alınan kararın İstiklal Marşımızın okunmasıyla hiçbir ilgisinin olmadığını belirtti. Söz konusu düzenlemenin yalnızca maç öncesi seremoni kapsamında ve ısınma esnasında sahaya pankartla çıkılması uygulamasına son vermeye yönelik olduğu belirtildi. Bu kararın UEFA ve FIFA'nın küresel stadyum ve maç operasyon uygulamalarına uyum sağlanması amacıyla hayata geçirildiği vurgulandı. Düzenlemede ayrıca kulüplerden ve futbolculardan gelen taleplerin de dikkate alındığı kaydedildi. İstiklal Marşı'nın okunması uygulamasının da aynen devam ettiği ifade edildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu bayram tatili dönüşüne geçenlere uyarıda bulundu. Trafik kurallarına uyulması çağrısı yaptı. Trabzon'da bayramlaşma sonrası konuşan Bakan Uraloğlu ekiplerin yollarda hazır bulunduğuna da dikkati çekti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, annelerin Sosyal Güvenlik Kurumu ile güvende olduklarını ifade etti. Yılın ilk 4 ayında 5 milyar 200 milyon lira analık ödeneği sağlandığını açıkladı. Bakan Işıkhan duyuruyu En Sosyal hesabından yaptı. Sosyal Güvenlik Kurumumuzun sağladığı analık ödeneği ve emzirme ödeneği ile ailelerimizin yanındayız dedi. Ocak-Nisan döneminde 5 milyar 200 milyon lira tutarında analık ödeneği sağladıklarını belirtti. Işıkhan aynı zamanda 191 milyon 500 bin liralıkta emzirme ödeneği sağladıklarını açıkladı. Ailelere destek olmaya devam edeceklerini vurguladı. Soykırımcı İsrail ateşkese rağmen Gazze'de sivilleri hedef almaya devam ediyor. Gazze kentiyle Han Yunus'ta Filistinlerin bayramlaşmak için toplandığı noktalara saldırılar düzenlendi. 3 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda Filistinli yaralandı. Bayram süresince düzenlenen saldırılarda ölen Filistinlerin sayısı 19'a yükseldi. Yarmuk Caddesi'ne düzenlenen hava saldırısında da 5 kişi yaralandı. Bayram günlerinde düzenlenen saldırılarda can kaybı artarken katil Netanyahu işgal alanını genişletecek yeni planları devreye soktu. Netanyahu, İsrail unsurlarına Gazze şeridinde işgal altında tuttukları bölgelerin %70'e çıkarılması talimatını verdiğini söyledi. İsrail, abluk altındaki Batı Şeria'da da ilhak politikalarını derinleştiriyor. İşgal yönetimi, Eriha yakınlarındaki yasa dışı Masua yerleşiminde yeni genişleme planını onayladı. Filistinlere ait geniş bir araziye yüzlerce yeni konut yapılması öngörülüyor. Birleşmiş Milletler, Filistinlere yönelik cinsel şiddet ve kötü muamele nedeniyle İsrail'i kara listeye aldığını bildirdi. İsrail basını listeye İsrail Hapishane İdaresi'nin de dahil edildiğini yazdı. Soykırımcı İsrail, gelişmelerin ardından Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in ofisiyle ilişkileri dondurduğunu açıkladı. Soykırımcı İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 28 kişi öldü, 42 kişi yaralandı. Ateşkese rağmen bombardımanlar sonucu onlarca ev ve iş yeri yıkıldı. İşgalci askerler Sur kentinde bir sağlık merkezini de hedef aldı. İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasında kapalı kapılar ardında yürütülen müzakerelerde kritik bir eşiğe gelindi. Amerika Birleşik Devletleri basını, müzakerecilerin ateşkesi uzatacak ve İran'ın nükleer programına ilişkin görüşmeleri başlatacak 60 günlük bir mutabakat zaptı üzerinde anlaşmaya vardığını öne sürdü. Ancak İran basını iddiaların doğru olmadığını yazdı. İran Meclis Başkanı Kalibaf da müzakerelerin güvensiz bir ortamda yürütüldüğüne dikkati çekti. Her an çatışma ortamına geri dönülebileceği mesajı verdi. Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş yeni bir boyut kazanıyor. Rusya'dan Ukrayna'ya fırlatılan insansız hava aracı Romanya'daki bir apartmana isabet etti. Romanya NATO'dan destek istedi. NATO, ittifakın her karış toprağını savunmaya hazırız mesajı verdi. Dinlediğiniz haberlerden özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'un fethini halen içlerine sindiremeyen hazımsızların olduğunu söyledi. Allah'ın izniyle bu zihniyetin temsilcilerine dün fırsat vermedik, bugün ve yarın da fırsat vermeyeceğiz dedi. Dışişleri Bakanlığı 33 yıl önce Almanya'nın Solingen kentinde ırkçılar tarafından kundaklanan evde hayatını kaybeden Türkler için anma mesajı yayımladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, annelerin Sosyal Güvenlik Kurumu'yla güvende olduklarını ifade etti. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında tansiyon yüksek. Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş yeni bir boyut kazanıyor. Spor. A Milli Futbol takımında Dünya Kupası hazırlıkları devam ediyor. Hakan Çalhanoğlu takımdan ayrı çalışırken sakatlıkları bulunan Kerem Aktürkoğlu, Kenan Yıldız, Ferdi Kadıoğlu ve Mustafa Eskiellaç ise antrenmanda yer almadı. Çalışma öncesinde Kurban Bayramı dolayısıyla teknik heyet ve milli futbolcular basın mensuplarıyla bayramlaştı. A Milli Futbol takımının antrenmanını izleyen Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu açıklamalarda bulundu. Osman Aşkın Bak, Dünya Kupası'na katılmak bizim için gurur verici derken İbrahim Hacı Osmanoğlu ise 18 Temmuz'da New York'tan İstanbul'a geleceğiz ifadesini kullandı. Futbolda Avrupa'nın en büyüğü yarın Budapeşte de belli olacak. Şampiyonlar Ligi finalinde Paris Saint-Germain'le Arsenal karşı karşıya gelecek. Saat 19'da başlayacak zorlu mücadele TRT 1'den naklen yayınlanacak. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde ilk yarı final eşleşmesi belli oldu. Fenerbahçe, Beko ve Anadolu Efes playoff finaline yükselebilmek için karşı karşıya gelecek. Çeyrek final serilerinin ikinci maçında Anadolu Efes Türk Telekom'u 77-70, Fenerbahçe Beko ise Safsport Erok Spor'u 93-76 mağlup etti.
2: Hava durumu.
1: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Sivas, Siirt çevreleriyle Mersin'in kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının kuzeybatı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Bazı illerimizde beklenen gecenin en düşük sıcaklıkları ise şöyle: Ankara ve Uşak

Ankara istikametindeki yolun Turkuaz Mahallesi yönündeki ayrım kolu trafiğe kapalı olacak. Elmalı, Finike yolunun 26 ile 47. kilometreleri arasında bölünmüş yol yapım çalışmalarının bulunması nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretlemelerine dikkat etmeleri gerekiyor. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan 23 ana haber bültenini sunduk.

0: gecenin içinde.
1: Merhaba sevgili dinleyenlerimiz. Türkiye Radyoları 1. programı Radyo 1'de her cuma olduğu gibi Ankara Radyosu'nca hazırlanıp sunulan Gecenin İçinden başladı. Saatimiz şu anda 23.17'ye doğru ilerliyor. Saat 1'e kadar canlı yayında sizinle birlikte olacağız. Kurban Bayramı'nın 3. gününde buluştuk. Bütün dinleyenlerimizin bayramını kutluyoruz programımızın başında ekip olarak. Peki ekip kim? Bugün programı Ömer Polat hazırladı. Teknik yapımcımız Soner Yiğit ve mikrofonda ben Sevda Türker'i sizleri saygıyla sevgiyle selamlıyoruz. Güzel bir gece geçirmenizi diliyoruz. Efendim hem programımıza hem de Ankara'ya hoş geldiniz. Sevgili dinleyenler, bu gece programımızın 1. bölümünde eğitimci yazar Umut Özkan program konuğumuz olacak. Kendisiyle kent ve bayram konusunu, geçmişten bugüne şehirlerde bayram kültürünü, kaybolan gelenekleri, değişen toplumsal ilişkileri, modernleşmenin kent yaşamına etkilerini ve büyük şehirlerin bayram atmosferini konuşacağız. Programımızın ikinci bölümünde konu başlığımız bayramların toplum açısından önemi. Konuğumuzsa ilahiyatçı, sosyolog, Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu üyesi Profesör Doktor Sayın İhsan Çapcıoğlu. Programımızın üçüncü bölümünde psikolog Ece Çiftçi'yi konuk edeceğiz. Kendisiyle ikili ilişkilerde duygusal dinamikleri konuşacağız. Programımız her zaman olduğu gibi geçmişten kalan bölümüyle sona erecek. Bu gece bu bölümde Türk Edebiyatı'nın önemli isimlerinden Edip Cansever var. Az sonra konuklarımızı stüdyomuzda ağırlamaya başlayacağız ama öncesinde kısa bir müzik arası.

0: Sevgili dinleyenlerimiz, bugün programımızın birinci bölümünde Kurban Bayramı'nın üçüncü gecesinde sadece bir dini ritüeli değil, aynı zamanda hafızayı, mahalleyi, sokağı, komşuluğu ve şehir kültürünü konuşacağız. Çünkü bayramlar biraz da kentlerin aynası. Bir şehrin insan ilişkileri, dayanışma biçimi, gelenekleri, sesleri ve hatta kokuları en çok bayram sabahlarında ortaya çıkar. Bugün büyük şehirlerde bayram denince kimimizin aklına boşalan caddeler, sessizleşen sokaklar ve memleket yolları geliyor. Kimimizin aklınaysa çocuklukta yaşanan kalabalık sofralar, mahalle ziyaretleri, bayramlıklar, açık kapılar ve uzun aile buluşmaları. Oysa Ankara'dan İstanbul'a, Bursa'dan Konya'ya kadar her kentin kendine özgü bir bayram hafızası var. Biz de işte bu gece kent ve bayram başlığı altında bütün bu konuları konuşacağız. Kiminle? Eğitimci ve yazar Sayın Umut Özkan'la, ki kendisinin kent kültürü, şehir hafızası ve özellikle Ankara üzerine yaptığı çalışmalar var. Stüdyomuzda ağırlıyoruz kendisini. Efendim merhaba, hoş geldiniz.
1: Merhabalar, hoş bulduk.
0: Ve tabii iyi bayramlar diliyoruz.
1: İyi bayramlar diliyoruz bizi dinleyenlere de ayrıca.
0: Evet. Efendim sizin az önce de ifade ettim. Pek çok çalışmanız var. Ben müsaade ederseniz konuşmamızın başında dinleyenlerimize bu konuda da bilgi vermek isterim. Başkentin sözlü tarihinden dökülenler, kente mektuplar, Ankara'nın kayıp tarihi, Ankara'nın tarihi ve kültürü, Ankara Kalesi söyleşileri, gün yüzüne dökülenler ve söz uçar kitaplarınız var. Umarım eksik bir kitap bırakmadık.
1: Yeni gelenler var, evet.
0: Evet, var mı?
1: Evet, hazırlığımız var. Evet,
0: öyle mi, ne güzel.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Ve yine müsaade ederseniz sizinle olan sohbetimize 16 Mart 2026 tarihinde 24saatgazetesi.com'da, yani Türkiye'de Gazeteciler Cemiyeti'nin resmi yayın organı, yayınlanan bir bayrama ilişkin yazınızdan bir bölümle ben başlamak istiyorum. Diyorsunuz ki bizim kültürümüzde nesilden nesle aktararak bugünlere kadar getirdiğimiz büyük bir değerdir bayramlar. Hangimiz bir şekerlikte güzelim şekerleri avucumuza doldurmadık ki o gün? Hangimiz bir bayram sabahı elini öptüğümüz büyüklerimizden harçlık almadık? Yeni alışveriş merkezleri, yeni alınan bir ayakkabı ya da elbiseyle uyumadık. Bayram alışverişi de ayrı bir telaştır. Ankara'da alışveriş merkezleri ve süpermarketler revaçta olsa da şehrin en eski merkezi olan Ulus'ta halen birçok kişinin alışveriş noktası. Kimi kıyafet, kimi tatlı, kimisi şeker, kimisi kahve, kimisi de kolonya alma telaşındaki gerçekten de aslında bunu okuduğumuz zaman hepimizin herhalde hafızasında bir şeyler canlandı. En azından Ankara'da yaşamış bir süre ya da yerleşik olan dinleyenlerimiz açısından.
1: Tabii.
0: Şimdi efendim, geçmişte bayramlar nasıl geçiyordu? Şehirler tabii ki farklıydı, şehir hayatı farklıydı. Bugüne nasıl taşıyoruz bayramları? Sizin değerlendirmeleriniz nelerdir?
1: Şimdi bayramlar adı üzerinde, bayram mutluluk ve coşku anlamını taşıyor. Tütün Kurumu sözlüğünde baktığımızda bayram mutluluk ve coşku olarak tanımlanıyor. Biz bayramları iki tane dini bayram ve ulusal bayramlarımız var.
0: Evet.
1: Bu dini bayramlarımızın bir inançsal bir geçmişi var, öyküsü var. Bir de kültürel, ritüel bir öyküsü var. Kurban bayramı içindeyiz. Kurban demek anlam olarak yakınlaşma, yaklaşma anlamında. Yani biz bunu nasıl algılayabiliriz? İçten, samimi olarak algılayabiliriz. Dünden bugüne bayramlarımız hep bir sevgi, dostluk, kardeşliğin yoğun olduğu günler olarak biliriz ve onun için bayram ne zaman geliyor, bayrama kaç gün kaldı sözlerini biraz önce söylediğiniz mahallelerde, sokaklarda, caddelerde çok duymuşuzdur.
0: Evet.
1: Bayramların halk kültürümüzde çok anlamı vardır. Mesela Hıdrellez de bir bayramdır. Nevruz da bir bayramdır ama Kurban Bayramı bayramların sultanı olarak adlandırılır. Yine Ramazan Bayramı da öyle algılanır.
0: Evet.
1: Baktığımızda ya önceden bir hazırlık yapılır. Biraz önce benim yazımda olduğu gibi ya o sabah sabaha işte aldığınız yeni bir elbiseyle uyanırsınız.
0: Tabii, tabii öncesinde evde yapılan çok uzun süreli temizlik.
1: Evde uzun bir temizlik
0: hanımların,
1: olur, misafir
0: kadınların
1: için,
0: değil mi? Evet.
1: Tatlılar yapılır, şunlar bunlar.
0: Börekler yapılır.
1: Börekler, hazırlıklar yapılır.
0: Dolmalar sarılır.
1: Dolmalar sarılır. Aman çocuklar işte İstanbul'dan gelecek. Aman çocuklar ne bileyim akrabalar gelecek, komşular gelecek diye.
0: Evet.
1: O hazırlıklar yapılırken bayramın değeri ve önemi bizim kültürümüzde çok büyük. Şöyle bakıyorum ben, bayramlar bizim edebiyatımıza yansımış. Ondan sonra bayramlar bizim türkülerimize yansımış. Bayramlar atasözlerimize, deyimlerimize yansımış. En basitinden bir Barış Manço türküsü var, şarkısı vardır. Erken kalkın çocuklar, en güzel elbiselerinizi giyin der ve onu bir bayramla ilişkilendirir. Ondan sonra yine bir halk türküsü vardır. Der ki bugün buna bayram günü derler, dostla düşman bir olur derler.
0: Evet, ki bayramlarda kimi? Değil mi?
1: Küsler barışır. Kimindir bu? Aşık Davut Sulari'nin bir türküsüdür. Geçmişte belki bayramlarda yüz yüze gelmek şarttı. Ondan sonra geçmiş bayramlarımızda ya bir şekilde komşuyla, akrabayla yan yana gelebilmek imkanı bizi bir şeye zorluyordu. Gelmeliyiz diyorduk.
0: Evet.
1: Ama bugün teknoloji o kadar yaygın ki görüntülü konuşabiliyoruz. WhatsApp'la konuşabiliyoruz. Ondan sonra geçmişte bu imkanlar yoktu. Bugün bayram teknolojiyle de buluşmuş durumda.
0: Bu bakımdan.
1: Bu bakımdan.
0: Evet. Peki bir parantez, bayram mesajları konusunda ne söylüyorsunuz? Yani sadece mesajla bayramı kutlamak.
1: Şimdi tabii ben bayramın bir anlamı olmalı.
0: Evet.
1: Bir değeri olmalı. Bayramı bir ne bileyim matbu kağıdına bir tanıtım, işte içine koçun olduğu bir tanıtımla değil de onu el yazınla birlikte yazaraktan kutlamak benim için daha evladır. Ben öyle yapıyorum arkadaşlarıma.
0: Evet.
1: Yazarak kutluyorum. Yani bir otomatik mesaj atmıyorum yani.
0: Evet.
1: Tabii o da kişiden kişiye değişebilir. Bayramlar mesela Orhan Veli'ye de yansımış. Ondan sonra bayramlar büyük şairimiz Yahya Kemal'e

0: de yansımış. Yahya Kemal Süleymaniye'de bir bayram sabahı şiiriyle bayramın güzelliklerini aktarıyor. Onu kim için, kime ithaf etmiş? Aynı mahalleyi, aynı sokağı paylaştığı büyük edebiyatçı Nihat Sami Banarlı'ya atfen o şiiri yazmış. Yine bakıyoruz Necip Fazıl'da var bayram. Yine bakıyoruz Nazım Hikmet'te var bayram. Yani bayramları o kadar içselleştirmişiz ve kanıksamışız ki bayram edebiyatımızın da bir parçası, günlük yaşamımızın da bir parçası olmuş. Yani deriz ki ya bu ne biçim bir şey, bayram gibi deriz mesela konuşurken. Ondan sonra edebiyatımıza da vardır, deriz ki ya şaşırdığımız bir şeye bayram değil, seyran değil, evet. Enişten bizi niye öptü deriz mesela. Bu bir şaşkınlık belirtisidir. Evet. Ama en güzel şeyi bir bayramla, bayrama benzeterek aktarırız. Çünkü bayramların değeri bizim kültürümüzde çok önemlidir. Karacaoğlan Çukurova'yı anlatırken der ki Çukurova bayramlığını giyerken diye aktarır. Ondan sonra türkülerimiz de çoktur. Bakın Ankara'dan abim gelmiş, evde bir bayram havası Tabii. der. Grup Gündoğarken. Ondan sonra çoktur yani böyle bayramın günlük yaşamımıza içselleştirilmesi o kadar çoktur ki her şeyi bir bayrama gibi edatını ekleriz yani gibi edatını ekleyerek
1: Peki,
0: yaparız.
1: Peki Sayın Özkan, şimdi az önce ifade ettiğiniz konuşmanızın içinde bayram artık teknolojiyle de buluştu diye. Şimdi günümüzde bayram algısına biraz gelmek istiyorum sizinle. Şimdi bayram bu kadar kültürümüze hem yazılı hem sözlü kültürümüzün içine bu kadar işlemişken artık günümüzde bayramlara baktığımız zaman büyük şehirlerde özellikle yoğun çalışan kesimler açısından bir tatil vesilesi olarak görülüyor. Yani o açıdan bir dönüşüm söz konusu gibi. Dolayısıyla özellikle kent ve bayram dediğimizde gözlemleriniz nedir? Yani eskiden hani dediniz ya sokaklarda, komşularda ve işte akrabalarla bir araya gelmek, belki dışarıda büyük sofralar hazırlamak, hava güzelse eskiden bayram yerleri varmış. Şimdi tabii teknolojiyle birlikte eğlence anlamında da çok daha geniş olanaklarımız var ama bu açıdan da bir dönüşüm gözlüyoruz herhalde değil mi? Bu tespitler yanlış olmasa gerek. Bu değişimi nasıl yorumluyorsunuz?
0: Şimdi biz Ankara'da bir mahallede büyüdük mesela.
1: Evet.
0: O mahallede kurban kesilir. Komşuların tandırları vardı. O hemen okum şeyden kurban etinden bir kavurma, bir cızbız falan gibi böyle yapılır. Evet. Herkes paylaşır.
1: Hatta kahvaltıya yetişirdi
0: kahvaltıda
1: değil
0: yapılır.
1: Mi?
0: Annem evet. Annem de öyle bir kavurma hazırlar. O gün için yufka hazırlanır. İşte tüm kardeşler, tüm evde herkes bir araya oturur. Bir sabah kahvaltısını birlikte yapmak o birliğin, dayanışmanın simgesiydi.
1: Evet.
0: Şimdi turizmciler de bekliyor.
1: Bayramın
0: turizmciler de bekliyor ki aman ülke gelişmesine, ülke turizmine katkı sağlar bu bayram diye.
1: Tabii yanlış anlamasın dinleyenlerimiz. Elbette hani tatil ihtiyacı olanlar da bunu yapacak. Hani bir eleştiri noktasından ifade etmiyoruz.
0: Tabii.
1: Ama
0: yani,
1: hani dönüşümü tespit
0: tabii,
1: etmek anlamında.
0: Yani bunu bir eleştiri olarak söylemiyoruz. Evet. Dediğimiz teknoloji, görüntülü telefon, ondan evet. sonra WhatsApp görüşmeleri bunu zaten sağlar oradan bayramın bu özelliğini. Ancak insanlar biraz sanki eskiyi özlemle bakıyor gibi. Bir özlem var gibi konuşurken. Ya biz eskiden diye başlayıp bir kent ve işte o gelinen noktayı aktarıyorlar. Ne diyor mesela, diyor ki apartman binasından çıkıyoruz, evimizin kapısını çekiyoruz, günlük yaşamda birbirimize merhabayı, arkadaşa bir selamı unutuyoruz diyen
1: apartmanın
0: çok.
1: Apartmanın içinde bile efendim, şimdi çok katlı apartmanlarımız var biliyorsunuz. Çok daireli. Yani asansöre bindiğimiz zaman ben karşılaşıyorum. Merhaba demeyen komşularımız var.
0: Evet.
1: Bilmiyorum rastladınız mı
0: evet.
1: ama. Oluyor efendim.
0: Evet, her yerde olabiliyor bunlar.
1: Bir hani bireyselleşme
0: Tabii.
1: ve uzaklaşma var.
0: Yani işte bu değerleri yeniden nasıl kazanabiliriz? Zaman zaman işte o ne bileyim o değerlerle kent kültürünü nasıl yan yana getirebiliriz? Nasıl kaynaştırabiliriz?

0: İkilerimizi düşünmek gerekir diye düşünüyorum. Yani insanlar sokağa çıkınca merhaba, nasılsın, iyi misini özlemle anıyorlar. Ondan sonra bir dostuna merhabayı, selamı özlemle anıyorlar. Demek ki büyük şehirle bu değerleri yan yana getirip kaynaştırmak gerekir. Yani özlenen kent mi, yoksa özlenen o geldiğimiz yerlerin, o özlemle andığımız yerlerin kültürel değerleri mi? Tabii ki de yani teknolojiye bir şekilde bu değerlerimiz teknolojiyle bir yan yana gittiğinde teknoloji zaman zaman bunları geçebiliyor. Ama biz bunlarla teknolojiyi yan yana getirip özlenenle kent kültürümüzü kaynaştırmak zorundayız. O
1: Evet.
0: değerlerimizi de kaybetmemek zorundayız. Yani geçerken ya iyi bayramlar, bayramınız kutlu olsun, mübarek olsun diyebilmeliyiz yani bir komşumuza. Ondan sonra artık bence özlenen kent mi, yoksa özlenen o değerlerimiz mi? Özlenen değerlerle kenti nasıl yan yana getirebiliriz? Nasıl kaynaştırabiliriz? Nasıl ikisini uzlaştırabiliriz? Onu düşünmemiz
1: Evet.
0: gerekir diye düşünüyorum.
1: Peki Sayın Özkan, az önce biraz ifade ettiniz, başladınız sizin çocukluğunuzun bayramlarından. Siz zannediyorum doğma büyüme Ankaralısınız, değil mi
0: Evet.
1: efendim? Biraz daha o Ankara'nın sizin çocukluğunuzdaki bayram atmosferini ve geleneklerini bize anlatır mısınız lütfen?
0: Evet. Şimdi ben Ankara'da bir mahallede büyüdük. O mahallede inanır mısınız, Anadolu'nun her yerinden insan vardı. Yani küçük bir Anadolu diyebiliriz o mahalleyi. Bayram hazırlıkları 2-3 gün önceden başlıyor mahallede. Mesela gidiyorlar işte kurbanı nereden alırız? Ondan sonra veya kurbana kaç komşu ortak olabiliriz? Ondan sonra baklavayı kim yapıyor mahallede? İşte görüyoruz yani bir ceviz gidiyor, ondan sonra işte o tereyağı gidiyor falan görüyoruz yani kim iyi yapar mahallede o bayram hazırlıklarını. Baklavayı mesela hangi teyzemiz iyi yapar, işte biz ona gidelim. Ama komşulara şeker ziyaretine, yani bir büyüğü ziyarete kesin herkes gidiyor. Ondan sonra bir komşu, hani özlenen kent mi, özlenen değerler mi dediğimizde, annemle babamın komşuların tamamını, bizim yakın uzak komşularımızın tamamını ziyarete gittiğini bilirim. Ama şimdi o değerlerin yavaş yavaş kaybolduğunu görmekteyim. O yüzden diyorum ki bu değerlerle kentin o büyüklüğü falan barıştırılmalı, kaynaştırılmalı
1: Evet.
0: diyorum.
1: Buna katılır mısınız bilmiyorum ama sözünüzü kesiyorum. Pandemi bu ev ziyaretleri üzerinde ciddi bir olumsuz
0: Olmaz
1: etkisi
0: olur
1: oldu
0: mu?
1: gibi geliyor bana.
0: İnsanlar, insan,
1: Gözleminiz bu yönde mi?
0: evet aynen katılıyorum size. İnsanlar o kadar korktular ki, yani patır patır hemen hemen insan kaybına, komşularımızın kaybını gördük yani.
1: Evet.
0: Yani hastalıkla birlikte mahallenin ne bileyim sevdiğimiz, saydığımız insanların kaybolduğunu gördük. Hiç olmaz olur mu yani? Misafirlik de, komşuluk gelenekleri bizde çok yaygındır geleneğimizde. Onların da yok olmasında bu Covid'in salgının etkili
1: Evet.
0: olduğunu görmekteyiz.
1: Ben sözünüzü kestim. Bayram ziyaretlerinden bahsediyordum.
0: Tabii yeni işte gömlek alıyorsunuz, işte babanız size bir ayakkabı alıyor, ondan sonra o gün sabahı bir heyecanla bekliyorsunuz. Sabah oluyor, önce babanızın ve annenizin bayramını kutluyorsunuz, elini öpüyorsunuz falan, böyle bir gelenek. Ondan sonra babanız size bir harçlık verir kesin, o harçlığı alırsınız hemen cebinize korsunuz. Sabah bir bayram namazı var tabii. Ondan sonra çocuksanız babanız size elinizden tutup götürüyor. Ondan sonra onu bir heyecanla oradan dönüyorsunuz. O dediğiniz sofra kuruluyor. Ailenin tüm bireyleri sofranın etrafında toplanıyor. Böyle bir sohbet, bir neşe, bir coşku başlıyor. O bayramın anlamında oluşan, mutluluk tanımıyla beliren bir sohbet başlıyor. Ondan sonra size gelen oluyor. Siz onlara misafirliğe gidiyorsunuz. O dediğiniz avuç şekerleri Hadi oğlum bir tane daha al diyor komşu. Ya bir tane
1: Annemiz
0: daha.
1: de

0: al diyor. Bunda
1: Annemiz de alma diye böyle
0: evet,
1: kaş göz
0: annemiz de
1: yapardı
0: işte
1: bize.
0: ya oğlum bu kadar olmaz işte bak falan, bir tane al, iki tane al, sakın üçü alma diyor falan, bu tip şeyler oldu. Bunlar güzel şeylerdi.
1: Evet.
0: Güzel şeylerdir daha doğrusu. Bunları yaşatmak, kuşaklara aktarmak çok önemli bir şey. Çünkü bunlar bizim kültürümüzün, ritüelimizin parçaları.
1: Evet.
0: Bunların bir kaynağı var. Baktığımızda Osmanlı döneminde de bayramlar var. O dönemden alıp geleni divan edebiyatında da işlenen bayram o konuları var. Yani bayramlar hep üstüne konularak, kültürümüzün üstüne konularak yaşatılmış, dün de yaşatılmış, bugün de gelecekte de yaşatılacaktır. Ama gelecekte yaşatılması daha görkemli olmalı.
1: Evet. Peki Sayın Özkan, ben bir yazınızdan bir parça okumuştum. Özellikle ulustan bahsediyordunuz. İşte anafartalardan, bu bayramlarda alışveriş kültüründen. Şimdi siz Ankara'yı da çok yakından tanıdığınız için son dönemde bunda bir değişiklik var mı? Hala cazibe merkezi mi ulus?
0: Şimdi tabii büyük büyük AVM'ler falan var.
1: Var, evet.
0: Var. Ama Ankara'nın, ben biliyorum, çocukluğumdan da biliyorum. Eski adliyenin anafartalardan doğru başlayan büyük bir alışveriş merkezi vardı. Bir ucu saman pazarına dayanır. Bir ucu anafartalara dayanır. Bir ucu bu şimdiki halin arka taraflarındaki sokaklardaki mağazalara dayanır. Orada gıdadan şekere, ondan sonra elbise, bayramlık elbiseden her şeyi bulabilirsiniz yani orada. Hem de hesaplısı vardır. Oranın esnafı Malatya Darendil'idir, Ankara Güdüllü'dür, Bağlalı'dır, Çamlıdereli'dir, bilirsiniz yani. Ayakkabının da en güzelini oradan alırsınız. Bayramlığın da en güzelini oradan alırsınız. Ben geçenlerde Ulus'a gittiğimde bir bayram yazısı yazmak için baktım. O kalabalık ve o ilgi hala sürüyor. O yüzden oraların da yaşatılması, oraların da kent kültürünün içine katılması, kent alışverişinin içine katılması çok önemli. Çünkü bir kent hafızasıdır oralar sonuçta. Yani ulus tarihi kenti diyorlar, ulus tarihi kent projesi de diyorlar oralara. Oraların yaşatılması bence Cumhuriyetimizin ilk kuruluş yıllarının hafızasının da öne çıkarılmasıdır. Ankara Kalesi'nin öne çıkarılmasıdır. Ben Ankara'yı tanımlarken şöyle tanımlıyorum. Diyorum ki İstanbul 7 tepeli bir şehirdir
1: Evet.
0: ama Ankara 4 tepeli bir şehirdir. Birisi kentin ilk defa böyle merkezinin yerleşim yeri olan Ankara Kalesi ve civarı. Hala burçlarında bayrağımız böyle dalgalanıyor ondan sonra. Bir tarafında Hacı Bayram Camii, yine bir tarafında kentin tepelerinden bir tanesi olan Namazgah Tepesi. Yani bugün Resim Heykel Müzesi ve Etnografi Müzesi'nin bulunduğu bölgedir. Bir tanesi de Büyük Atatürk'ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir'dir. O yüzden Ankara'nın kent hafızasının öne çıkarılmasında ulus tarihi bölgesinin, yani ilk meclisin olduğu yerin, ondan sonra ne bileyim ilk kentin hükümet yapısının oluştuğu yerlerin ve onunla birlikte ticaret merkezlerinin de öne çıkarılmasını çok önemli görüyorum. Ben mesela ilk bayramlığımı anafartalarda adliyenin karşısında olan Malatya Darendeli Neşet amcadan aldığımızı biliyorum, ilk
1: Aa,
0: bayramlığımızı.
1: ne kadar
0: Evet.
1: güzel. Şimdi efendim, ben de bayrama ilişkin yazılar okurken ben görmedim ama eskiden bayram yerleri kurulurmuş. Çocukların götürüldüğü, eğlendiği yerler. Şimdi Gençlik Parkı var. O gelenek sizce hala devam ediyor mu? Çocukların da çünkü eğlence anlayışında bir değişiklik var elbette, dijitalleşme ile beraber.
0: Şimdi şöyle bir şey. Hani biraz önce dedim ya, dijitalleşme tukaka falan değildir. Dijitalleşme de bu çağın gereğidir yani.
1: Evet, dönüştürücü değil mi
0: Tabii
1: her
0: bu
1: alanda?
0: çağın gereğidir. Yani biz dijitalleşmeye top büyük olamaz diyemeyiz yani. Bu da bizim çocuklarımızın gelişmesi için, daha ileriye gitmesi için önemlidir. Ama diyorum ya,

0: Geçmiş geleneklerimizle o dijital çağı da yan yana getirmeliyiz. Veya geçmişi ona yaklaştırmalıyız. Şimdi ben biliyorum, biz bayramlarda babam elimizden tutar, Atatürk Orman Çiftliği'ne gider, dondurma yerdik. Yani ondan sonra oradan ne bileyim Gençlik Parkı'na geziye gider. İşte o zamanlar Gençlik Parkı'nda tren falan vardı. Onlara biner gezerdik falan filan. Şimdiki Luna Park'taki çocuk oyuncaklarına, çarpışan otalara binerdik. Şimdi Luna Park'ta o da var. Çarpışan otalar falan var. Yani bunlar oluyordu. Ama şimdiki çocukta ne bileyim hayvanat bahçesinin dijitali var şimdi. Evet. Basıyor. Mesela bir geyiği görüyor dijitalde. Basıyor. Ondan sonra ne bileyim bir kurdu görüyor. Veya bir köpeği görüyor. Basıyor bir leyleği görüyor. Basıyor bir güvercini, beyaz güvercini görüyor falan yani. Dijital o gün belki hayvanat bahçeleri çok yaygındı. Ama bugün dijital hayvanat bahçeleri falan var yani. Şimdi dijital hayvanat bir bayramda çocuğumuzu merkezdeki dijital bir hayvanat bahçesine götürsek. Orada mutlu olsa, zıplasa havaya o bayram günü. Ondan da mutlu oluruz yani.
1: Elbet.
0: Ama benim dönemimde hayvanat bahçesi gözümle görüyordum falan ama. Bu çağda diyorlar ki ya dijital çağda dijital hayvanat bahçesi var diyorlar. Bayramda çocuğunuzu oraya götürün diyorlar. Yadsıyamayız yani. Geçmiş değerlerimizle bugünkü değerlerimizi yan yana getirmek zorundayız. Hatta yan yana böyle kaynaştırmak
1: Peki
0: zorundayız.
1: nasıl yapacağız efendim? Kim yapacak? Nasıl yapacağız?
0: Evet.
1: Bu arada zamanımız da az kaldı, o yüzden bunu soruyorum.
0: Evet. Şimdi bunu yapmak çok zor değil. Şimdi dedik ya hani özlenen ile kentin değerlerini yan yana getirmek. Çağ, bilgi çağı. Yani o dijital çağ da o bilgi çağının bir parçası falan. Şimdi birisini görüp birisini görmemek diye bir şey yok. İkisini birden görüp ve ikisini yan yana getirmek zorundayız. Nasıl getireceğiz? Dijital çağı eskiye götürmek mümkün değil. Ama eskinin o hayvanat bahçesi örneğini verdim. Hayvan figürünü dijitale yükleyip canlı gibi duruyor. İnanır mısınız yani böyle canlıdan ayırt edemiyorsunuz. Çocuk onda da şey buluyor, hayvan sevgisini bulabiliyor. Bir bayram günü. O yüzden yapılabilir. Üzerinde çalışılırsa yapılmayacak bir şey yoktur bu çağda. Ama bayramlar bugün bayram günüdür. Dostla düşman bir olur diyoruz. Ondan sonra hayat bayram olsa diyoruz. O yüzden bayramların tüm ülkeye yayıldığı gibi siz sordunuz Bursa'ya, Edirne'ye, Kars'a, ondan sonra İstanbul'a, Ankara'ya tüm vilayetlerimize yayıldığı gibi dünyaya da yayılsın. Savaşlar bitsin.
1: İnşallah.
0: Evet, savaşların bayram olduğu yerlerde bayramla savaş yan yana gelmiyor. Mesela Gazze'de bir büyük bir savaş var ve anneler ağlıyor.
1: Bir insanlık
0: Bir
1: felaketi
0: insanlık dramı
1: yaşanıyor.
0: var.
1: Gerçekten öyle.
0: Bayramlar oralara sevgiyi, kardeşliği götürsün diyorum.
1: Dayanışmayı götürsün.
0: Dayanışmayı
1: Evet.
0: götürsün.
1: Peki efendim, çok teşekkür
0: Ben teşekkür
1: ediyoruz. Bugün
0: ederim.
1: bizimle birlikte olduğunuz eğitimci yazar Sayın Umut Özkan'ı ağırladık ve kent ve bayramı konuştuk. Eskileri konuştuk, yenileri konuştuk. Yeni ile eskiyi nasıl birleştireceğiz? Bunu konuştuk. Çok teşekkür
0: Ben
1: ediyoruz.
0: teşekkür
1: Tekrar
0: ederim.
1: iyi bayramlar
0: İyi
1: diliyoruz
0: bayramlar
1: efendim. Sağ
0: diliyorum.
1: olunuz.
0: Saygılar, sevgiler sunuyorum. Beni davet ettiğiniz için ayrıca
1: Çok
0: teşekkür ediyorum.
1: teşekkürler. Sağ olun.

sevgili dinleyenlerimiz, bayramlar toplumu bir arada tutan güçlü bir sosyal bağ oluşturuyor. Çünkü bayramlar kırgınlıkların onarıldığı, sofraların paylaşıldığı, yalnızların hatırlandığı, aile bağlarının yeniden güç kazandığı çok özel zamanlar. Modern hayatın hızında giderek bireyselleşen insan için bayramlar hala bir durma, hatırlama ve yeniden temas kurma imkanı sunuyor. Bir kapıyı çalmak, bir büyüğün elini öpmek, bir mezarı ziyaret etmek ya da bir ihtiyaç sahibine ulaşmak. Bütün bunlar aslında

0: yalnızca gelenek değil, toplumun manevi dokusunu ayakta tutan kültürel hafıza unsurları. İşte bu gece programımızın ikinci bölümünde bayramların sosyolojik anlamını, toplumsal dayanışmaya katkısını, dini ve manevi atmosferin birey üzerindeki etkilerini, aile ve akrabalık ilişkilerinin neden önemli olduğunu ve modern toplumda bu değerleri nasıl koruyabileceğimizi konuşacağız. Konuğumuz din sosyolojisi alanında çalışmalarıyla tanınan Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi ve aynı zamanda Din İşleri Yüksek Kurulu üyesi Profesör Doktor Sayın İhsan Çapçıoğlu. Kendisi şu anda telefon hattımızda. Efendim merhaba, hoş geldiniz programımıza.
1: Merhabalar Sevda Hanım, hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. İyi geceler diliyorum sizlere ve bütün dinleyenlerimize.
0: Çok teşekkür ediyoruz efendim. İyi bayramlar diliyoruz size, evet, de. Şimdi de az önce de ifade ettik, gerçekten bayramlar aynı zamanda toplumu bir arada tutan güçlü bir sosyal bağ da oluşturuyor. Evet. Ve özellikle içinde bulunduğumuz çağda bir önceki konuğumuzla da konuştuk. Biraz tatile evrilmiş olsa da bu bağları güçlü tutmak toplumsal ilişkilerde bir kolektif bilinç yaratmak ve bu bilinci, evet, sürdürmek açısından da önemli görünüyor. Dolayısıyla şöyle başlayalım sizinle sohbetimizi. Bayramlar sosyolojik açıdan baktığımızda toplum için ne anlam ifade ediyor?
1: Evet, çok teşekkür ediyorum. Hakikaten bayramın kök anlamından itibaren bir sosyolojisi var. Bu sosyoloji önce tabii ki bireyle başlıyor. Bireyi toplum içerisinde yaşadığı hayatın öznesi kılmaya, onu yeniden konumlandırmaya geliyor. Tabii sosyal ilişkiler, sizin de ifade ettiğiniz gibi toplumsal bağlar burada, özellikle bayramlar söz konusu olduğunda, bir şekilde kendini zorunlu olarak hatırlatıyor. Çünkü bayram tek kişilik bir olgu değil, o bir kolektiviteyi ifade ediyor. Yine ifade ettiğiniz gibi bir kolektif bilinci, bir sosyal yarayı aslında onarma, iyileştirme misyonunu bir yerde yeniden topluma hatırlatıyor. Tabii Sevda Hanım, bayramlar aynı zamanda bir takım değerleri hatırlatıyor böyle olunca. Bu değerlerin başında da paylaşım ve bir takım dayanışmacı ya da yardımlaşmayı ifade eden değer kümeleri geliyor. İşte bunlardan bir tanesi şu an idrak ettiğimiz Kurban Bayramı. Kurban Bayramı tabii ki hem sosyal anlamda iyileştirici, hem de yine başta ifade ettiğiniz gibi manevi açıdan da toplumun yaralarını sarıyor. Çünkü insanlar, özellikle bugün modern insan, gittikçe birbirinden uzaklaşıyor. Sosyal anlamda temas kurabileceği alanlar azalıyor. Temas noktaları bir şekilde böyle özel zamanlara tahsis ediliyor. Tabii bu özel zamanların da aslında hem manevi anlamı var, evet, ama bir taraftan da sosyal dokuyu, orada birbirimizi bir şekilde iyileştirebileceğimiz adımları yeniden belki basamak basamak bir kere daha kurmayı gerektiriyor. Tabii burada merkezde aile var. Çünkü bayram, evet, önce aileye geliyor. Aileyi yeniden yuvaya dönüştürüyor aslında. Orayı sadece bir mekan olarak, bir fiziksel alan olarak konumlandırmıyor. Oradaki ilişkileri, sıcaklığı bize bir kere daha hatırlatıyor. Özellikle bugün bayram kültürü, başta ifade ettiğim gibi, tatile belki evrildiğinde bu sosyal açıdan iyileştirici, destekleyici özelliğini eskisi kadar güçlü bir şekilde, geleneksel dokudaki kadar güçlü bir şekilde bize hatırlatamıyor. Belki burayı daha çok konuşmak gerekiyor. Evet. Çünkü modern zamanların bayramı, özellikle pandemiden sonra gittikçe o dönemde öğrendiğimiz, aslında biraz da yanlış kullandığımız, sanki zorunlu olarak, hani bizim fiziksel anlamda birbirimizden hastalık riskiyle, bulaş riskiyle uzaklaştığımız dönemden bize miras kalan, fiziksel mesafe demek yerine sosyal mesafe dediğimiz ve özellikle sosyal dokuyu çok da iyi gelmeyen, aslında zihinlerde böyle bulanık bir algı oluşturan zorunlu mesafeleri daha sonra sanki o dönemin normalini, belki yani yeni normalini, bundan sonraki normali haline getiren bir fiziksel mesafe gibi algılandı.
0: Pandemide de çok tartışmıştık değil mi, evet, efendim, bu sosyal mesafe ile fiziksel mesafe kavramlarını.
1: Evet, evet, evet, kesinlikle. Şimdi bu tabii ki hiçbir zaman Sevda Hanım, yani pandemi dönemindeki o zorunlu mesafe gibi, aramıza mesafelerin girmemesi gerektiğini bayramlar bize hatırlatıyor. Çünkü insana insandan başka hiç

0: hiçbir şey iyi gelmiyor aslında.
1: Evet.
0: Onun dışında kendine ait hissettiği, bir şekilde aidiyet kurmaya çalıştığı, sahiplik ilişkisi kurduğu aslında her şeyin geçici bir takım gündelik ilgilerden ibaret olduğunu ama asıl insanı hem manevi açıdan, hem sosyal açıdan, hem psikolojik açıdan, hem ruhsal, hem zihinsel, yani çok boyutlu olarak düşündüğümüzde pek çok açıdan iyileştiren ve insanı insanca yaşama koşullarına yeniden taşıyıp onu hatırlatan bir kültürü bayram bize getiriyor. Tabii bayram kanaatimce üç şeyi bize hatırlatıyor. Birincisi, başta siz ifade ettiniz, sosyal hafızayı hatırlatıyor. Geriye dönük böyle hep çocukluk bayramları geliyor zihnimize.
1: Evet.
0: Çünkü bayramlar o kadar safça, o kadar tertemiz, o kadar güzel duygularla, insani duygularla o dönemlerde yaşanıyor. Ve biz o dönemin bayramlarını bütün bir ömür boyu hatırlıyoruz. Ve hep ah o keşke işte eski çocukluk bayramları diye hayırla anıyoruz. Halbuki çocukluktaki o safiyeti, temiz duyguları yetişkin dönemde de yeniden kurabilirsek bayramlar hep çocukça geliyor aslında bize. Yani bayram aslında insani safiyetimizi bize hatırlatmak için geliyor. Öncelikle bunu söyleyeyim. İkincisi, tabii insan bugün özellikle modern hayatta gündelik yaşamın koşturmacaları içerisinde pek çok şeyi unutuyor. Bu açıdan hakikaten güçlü bir hatırlatıcı bayram. Neyi hatırlatıyor dersin? Yine insanlığımızı hatırlatıyor. Yaşadığımız hayatın anlamını ve amacını hatırlatıyor. Nasıl bir hayatı tecrübe ettiğimizi bize hatırlatıyor. Yani bir tecrübe havuzunu bize aslında hatırlatıyor.
1: Evet.
0: Üçüncüsü de sadece hatırlamakla kalma, bunu başkalarına da hatırlat diyor. İşte burada bir sosyal temas alanı açıyor. Ve bu karşılıklı hatırlatma insana iyi geliyor. Çünkü insan, Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak öyle diyor, unutkan bir varlık. Yani unutuyor. En temel şeyleri unutuyor. Ama o kadar

0: size küçük de olsa incitici bir sözünü hatırlamayın. Aslında onu aslında yani sepetinizde hiç tutmayın. Bir şekilde bunları ayıklayın. Sizde kalmasın, gönlünüze yük olmasın. Ama tutuyor insan. Yani burada olumsuzu biriktirmeyi seviyor modernistan. Halbuki Bayram diyor ki maneviyatıyla unut bunları. Çünkü sen asıl kalıcı olana yatırım yaptığında kazanıyorsun. Ve gönül incitmediğinde başkalarının sana bilerek ya da bilmeyerek incitici tavrını sürekli hatırında tutarak kendini yük etmediğinde hem kendine hem yaşadığın hayata hem başka insanlara iyilik etmiş oluyorsun diyor. Bu hatırlatma ve hatırlatıcı misyonunu Bayram sürekli bize her geldiğinde bir şekilde gündemimize taşıyor. Üçüncüsü kanaatimce bu sosyal teması sürekli kılma. Yani onu bir sonraki nesle aktarma. Bu bayram hafızası çünkü nesiller arasında taşındığında bir anlam ifade ediyor. Şimdi şöyle düşünün. Mesela biz bayramı bize kadar taşıyan bizden öncekilerin, bizden önceki nesillerin değer verdiği gibi değerli görmezsek bizden sonraki nesillere taşıma şansımız kalmayacak.
1: Evet.
0: Böyle olunca bu güzel kültür, bu değerli kültür belki baştaki cümlemize dönelim bir tatil gibi hatırlanacak.
1: Evet. Yani aslında kendi çocukluğumuzdaki bayram atmosferini çocuklarımız için yaratmayı becermek lazım.
0: Evet,
1: önemli
0: evet.
1: Olan değil mi efendim?
0: Tam bunu söylemeye çalışıyorum. Çok güzel toparladınız. Evet, tam bu. Çünkü bayram aslında bize aidiyetimizi, köklerimize bağlılığımızı, kültürel mirasımızı, bir açıdan sosyal kimliğimizi yeniden hatırlatmış oluyor. Ve sizin başta ifade ettiğiniz aslında yalnızlığın panzehiri bayramlar. Biz özellikle bu çok yönlü desteği kurduğumuzda bir taraftan kırgınlıkları, küskünlükleri, hani iyileştirilmesi belki tamir edilmesi gereken sosyal yaralarımızı yeniden hatırlayarak onarmaya çalışıyoruz. Diğer taraftan bireysellikten yeniden toplumsallığa dönüyoruz ve bir mola veriyoruz aslında hayatın bu gündelik rutinleri akışı içerisinde durup düşünme fırsatı yakalıyoruz. Yeniden temaslar kuruyoruz. İhtiyaçları fark ediyoruz. İşte o manevi dokuya bir kere daha odaklanıyoruz. Ve belki de en önemlisi o geleneksel kültürel hafızayı bugün nasıl yaşatabiliriz onu birlikte düşünüyoruz. Bayram deyince aslında Sevda Hanım el birliği ve gönül birliği akla geliyor bu açıdan.
1: Sayın Çapçıoğlu bayram, tam el birliği ve gönül birliği dediniz. Özür diliyorum araya girdim. Şu boyutuyla da bize anlatın istiyorum çünkü özellikle dini bayramlarda yapılan yardımlar var. İşte fitre, zekat, kurban eti paylaşımı, ziyaret kültürünün yanında bu açıdan da aslında toplumsal dayanışma ve yardımlaşma anlamında da çok özel zamanlar. Bu boyutuyla da değerlendirmenizi rica edeceğim.
0: Elbette. Çok güzel bir nokta burası da. Tabii bayram deyince akla aslında daha somut dokunuşlar geliyor ifade ettiğiniz gibi. Örneğin bugün sosyal anlamda gelir adaletsizliğinin bütün toplumlarda aslında özellikle kesimler arasında yani sosyoekonomik kesimler arasında gittikçe o uçurumun büyüdüğü bir dönemi yaşıyoruz. Paylaşım kültürünü güçlendiriyor bayram bu
1: hatta
0: açıdan.
1: Hatta toplumlar ülkeler arasındaki paylaşım kültürü de diyebiliriz değil mi günümüzde?
0: Elbette. Yani zengin belki fakir ayrımı ülkeler arasında da ifade ettiğimiz. Yani kabaca dünyanın aslında kuzey yarı küresinde bulunan ülkelerin önemli bir kısmı güney yarı küreye göre daha avantajlı görünüyor. Dolayısıyla avantajlı ülkelerin daha dezavantajlı görünen ülkelerle bağlantısını da güçlü bir şekilde kurma imkanı sağlıyor. Evet, böyle kolektif bir tarafı var. Ama o kadar uzağa gitmeyelim. Yani yakınımızda, birinci derece akrabalarımızda ya da mahallemizde, köyümüzde, kasabamızda birebir temas ettiğimiz insanlar arasında ya da iş yerimizden, modern hayatın koşturmacası içerisinde bir şekilde çok fark edemediğimiz ama bizle yakın mekanlarda bulunan insanlar arasında öncelikle yakınımızdaki ihtiyaç sahiplerini daha dikkatle görmeyi gerektiriyor bayram. Bir taraftan ekonomiyi canlandırıyor bu açıdan. Yani bir bayram kültürü öncesiyle bizatihi içinde olduğumuz günlerdeki hareketliliğiyle bir ekonomik mobilizasyon sağlıyor. Diğer taraftan birlik ve beraberlik duygularını pekiştiriyor ve güçlendiriyor. Evet, bencilliği azaltıyor, hırsı azaltıyor, önlüyor belli açıdan. Ön yargıları kırıyor. Özellikle zengin fakir arasındaki mesafeyi daralttığında belki zenginin varlığı Diğer zaman

0: toplumlarda yoksulları, yani o kadar imkanı olmayan insanları bir açıdan belki rahatsız ediyor. En azından kendi içinde bu üzüntüyü insanlar yaşıyor. Fakat bayram geldiğinde, paylaşım yoğunlaştığında ve var olan paylaşıldığında, elindeki imkanları insanlar diğerleriyle paylaşmaya başladığında aidiyet duygusu, özellikle ekonomik anlamda insanların birbirlerine bağlılığı ve desteği artmış oluyor. Tabii gelir adaleti, özellikle sosyal adalet bu kadar eşitsiz bir dünyada çok önemli.
1: Evet.
0: Tabii inancımız şunu söylüyor aslında. Elinde olanı paylaştığında önce bu insana iyi geliyor. Çünkü paylaşmak sizde olanı azaltmıyor Sevda'm. Yani bizim bereket dediğimiz geleneksel kültürde.
1: Hatta evet, öyle bir inanışımız var değil mi? Paylaştıkça artan.
0: Artan. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de söylüyor bunu Cenab-ı Hak. Diyor ki Allah diyor gönülden verdiklerinizi çoğaltır. Yani bizim kültür bereket kavramıyla bunu taşıyor. Ya da kanaatkarlık. Şimdi bugün biz bu kanaatkar kültürü tüketim kültürüyle yer değiştirdik. Ve sanki yani ekonomik anlamda ömrünü tamamlamayan eşyaları yenileriyle değiştirdiğimizde daha mutlu, daha kullanışlı olacakmış gibi, o eşyalar hayatı kolaylaştıracakmış gibi algılıyoruz. Halbuki öyle de olmuyor. Yani sürekli bir mutsuzluğu tetikliyor. Şimdi ekonomide biliyorsunuz ihtiyaç ve arzu kavramları vardır. İhtiyaçlar aslında belirlidir, belli kalemlerde odaklanır ve sınırlıdır. Ancak arzularınız sınırsızdır. Sınırsız olana geçtiğinizde artık siz istek ve ihtiyaç arasındaki o bağlantıyı kurmakta zorlanırsınız. Yani bu da bir ihtiyaç dersiniz. Halbuki o kadar da ihtiyaç olamayabilir. Yani onlarca kıyafetiniz, onlarca ayakkabınız vardır. Ya da aynı üründen bir sürü farklı renklerde, farklı kombinlerde kıyafetleriniz vardır. Yine de mutlu olamazsınız. Yine de yeterli görmezsiniz. Şimdi bakın, Peygamberimiz diyor ki bir konuda mutlu olmak istiyorsanız sizden daha azıyla yetinen insanlara bakın. İşte bu kanaat ahlakı. Ama şimdi bugün modern insan hep kendinden daha iyilerini örneklendiriyor. Ama iyinin hep daha iyisi var. Dolayısıyla evet, hani yukarıya doğru o hareketlilikte sınırı tayin etmek çok zor. İşte burada bugün yine modern yaşamın bu tüketim kültürü karşısında konumlandırdı. Minimalizm. Bizim inancımızda da aslında sadelik, yani elde olanı öncelikle değerli görme bakış açısı. Bayram bize şunu söylüyor. Sürekli kıyaslamayı bırak. Yani senden elbette belli açılardan daha iyisi var. İlla bir şeyle kıyaslayacaksan daha iyi insan olma perspektifiyle kendini kıyasla.
1: Evet.
0: Ne kadar yardımseversin, ne kadar ihtiyacı fark edersin, ne kadar bir başkasında eksikliğini fark ettiğini, o yarayı, o acıyı, o ihtiyacı bir şekilde gidermeye çalışansın. Buraya odaklan. Çünkü aslında seni iyileştiren, içini tamir eden bu. Şimdi Peygamberimizin özellikle kurban ibadetiyle ilgili bir anekdotunu müsaadenizle size
1: paylaşayım. Tabii efendim, buyurunuz.
0: Bu çünkü çok önemli. Ben çok etkileniyorum bunu her anlattığımda. Peygamberimiz kurbanını kesiyor. Sevgili eşi Hazreti Ayşe'ye soruyor. Diyor ki ne kadarını paylaştın kurbanımızın diyor. Ayşe validemiz de diyor ki bir kolu dışında kurbanlık hayvanın hepsini dağıttım diyor. Şimdi bakın burası çok önemli. Peygamberimiz burada diyor ki desene ey Ayşe diyor, kurbanlık hayvanın bir kolu dışında hepsi bize kaldı. Ne kadar güzel.
1: Evet.
0: Yani verdiğiniz sizde kalıyor. Şimdi biz modern hayatta şöyle bakıyoruz. Bizde kalan, yani benim elimdeki, halbuki benim paylaştığım bende kalıyor. Çünkü o iyilik sepetine benim taşıyabileceğim o. Dünyaya sahiplikle gelmiyoruz.
1: Aslında bizi iyileştiren de o.
0: Evet, evet. Yani her şey bize emanet ediliyor. Ve o emanet edileni nimet olarak gördüğünüzde, bakın sahibi olarak değil, bir süre emanetçisisiniz, o size lütfedilmiş bir iyilik olarak gördüğünüzde, o zaman siz de başkasına iyilik yapmayı tercih ediyorsunuz. Aslında bu domino etkisi gibi. Yani bayram diyor ki, yani ne kadar dışa açarsan kendini, içini ne kadar içe açarsan, ne kadar elini açarsan, başkalarını kucaklarsan, açıyı genişletirsen o kadar çok kendini de büyütmüş olursun, kendini de geliştirmiş olursun. Şimdi böyle geniş bir perspektif açtığımızda bayram hakikaten bugün galiba biz modernlerin çok ihtiyaç duyduğu bir şeyi bize hatırlatıyor.
1: Sayın Çapçıoğlu, bu arada süremiz de yavaş yavaş azalmaya başladı. Yaklaşık 3-4 dakika.

0: Bir zamanımız var. Pek çok açıdan hem bayramların sosyolojik anlamını konuştunuz, anlattınız bize, hem toplumsal dayanışmaya katkısını konuştuk, bireyin ruh
1: Evet.
0: sağlığı üzerindeki etkisini konuştuk, akrabalık ve aile ilişkileri açısından etkilerini konuştuk ve modern toplumun özelliklerinden, uzaklaştığımız değerlerden bahsettiniz. Bu noktadan sonra bir iki dakikada nasıl koruyacağız efendim bu eski bayram havasını, tekrar nasıl yaşayacağız, soluyacağız,
1: Evet.
0: neler yapmalıyız, önerilerinizle size veda etmek istiyoruz.
1: Evet, çok teşekkür ederim. Ben tabii burada şunu söylüyorum. Diyorum ki, bakın bugün biz üç şeye ihtiyaç duyuyoruz. Bunlardan bir tanesi nesiller arasında başta ifade ettiğim bu tecrübeyi, bu deneyimi aktarmak.
0: Evet.
1: Yani bayram hafızasını nesiller arasında taşımak. Bu konuda gayret etmeliyiz. Yani evimizde öyle bir bayram kültürü oluşturalım ve yaşatalım ki çocuklarımız bu kültürü bizden miras alma konusunda istekli olsun. İkincisi, kamusal alanlarda yani bir sosyal yarar perspektifi oluşturalım ve herkes karınca kararınca elindekini başkalarıyla paylaşmayı amaç edinsin. Oturduğumuz mekanlarda, apartmanlarda, sitelerde bayram vesilesiyle daha sevinç, neşe perspektifini öne çıkartalım. Ama bunu bütün bir ömre yayalım. Bayramı sadece bir hafta, birkaç günlük bir zaman kesiti olarak görmeyelim. Çünkü bayram gerçek hayatın provası. Bayramda çok güler yüzlü, neşeli görünüp de diğer zamanlarda eski bene dönersek, yani o mesafeyi tekrar koyarsak, aramıza görünmeyen engeller, yüzümüze belli maskeler takarak dolaşırsak, dış dünyadaki insanları güvensiz bir alanda yaşıyormuş hissiyle bu mesajı aktarırsak aslında bayram bize çok bir şey bırakmamış oluyor. Bayramı şöyle düşünüyorum ben. Yılda iki defa bizi ziyaret eden çok özel misafir gibi. O Tanrı misafiri, yani bizim kültürümüzdeki karşılığıyla ne kadar gönlünü hoş edersek, ne kadar gönlümüze temas etmesine izin verirsek bütün bir ömrü aslında bir sonraki bayrama kadar yeniden bayram havası ve neşesine dönüştürmüş oluruz. Bayramı bir tatil kültürü olarak görmeyelim. Elbette dinlenelim ama gerçek dinlenmenin kendi içimize çekilmekle olmadığını, aksine birbirimize temas ederek, birbirimize daha çok ilgi ve ihtiyaçlarımızı görerek ve gözeterek gerçekleştiğini bilelim. Çünkü bizim buna ihtiyacımız var. Bayram
0: Evet.
1: çünkü aynı zamanda bir teslimiyet, fedakarlık, yakınlaşma, şükür, sadakat vesilesi. Biz bütün bunları sadece bireysel olarak başaramıyoruz. Bir taraftan sosyal, diğer taraftan manevi boyutlarını düşündüğümüzde bir anlam ifade ediyor. Ve köklerle bağlılık çok önemli. Hani tıpkı bir ağaç gibi ne kadar çok derinlerde olursa kökü, o kadar çok
0: Sağlam,
1: dalları,
0: evet.
1: meyveleri sağlam bir şekilde gökyüzüne
0: Peki efendim.
1: uzanıyor. İnsanın da yücelmesi, ilişkilerinin imar ve tamir etmesi böyle mümkün olur diye düşünüyorum.
0: Peki.

0: Gecenin içinden devam ediyor sevgili dinleyenler. Programımızın bu bölümünde modern insanın en çok zorlandığı alanlardan birini konuşacağız. İkili ilişkiler ve duygusal dinamikler. Çünkü artık günümüzde insanlar birbirine ulaşmakta hiç olmadığı kadar hızlı. Ama birbirini anlamakta belki de hiç olmadığı kadar zorlanıyorlar. Bu alanda bize rehberlik etmesi için şu anda stüdyomuzda psikolog Sayın Ece Çiftçi bizimle birlikte. Merhaba, hoş geldiniz programımıza.
1: Merhabalar, çok teşekkür ederim, hoş bulduk.
0: İyi bayramlar diliyorum bu arada. Şimdi az önceki konuklarımızla da ikili ilişkiler bağlamında değil ama toplumsal ilişkiler, aile içindeki ilişkiler açısından konuştuk ve modern insanda bir uzaklaşma hali, yalnızlaşma hali olduğunu ifade ettiler konuklarımız da. Gerçekten öyle, dijitalleşme her alanda bir dönüşüm yaratıyor. Zannediyorum ikili ilişkilerde de öyle. İletişim kurma biçimleri değişti. Hız çağında yaşıyoruz. Bu ilişkilere ne yapıyor? Bunu anlamak önemli. Şöyle başlayalım. En temel problem ne sizce? Günümüzde ikili ilişkileri düşündüğümüz zaman.
1: Kesinlikle iletişimsizlik ve insanların duygularını açıkça ifade ediyor olmaması. Bunu hem yapamıyor olmaları hem tercih etmiyor olmaları aslında.
0: Neden yapamıyoruz?
1: Alışmadık.
0: Oraya bakmak lazım galiba.
1: Alışmadık galiba ve pasif agresif şekilde anlaşılmayı beklemek daha kolay geliyor. Bir problem mi var? Hayır, bir problem yok deyip beni anlamasını bekliyor.

0: bekliyor olmak aslında.
1: Hmm.
0: İlgi bekliyor olmak, sevgi bekliyor olmak. Çünkü gün içinde hepimiz çok hızlı bir hayat yaşıyoruz ve en sonunda şefkatle sarıp sarmalanmak istiyoruz. İhtiyaçlarımızın da o zaman söylenmeden anlaşılmasını bekliyor olmak bir hak gibi anlaşılıyor galiba. Ama bu kesinlikle yetişkin ilişkisinde olmaması gereken bir durum.
1: Peki böyle davranmayı nasıl öğreniyoruz? Şimdi biraz kaynağına inelim. Evet, tamam, yani hız çağında yaşıyoruz. Başka bir dünya var. Fakat hani aileden mi başlıyor? Orada da mı bir iletişimsizlik var? İlişkilerde konuşamama durumu var ki yetişkinlik hayatına kadar bu devam ediyor. Tespitleriniz nedir?
0: Hem ailede hem de ben medya yoluyla bunu öğrendiğimizi
1: Öyle
0: düşünüyorum.
1: mi?
0: Mesela dublaj filmleri herkes bilir. Şey derler, bir sorun mu var benimle ilgili? Evet, seninle ilgili bir sorun var der mesela. Ama biz dizilerimizde, filmlerimizde bu böyle bir sahneye rastlayamayız. Bir sorun mu var deriz. Özellikle kadınlar hayır bir sorun yok deyip arkalarını dönerler. Ama adam bir sorun olduğunu anlar, fark eder ve gidip o sorunu çözmeye
1: Acaba
0: çalışır.
1: o zaman toplumdan topluma da fark eden bir boyutu var mı acaba?
0: Kesinlikle.
1: Yetiştirilme tarzımız, toplumun genel algıları, kabulleri, kadınlara ilişkin ya da erkeklere ilişkin, bunun da bir herhalde
0: Tabii ki
1: etkisi olmalı.
0: bu içinde bulunduğumuz toplumun bize katmış olduğu bir ilişki örüntüsü var, benimsemiş olduğumuz.
1: Hı.
0: Maalesef
1: Kendimizi o kalıba mı yerleştiriyoruz iki
0: aynen öyle.
1: ilişkide?
0: Öğrendiğimizi yapıyoruz. Yani aslında çok açık iletişimi, şeffaf iletişimi benimsemiş bir toplumun içinde değiliz.
1: Hı.
0: Ama günden güne iyiye doğru gittiğimizi düşünüyorum ben.
1: Peki o zaman açık iletişimi tanımlayalım. Şimdi şeffaf iletişim, açık iletişim dediniz. Neyi kastediyoruz bununla?
0: Sadece konuşmak değil, duyguyu dürüst, net ve incitmeden ifade etmekten bahsediyorum açık iletişim derken. Ve sen böylesin değil, yani yıkıcı bir üslup değil. Ben böyle hissediyorum, ben bunu tercih ediyorum dediğimiz, ben dilini kullandığımız bir iletişim tarzı açık iletişim. Ve açık iletişim sayesinde ilişkiyi biz güvenli hale getirebiliriz, daha verimli iletişim örüntülerine sahip olabiliriz. Bu yüzden
1: Yani
0: benim
1: aslında
0: sınavım.
1: sen diye başladığım sen cümlede
0: Cümlede
1: problem var
0: evet
1: galiba, değil mi?
0: hanemize bir eksi yazıyor.
1: Evet.
0: Ben diye başlamalıyız. Benim
1: Evet.
0: tercihim, benim duygum, benim düşüncem bu deyip beklentimizi sunmalıyız.
1: Peki efendim, şimdi davranışlardan bahsettiniz. Yani sadece hani sözlerle kendimizi ifade etmek değil ama davranışla da ne hissettiğimizi ifade etmek. Bu konuda neler söylersiniz? Çünkü davranışla bir şey söylerken ertesi gün o davranışın tam tersini yapmak, yani davranışlarda tutarlı olmak gibi de bir konu var galiba hayatımızda. Bunu nereye koyalım ilişkinin içinde?
0: Şimdi ilk olarak sevgi, ilgi ya da bağlılık yalnızca bizim söylemiş olduğumuz cümlelerle değil, o sözlerin davranışlarla desteklenmesiyle güven veriyor bize. Davranışları da biz zamanla objektif olarak gözlemleyerek anlayabiliriz, çıkarımlar yapabiliriz. Ve tutarlılık noktasında da şimdi belirsizlik dediğimiz şey hepimizi yoracak, değil mi? Hiçbirimiz yarın ne olacağını bilmeden yaşamak istemiyoruz, hele ki içinde bulunduğumuz ilişkide. Ne yaşayacağımızı biliyor olmak, karşımızdaki kişinin verdiğimiz, bahsettiğimiz olaylara verdiği tepkileri öngörebilir olmamız aslında bizim ilişki içindeki duygusal güvenimizi besliyor. Duygusal olarak anlaşıldığımızı, huzurlu bir temanın içinde var olduğumuzu hissediyoruz. Tutarlılık da bu yüzden önemli.
1: Önemli, evet. Şimdi efendim, siz konuşurken hep şunu düşünüyorum. Özellikle içinde bulunduğumuz hani koşulları düşündüğüm zaman, işte kendimizi ifade etmek, açık iletişim kurabilmek, bunu davranışlarla desteklemek ve bu davranışlarda tutarlı olmak aslında hani ilişkinin güvenli bir ilişki olmasını sağlıyor.
0: Evet.
1: Ama bunu gerçek hayatta hayata geçirebilmek çok kolay değil herhalde.
0: Maalesef.
1: Bir hani olaydan yola çıkarak daha somuta indirgemek lazım galiba. Çünkü hani soyut konulardan bahsediyoruz ya. Elbette sizin de karşılaştığınız, size gelen bazı vakalar vardır muhakkak, danışanlarınız vardır. En çok hangi alanlarda bu tarz sorunlar yaşanıyor? Somut, basit şeyler anlatır mısınız bize? Yani şu hani davranışta tutarsızlığa bir örnektir, işte şu iletişimsizliğe örnektir dediğiniz.
0: Şimdi tutarsızlıktan şöyle bir örnek verebilirim. Özellikle ilişkinin başlarında

0: romantik bir ilişkinin flört aşamasında
1: Evet.
0: bu sıcak soğuk dediğimiz kısım, bir evet bir hayır diyor olmak, bir gün iyi bir gün kötü davranıyor olmak, bu aslında tam olarak bir tutarsızlık değil mi? Ama biz sosyal medyayı açtığımızda ilişki koçları olarak
1: Evet,
0: kendi
1: bir de böyle bir evet
0: meslek
1: meslek grubu
0: türedi.
1: var, değil mi? Evet.
0: Onların aslında
1: Ve
0: vermiş
1: revaçta da
0: olduğu
1: galiba, değil mi?
0: maalesef
1: Evet.
0: maalesef, çünkü tuhaf bir şekilde işe de yarıyor
1: Öyle mi?
0: söylediğin. Çünkü amaç orada kendini düşündürmekse kendini en iyi şekilde düşündürebiliyorsun. Bir gün evet bir gün hayır deyip dengesiz davranıp sıcak soğuk yapıp evet karşındaki kişiye tutarsız davranarak ilişkinin başında kendini düşündürebiliyorsun. Ama uzun vadede özellikle tamam ilişkinin başında yapılıyor, dikkat çektik. Ama uzun vadede siz bu taktiği yapan kişiler duygusal bir tüketici haline geliyorlar.
1: Zaten şimdi şunu düşünüyorum, hani bir ilişkide taktik dediğiniz şey çok ters geliyor bana.
0: Kesinlikle.
1: Çünkü eğer hani uzun vadede bir birliktelik düşünüyorsanız bu bir kere sürdürülebilir değil.
0: Evet.
1: İkincisi çok da dürüst bir tavır değil, değil mi?
0: Kesinlikle.
1: İlişkilerde şunu da konuşuyoruz biz. Özellikle ilişkinin ilk aşamasında insanlar birbirlerini tanırken en iyi hallerini
0: Evet.
1: birbirlerine göstermeye çalışırlar denir ya.
0: Evet.
1: Bu doğru galiba. Bu da ne kadar mesela doğru, bize anlatın. Çünkü birbirimizle ilgili olmasını istediğimiz bir kişi var diye düşünüyoruz karşımızda ve onu görüyoruz.
0: Hı.
1: Ama o aslında olmadığı bir şeyi oynuyor. Biz de aynı şeyi yapıyoruz.
0: Evet.
1: Peki ilişkinin ilerleyen dönemlerinde gerçek benliklerimizle karşı karşıya kaldığımızda ne oluyor?
0: Çok güzel bir yere
1: Sıkıntı orada
0: değindiniz yine.
1: çıkıyor
0: Aynen öyle.
1: galiba.
0: İlişkilerin çatırdadığı noktalar
1: Nokta, evet.
0: oralar. Şimdi kişiler bir araya geliyorlar. Birbirlerine karşı yoğun bir tanıma arzusu, değil mi? Yoğun bir heyecan ve
1: Evet.
0: tutku hissederek bir araya geliyorlar. Zaten bunu eğer güvenle ve emekle destekleyebilirlerse sağlıklı bir ilişki meydana geliyor. İlişkinin başında evet biz karşı tarafa en iyi
1: Evet,
0: versiyonumuzu
1: yani
0: sunuyoruz.
1: beni beğenmezse biz çok arzuluyoruz. Beni beğenmezse hani tırnak içinde motivasyonuyla hareket ettiğimizde sonuç çok iyi olmayacak herhalde ilerleyen dönemlerde.
0: Aynen öyle. Çünkü en iyi versiyonumuzu sunmaya çalışıyoruz ve evet sahte bir ortam var ilişkinin başında. Ama bu iki taraf için de böyle
1: Evet.
0: zaten. Bir de şöyle bir durum var. İdealizasyon dediğimiz bir kavram var. Biz karşı tarafı bir haftadır, 15 gündür tanıyorken onun iyi biri olacağına dair yoğun bir inanç besliyoruz. Zaten temennimiz bu. Evet, bana nazik davrandı. O zaman beni mutlu edecek. Bana işte jest yaptı. O zaman ben o kişiyle çok sağlıklı bir ilişki
1: Yani
0: yürüteceğim.
1: tek bir örnekten hareketli bir genelleme
0: Aynen
1: yapıyoruz.
0: öyle. Tüme varıyoruz orada ama yanlış bir tüme varım yapıyoruz aslında. Aşırı genelleme yapıyoruz. İçinde bulunduğumuz olay bazında değerlendirmeliyiz. O yoğun duygu gözlüklerini çıkartıp daha objektif bir zeminde değerlendirmeliyiz ilişkiyi. Zaten eğer yoğun duygular, o bahsettiğimiz heyecan yerini sevgiye bırakıyorsa tamam bir problem yok. Çünkü yoğun düzeyde sevgi duyduğunuz bir kişinin hatalarını tolere etmeye daha meyilli oluyorsunuz. Ve dünyada o ilişkide sizin için daha yaşanılabilir, daha güzel
1: Yani
0: bir yer
1: beraber
0: oluyor.
1: olduğum insanın artıları var, eksileri var ve
0: Aynen öyle.
1: bunların hepsini kabul ediyorum.
0: Aynen öyle.
1: Olduğu
0: Bunu
1: gibi kabul
0: söylüyoruz.
1: etmek yani, evet.
0: Aynen öyle. Karşımızdaki kişiyi koşulsuzca kabul ediyor oluyoruz.
1: Evet.
0: Eğer o sevgiye yerini bırakıyorsa ve ilerliyorsa. Ama ilişkinin başında objektif olmakta biraz daha
1: Evet.
0: fayda var. Bunun için de güvendiğimiz üçüncü kişilere belki fikir danışabiliriz. Çünkü yazı ne kadar yakın olursa olsun okumak için uzaklaştırmak gerekiyor. Biz olayın içindeyken maalesef kendimizi de bazen manipüle edebiliyoruz. Objektif gözlere her
1: Evet.
0: zaman ihtiyaç var ilişkide.
1: Peki. Şimdi ilişkilere baktığımız zaman bir de taraflar arasında zaman zaman dengesizlikler olabildiğini görüyoruz. Bir taraf sürekli alttan alabiliyor, taviz verebiliyor. Diğer taraf daha baskın olabiliyor. Bu tarz ilişkiler için ne söylersiniz?
0: Geçen bayramda da konuşmuştuk bunu. İki taraftan birinin sürekli taviz verdiği ilişkilerin. Kesinlikle şimdi değişen tavırlar kafa karışıklığı yaratıyor ilk olarak bireylerde. Güvensizlik ve değersizlik yaratıyor. Çünkü insan partneriyle romantik ve samimi bir ilişki kuruyor ve en aradığı şey hani sevgi ilkse ikinci olarak da güven. o kişinin dürüst olacağına dair güven, yarın da ona dürüst olacağına dair ve açık iletişim sergileyeceğine dair bir güven.

0: istiyoruz. Tavırların da o yüzden net ve açık olmasıyla ilgili biz güvene ihtiyaç duyuyoruz. Eğer tavırlar sürekli değişiyorsa insan bir süre sonra ilişkinin içinde olmaktan çok karşı tarafın davranışlarını anlamlandırmaya çalışır bir pozisyonda oluyor. Yani ben o ilişkinin keyfini çıkarmak yerine, o ilişkinin içinde bir birey olmak yerine, o ilişkide savaşan, gardını almak zorunda olan bir
1: Ya da
0: kişiye
1: sürüklenen
0: dönüşüyorum.
1: değil mi
0: Aynen
1: karşıdakinin
0: öyle.
1: tavrına göre? Evet.
0: Maalesef aynen öyle. O kişinin tavırlarına göre sürüklenen birine dönüşüyorum ve bu kafa karışıklığı, değersizlik, bu gibi hisler benim bireysel hayatımda da potansiyelimi gerçekleştirmemin önünde bir engel olarak karşıma çıkıyor. Mutsuz bir birey olarak topluma dönmüş oluyorum.
1: Evet. Peki sizinle olan konuşmalarımızda sık sık her ilişkide bunu konuşuyoruz ama sınırlar. İkili ilişkilerde sınırlar dersem ne söylersiniz bize?
0: Şimdi sınır çizmek demek hiçbir zaman için uzaklaşmak demek değil. İlk olarak bunu söyleyelim.
1: Değil mi? Sınır deyince bir böyle mesafe geliyor ilk anda
0: Aynen
1: insanın
0: öyle.
1: aklına.
0: Sanki duvarlar örüyormuşuz gibi geliyor sınır çizmekten bahsettiğimizde. Ama bu değil. Sınırlar ilişkileri koruyan bir yapı. Çünkü kişi kendi duygusal alanını belirler ve karşı tarafa ifade ederse en iyi şekliyle ilişkinin içinde var
1: Yine
0: olacak.
1: açık iletişime dönüyoruz, değil mi?
0: Aynen öyle.
1: Sınırlarda da evet.
0: Aynen öyle. Bu konuların hepsi birbirine zincir şeklinde girmiş konular. Her şeye sessiz kalmak ya da kendinden vermek, ilişkiyi sürdürmek gibi görünse de aslında uzun vadede kırgınlıklara, kızgınlıklara yol açıyor. Ve sağlıklı ilişkilerde hem yakınlık hem de bireysel sınırlar birlikte var olabilir. Bunu ilk önce bizim kabul etmemiz, sonra karşı tarafa ifade etmemiz gerekiyor.
1: Evet. Peki efendim. Şimdi yaklaşık 2 dakikalık bir zamanımız var. Eğer özellikle üzerinde durmak istediğiniz bir şey varsa onu söyleyelim. Sonra genel bir toparlama yapalım.
0: Tamam. Sağlıklı ilişkilerde ben bunu bir masaya benzetecek olursak, üç ayaklı bir sehpaya benzetecek olursak, bunun üç ayağından bahsetmek istiyorum. Şimdi ilk ayağı güven ayağı. Bu sadece kişinin bizi sevdiğine olan güven değil, varlığına, tutarlılığına, iletişimine de olan güveni içeriyor. İkinci ayak duygu ayağı. Romantik ilişkilerde sadece mantıklı bir uyum yetmiyor bizler için. Kişinin karşı tarafı gerçekten bir şeyler hissederek benimseyebilmesi, hayatında tutabilmesi gerekiyor. Bu yüzden ikinci ayağımız duygu ayağı. Üçüncü ayaksa emek ayağı. Aslında bizim güven ve duygu ayağını sürdürebildiğimiz ayak. Burada ilişkinin sürdürülebilmesi için emek verilmesi, sadece hissetmek değil, o bağı korumak için çaba sarf edilmesi gerekiyor. Eğer biz bu üç ayağı sağlayabilirsek, ilişkilerde güven, duygu ve emek bir arada olursa, ilişki daha güvenli ve sürdürülebilir
1: Evet.
0: hale
1: Ve
0: geliyor.
1: bunu yaparken de sürekli açık bir iletişim, davranışlarda tutarlılık, sağlıklı sınırlar.
0: Aynen
1: Bunların
0: öyle.
1: hepsini bir arada yapabilmek belki bir anda mümkün değil ama üzerinde düşünerek ve gerektiğinde bir
0: Aynen öyle.
1: profesyonel yardım alarak
0: Mümkün
1: mümkün
0: olur.
1: zannediyorum, değil mi? Böyle özetleyebiliriz. Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Bu gece bizimle birlikte olduğunuz, ikili ilişkilerde duygusal dinamikleri konuştuk. Psikolog Sayın Ece Çiftçi ile beraber teşekkür ediyoruz. İyi geceler diliyoruz. Yine iyi bayramlar
0: Ben
1: diliyoruz
0: teşekkür
1: size.
0: ediyorum. Çok sağ olun. İyi bayramlar.
1: Sağ olun.

0: Geçmişten kalan.
1: Sevgili dinleyenlerimiz, bu gece geçmişten kalan bölümümüzde Türk Edebiyatı'nın önemli isimlerinden Edip Cansever var. Şimdi 28 Mayıs 1986'da aramızdan ayrılan şaire ait arşivimizde yer alan bir kayda kulak veriyoruz.

İyi akşamlar. Bu programda konu edindiğimiz Edip Cansever, sözcüğün tam anlamıyla bir kent şairidir. Şiirinin insanlarını da, görüntülerini de kentin kalabalıkları arasından seçer. İlgisini çeken mekanlar içinde söyleyebiliriz aynı şeyi. Trenler, meyhaneler, garlar, oteller. Bu yüzden bir evde değil de kentin ortasında bir sokakta doğmuştur sanki. İlk kitabı ikindi üstünü 19 yaşındayken 1947 yılında yayınlar Cansever. Her ilk kitap gibi ikindi üstü de bir etkiler kitabıdır. O yılların çeşitli şiir eğilimleri arasında gidip gelir. 7 yıllık bir aradan sonra 1954 yılında yayınlanan Dirlik Düzenlik'te ise Orhan Veli, Oktay Rıfat ve Melih Cevdet'in oluşturduğu şiir çizgisinde gibi görünür. Etkilenmelerine rağmen Cansever yine de özellikle bir yalnız adam olarak sonraki yıllarının ana temalarını arayıp bulmaktan da geri kalmaz. 1957'de yayınladığı Yerçekimli Karanfil, Cansever'in şiirinde kesin bir dönüm noktasıdır. Bu kitap, şiirimizde sonradan büyük kavgalar yaratacak olan ikinci yeni diye adlandırılan hareketin ilk yetkin örneklerinden biridir. Yerçekimli Karanfil'de Cansever, söz dizimini, çağrışım düzenini iyiden iyiye bozar ve kentin karmaşıklığını yaşayan birinin duyarlılığını yansıtmaya çalışır. Yeditepe şiir ödülünü kazanan bu kitapla Edip Cansever etkiler dönemini kapar ve özgün bir şair olmaya yönelir. Cansever Yerçekimli Karanfil'den sonra insan tekinin toplum içinde oluşan sorunlarına yönelen felsefi bir şiire doğru kayar. Kitaplarının adları bile bu eğilimi açıklar. Umutsuzlar Parkı, Nerede Antigone, Tragedyalar, Çağrılmayan Yakup. Ama bu insan tekini çevreleyen somut olaylardır. Savaşlar, baskılar, yıkımlar, gösteriler. Edip Cansever'in insanı bu olayların içinden kendine bir çıkış yolu arar. Daha mutlu günlere, yalnızlıkların, acıların sona ereceği bir düzene götürecek bir yol. Edip Cansever'in şiirinin iki ana teması gibi görünen ölüm ve alkol aslında gayri insani olanın sonunu belirler. İnsanı iyiye, güzele, doğruya, haklıya doğru yöneltmeye çalışır Cansever. Edip Cansever için umutsuzluk ve ölüm, umudun ve yaşamın karşıtı değil, bir bütünün olumluyu belirleyen olumsuz yanıdır.

0: Dostumuz aşağı yukarı 1955'lere, hatta daha eskilere iniyor. O tarafını karıştırmayalım. Yalnız benim gördüğüm, bu süre içinde şiirlerini yakından izleyen, mektuplaşan bir insan olarak gördüğüm şu: özellikle Umutsuzlar Parkı'ndan bu yana hikaye anlatıcı, belirli bir konu etrafında yoğunlaşan bir şiir kurmaya yöneldi. Ki bu bizim geleneksel şiir biçimimiz içinde, yapımız içinde pek görülmüş bir şey değil. Bu gereksinimi neden hissettin? Niye böyle bir gereksinim duydun? Ve hikayeci bir şiirin yararlarının ne olduğunu anlatır mısın?
1: Önce şunu belirtmek istiyorum. Ben bilindiği gibi anlatıcı bir şairim. Senin de değindiğin gibi anlatıcı bir şairim. Her şairi bir öteki şairden ayıran bir takım özellikler vardır. Bu özelliklerden biri ya da birkaçı ağır basar. Bu ağır basan özellikler de genel olarak kişiliği belirler. Benim anlatıcı tavrım şiirin sınırlarını geçmeden ortaya konmuş bir anlatıcı biçimdir. Yani şiirin sınırlarını aşmadan, yani evet, hikaye etmek anlamına gelmeyen bir anlatıcılıktır. Başka bir kelime bulamadığım için bunu anlatıcı...
0: Yani şöyle bir şey söylersek yanlış olabilir mi? Şiirini belirli bir hikayenin etrafında yoğunlaştırırken, evet, şiirin bildiğimiz öğelerini, yani mısra düzeni, imgeler, semboller, bunlara bağlı kalıyorum. Bir mesela, hikaye sana düz yazıya yanaştırmıyorum.
1: Evet, tabii.
0: O zaman ben izin verirsen şunu sorayım sana. Seyircilerimiz için de ilginç bir şey olacaktır. Bu hikayeye bağlı olarak yine özellikle Umutsuzlar Parkı'ndan bu yana ve daha da çok Tragedyalar adlı kitabında geliştirdiğin bazı tematikler var. Bu tematiklerin başında, ki tragedyalar için çok daha geçerli bu söylediğim, ölüm ve alkol meselesi var. Evet. Aşağı yukarı ölüm de, alkol de senin şiirinin içinde bir şah damar gibi, büyük bir, evet, şah damar gibi geliyorlar. Ve bunlar bir yerde kesişiyorlar. Ölüme de, alkole de sen bugün çağdaş Türkiye'nin somut sorunları içinde yaşayan bir şair olarak, bu somut sorunlardan etkilenen bir şair olarak ne gibi bir değer veriyorsun? Evet. Ve bunları gerek tragedyalarda olsun, gerek öteki şiirlerinde olsun, nasıl yorumluyorsun, nasıl değerlendiriyorsun? Şiir haline getirdiğinde bunlar hangi paralelleri, evet, işaret ediyorlar? Onları anlatır mısın?
1: Bu anlatıcı derken önce tabii Mustafa Park'ın düşündüm. Yer çekimli karanfil kitabının dar sınırlarına sığamazdım. Bu ilk denemem oldu. Yani baştan sona bir bütündü Umutsuzlar Parkı. Ve bu anlayışın ilk ürünü, ilk denemesiydi. Asıl yapmak istediğimi sanıyorum Tragedyalar'da ve Çağırmayan Yakup'ta yaptım, yapabildim. Tragedyalar bence en önemli. Yani bir bu konuda, yani senin sorduğun konuda bir zirve olabilir. Alkol, ölüm temaları bakımından.
0: Evet.
1: Burada ben alkolü hiçbir zaman içilen, zevk alınan bir araç olarak ele almadım. Biliyorsun, tragedi var, 5 bölümden oluşmuştur. Evet. Sonuncu uzun bölüm, ki bir 60 sayfa kadar tutar. Burada 5 kişilik bir aile vardır. Bu 5 kişilik aile karamsar, umutsuz, hatta uyumsuz ve birbirlerine düşman, şiir boyunca çekişip dururlar. Az çok hepsi de hastalıklı tiplerdir. Bu bilinçli olarak düşünülmüş, ele alınmış tiplerdir tabii. Buradan şuna varmak istedim. Ben umutlu bir insanım. Gerçekte umutlu bir insanım. Çünkü insanın tüzünde, cevherinde daima bir umut yatar. Ve bu umuda inanıyorum. Fakat toplumun belli kesimlerinde, belli koşullar içinde yaşayan ve bir takım hiçliklere, çıkmazlara düşmüş insanların da olduğundan haberliyim. Böyle bir toplumsal kesit almak istedim ve bu toplumsal kesiti orada Tragedyalar'da vermeye çalıştım.
0: Yani Tragedyalar'daki ölüm sorunu çok özeldir.
1: Şöyle bir şeyi şöyle anlatmak istiyorum. Önce alkolle çözmek istiyorum. Bunlar bir alkol örtüsünün altında alkolle iç içe, alkolle yandaş bir yaşayışı sürdürürler. Fakat burada alkol bir simge de değildir. Gerçeğin ta kendisidir. Hatta bu kişilerin aşağı yukarı atlarıdır. Yani bir örnek vermek istiyorum. Adıdır Stepan'ın bir konyak içer misin? Yani konyak içmek Stepan'ın adı olmuştur.
0: Genel felsefi bir tematik olarak değil de evet. Zaman zaman somut koşullara bağlı olarak belirli insanları betimlemek için, onları yerlerine oturtmak için seçilmiş bir yöntem mi oluyor? Evet. Yani yoksa sen bir şair olarak, felsefi tematiğin olarak ölüme, alkole ki dolayısıyla genel çözümlemeye geldiğimiz zaman umutsuzluğa yaslanan bir şair değilsin de
1: evet.
0: Bunu belirli bir yöntemeye...
1: Bizde zaten biraz yanlış anlaşılır. Yani bir şair bir durumu, bir sorunu ele aldığı zaman o sorun kendine ters düşse dahi o sorunun savunucusu durumuna geçer. Halbuki ben uzaktan bakarak, yani böyle bir takım insanların yaşadıklarına inanarak yalnızca onların hayatını ele aldım. Bu benim umutsuzluğum demek değildir. Onların umutsuzluğudur.
0: Tabii,
1: nitekim evet. Nitekim alkolle devinen bu insanlar şiirin sonunda zaten kendilerini yok ederler. Bu yok oluş, birdenbire yok oluş edimi ya da duygusu şunu gösteriyor ki bir yozlaşmışlığın da çöküşü, erimesi, kaybolması.
0: Yani.
1: Ve buradan da şöyle bir şey düşündüm. Klasik tragedide de olduğu gibi bir arınma duygusu yaratmak.
0: Yani belirli bir olumsuzluğun evet. Oradan
1: evet.
0: Kaldırılması.
1: Bunu iyice göstererek, gözler önüne koyarak buradan olumlu bir insanlığın haline doğru gitmeyi düşünerek böyle bir sona vardım.

Sevgili dinleyenlerimiz, böylece bu gece için programımızın sonuna geldik. Ömer Polat hazırlamıştı programı. Soner Yiğit ve Engin Erkan sesimizi size ulaştırdılar ve mikrofonda ben Sevda Türker'i yarın 23 haberlerinden sonra buluşabilmek dileğiyle huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Müsaitseniz bekleriz. Hoşçakalın.

0: Saat 1.
1: Haberler.
0: İyi geceler değerli dinleyenler. Spikeriniz ben Funda Akyol. İstanbul'un fethinin 573. yılı özel etkinliklerle kutlandı. İstanbul'un meydanlarında gösteriler, tarihi yarımadada ise fetih yürüyüşü vardı. Tarihi değiştiren büyük fethin yıl dönümü büyük bir coşkuya sahne oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'un fethini halen içlerine sindiremeyen hazımsızların olduğunu söyledi. Erdoğan, İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümü için Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen programda konuştu. Allah'ın izniyle bu zihniyetin temsilcilerine dün fırsat vermedik, bugün ve yarın da fırsat vermeyeceğiz dedi. Ukrayna'nın Odessa limanından Türkiye'ye yük taşıyan Türk sahipli Vanuatu bayraklı.

0: bir gemi dün gece İHA saldırısına uğradı. Dışişleri Bakanlığı olayda iki Türk vatandaşının hafif yaralandığını açıkladı. Açıklamada gemide görev yapan vatandaşlarımızın durumları Odessa Başkonsolosluğumuzca yakından takip edilmektedir denildi. Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel bugün iki farklı adreste partililerle bayramlaşacak. Kılıçdaroğlu Genel Merkez'de, Özgür Özel ise Güven Park'ta CHP Ankara İl Başkanlığı'nda olacak. Yaklaşık 3 yıl sonra ilk kez Genel Merkez'e gidecek olan Kılıçdaroğlu'nun yeni yol haritasını açıklaması bekleniyor. Dışişleri Bakanlığı 33 yıl önce Almanya'nın Solingen kentinde ırkçılar tarafından kundaklanan evde hayatını kaybeden Türkler için anma mesajı yayımladı. Mesajda ırkçı saldırıda hayatını kaybeden 5 vatandaşımızı saygı ve rahmetle anıyoruz ifadesi kullanıldı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran ve AK Partisi Sözcüsü Ömer Çelik de anma mesajları paylaştı. İran'la ABD arasında kapalı kapılar arasında yürütülen müzakerelerde kritik bir eşiğe gelindi. ABD basını müzakerecilerin ateşkesi uzatacak ve İran'ın nükleer programına ilişkin görüşmeleri başlatacak 60 günlük bir mutabakat zaptı üzerinde anlaşmaya vardığını öne sürdü. Ancak İran basını iddiaların doğru olmadığını yazdı. İran Meclis Başkanı Kalibaf da müzakerelerin güvensiz bir ortamda yürütüldüğüne dikkati çekti, her an çatışma ortamına geri dönülebileceği mesajını verdi. Soykırımcı İsrail, ateşkese rağmen Gazze'de sivilleri hedef almaya devam ediyor. Bayram günlerinde düzenlenen saldırılarda can kaybı artarken, katil Netanyahu işgal alanını genişletecek yeni planları devreye soktu. Birleşmiş Milletler de Filistinlilere yönelik şiddet ve kötü muamele nedeniyle İsrail'i kara listeye aldı. Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş yeni bir boyut kazanıyor. Rusya'dan Ukrayna'ya fırlatılan insansız hava aracı Romanya'daki bir apartmana isabet etti. Romanya NATO'dan destek istedi. NATO, ittifakın her karış toprağını savunmaya hazırız mesajı verdi. Amili futbol takımında Dünya Kupası hazırlıkları devam ediyor. Hakan Çalhanoğlu takımdan ayrı çalışırken sakatlıkları bulunan Kerem Aktürkoğlu, Kenan Yıldız, Ferdi Kadıoğlu ve Mustafa Eski Hellat ise antrenmanda yer almadı. Futbolda Avrupa'nın en büyüğü bugün Budapeşte de belli olacak. Şampiyonlar Ligi finalinde Paris Saint-Germain ile Arsenal karşı karşıya gelecek. Saat 19'da başlayacak zorlu mücadele TRT1'den naklen yayınlanacak.
1: Hava durumu.
0: Ülkemiz genelinin çok bulutlu, kıyı Ege, Antalya ve Van çevreleri dışında kalan diğer bölgelerimizin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Karadeniz kıyılarıyla Adana'nın doğusu, Osmaniye çevreleri, Kahramanmaraş'ın batı ilçeleri, Hatay'ın kıyı kesimleri, Niğde, Nevşehir, Kayseri, Yozgat, Tokat ve Ordu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Sıcaklıkların kuzey ve doğu kesimlerde 5 ila 7 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Haberleri dinlediniz.

Gönül kapılarınızı türkülerin eşsiz tınılarıyla açtığımız Bir Gece Ezgileri programına hoş geldiniz. Programı Edip Tekin hazırladı ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Programımıza Ahmet Yamacı'nın Orhan Dağlı'dan derlediği Erzurum türküsüyle başlıyoruz. Zafer Albayrak sizlerle. Nasıl methedeyim sevdiğim seni, İstanbul, Bursa'yı değer gözlerin.

Neda Tüfekçi'nin Kemal Çığırık'tan derlediği Malatya türküsüyle Meryem Şen olacak sizlerle. Mevlam birçok dert vermiş, beraber derman vermiş.

Seder Tüfekçi'nin Muhlis Akarsu'dan derlediği Sivas türküsünü Ali İbicek söylüyor. Dağlar seni delik delik delerim, kal buraları toprağına eylerim.

Aşık Davut Sunari'ye ait Erzincan türküsüyle Nezihe Hoşsan sizlerle. Uludağlar gibi kar olan başım, gözlerimin yaşı sel değil yani.

Aşık Mahzuni Şerif'e ait Kahramanmaraş türküsüyle Gülseren Erdağ sizlerle. İşte gidiyorum çeşmi siyahım, önümüzde dağlar sıralansa da.

Nida Tüfekçi'nin İbrahim Bakır'dan derlediği Yozgat türküsüyle Bahattin Turan sizlerle. Bir çift turna gördüm durur dallarda. Seversen Mevla'yı kalma yollarda.

Neriman Tüfekçi'nin Mehmet Şaban Ataman'dan derlediği Erzurum türküsünü Aysun Gültekin'den dinliyoruz. Değirmen başında vurdular beni, kirli tütünlüğe sardılar beni.

Gece ezgilerinin sonuna geldik. Programı hazırlayan Edip Tekin ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Tekrar görüşünceye dek her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın.

0: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.
1: Nezaket mevsimi.
2: Merhaba kıymetli dinleyiciler, nezaket mevsimine hoş geldiniz. Bugün iş hayatının o resmi koridorlarından çıkıp biraz daha gayri resmi ama nezaketin de yalın haliyle test edildiği bir alana, ofis mutfaklarına ve ortak kullanım alanlarına konuk olacağız. Paylaşmanın inceliği başlığı altında bir fincan kahvenin bıraktığı izden, buzdolabındaki o isimsiz pakete kadar uzanan sessiz bir hak ve hukuk meselesini masaya yatıracağız. Ortak alanlar bir kurumun medeniyet seviyesinin aynasıdır. Sevgili dinleyenler, masamızın başında gösterdiğimiz o profesyonel nezaket, mutfakta bir bulaşığı bırakırken ya da biten bir çayı doğru yere bırakıp bırakmazken, işte orada bir samimiyet sorgulaması başlatabilir. Bazen damlamış bir şeyi silmek, en büyük toplantıda bir sunum yapmaktan daha büyük bir karakter göstergesi bile olabilir. Sosyolog Goffman, hayatı ön sahne ve arka sahne olarak ikiye ayırıyor demiştik. Ofis mutfakları Goffman'ın deyimiyle sanki arka sahnedir. Yani çalışanların maskelerini indirdiği, rahatladığı yerlerdir. Ancak nezaket sadece sahne ışıkları altındayken takınılan bir tavır değildir. Goffman'ın penceresinden bakınca arka sahnede gösterdiğimiz o özensizlik aslında ön sahnedeki saygınlığımızı içten içe kemirir. Bir başkasının kullanacağı alanı temiz bırakmak, muhatabımızın varlığına duyduğumuz sessiz ve gıyabi bir saygıdır. Kıymetli Kemal Sayar dünyaya şifa vermekten bahsederken, başkasının yükünü hafifletmenin

0: olmamıştır. Ortak alanda bırakılan bir koku, kirli bir tezgah ya da bitmiş bir kağıt havlu rulosu bir sonraki arkadaşımızın üzerine yıkılmış küçük bir yüktür. Kemal Sayar'ın o şefkatli bakışıyla baktığımızda bir çalışma arkadaşımızın bizden sonra oraya geldiğinde bir ferahlık bulmasını sağlamak gündelik hayatın içindeki en zarif şifa reçetelerinden biridir. Medeniyet tasavvuruyla ufkumuzu açan Saadettin Ökten hocamız, medeniyeti birbirini rahatsız etmeme sanatı olarak tanımlar. Ökten hocaya göre bir mekanı güzelleştiren şeyler sadece mimari detaylar değildir. Orada yaşayanların birbirinin hukukunu gözetmesidir. Bauman, modern hayatın bizi bireyciliğe hapsettiğini söyler. Ancak ortak alanlar o ben duvarını yıkıp biz diyebileceğimiz yerlerdir. Bauman'ın akışkan dünyasında her şeyin geçici olduğu hissi bizi bazen sorumsuzluklara itebilir. Oysa nezaket o geçiciliğin içinde bile kalıcı bir incelik bırakabilmektir. Ortak alanı kullanırken burada benden başkaları da var bilinciyle hareket etmek modern insanın o bencillik hapishanesinden çıktığının biletidir. Kıymetli dinleyiciler, iş hayatı projeler, sayılar, veriler, istatistik sonuçlardan ibaret değil. O projeleri yürüten insanların birbirleriyle kurduğu sessiz hukukla örülü ikinci bir yuvadır aslında. Ortak alanlarda bıraktığımız her temizlik, her düzen aslında iş arkadaşlarımıza ilettiğimiz bir teşekkür mesajıdır. Mevlana'nın o derin öğüdü mutfak tezgahlarına bile ışık tutar. Kusur arıyorsan tüm aynalar senindir. Güzellik arıyorsan her yer gül bahçesidir. Ortak alanları bir gül bahçesine çevirmek, aldığımızı aldığımız yere koymakla ya da bir kolay gelsin selamıyla başlayabilir. Yapımda Azize Gür, ses kayıtta Ayşe Koyuncu, teknik yapımda Mehmet Müyesseroğlu ve ben programı hazırlayıp sunan Betül Şatır, paylaşmanın neşeye, temizliğin ise huzura dönüştüğü nezaketli günler diliyorum. Zarafetin ve hakikatin aydınlığında kalın, hoşça kalın.
1: Nezaket mevsimi.

Merhaba sevgili dinleyiciler. Geçmişin belleğini unutmadan, geleceğin umudunu çoğaltarak yaşamın anını yakalayacağımız, ritmimize ritim katacak yaşamın ritmiyle karşınızdayız. Uzman konuklar, güncel bilgiler, hayatı kolaylaştıran tavsiyeler ve geleceğe dair ilham veren sohbetler. Hayata dair her şey yeni bir ritimle buluşuyor ve siz de bu ritme davetlisiniz. TRT Radyo 1'de Yaşamın Ritmi ile sizinleyiz. Programı hazırlayanlar Gülben Şahin, Mutlu Füsun Küçük. Teknik yönetimde Gülden Acar ve spikeriniz ben Sıla Koç. Bugün Orta Çağ'ın sonu, Yeni Çağ'ın başlangıcı, İstanbul'un fethinin yıl dönümü. Böylece iki bayramı bir arada yaşıyoruz. Bu büyük olayı 9 Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü öğretim üyesi Doçent Doktor Neslihan Ünal'la konuşacağız. Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'un fethinde göstermiş olduğu azim ve kararlılık hiç kuşkusuz kitaplara ve filmlere konu edildi. Bu kazanma psikolojisi günümüzde nasıl seyrediyor? Klinik psikolog Özlem Demir konuğumuz olacak. Hazırsanız yaşamın

0: Ritmi başlıyor.
1: Hayata dair her şey yeni bir ritimle buluşuyor. Bugünü anlamak ve geleceği yakalamak için merak ettiğiniz tüm konular yaşamın ritmiyle buluşuyor. Hayatın temposunu yakalamak isteyenler yaşamın ritmine kulak versin. Yaşamın ritmi hafta içi her gün canlı olarak saat 10-10-10.55 arası TRT Radyo 1'de.
0: Sevgili dinleyenler, bugün İstanbul'un fethinin yıl dönümü. Biz de bu özel günde 9 Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü öğretim üyesi Doçent Neslihan Ünal'la birlikteyiz. Hoş geldiniz programımıza Sayın Ünal.
2: Hoş bulduk. Günaydınlar herkese.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi dedik ki Orta Çağ'ın sonu, Yeni Çağ'ın başlangıcı. Bu inanılmaz özet bir durum ama siz fethin önemini nasıl kısaca başlangıçta açıklarsınız bize?
2: Ya yani şöyle bir şey, önce herkesin bir bayramını kutlayayım. Bir de sizin de girişte söylediğiniz o kadar anlamlı bir ifade ki iki bayramı birlikte kutluyoruz. Doğru söylüyorsunuz.
0: Evet.
2: 573. yılını kutluyoruz. Çok özel bir tarih bizim için. Osmanlı Çağı'nı başlatan bir fetih bu. Aynı zamanda da Fatih var eden bir fetih. Yani sadece bir şehrin alınması değil, uzun süreden beri bir bekleyiş, herkesin hayalini süsleyen bir şehir. Birçok da aslında deneme yapılmış. Yani Yıldırım belki buna, Yıldırım Beyazıt çok yaklaşmış ama bu tabii ki nasip olan kişi Fatih Sultan Mehmet oluyor.
0: Evet.
2: Daha tabii bilinçli, daha böyle hesaplayarak bu işe girdiği için bence başarı kaydetmiş. Fatih bu açıdan kendini gerçekleştirmiş diyebiliriz bu şehri alarak.
0: Evet, şimdi siyasi ve dini hedefleri vardı. Buna bakıldığında neler söyleyeceksiniz acaba?
2: Fatih Sultan Mehmet açısından baktığımızda, şimdi ilk tahta çıktığında başarısız bir deneme yaşıyor. 12 yaşında maalesef çocuk yaşta olduğu için de etrafındaki o güçlü bir kadro var. Baba döneminden kalma. Onların tabii ki bir muhalefetine söz konusu, muhalefetiyle karşı karşıya kalıyor. Geri dönüşünde böyle büyük bir başarıyla gelmiş olması onu öyle bir geleceğe takdim ediyor ki
0: tarihe geçmiş
2: yapıyor. Evet. 29 kez kuşatılmış bir şehirden bahsediyoruz. Herkesin hayalini kurduğu, işte peygamberin bile müjdelediği bir kentten bahsediyoruz. Fatih burada şehre tamamen kendi imzasını atmış bir Osmanlı imparatoru diyebiliriz. Osmanlı çağını başlatan bir Fatih.
0: Evet. Şimdi Doğu Roma'nın sonu bu. Osmanlı'nın yükselişi söz konusu. Bu ne anlam ifade ediyor?
2: Şimdi şöyle bir şey. Evet, Doğu Roma'nın artık nihayete ermesi gerekiyor. Batı Roma'dan sonra çok uzun bir süreç daha aslında varlık gösteriyor ama kendi içinde birçok sıkıntıları mevcut. Siyasi anlamda, ne bileyim işte dini anlamda da birçok böyle Batı'yla da ilişkiler açısından baktığımızda 1204'te mesela çok ciddi bir travma yaşıyor.
0: Hı hı.
2: Doğu Roma. İstanbul'da hiç beklemedikleri bir şekilde talan ediliyorlar. Aynı dinden olmuş olmalarına rağmen. Yani bu ciddi bir travma. Aslında zaten onunla ilgili de böyle teoriler vardır. İlk hezimetini, ilk şokunu burada yaşamıştır Doğu Roma. Ondan sonra da ifli olmamıştır ifadesi kullanılır. Travmayı atlatamamıştır şeklinde. Yani Osmanlı'nın Orhan Bey'den beri böyle ilmik ilmik işlediği bir süreç var. Bir hazırlık var ve bu hazırlığın da tamamlanma sürecidir aslında baktığımızda. Yani Doğu Roma aslında bir Osmanlı tehlikesinin farkında.
0: Evet. Evet.
2: Dibine kadar gelmiş durumda ama bunun nihayete erdirilmiş hali Fatih Sultan Mehmet'le beraber şehrin ele alınışıyla

0: Mehmet nasıl bir lider? Eğitim düzeyi nasıl, nasıl bir stratejik zekası var? Bize biraz anlatabilir misiniz hayatını?
1: Ya şöyle, ben Fatih Sultan Mehmet'i tam bir Rönesans hükümdar olarak görüyorum. Şimdi bu

0: Osmanlı padişahından bahsediyoruz. 19 yaşında tahta çıkıyor. İkinci tahta çıkış tarihi bu. Yaşı olarak baktığımızda. 21 yaşında da böyle bir başarıya imza atıyor. Ve Fethi'nin babası Fatih ünvanını alıyor. Yani birçok dil biliyor. Kütüphanesi var. Saray kütüphanesi kurduruyor. Ve biliyorsunuz bilim adamlarının da İstanbul'a davet etme konusunda çok hevesli bir Osmanlı padişahı. Yani vizyoner bir padişah. Ve 200'e yakın, ya gerçekten de İstanbul'a Fatih imzasını attığını görüyoruz. 200'e yakın cami yaptırıyor. 21 medrese, 32 hamam, 4 saray, 7 aşhane, 10 han, kervansaray, 28 çarşı. Bunların hepsi Fatih'in imzasını taşıyor. Bu çok önemli. Çok vizyoner bir padişahla karşı karşıya. Yani muhteşem dönüyor ikinci dönüşünde. Portreye meraklı, haritaya meraklı. Dediğim gibi bilim adamlarına meraklı. Mesela bir olay yaşanıyor. Fatih'in huzurunda Hocazade ve Molla Zeyrek bir müzakere gerçekleştiriyor. 7 gün süren bir müzakere. Yani ilim insanlarına, şairlere de himaye usulüyle onları teşvik eden bir padişah.
1: Evet. Şimdi Fatih unvanı bunu nasıl hak etti? Bu unvanın hikayesi nedir?
0: Tabii bu unvanı almış olmasını sağlayan gelişme İstanbul'u fethetmiş olması. Ve bu zorlu mücadeleyi gerçekleştirmiş olması. Yani aralarda mesela bazı böyle tatsız kayıplar ve hezimetler olmasına rağmen uzun soluklu bir kuşatmayı başarılı bir şekilde gerçekleştirdiği için 6 Nisan'la başlayan bir kuşatma var. Kara kuşatması var. Ve birebir Fatih'in de içinde bulunduğu, yani top yapımına kadar, ondan sonra harita yapımına kadar vermiş olduğu direktiflerin dışında bizzat içinde olduğu bir kuşatma bu. Ve 18 Nisan'da mesela böyle bir güzel bir fetih haberinden sonra 20'sinde tatsız bir savaş söz konusu ve başarısızlıkla sonuçlanıyor. Orada bir moral bozukluğu var ve ama nihayetinde baktığımızda 54 günlük kuşatmayı başarıyla gerçekleştiren bir Osmanlı ordusu var karşımızda ve Fatih var tabii ki. Dolayısıyla da Fethi'nin babası unvanını alması kadar doğal bir şey yok.
1: Bize süreci anlatabilir misiniz? Kuşatma süreci nasıldı?
0: Şimdi şöyle, Yıldırım'ın yapmış olduğu zaten bir hazırlık vardı. Onun karşısına da Rumeli Hisarı'nın yaptırıldığını görüyoruz. Anadolu Hisarı'nın karşısında Rumeli Hisarı yaptırılıyor. Anadolu Hisarı'nın tamiratı gerçekleştiriliyor. Burada tabii ki stratejik bir tavır sergileniyor. Doğu Roma'nın, yani şehrin denizden gelebilecek olan yardımlara ya da atıyorum işte yiyecek yardımıydı, güç yardımıydı, ordu yardımıydı, bunlardan bir şekilde mahrum kalması sağlanıyor. Böyle stratejik ve psikolojik bir savaş da aslında gerçekleştiriyor bu esnada. Buna göre tabii ki konuşlanmış bir Osmanlı ordusu var karşımızda. Edirne'de toplar hazırlanmaya başlanıyor, top dökülmeye başlanıyor. Yine Gelibolu'da bir donanma hazırlığı söz konusu. Bunların hepsi Fatih'in emriyle gerçekleştiriliyor. Urbanus'ta biliyorsunuz Osmanlı idaresinde yine çalışmaya başlayıp bu top dökümüyle alakalı da onun da büyük bir katkıları oluyor. Yardımları oluyor. Bilgisini en azından paylaşıyor Osmanlı'yla. Baltoğlu Süleyman Bey yine donanmamızı idare eden kişi olarak karşımıza çıkıyor. Önemli başarılara imza atıyor. Yani Fatih'in direktifleri doğrultusunda. Ve 350-400 gemiden oluşan bir donanmayla beraber işte 20 bin deniz askerinin de mevcut olduğu bir aslında kuşatmaya imza atılıyor. Ve 6 Nisan'da başlıyor dediğim gibi. Cuma günü başlıyor.
1: Evet.
0: Ve 18 Nisan'da Büyükada'nın fethedildiğini görüyoruz. Ve dediğim gibi 29 Mayıs'ta da 22 Nisan'daki bir Haliç'e indirilmesi söz konusu Osmanlı gemilerinin. Ve burada bir şaşkınlık yaratıyor Bizans ve Venedik nezdinde bu hareket. Bu gemilerin karadan yürütülmesi meselesi hepimizin bildiği üzere. Yani büyük çaplı bir Osmanlı gemilerinin oradan getirilmesi tarzı bir şey değil. Ama küçük çaplı bir oradan bir hareket, Haliç üzerinden bir hareket gerçekleştiriliyor. Ve 14 günlük kuşatma 29 Mayıs 1453 günü başarıya ulaşıyor.
1: Şimdi tabii böyle hızlı hızlı anlatınca bunların hepsi,
0: evet, ben,
1: değil
0: tabii,
1: mi?
0: Süreyi de doğru kullanmak için her şeyi anlatmak istiyorum. İnşallah da seyirciler nezdinde yanlış

0: çalışmıyordur.
1: Yok yok, o açıdan değil. Sanki böyle cümlelere dökünce basit şeylermiş gibi gelebiliyor ya kulağa. Öyle değil. İnanılmaz bir stratejik zeka var orada. İnanılmaz bir beceri var, risk alma var. Bunları biraz, hani harita gemilerin karadan yürütülmesi diyoruz mesela. Bunun detaylarını biraz anlatabilir misiniz? Bu döküm toplarının yapılması o dönem için neden önemli ve bunlar ne sağlıyor?
0: Tabii şimdi bir teknoloji söz konusu. O dönemin teknoloji söz konusu. Yani topun kullanıcı olması bir bakıma feodal sistemin de aslında nihayete erdiren bir gelişme. Tabii ki Fatih vizyoner ve dünyaya çok açık bir hükümdar olduğu için, okuyan, öğrenen bir kişi olduğu için dünyadaki gelişmeleri de takip ediyor. Top endüstrisini yakından takip etmek de ötesinde kendisi de bizzat çizimleriyle, işte harita yapımıyla, topla alakalı teknik anlamdaki çizimleriyle bu işin bizzat mutfağına giriyor. Yani bundan faydalanmış olması, Fatih'in eliyle Osmanlı'nın bundan faydalanmış olması tabii ki İstanbul'un fethinde büyük bir başarı kaydetmemizi sağlıyor aslında. Yani dediğiniz gibi bir günde kazanılmış bir zafer değil aslında baktığımızda. Arkasında çok ciddi anlamda belki de 12 yaşında hezimete uğramış bir Osmanlı padişahının geri dönüşüyle alakalı büyük bir süreç var aslında. Büyük bir hayal var. Büyük bir böyle işlenmiş bir plan var ortada.
1: O yaşa kadarki bütün birikimi aslında orada somutlaşıyor, öyle değil mi? Bunun sonucu
0: Tabii
1: orada
0: kendisini
1: ortaya çıkıyor.
0: varlık gösterebilmesi gerekiyor. Kendisini var etmesi gerekiyor. O babanın gölgesinden çıkması gerekiyor. İkinci kez dediğim gibi, yani ilkindeki başarısızlık, Çandarlı Halil meselesi var burada. Ve her anlamda dediğiniz gibi nasıl diyeyim, bütün tuşlara basan ama bunları böyle tesadüfen değil, her şeyiyle tasarlamış, planlamış bir Osmanlı padişahı var karşımızda.
1: Ve sonuçlarını konuşalım. İstanbul fethedildi. Sonuçları neler oldu?
0: Sonuçları nedir? Osmanlı çağını başlattığını söyleyebiliriz. Fatih çağını başlatıyor. Avrupa'ya, Batı'ya artık bir Osmanlı korkusu savunuyor maalesef. Yani böyle bir, hani onların yaratmış olduğu bir korku nihayetinde. Fatih yapıyor. Doğu Roma nihayete eriyor. Batı Roma çok öncesinde zaten tarih sahnesinden ayrılmıştır. Ama Doğu Roma da hani yıkılmaz dedikleri, bitmez dedikleri Doğu Roma'yı da nihayete erdiriyor. Batı'nın tabii ki bu sadece basit bir şehir ele geçirilmesi değil bu. Yani Batı'nın da hayali olan bir şehir aslında baktığımızda. Yani Doğu'nun hayalinin ötesinde Batı'nın da hayali ve kendilerini atfettikleri bir aslında Konstantinopolis, bizim İstanbul'umuz. Batı'nın da büyük bir şekilde üzüntüsüne aslında vesile oluyor. Yani Osmanlı'nın gücünü kanıtladığı için. Bir bakıma Batı'nın da başka yollar aramasına, çıkış yolları aramasına neden olmuş bir aslında süreç bu.
1: Yani aslında dünyanın tarihini gerçek anlamda değiştiren bir durum. Kültürel olarak, siyasal olarak, dini olarak ne gibi dönüşümler oldu fetihten sonra?
0: Ya bir kere tabii yani Fatih'i tanıma imkanı buluyor dünya. Neden tanıma imkanı buluyor? Şimdi ilk başta bir korkuyla İstanbul'u terk ediyor oradaki halk, Doğu Romalılar. Ama Fatih'in çağrısıyla beraber ve adil yönetimiyle beraber aslında Osmanlı adaletini, Osmanlı yönetimini tanıma imkanı buluyorlar. İstanbul'da birçok, böyle dediğim gibi, son zamanlarda çok da hoş olmayan bir süreci yaşayan İstanbul'un tekrardan ayağa kaldırılması sağlanıyor. Kültürel anlamda da gelişme kaydediliyor. Şimdi tabii şöyle bir ifade kullanılıyor. Rönesans'ın başlamasına vesile olmuştur tarzında. Tabii bunlar çok doğru ifadeler değil. Ama Osmanlı idaresinden kaçıp İtalya'ya gidenlerin çalışmalarını yürüttüğü bir sürecin de olduğunu düşünürsek tabii Rönesans'a katkı sunduklarını söyleyebiliriz. Roma'daki bilim insanlarının. Onun dışında dünya çapında dediğim gibi dünyanın, yani sadece basit anlamda bir şehrin kaybedilmesi değil aslında bu. Yani onlar tabii ki bir çağ açma ve çağ kapatma gibi bunu kabul etmiyorlar belki Batı dünyası. 1492'yi kabul ediyor ama sadece bir şehir değil İstanbul. Aslında bir medeniyet inşası. Ve bir medeniyetin de el değiştirme olayı. Yani bu kadar da basitleştirmemek gerekiyor. Çünkü basit olsaydı o zaman sizin için niye bu kadar çok ehemmiyetli bir şehir?

0: Aslında bir şehir değil yani nihayetinde.
1: Aslında
0: Dünya üzerinde dediğim gibi Osmanlı'yı var ediyor.
1: Evet. Günümüze gelecek olursak, bu fetih bugün neden önemli? Bu fetihten ne anlamamız gerekiyor?
0: Bu fetih her daim önemli olacak. İşte önemli olmaya da devam edecek. Çünkü bir başarı öyküsü. İşlerin ters gitmiş olmasına rağmen bir fetret devrini yaşamış Osmanlı iktidarının tekrardan aslında küllerinden doğmasını sağlayan bir başarı hikayesi bu. Atalarımızın yapmış olduğu işlerle alakalı, gerçekleştirmiş olduğu işlerle alakalı ve bunları ne kadar aslında nezaketle, hoşgörüyle, gönül kırmadan herkesi inancına, görüşüne saygı duymak suretiyle bir arada toplama anlayışını tekrardan hatırlatan bir fetih aslında baktığımızda bu. Hani incitmemeyi, kırmamayı, birlikte yaşama kültürünün ne kadar aslında anlamlı olduğunu hatırlatan bir fetih. Yani İstanbul çünkü tam bir, ya ele geçmiş olmasına rağmen onu sarıp sarmalayan bir Fatih var karşımızda. Ve oradaki halkı tekrardan davet eden,
1: Evet.
0: Osmanlı ile tanıştıran bir Fatih var karşımızda.
1: Hı
0: Yani
1: hı hı.
0: Osmanlı'yı dünyaya tanıtan bir aslında fetih diyebiliriz.
1: Hı.
0: O yüzden önemli, o yüzden kıymetli. Hem manevi anlamda kıymetli, hem maddi anlamda kıymetli. Yani maddi anlamda yapılmış işler açısından baktığımızda kıymetli.
1: Evet. Aslında medeniyetler için, farklı medeniyetler için bir dönüm noktası ve bugün de bunun yansımaları var. Bu dönüşümün yansımaları var. O zaman İstanbul'un fethinin yıl dönümünde son olarak neler söylemek istersiniz dinleyicilerimize?
0: O kadar anlamlı bir güne denk gelmiş durumda ki siz de dediğiniz gibi iki bayramı birlikte kutluyoruz. Atalarımızı yad etmekle onları hatırlamak anlamında çok anlamlı bir gün bu. Aynı zamanda da manevi anlamda da Kurban Bayramı'ndayız. Herkese keyifle, huzurla bir bayram tatili diliyorum. Atalarımızla yad ettiğimiz bir bayram dileyim son
1: Evet,
0: olarak.
1: evet. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Bize katıldığınız
0: Ben
1: için,
0: teşekkür ederim.
1: aktardıklarınız için iyi günler diliyoruz.
0: İyi yayınlar dilerim. Sağ olun.
1: 9 Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü öğretim üyesi Doçent Neslihan Ünal konuğumuz oldu.

0: Sevgili dinleyenler, Yaşamın Ritmi'nin ikinci bölümünde konuğumuz klinik psikolog Özlem Demir bizlerle birlikte. Hoş geldiniz programımıza Sayın Demir, iyi bayramlar.
1: İyi bayramlar Sunan Hanım, tekrar hoş bulduk.
0: Efendim, kazanma psikolojisini konuşacağız. Aslında bugün İstanbul'un fethinin yıl dönümü. Az önce de Sayın Hocamızla konuştuk. Fatih Sultan Mehmet'in aslında psikolojisinden biraz bahsetti. Önce bir yenilgi, sonra bir kazanma hırsı. Bunun için aslında yıllarını harcamak ve o birikimi oluşturmak. Buradan da yola çıkarak kazanma psikolojisi günümüzde hala hepimizin hayatını çok belirliyor. Nedir bu acaba? Bize nasıl tanımlarsınız?
1: Şöyle başlayalım, tanımıyla başlayalım. Kazanmak, iyi bir sonuç elde etmek ya da galip gelmek gibi anlamlara geliyor. Kazanma psikolojisi dediğimiz olduysa basitçe bireyleri bu yolda motive eden zihinsel, ruhsal süreçler biçimi oluyor. Peki bu süreçte ne oluyor? Bir hedefimiz olduğunda ve buna uygun davranışlar sergilerken bir beklenti oluyor içimizde ve dopamin salgılıyoruz. Dopamin beyinde ödül mekanizmasını harekete geçirerek motivasyonumuz ve özgüvenimizi artırıyor, bize enerji ve mutluluk veriyor. Aha. Yani dopamin dile gelse konuşsa şöyle derdi herhalde, sonra bunu yapmak çok güzel, hadi devam et. Yani evet. Daha hedefimize ulaşmadan yolda iyi hissetmeye başlıyoruz. 4. Murat'ın ünlü bir sözü vardır. Siz Fatih Sultan Mehmet'le girince şimdi aklıma geldi. Bağdat almaya çalışmak, Bağdat'ın kendisinden daha düzenine belki de bu süreci ifade ediyor. Evet. Yani toparlarsam hani hazın büyük bir kısmı varıştan değil de yolculuktan geliyor. Hedefe ulaştığımızda tabii ki kısa süreli bir haz yaşanıyor ama ardından dopamin seviyesi tekrar normale dönüyor. Çünkü vücudumuzda dopamin sınırlı. Sonra tekrar aynı döngü, yeni bir hedefle yeni dopamin süreci başlıyor. Basitçe böyle söyleyebilirim.
0: Hı hı. Tanımı aynıdır ama geçmişte ve günümüzde farklı yaşanıyor galiba kazanma psikolojisi. Öyle mi? Bu benim gözlemim olabilir. Siz nasıl anlatırsınız profesyonel olarak?
1: Şimdi eskilerken, çok çok eskilere gidersek mesela çağlar öncesine, 10 bin yıl önce, o dönemde yaşayan bir insan için tabii ki kazanmak çok farklıydı. Avı vurmak, mağaraya yiyecek olarak getirmek, vahşi hayvanlardan korunmak, hayatta kalmaktı. Yani tamamen somut, hayati ve net bir hedefti. Beynimiz o dönemde avı yakaladığında aynı şekilde tabii ki dopamin patlaması yaşıyordu. Harika bir iş yaptın, hayatta kaldın, yarı bunu tekrar yapıyordu. Yani biraz önce dediğimiz de aynı mekanizma aslında. Eskiden avı getirip mağaramızı çekip dinlendirdik ve beynimiz parasempatik sistem dediğimiz o rahatlatıcı sistemi devreye sokardı ve rahatlardık. Bugün ise hedefler hiç bitmiyor gibi yaşıyoruz. Yani tam bir hedefi yakalıyoruz, arkasından hemen yeni bir hedef geliyor, dinlenmeye vakit yok gibi. Yani günümüze geldiğimizde dış dünya radikal bir şekilde değişti ama nörokimyasal olarak beynimiz hala aynı, hormonlarımız hala aynı. Orada bir evrimsel süreç pek yaşanmadı.
0: Evet,
1: ama
0: evet.
1: Modern dünyada kazanmak, sosyal dünyadaki, sosyal medyadaki beyin sayıları, banka hesabındaki rakamlar, ünvanlar, iş yerindeki hiç bitmeyen hedefler haline geldi. Modern zamanların bireysel başarıya, rekabetçiliğe, statüye verdiği önem göz önüne alındığında sinir sistemimiz bir an bile sakinleşmiyor. Yani Sula Hanım, mağaramıza çekilip dinlenemiyoruz. Kazanılacak çok şey varmış. Evet. Ama yeteri kadar dinlenmeye vakit yokmuş gibi yaşıyoruz. Bu durumda bizi sürekli alarm durumunda yaşamaya maalesef sürüklüyor. Amigdala sürekli alarm halinde oluyor. Bu da bir süre sonra tükenmiş bir yetersizlik gibi hissetmemize sebep oluyor. Yani sorunuzun kısa cevabı evet, bayağı bir fark var diyebiliriz.
0: Sayın Demir, hırs dan bahsetmek lazım galiba kazanma psikolojisi içinde. İşin içinde hırs duygusu var. Bu da kişiden kişiye çok değişebiliyor. Bize biraz hırsı anlatır mısınız? Neden kişilerde bu kadar farklıdır ve hırs duygusu olmazsa kazanmak söz konusu değil midir?
1: Çok doğru. Çok doğru bir noktaya yani değindiniz. Çünkü kazanmak dediğimizde beraberinde çoğu zaman hırs kavramı da geliyor. Hırsın kelime anlamına baktığımızda şiddetli arzu, böyle aşırı tutku, hatta zaman zaman öfke gibi anlamlar taşıdığını görüyoruz. Yani çok da olumlu bir anlam açıkçası ben görebildiğimizi düşünmüyorum. Hırslı olmak bir karakter özelliği. Yani herkes de aynı seviyede hırs görmüyoruz. Bazıları da hiç görmüyoruz hatta. Böyle daha çok başarının kendisi için değil de kendini diğerlerinden ayırt etmek, diğerlerini geçmek ya da diğerlerine bir şeyleri ispatlamak için başarmak isteyenler de görüyoruz. Yani hep en iyi olmak zorundaymış gibi hissederek yaşamak çok zor açıkçası. Tabii bunun altında değersizlik, yetersizlik gibi çekirdek inançlar da olabiliyor. Bu noktada hırsın bir kişilik özelliği olmasının yanında çocukluğa kökenlere inersek ebeveyn tutumları da önemli ama şu an ona hiç girmeyelim dilerseniz.
0: Evet, evet.
1: Dilerseniz girebiliriz tabii.
0: Hı hı hı. Belli bir dozdaki hırs zararlı olmayabiliyor galiba. Kazanma ve hırs duygusu ne zaman yıpratıcı, yıkıcı, tehlikeli hı hı. oluyor?
1: Güzel. Şimdi hepimiz kazanmak istiyoruz tabii ki. Bu çok doğal. Belli bir ölçüde hırs harekete geçiren geliştirici bir güç olabilir. Çünkü hepimizin hedefleri var. Hayatta istediğimiz şeyler, bir şeyleri başarma arzumuz var. İnsanoğlu bu şekilde gelişebildi zaten. Günümüzdeki bu imkanları böyle sağlayabildi. Hırs ne zaman iyi? Odak noktamız kendi gelişimimiz veya topluma katkımız olduğunda, yani kendimize ben kendimi nasıl geliştirebilirim ya da ne gibi katkılar sunabilirim çevreme ve yaşadığım topluma diye sorduğumuzda sağlıklı bir alandayız demektir. Ama bana kalırsa bunun hırs değil azim demek çok daha doğru olabilir. Azim evet. konusunda da daha sonra değiniriz isterseniz ama sonunuza dönersek hırs ne zaman tehlikeli bir hal alıyor? Eğer neyi kaybettiğimize bakmıyorsak, sadece ve sadece kazanmaya odaklanıyorsak, orada bir şeyleri gözden kaçırıyor belli ki.

0: mesela çok basit bir çok basit bir örnek vereyim. Hazır önümüzde de Dünya Kupası varken gol atmak isteyen bir futbolcunun sırf kazanmak uğruna rakip futbolcuları sakatlanan yönelik davranışlarda bulunması ya da iş hayatından bir örnek olsun. Bir çalışanın mesai arkadaşlarının emeklerini kendi emeği gibi gösterip terfi almaya çalışması kazanmak uğruna tehlikeli duvarda yüzüyoruz anlamına geliyor. Çok basit örnekler fakat hayatın içinden ve sıklıkla karşılaştığımız için bu örnekleri vermek istedim. Diğer bir tehlike de kazanmayı doğrudan öz değerinizle eşleştirmek olur sanırım. Yani eğer kendinize verdiğiniz değer tamamen başarıya, kazanmaya, sonuca bağlıysa kaybettiğimizde öz değerimiz ve benlik saygımız zedelenebilir.
1: Evet.
0: Bunları da tabii psikolojik kısmı çok...
1: Ayrıca değinmek lazım. Çok haklısınız. Hırs bir de doyurulamayan bir duygu gibi geliyor bana. Sizin söylediğiniz gibi farklı duygular, farklı kavramlar kullanmak lazım. Azim burada çok daha fazla ön plana çıkıyor. Azim çok olumlu olabiliyor kazanma yolunda. Öyle değil mi?
0: Evet evet kesinlikle dediğiniz gibi hırs çünkü biri bitiyor biri başlıyor hedefler bitmiyor kişi kazandığında da tatmin olmuyor. Hırslı bir şekilde yolculuğu unutup sürekli bir sonraki dedikçe çok tatlı bir hal alabiliyor hayat yani.
1: Kararlılık da kazanma için önemli galiba. Bu konuda ne söylersiniz? Kararlı insanların psikolojisi nasıldır?
0: Evet, kazanma psikolojisinin temelinde kararlılık var. Hatta arzu etmek de var. Çünkü her şey aslında arzu etmekle başlıyor. Bu bizi motive edip harekete geçiriyor. Ancak hepimiz biliyoruz ki hedefe ulaşmak için sadece kararlılık ya da arzu etmek yeterli değil. Öyle olsaydı bir süredir çok popüler olan sadece isteyerek evrene gönderdiğimiz mesajlarla tüm hedefleri gerçekleştirirdik ama sistem öyle işlemiyor. Ona göre kararlı olmak ya da arzu etmek de yetmiyor. Bizi hedefimize ulaştıracak doğru davranışlarda da bulunmalıyız. Tabii kararlılıkla sizin dediğiniz gibi. Bunu da özüm diyoruz. Demin de konuştuk. Yani bir amaca ulaşmak için önümüzde çıkan engellere rağmen sabırla, kararlılıkla ve gayretle yolu devam edebilmek. Günün sonunda o istediğimiz golü atamayıp kupayı kazanamasak bile azimle o maçı oynadığımız ve elimizden geleni yaptığımızı bilmek kazanma psikolojisi açısından bir tatmin oluşturuyor.
1: Çağımızın en önemli kavramlarından biri de rekabet sanıyorum. Bu da başarıyla, kazanma psikolojisiyle çok yakından ilişkili. Rekabet işin içine girince insanoğlu ne yaşıyor? Huzurlu olabiliyor mu?
0: O zaman şöyle yapalım, biraz çözümlerden bahsedelim, nasıl huzurlu hissedeceğiz. Mesela şunları önerelim, ilki öz yeterliliklerinin farkında olmaları olsun. Neyden bahsediyoruz? Pardon. Modern psikolojinin öncülerinden Albert Bandura'nın kavramıdır öz yeterlilik. Buna göre insanın huzur ve tatmini başkalarını geçmekten değil, kendi

0: gelişime odaklanmak bizi psikolojik olarak daha dengede tutuyor. İkinci önemli bir konu ise maalesef sıklıkla yaptığımız kıyaslama alışkanlığı. Bu alışkanlıktan vazgeçmek çok kıymetli sulanım. Yani özellikle sosyal medyanın yoğun kullanımıyla birlikte insanlıkların, bizlerin yeterlilik algısı ciddi şekilde olumsuz etkilenmeye, zedelenmeye başladı. Sadece artık insanlar kariyerlerini değil, ilişkilerini, yaşam standartlarını, ailelerini pek çok şekilde kıyaslama tuzağına düşebiliyorlar. Sosyal medyada gördüğümüz hayatların çoğu insanların en iyi anlarından seçilmiş kareler sadece. Yani gerçeğin yalnızca küçük bir kısmını gösteren görüntüler. Oysa hepimiz biliyoruz ki yaşamın içinde oralarda gösterilmesi tercih edilmeyen türlü zorluklar ve mücadeleler var. Kısacası başkalarının hayatına değil, kendi yolculuğumuza odaklanalım. Bir şey daha, diğer önemli bir bakış açısı da belki şu değişikliği yapabilmek. O da sadece bireysel başarıdan çıkarıp biraz daha kolektif bir yere taşıyabilmek. Yani ben daha çok nasıl kazanırım sorusunun yerine ya da en azından yanına ben bulunduğum topluma, yaşadığım gezegene, yaşayacağım kısacık zaman diliminde nasıl katkı sağlayabilirim sorusunu da koyabilmek. Çünkü insan sadece kendisi için yaşadığında bir süre sonra tükenebiliyor, yaşamın anlamını kaybedebiliyor. Ama kendisinden daha büyük bir amaca hizmet ettiğinde ruhsal olarak daha iyi hissediyor. Bireysel gelişimimizi önemserken yaşadığımız topluma karşı duyarlılığımızı da koruyalım. Bu psikolojik sağlığımız açısından çok kıymetli. Ama şeyi de söyleyelim. Psikolojide aşağı doğru karşılaştırma dediğimiz bir kavram var. Leon Festinger'indir. İlgisini çeken sevgili dinleyicilerimiz araştırırsa çok çok güzel kavramlar.
1: Nedir bu?
0: Zaman zaman kendimizden aşağı doğru karşılaştırma, zaman zaman kendimizden daha zor koşullarda yaşayan insanlara bakabilmek anlamına geliyor. Ama bu hani onları küçümsemek için değil, sadece sahip olduklarımızın değerini yeniden fark edilmek için yaptığımız bir kıyaslama olmalı. Çünkü şükran duygusu, minnettarlık, psikolojik dayanıklılığı güçlendiren en önemli duygulardan biri. Elimizdekilerin kıymetini bilelim, bunları hatırlayalım. Bu kadar rekabetçi ve hızlı bir dünyada insanı gerçekten nefes aldıracaktır.
1: Evet. Mutlak galibiyet diye bir şey var mı acaba? Hani o mükemmeliyetçilikle herhalde bağdaştırabiliriz bunu. Bu sağlıklı bir düşünce mi?
0: Peşin peşin söyleyelim değil tabii ki. Mutlak galibiyet dediğiniz gibi mükemmeliyetçilik de çok alakalı. Fakat acaba insan olduğu için mükemmellik var mı? Bu gökkuşağını yakalamaya çalışmak gibi bir şey. Belki bunu kabul etmek. Mükemmeliyetçi insan olduğu için yok. Buna gerek de yok, ihtiyacımız da yok. Bu bir illüzyon. Şöyle, hani kontrol edemediğiniz bir dünyada mutlak galibiyet beklemek, ruh sağlığımızı çok ciddi şekilde strese sokmak demek. Çünkü hayatta kontrolümüzde olmayan, etki alanımızın dışında kalan ve sonuçları etkileyen birçok unsur olabiliyor. Dolayısıyla sağlıklı bireyler farklı zaman ve koşullarda kazanabileceğinin ve kaybedebileceğinin de farkında oluyor Sıla Hanım. Bu esnekliğe sahip olmamız çok önemli bir beceri. Çünkü hayatın getirdiklerine karşı bizi daha dayanıklı yapar. Kazanmakta, kaybetmekte insanın değerini değil, sadece o andaki durumun sonucunu gösteriyor. Bu kadar. Farklı anlamlar yüklemek bizi zora sokacaktır.
1: Evet.
0: Hani kaybetmeyi benliğimizin bir parçası gibi görürsek psikolojik sıkıntılar buralarda baş gösterebiliyor. Bu noktada önemli olan her zaman kazanmak değil, kaybettiğinde de dağılmamak. Ama şeyi de söyleyelim burada. Mesela her zaman kazanan olmamak bize bir insan olduğumuzu, sınırlarımızı, başkalarına olan ihtiyacımızı da hatırlatıyor. Kaybetmek kibri terbiye eden de öğretmen de olabilir yani. Her zaman kazandığımızı bir düşünün lütfen. Soralım. Ne kadar kibirli, küstah ve başkalarının kayıpları karşısında onların hissettiklerinden bir haber olurduk. Empati becerimiz sekteye uğrardı. Her şeyi kazanamayacağımızı kabul etmek. Bunda da hiçbir sorun olmadığını bilmek. Bizde süper kahraman, mükemmel insan, sizin en başta dediğiniz gibi o mükemmel insan olma stresinden çıkarıp yeteri kadar iyi bir insanım, bunun hafifliğini yaşıyorum deyip biraz arkamıza yaslanıp rahatlayabiliriz. Kaybetmekte de bir yanlışlık yok.
1: Evet, kaybetmek deyince kullandığınız bir kelime dağılmak oldu. Herkes kaybetmeyi de farklı karşılıyor sanırım. Buna dair neler söylersiniz?
0: Kaybetmenin karşısında hayal kırıklığı yaşayabiliyoruz. Belki bundan bahsedebiliriz biraz. Şunu söyleyelim. Hayal kırıklığı yaşamak psikolojik gelişimimiz için en az kazanmak kadar gerekli. Her duygu gibi hayal kırıklığı da bize hayatta bizim için neyin önemli olduğunu, neye ihtiyacımız olduğunu, neyden kaçmamız gerektiğine dair rehberlik ediyor. Yani her duygunun bize fark etmemizi istediği bir mesajı vardır. Hayal kırıklığı da beklentilerimizle gerçeklerin uyuşmaması sonucu hissettiğimiz böyle üzüntüyle öfke karışımı doğal bir duygu. Bize mevcut stratejimizin işe yaramadığı

0: bana gösterirken geleceğe dair daha gerçekçi planlar yapmamıza yardım ediyor. Psikoloji literatüründe psikolojik sağlamlık ve büyüme diye bir kavram vardır. Dileyenler yine bunu araştırsınlar. Çok çok kıymetli bilgiler var buralarda. Psikolojik sağlamlık hiç düşmemek demek değil aslında. Düştükten sonra ne kadar esneyip eski halimize, hatta daha iyi halimize dönebilmekle ilgili, büyümekle ilgili. Travma sonrası büyüme de yine bununla ilgili kavramlar. Sağlıklı bir psikolojinin sırrı hayal kırıklığını tamamen yok etmek değil. Bu duyguların içinden geçebilme becerisi biraz. Yani bu duyguyu daha sağlıklı yaşayabilmeli adına belki dilerseniz sevgili dinleyicilerimize birkaç pratik öneri sunmak isterim.
1: Lütfen buyurun.
0: Hayal kırıklığını daha yumuşak yaşayabilmenin belki de ilk adımı o duyguyu kabul etmek. Her duyguyu kabul etmek gibi hayal kırıklığını da kabul etmek. Hayal kırıklığı hissetmek son derece normal demek. Kendinize bunu hissettiğiniz için suçlamamak kendinizi. Öz şefkat burada çok kıymetli. Evet, şu anda çok büyük bir hayal kırıklığı yaşıyorum çünkü çok emek vermiştim, olacak diye düşünmüştüm. Ama geçecek, bu sadece bir duygu, duygular gelir geçerdir diyebilmek. Sonra belki ikinci adım olarak beklentim ne kadar gerçekçiydi sorusunu masaya yatırmak, bunu sormak. Buradan da çok fazla bilgi edeceğizdir kendimize dair. Son olarak da bilişsel yeniden çerçeveleme, yani olaya, duruma bakış açımızı değiştirmek. Kendimize şunu söyleyebilmek mesela, bunun benim benlik değerimle hiçbir ilgisi yok. Hayat bir deneyim alanı, bu da bir hayat tecrübesiydi, bir şeyler öğrendim ve bir dahaki sefere neyi farklı yapabilirim, bunlara bir bakayım diyebilmek. Sonuçtan çıkarabileceğimiz dersleri çıkarmak, şartlar uygunsa yola devam etmek ya da strateji değiştirip farklı çözüm yolları bulmak ya da gerekiyorsa vazgeçmek ve hayatın başka yollarla da devam ettiğini hatırlayabilmek hayal kırıklığına gelecektir diye söyleyebilirim.
1: Evet. Sayın Demir, bunu sormadan yapamayacağım. Şimdi bütün bu kavramları konuşuyoruz. Günümüzdeki dünyanın durumunu görüyoruz. Rekabetin, hırsın, işte sosyal medyanın etkilerini. Yetişkinler belki bu farkındalıklara varıp kendilerine yol çizmeye çalışabilirler ama şu anda yetişen yeni nesiller var. Onlara da bunlar aşılanıyor doğal olarak. Sizin ebeveynlere tavsiyeleriniz nelerdir? Çocuklara, gençlere, şimdi onların da sınavları çok fazla, işte rekabetin içindeler. Nasıl yaklaşılmalı? Sohbetin sonunda bunu sormak isterim.
0: Çok güzel. Şöyle, aynı kendimize dediklerimizi çocuklara da bu şekilde söyleyebilmek. Sonuçtan bağımsız olarak biraz sürece odaklanmak. Mesela sınava hazırlanacak çocuklarımıza, çabanı farkındayım, elinden geleni yap, sonuç senin kontrolünde değil, bakalım ne olacak, ona göre yolumuzu tekrar o şekilde devam edebiliriz diyebilmek. Ya da daha küçük çocuklara birlikte oynanan oyunlarda, yine orada çok güzel oynadın, ne kadar eğlendik birlikte değil mi, çok dürüstçe oynadın, ben çok fark ettim bunları diyebilmek. Çocukların da gözlerini biraz sonuçtan, hani kazanmaktan ziyade süreçten ne kadar keyif alıyorum, süreç nasıl ilerliyor ve kaybettiğimde de benim değerimden ya da annemin babamın bana sevgisini olan sevgisinden bir şeyin azalmadığını fark etmek, böyle hani tohumların çok çekirdekte sağlam bir şekilde atılmasını sağlayacaktır. Bilmem sorunuza cevap oldu mu?
1: Evet, evet, kesinlikle oldu. Çünkü çocukların gelecek onlar ve onların da bazen bu konularda çok iyi yönlendirilemeden farklı etkilerle zorlandıklarını görmek mümkün. Siz ne diyorsunuz bu konuda?
0: Dediğiniz gibi çok doğru. Rekabetçiliğin her alanda artması çocuklar için de olumsuz etkileyebiliyor. Burada belki o yeni kanunlardan bahsedebiliriz. 16 yaş ve altına sosyal medyanın yasaklanması. Çünkü orada gerçekten çok tehlikeli durumlar söz konusu olabiliyor. Çünkü ergen beyin ya da çocuk beyni henüz tam gelişimini tamamlamış bir beyin değil. Anlamları farklı, olumsuz şekilde, benlik algılarına zarar verici şekilde yorumlayabiliyorlar. Yine sosyal medyada gördükleri görüntüleri büyük kıyaslamalar yaparak yine kendilerine dair algılarını zedeleyici bir şekilde anlamlandırabiliyorlar. Belki buradaki kanunların, ben açıkçası yeni yasaların biraz doğru olduğunu düşünenlerdenim. Biraz daha da eklese çocuklarımız sosyal medyaya girmek için daha sağlıklı olacak kendi gelişimleri açısından.
1: Çok teşekkür ediyoruz efendim bize katıldığınız için. Bayramda bizimle buluştunuz. Hem de İstanbul'un fethinin yıl dönümü, kazanmayı konuştuk. Başarıyı konuştuk. Doğru bir gündü sanıyorum. Tekrar teşekkürler. Size iyi günler diliyoruz. Kolaylıklar.
0: Rica ederim. Ben de çok teşekkür ederim. Size de kolaylıklar. Hoşçakalın.
1: Klinik psikolog Özlem Demir konuğumuz oldu sevgili dinleyenler. Yaşamın ritminin sonuna geldik. Bayram yayınlarımızı yaptık sizlerle buluş.

konuştuk. Bugün haftanın son günüydü. Artık pazartesi yeniden umarız sizlerle görüşeceğiz bayram sonrasında. Programı hazırlayanlar Gülben Şahin, Mutlu Füsun Küçük, teknik yönetimde Gülden Acar ve ben Sıla Koç. Hoşça kalın, güzel bir hafta sonu geçirin.

0: Radyo 1.
1: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

0: Mutfağın Sırları. Hazırlayan ve sunan Emine Beder.
1: Efendim merhabalar. Mutfağın Sırları'ndan yapımcım Ebru Karakaya ile birlikte sevgilerimizi, selamlarımızı göndererek hayırlı bayramlar diliyoruz. Kurban Bayramı paylaşmaktır. Allah kestiğiniz kurbanlarınızı kabul buyursun. Tabii kesemeyenler için de şöyle bir imkan var artık. Yurt dışına gönderebiliyoruz kurbanlarımızı. Afrika'ya veya yoksul ülkelere, en fazla Gazze'ye, Filistin'e gönderiyoruz. Bazı ülkelerde kurbanlar et olarak dağıtılırken bazı ülkelerde konserve haline getirilip dağıtılıyor. Güvenliğiniz herhangi bir kurumla, kuruluşla kurbanlarınızı yurt dışında daha da uygun fiyata kestirebiliyorsunuz.

Malum iki tane dini bayramımız var, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı. Her ne kadar Kurban Bayramı'nda aklımıza et tarifleri gelse de aslında misafirliklerde tatlı da tabii ki ikram ediliyor. Onun için günün anlam ve önemine uygun olsun diye bir tatlı tarifi paylaşmak istiyorum. Ama şerbetli bir tatlı değil, yine bizim mutfağımıza ait çok da sevilen ve çok pratik bir helvadan bahsedeceğim bugün. İrmik helvası ama az miktarda un kullanacağız içinde. Gerçekten denediğinizde çok beğeneceksiniz. Peki hem malzemeden hem de yapılışından bahsetmek istiyorum. Öncelikle bir tavaya 50 gram tereyağını aktarıyoruz. Yağın erimeye başlamasından itibaren yarım çay bardağı da sıvı yağ ilave ediyoruz. Burada kastettiğim çay bardağı bildiğimiz eski usul klasik çay bardağı. Bir su bardağı irmiği ilave ediyoruz ve aynı anda yine

0: bir klasik küçük çay bardağı unu da ekliyoruz. Sürekli karıştırarak ağır ateşte adeta böyle açık kakao rengi alana kadar kavurmayı sürdürüyoruz. Sonrasında üzerine bir su bardağından bir parmak eksik şeker ilave ediyoruz ve 3 su bardağı soğuk su ya da 3 su bardağı soğuk süt ilave ediyoruz. İrmikler sıvıyı çekene kadar yine karıştırmayı sürdürerek pişirmeye devam ediyoruz. Bu esnada eğer istiyorsanız iri kıyılmış fındık ya da ceviz de ilave edebilirsiniz. İrmikler suyunu çektiğinde ağzını kapatıyoruz. Şöyle en az 15 dakika demlendiriyoruz. Ilık ya da soğuk olarak servis yapabiliriz. Arzu ediyorsak bir kasenin içine helvayı koyup ortasına dondurma koyup üzerine tekrar helvayla kapatıp ters çevirerek dondurmalı helva olarak da servis yapabiliriz. Ancak dondurmalı yapacaksak helvanın iyice soğumasını beklemek lazım. Efendim tekrar bayramınızı tebrik ediyoruz. Yeniden görüşmek dileklerimizle hoşça kalın, sağlıkla afiyetle kalın diyoruz.
1: Mutfağın sırları.

0: Saat 3.
1: Haberler.
0: İyi geceler değerli dinleyenler. Spikeriniz ben Funda Akyol. İstanbul'un fethinin 573. yılı özel etkinliklerle kutlandı. İstanbul'un meydanlarında gösteriler, tarihi yarımadadaysa fetih yürüyüşü vardı. Tarihi değiştiren Büyük Fethin yıl dönümü büyük bir coşkuya sahne oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'un fethini halen içlerine sindiremeyen hazımsızların olduğunu söyledi. Erdoğan, İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümü için Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen programda konuştu. Allah'ın izniyle bu zihniyetin temsilcilerine dün fırsat vermedik, bugün ve yarın da fırsat vermeyeceğiz dedi. Ukrayna'nın Odessa limanından Türkiye'ye yük taşıyan Türk sahipli Vanuatu bayraklı bir gemi dün gece İHA saldırısına uğradı. Dışişleri Bakanlığı olayda iki Türk vatandaşının hafif yaralandığını açıkladı. Açıklamada gemide görev yapan vatandaşlarımızın durumları Odessa Başkonsolosluğumuzca yakından takip edilmektedir denildi. Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel bugün iki farklı adreste partililerle bayramlaşacak. Kılıçdaroğlu genel merkezde, Özgür Özel ise Güven Park'ta CHP Ankara İl Başkanlığı'nda olacak. Yaklaşık 3 yıl sonra ilk kez genel merkeze gidecek olan Kılıçdaroğlu'nun yeni yol haritasını açıklaması bekleniyor. Dışişleri Bakanlığı 33 yıl önce Almanya'nın Solingen kentinde ırkçılar tarafından kundaklanan evde hayatını kaybeden Türkler için anma mesajı yayımladı. Mesajda, ırkçı saldırıda hayatını kaybeden 5 vatandaşımızı saygı ve rahmetle anıyoruz ifadesi yer aldı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de anma mesajları paylaştı. ABD ile İran arasında aylardır süren müzakerelerde kritik bir iddia gündeme geldi. Amerikan basını tarafların mutabakata vardığını ve Trump'ın nihai onayının beklendiğini öne sürdü. Trump bu kapsamda Beyaz Saray'daki durum odasında kritik bir toplantı gerçekleştirdi. Ancak toplantının ardından henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Soykırımcı İsrail, ateşkese rağmen Gazze'de sivilleri hedef almaya devam ediyor. Bayram günlerinde düzenlenen saldırılarda can kaybı artarken, katil Netanyahu işgal alanını genişletecek.